Görüntülere kısa sürede büyük tepki yağdı. Olay üzerine başlatılan soruşturma neticesinde saldırgan kadın gözaltına alındı. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran, Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la Güney Banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirildi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İsrail'de Yüksek Mahkeme, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen 2. Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmetti. İsrail hükümeti kararı reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararını uygulamayacağını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Bir Destandır 15 Temmuz. 1. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun. Yöneten İskender Bağcılar. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Kaan Yaman Tümen, Çağdaş Ömer Erzurumlu, Hikmet Taner Turan, Hülya Esra Şaşmaz, Fatma Sema Kahriman, Aslan Ali Ekber Diribaş, Behçet Alper Yakıcı, Özgür Turan Günay, Yılmaz Ali Rıza Kubilay, Birinci Emir Eri Başar Oray, Ufuk Öğretmen Sait Çataldaş, Nurettin İskender Bağcılar, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Murat Şükrü Türen, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Aziz Berk Avcı, Hamza Ali Erdinç.
1: İyi ki bu Anadolu Lisesi'ndeyiz Çağdaş. İyi ki bu sınıftayız. Çok seviyorum burayı.
2: Normal bir okul işte Kaan. Neyini seviyorsun buranın anlamadım.
1: Bu da sorulur mu Çağdaş? Arkadaş ortamımız çok güzel. Bütün öğretmenlerimiz çok iyi. Hele ki edebiyat öğretmenimiz Hikmet Hoca'nın yeri bir başka.
2: Bak bunda haklısın. Ben de seviyorum onu.
1: Hikmet Hoca'nın anlattığı destanlar konusunu çok sevdim Çağdaş. Bugün aynı konuyu tekrar edeceğiz. Bir an önce derse başlasa iyi olur. Yoksa heyecandan bana bir haller olacak.
2: Yapma be Kaan. Sıradan bir konu işte. Üstelik tarihin derinliklerinde kalmış. Fosil oğlum bu konular, fosil.
1: Senin o fosil dediğin konular var ya, milletimizin temelini oluşturuyor. Unutma, onlar sayesinde bugünlere geldik.
2: Onu bunu bilmem arkadaş. Bizler modern çağın çocuklarıyız. Bize destan değil, bilim lazım. Fen lazım.
1: Yapma be Çağdaş. Duyan da beni bilim düşmanı sanacak. Bunun böyle olmadığını en iyi senin bilmen lazım.
2: Biliyorum elbette. Sözüm sana değil. Arkadaşlığın raconun da küsmek yoktur, unutma.
1: Küsmüyorum yahu. İstiyorum ki...
2: İstiyorsun ki senin gibi düşüneyim. Olmaz be Kaan.

0: Benmiş o.
1: Farklı kişileriz de ondan. En iyisi işbirliği yapalım seninle. Geçmişten aldığımız güçle bugünü yarınlara taşıyalım.
0: Ben de başka bir şey demiyorum ki Çağdaş. Cemil Meriç'in dediği gibi muhteşem bir maziye, muhteşem bir geleceğe bağlayan bir köprü olalım.
1: Helal sana kanka. Duyduğun güzel bir sözü de hiç unutmuyorsun.
0: Güzel söz unutulur mu Çağdaş? Ne demiş Yunus Emre? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.
1: Söz ola avulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Yunus Emre'ye saygılar. Biz de boş değiliz yani.
2: Günaydın gençler. Oturun lütfen. Ben de şöyle bir yoklama yapayım. Gelmeyen var mı? Yok galiba. Hepiniz buradasınız. Aferin size.
3: Teşekkür ederiz hocam. Sizi çok seviyoruz ya. Hiçbir dersinizi kaçırmak istemiyoruz.
2: Ben de sizi çok seviyorum kızım. Hem de evladım gibi.
3: Eminiz hocam.
2: Biliyorsunuz gençler, benim çocuğum yok.
4: Biz varız ya hocam.
2: Sağ olun yavrularım. En büyük sermayem sizlersiniz. İyi ki öğretmen olmuşum. İyi ki sizin gibi evlatlarım var.

0: edecektik.
1: Aferin Kaan. Sen başlamak ister misin?
0: İsterim hocam.
1: İslamiyet öncesi Türk destanlarına bir örnek ver bakalım.
0: Sakaların Alper Tunga, Oğuzların Oğuz Kağan.
2: Yaşa be
3: Yaşa
2: Kaan.
3: be Kaan. Oğuz Kağan olmalıymış adın.
0: Sağ olun, sağ olun. Nerede kalmıştım? Evet, destanları sayıyordum. Göktürklerin Ergenekon, Uygurların Türeş ve Göç destanları hocam.
1: Aferin Oğuz Kağan. Affedersin oğlum. Sadece Kağan diyecektim.
0: Bence mahzur yok hocam.
1: Öyleyse ailene söyle. Kabul ederlerse bundan böyle Oğuz Kağan diyelim sana.
0: Söylerim hocam. Babam çok sever bu isimleri.
1: Bak bu iyi. Gazi'ydi değil mi baban?
0: Evet hocam. Gazi'dir benim babam.
1: Nerede gazi olmuştu?
0: Güneydoğu'da hocam. Bölücü terör örgütüyle çatışırken.
1: Üzülme yavrum. Aksine övün babanla.
0: Babamı üzülmüyorum ama...
1: Bir de şehit abim vardı değil mi? Affedersin oğlum. Acını hatırlattım.
0: Olsun hocam. Hiç çıkmıyor ki aklımdan.
1: Ne mutlu size yavrum. Ailenizde hem gazi var hem şehit. Babana selamlarımı ilet. Arzu ederse haftaya bugün sınıfımıza gelsin. Bize hatıralarını anlatsın.
0: Olur hocam söylerim. Eminim gelecektir.
1: Hadi yavrum. Biraz dışarı çık. Hava al. Elini yüzünü yıka da gel.
0: Olur hocam.
1: Biz işte böyle bir milletiz çocuklar. Toprağa vatan biliriz. Vatanı namus. Bayrak için can vermeye hazırız. Bir şiirinde şöyle diyordu Arif Nihat Asya. Bir çocuksam kucaksız, oyuncaksız, bir delikanlıysam atsız pusatsız olabilirim. Bayraksız olamam. Neyse çocuklar, bu şiir böyle uzayıp gider işte. Hoş geldin Kaan, geç otur yerine. Sırada İslamiyet sonrası Türk destanları var. Kim saymak ister bunları?
3: Ben sayabilirim hocam.
1: Say bakalım Fatma.
3: Satuk Burahan Destanı, Manas Destanı, Dede Korkut Destanları, Genç Osman Destanı, Köroğlu Destanı, galiba tamam hocam.
1: Tamam Fatma, aferin. Sınıf olarak harikasınız gençler. Sizinle ders yapmak çok güzel. Kaan'cığım, destanlar konusunu çok sevdiğini biliyorum. Sana bu konuda bir ödev versem yapar mısın?
0: Elbet yaparım hocam.
1: Yanına iki arkadaşını da alacaksın. Son dönemlerde Türk milletinin başından geçen destanlara konu olabilecek olayları araştıracaksınız.
0: Tamam hocam. Arkadaşlarımdan biri Çağdaş olsun, diğerini siz seçin.
1: Çok güzel. Kim görev almak ister çocuklar? Göreyim bakayım parmakları. Oo. Maşallah size. Hülya, bu görev senin.
4: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Bu konu halledildiğine göre şimdi konumuzun detaylarına geçebiliriz.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz Arslan Paşam.
5: Ya bu paşa sözüne hala alışamadık be.
6: Alışın paşam alışın. Sizden iyi paşa mı olur? Maşallah koltuğu dolduruyorsunuz. Davamıza hizmet için sizin gibi paşalara ihtiyacımız var.
2: Aman Özgür binbaşım yavaş. Yerin kulağı vardır.
6: Yerin kulaklarını tıkadık Behçet Albay'ım. Merak buyurmayın siz.
2: Olsun Özgür binbaşım. Temkinli olmakta fayda var. Bu koltukları ne zaman aldınız paşam? Yani diyorum ki bize de haber verseydiniz.
5: Ne demişler Behçet Albay'ım? At binenin, kılıç kuşananın.
2: Koltukta üstünde oturmayı bilenin diyorsunuz yani.
5: Merak etmeyin Behçet Albay'ım. Yakında yepyeni koltuklar sizi bekliyor olacak.
6: Ne kadar yakında Aslan Paşam?
5: Şimdilik çok yakında diyelim yeter. Ama önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Yılmaz Yarbay'ım. Size bir görev vermiştik.
7: Merak buyurmayın Aslan Paşam. Bahsettiğiniz albay kontrolümüz altında. Hiçbir güçlük çıkaracak hali.

0: herhalde değil.
1: Hemşerimdir. Hatta köylümdür. Ama bir türlü boyun eğdiremedik ona. Harp okulundayken beni komutana şikayet bile etmişti. Allah'tan komutan bizden biriydi de ona iyi bir ders verdi. Ha bir de paşa olamadı ya, kuyruk acısı var. Her şey beklenir ondan. Gözünüzü dört açın.
2: Biz bugünlere kolay gelmedik Aslan Paşam. Allah'ın izniyle önümüzde kimse duramaz artık.
3: Ufuk öğretmen geldiler komutanım.
1: Bekletme asker. Çabuk al içeri.
3: Emredersiniz komutanım.
1: Hoş geldiniz muhterem hocam. Buyurun lütfen. Benim koltuğuma oturun. Gerçi size layık değil ama.
4: Teşekkür ederim paşam. Şuraya oturayım ben. Fazla kalmayacağım zaten. Siz de oturun beyler. Ayakta kalmayın.
1: Bugün sizden inşallah iyi haberler alacağız.
4: Şimdiye kadar getirdiğimiz haberlerin hangisi kötüydü paşam?
1: Haşa efendim. Haberi gönderene de getirene de saygımız sonsuz.
4: Bak bunu doğru dedin. Bugün değilse yarın dünyayı biz yöneteceğiz. Öyleyse getireceğimiz haberler önemli olmalı değil mi?
1: Elbette elbette, elbette. Şüphesiz. Muhterem hocam, bugün değil yarın derken...
4: Her an her şeye hazır olun demek istiyorum. En ufak bir hatanız 40 yıldır ilmek ilmek ördüğümüz davamızı yerle bir edebilir. Hatanın bedelini, hele de ihanetin bedelini canınızla ödersiniz. Anlaşıldı mı?
5: Anlaşıldı
1: komutanım.
4: Güzel. Şimdi ben gidiyorum. Size verilen emirleri defalarca gözden geçirin ve benden haber bekleyin.
1: Sağ olun, sağ olun.

0: İyi ki şu bulmacalar var. Yoksa can sıkıntısından patlardım vallahi. Neymiş bakalım soru? Ne? Boru sesi. Oo, çok kolay ya. Cevap. Ti. Ti. Yazalım. Ti. Heh. Şu neymiş? Mektup. Bizim gibi yaşlılar için kolay soru. Cevap. Name olacak. Heh. Şunu da yazalım. Name. Bak şimdi yine bilemediğim bir soru çıktı. Hay Allah. En iyisi bizim geline bir sorayım şunu.
1: Nebat kızım. Takıldığım bir soru var. Yardım eder misin bana?
2: Sor. Sor Nurettin babacığım. İnşallah bilirim.
1: Bir mutfak gerecini soruyor.
2: Neymiş?
1: Karmaç anlamına gelen bir mutfak gereci. 6 harfli. 3. harfi de K.
2: Karmaç. Karmaç. Aa, ne ola ki? Ama nereden bulurlar böyle soruları bilmem ki. Aa, buldum galiba. Çırpıcı olmasın baba.
1: Yok kızım. Çırpıcı sığmıyor. 6 harfli olacak dedim ya.
2: He, mikser olur mu? Onunla da yemekleri çırpıyoruz ya.
1: Dur bakayım dur.
0: Mikser. Ah. Ah. Oldu vallahi. Çok yaşa sen değil mi?
2: Sen de çok yaşa Nurettin babacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin.
0: Allah senden razı olsun kızım. Ahir ömrümde bana çok iyi bakıyorsun. Böyle bir güler yüze muhtaç ne yaşlılar var hayatta. Huzur içinde uyusun. Rahmetli hanıma da iyi baktınız siz.
2: Elbette bakacağız babacığım. O benim kayınvalidemdi ama annemden farkı yoktu. Üzülme sen. Burası senin evin. İyi ki varsın. Bak sayende çocuklarım dede sevgisini tadıyorlar. Bundan güzel şey mi olur?
0: Ne diyeyim kızım? Öyle diyorsan öyledir. Allah razı olsun sizden.
2: Baba, ben sofrayı hazırlayayım. Bizim aç kurtlar...

0: Aybala, kızı bakıyorum babanla beraber gelmişsin.
1: Üniversite hazırlık kursundan çıkınca babama uğradım dedi. Beraber geldik eve.
0: İyi etmişsin kızım. Büyüklerine hizmet eden küçüklerinden hizmet görür.
1: Ne güzel sözmüş bu. Kim söylemiş acaba?
0: Bilmem ki. Meşhur biri söylemiş herhalde.
1: O meşhur kişinin sakalını okşamak geldi içimden.
0: dur. Yetişin dostlar. Sakalı kaptırdık ya.
2: Ben geldim.
1: Hoş geldin Kaan.
2: Hoş buldum abla.
3: Hoş geldin Kaan. Geç kaldın.
2: Evet baba. Çağdaş'la bir kafede sohbet ettik biraz.
3: Galiba Çağdaş'la iyi anlaşıyorsunuz ha?
2: Bazı konularda fikir ayrılığına düşsek de evet. İyi anlaşıyoruz onunla.
3: Herkesin her konuda aynı şeyi düşünmesi mümkün değil yavrum. Önemli olan fikir ayrılıklarına rağmen dost kalabilmek.
0: Burada birkaç ince nokta var Kaan. Arkadaşın güvenilir biri olmalı. Sözünde durmalı. Yani ne bileyim, kötü alışkanlıkları olmamalı. Yani senin gibi olmalı yavrum.
2: Teşekkür ederim Nurettin dedem. Merak etme, çok iyidir Çağdaş.
0: Senin adına gerçekten çok sevindim Kaan'ım.
1: Sofraya buyurun.
0: Evet, hadi bakalım. Afiyet şeker olsun.
1: Afiyet olsun.
2: Babacığım, edebiyat öğretmenimizin senden bir ricası var. Yok, bir değil, iki ricası var.
3: Hayırdır inşallah, neymiş?
2: Bugünlerde destan konusunu işliyoruz. İslamiyet'ten önceki Türk destanlarını ben saydım. Tam Uğuz Kağan destanı derken sesim biraz gür çıktı. Arkadaşlarım da bana Uğuz Kağan sen misin yoksa diye takıldılar.
3: Bak sen şu işe. Sonra?
2: Sonrası şu babacığım. Öğretmen dedi ki eğer ailen izin verirse sana bundan böyle Uğuz Kağan diyelim dedi. Ne diyorsunuz? Uğuz Kağan desinler mi bana?
3: Bilmem ki. Ne dersin baba?
0: Siz bilirsiniz yavrum.
3: Ne dersin Nebahat?
4: Madem ki oğlumuzun hocası öyle uygun görmüş.
3: Sen ne dersin Aybala kızım?
1: Bence tam isabet. Yakışır kardeşime.
3: Bu tamam değil mi? Evet. Diğer ricası neydi hocanın?
2: Konu gazilikten, şehitlikten açıldı. Senin gaziliğini de abimin şehitliğini de biliyor hoca. Kabul edersen sınıfa gelip hatıralarını anlatmanı rica etti.
3: Kimseyi kendi acımızla üzmek istemeyiz ama madem ki hocan istiyor, gidelim bari.
2: Biliyordum böyle diyeceğini babacığım. Çok sağ ol.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
6: Nasıl olalım Mustafa ağabeyim? Bildiğiniz gibi işte.
5: Evet Mustafa ağabeyim. Değişen bir şey yok. Tetikte bekliyoruz işte.
7: Değişen bir şey var Hamza binbaşım.
5: Ne gibi komutanım?
7: Malum şahıslar sık sık bir araya geliyor.
6: Benim de dikkatimi çekti ama pek üstünde durmadım. Normal bir toplantı yapıyorlar sandım.
7: Unutmuş olamazsınız Aziz Yarbayım. Neydi onların parolası?
6: Karda yürüyeceksin, izini belli etmeyeceksin.
7: İşte tam da öyle. Bunlar karda yürür ama izlerini belli etmezler. Davaları uğruna ne kadar kutsalları varsa terk etmeye razı olurlar.
6: Haklısınız Mustafa ağabeyim. Bunları yaparken emirleri nereden aldıkları belli. Beyinleri var ama düşünmezler.
5: Kanunsuzluk, adaletsizlik, hele de kul hakkı yemek bunlar da.
7: Onu en iyi ben bilirim Hamza binbaşım. Malum Tuğ generali bilirsiniz. Köylüm olur kendileri. Kadere bakın ki tahsil hayatımız birlikte geçti. Yüksek dağlarda hem kartala hem yılana rastlanır. Biri uçarak konmuştur oraya, biri sürünerek gelmiştir derler ya onun gibi. Bu arkadaş birileri tarafından sürekli kollanmakla, tabiri caizse itilmekle gelmiştir o makama. Ama bizler sürüne sürüne geldik bugünlere. Geleceğimiz son yerde burasıydı. Onu koruyan irade bizim daha fazla...

0: Fazla ileri gitmemize izin vermedi. Tuğ General yapmadılar bizi. Neden?
1: Nedeni belli Mustafa Albayım. Siz de ben de bizim gibiler de beynimizi satmadık onlara. Memleketin kaderinde söz sahibi olma hakkını verirler mi bize?
2: Onlar istedikleri kadar tuzak kursunlar. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır.
0: Haklısın Hamza binbaşım. Allah var, gam yok. Ama bize düşen görevler de var. Bugün biraz da bunun için davet ettim sizleri.
2: Emredin komutanım.
0: Gözünüzü dört açın. Ekip arkadaşlarınıza söyleyin teyakkuzda olsunlar. Özellikle kışlaya girip çıkan sivillere dikkat edelim. Mesela şu öğretmenden şüpheleniyorum. Neydi adı? Ufuk. Evet, ona dikkat etmek gerek. Koskoca subaylar onun emrinde olabilir. Hamza binbaşım, derhal bu adamın peşine birilerini takın. İyice bir takip etsinler. Bakalım kimlerle irtibat halinde.
2: Emredersiniz komutanım.
0: Aziz yarbayım, göreyim sizi. Uçan kuştan haberimiz olmalı.
1: Emredersiniz komutanım. Vatana hizmet için buradayız.
0: Allah'a yemin olsun ki vatan uğruna tatlı canımdan bile vazgeçmeye hazırım.
2: Biz de komutanım, biz de.
0: Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Hadi bakalım, görev başına.

Bir de Sandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Badeler döndükçe artar bezmi Ayşe'nin neşesi. Çınlatırken bağları mahurdan nazik sesi. Ahmet Refik Altınay'ın dizelerine, Selanikli Ahmet Efendi'nin bu mahur şarkısını Sevim Süer'den dinledik programımızın başında. Eserin başında Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi'nin bir bölümü vardı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim bir saat boyunca. Bu gece Mahur ve Bayati makamında eserler bulabilirsiniz programımızda. İkinci Mahur şarkı Refik Fersan'ın bir bestesi. Nahit Hilmi Özelen yazmış eserin güftesini ve İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül. Bak işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Güftesini Sinan Ozan'ın yazdığı Yorgo Bacanos'un mahur şarkısını Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar?

Güftesini Orhan Seyfi Orhun'un yazdığı Refik Fersan'ın mahur şarkısını Sadi Hoşses'in yorumundan dinleyeceğiz şimdi. Dün yine günümüz geçti beraber, yine de yanında kalasım geldi. Duruşu utangaç, bakışı dilber, vallahi çapkını göresim geldi.

Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın Mahur makamındaki bestesini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, Muhannet'in kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince.

Güfte ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur eseri Güzide Kasacı'dan dinliyoruz. Şu güzele bir bakın, bakışın nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Nihattin Pınar'ın mahur şarkısını da dinleyelim şimdi. Güfte Fakih Fakılar'a ait. Yüce dağdan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Yollarımı kesen rüzgar, sevgiliye selam götür.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam edecek. Nahit Hilmi Özel'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var. Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Tabi Mustafa Efendi'nin Bayati makamındaki Nakış Ağır Semaini Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Çıkmaz deruni dilden efendim muhabbetin, kurbanın olduğum bize yok mu mürüvvetin?

Sırada yine tabii Mustafa Efendi'nin bir eseri var. Bu kez Bayati makamında bir yürük semai, Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Gül yüzlülerin şevkine gel, nuş edelim mey, ış eyleyelim yar ile, şimdi demidir hey.

Sıradaki bayati eser Şerif İçli'nin bir bestesi. Güfte Betül Erseli'ye ait, Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Aşkınla harap kalbimi bir lahza sevindir, gönlümdeki hasret sana bilsen ne derindir.

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerini, Selahattin Pınar'ın Bayati eserini Koray Safkan'dan dinliyoruz. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Sıradaki bayati eserimiz yine Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Güfte Mithat Ömer Karakoyun'a ait, Ahmet Erdoğdulardan dinliyoruz. Delisin deli gönlüm, bin bir bereli gönlüm. Güldüğünü kim gördü sevdin seveli gönlüm.

Kıymetli dinleyenler, Yıldızlar Altını programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Saadettin Kaynağ'ın Bayati eseri Aytaç Ergen'den sunuyoruz. Aşkın fecri yüceldi, müjdeler olsun gönül. Sana baharlar geldi, müjdeler olsun gönül. Seninle bahtiyarım, benim sevgili yarim, ıstıraptan kurtuldum, eski günlere veda. Yeniden hayat buldum, bana nur oldu sevda. Hoşçakalınız.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İstanbul Radyosu'ndaki Müzik Kılavuzunuz Gürsel Öztürk, 1963 yılının Paris'inde Claude François Les choses de la maison diyerek evinde olup bitenleri anlatırken ayrılmıştım sizlerden geçen hafta. Yedi gün sonra teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte yine burada. İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosundayım ve yaşamı evlerde anlatan müziklerimize bugün yine ayrıldığımız yerde Paris'te başlıyorum. Claude François gibi yurttaşı ve çağdaşı François Zadide evinden ve 60'lı yıllardan seslenecek müzikler hayatı anlatır. Onun 1944'te doğup büyüdüğü ev Paris'te. Annesiyle babası ayrıldıklarında yeni yetme bir kızdı François. Annesinin armağanı olan ilk gitarını o evde eline almış, Chartrain'e ve Cora Vauquelin şansonlarıyla Paul Anka, Everly Brothers, Cliff Richard ve Connie Francis'in plaklarını bıkmadan, usanmadan o evde dinlemişti. Sorbonne'da öğrenciyken gazetedeki genç şarkıcılar aranıyor ilanına yine Paris'teki evinden başvuracak, 1962'de ilk plağını kaydetmek üzere plak stüdyosuna giden François'ı annesi yine o evden uğurlayacaktı. Bugün 79 yaşında olan François Zardy, 1966 yılının anılarında Eddie Marnay'in yazdığı Fransızca liriklerle doğup büyüdüğü evi anlatırken bakalım tanıyabilecek misiniz kimin bestesini söylemişti? La maison où j'ai grandi.

La Maison Roger Carandi, Paris'le Françoisade, büyüdüğüm ev diyordu ama aslında bir İtalyana aitti ve Paris'te değil de Milano'nun Gluck Caddesi'ndeydi o ev. Yapıldıktan yıllar sonra o İtalyan ve yurttaşı Michele Del Prete tarafından notalarda yeniden inşa edilmiş, yine o ikisinin sözleriyle 1966'nın müzikli anılarına oturtulmuş ve Via Gluck'taki o evde doğup büyüyen delikanlıyla da pop dünyasındaki yerini almıştı. Hatırladınız değil mi? Adriano Celentano ve Il Ragazzo della Via Gluck.

Fransızlar ve Frankofonlar başka dillerdeki gözde ezgileri kendi dillerinde söylemeyi çok seviyorlar. Baksanıza Claude François ve Françoise gibi Dalida da kapılmış o akıma. 1967 yılında Jacques Chomel'in uyarlaması ve Claude Danjean'ın düzenlemesiyle diline takılan ezginin asıl sahibi kim dersiniz acaba? Les gris de ma maison.

Gregory de Ma Maison ya da bestecisi Robert Putnam'ın yazdığı özgün İngilizce lirikleriyle Green Green Grass of Home. 1965'te ilk kez iki Amerikalı Porter Wagoner ve Bobby Bear yorumlamıştı bu country ezgisini. Aynı ezgi Jerry Lee Lewis'in diline de takılmış, Galler Kaplanı Tom Jones da Putnam'ın bestesini onun yorumuyla tanımıştı. Dinlemeyle sınırlı kalmayacaktı bu tanışma. Robert Putnam'ın notaları ve sözleri iki yıla kalmadan Thomas John Woodward'ın yani Tom Jones'un plana da ulaştı ve 1967 yılının Büyük Britanya listelerinde bir numaraya yükseldi. Green Green Grass of Home.

Genç adam istasyonda trenden indiğinde hiç değişmemişti sanki o küçük kasaba. Annesiyle babası onu karşılamak için gelmişlerdi oraya. Sevgilisi Mary koşarak ona doğru geliyordu. Güneşi yansıtan altın sarısı saçları, kiraz pembesi dudaklarıyla. Ne güzeldi evinin yeşil çimenlerine dokunmak. Ne güzeldi tatlı gülümsemelerle ve açılıp uzanan kollarca kucaklanmak. Boyaları kurumuş, sıvaları çatlamış olsa da doğup büyüdüğü ev yerli yerindeydi hala. Gölgesindeki yeşil çimenlerinde oynadığı yaşlı meşe ağacı da. Kararmış dört duvar kuşatıyordu onu sabah uyanıp da etrafına baktığında. Bütün o gördükleri bir rüya, bir düşmüş yalnızca. Bir gardiyan ve üzgün yaşlı bir rahip eşlik ediyordu şimdi ona. Yan yana birlikte yürüyorlardı şafakta. Genç adam evinin yeşil çimenlerine dokunmak istiyordu son bir defa. Annesi, babası, sevgilisi Mary onu son yolculuğuna uğramak için gelmişlerdi. O yaşlı meşe ağacının gölgesi altına. Evet, Green Green Grass of Home özlemle başladı, hüzünle bitti. Bu da hayatın ve hayatı anlatan müziklerin bir başka boyutu değil mi? Ya doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız evler. Tom Jones'un sesiyle Büyük Britanya'ya gelmişken İngiliz evlerine konuk olmaya ne dersiniz sevgili dinleyiciler? O da ne? Oldukça ilginç bir ev var şu anda karşımda. Tek bir penceresi bile olmayan bir ev. Neyse ki içindekiler yabancımız değil. 1940 Ekim'inde Harry Roger Webb adıyla Hindistan'ın Lucknow kentinde dünyaya gelen İngiliz rock ve pop şarkıcısı Cliff Richard ve onun kendilerine The Shadows diyen Hank Marvin, Bruce Welch, Tony Meehan ve Jet Harris adındaki dört arkadaşı. Cliff ve The Shadows hayatı evlerde anlatan müziklerimize Les Paul Chris'in notalarından sesleniyorlar. Fred Tobias'ın sözleriyle 1963 yılının müzikli anılarındaki tek bir penceresi bile olmayan o evi anlatıyorlar. House Without Windows.

Hiç penceresi yoktu ama neyse ki bol bol müzik vardı içinde. 1963'te Roy Orbison'da Lee Pocris'in notadar Frederick Tobias'ında sözlerle betimlediği bu evin ilk konuğu. 2 yıl sonra az önce dinlediğimiz Cliff Richard ve The Shadows konuk oldular bu eve. Cliff ve arkadaşları aynı yıl Roma'ya gittiklerinde bir de ne görsünler. Orada da bu evin tıpatıp bir benzeri yok mu? Hemen kapısını açıp içeri girdiler. Lee Pocris'in notalarındaki tek bir penceresi bile olmayan bu evi bu kez Arturo Testa'nın İtalyanca lirikleriyle anlattılar. Casa senza finestre.

Büyük Britanya ve Roma'daki penceresi olmayan iki evi anlatan Cliff Richard ve Shadows'u 1964'te Gene Pitney izledi. Penceresi olmayan evin kapıları 1965'te bu kez Ray Peterson'a açıldı. Hayatı evlerde anlatan müziklerimizde ise bir yıl sonrasının 1966 yılının kapılarını açıyorum ve Roma'dan Atlantik'in öte yakasına, yeni dünyaya gidiyorum sevgili dostlar. Gider gitmez de evine dönüşünün heyecanını yaşayan birine rastlıyorum orada. Kime mi? 2020 Ağustos'unda 83 yaşında yaşama veda eden Meksika kökenli 3. Trinidad Lopez'e. Büyük babası 1. Trinidad Lopez ile babası 2. Trinidad Lopez Meksika'daki evlerinde doğmuşlardı. 3. Trinidad ise Texas'a göçen Lopez ailesinin Dallas'taki evinde. Müzik dünyasında kısaca Trini Lopez adıyla ünlenen şarkıcı Texas ya da şöhrete ulaştığı Kaliforniya'daki evine doğru gidiyor. 1965 yılının anılarında kendi bestesi ve kendi sözleriyle evde onu bekliyor. Cindy'ye sesleniyor. I'm coming home Cindy.

Bu haftada hayatı evlerde anlatıyordu müzikleriniz. 7 gün sonra yine TRT Radyo 1'de ve günün 11. saatinde buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın. Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız ama çoğu zaman farkına varmadan kullandığımız kelimelerin anlamlarını birlikte keşfediyoruz. Bugünkü konumuz tumturak nedir? Türk Dil Kurumu'na göre tumturak, süslü, gösterişli, abartılı söz veya davranış anlamına gelir. Kısaca bir şeyi olduğundan daha büyük veya önemli göstermek için kullanılan şatafatlı üslup veya süsleme demektir. Tumturak, hayatın birçok alanında karşımıza çıkar. Bir konuşmada, bir davette, bir yazıda. İnsanlar bazen önemli görünmek, etkileyici olmak veya dikkat çekmek için tumturaklı ifadeleri tercih eder. Ancak burada küçük bir uyarı vardır. Gösteriş çoğu zaman içten gelen sadelik ve samimiyetin yerini alabilir. Edebiyatta ve söz sanatında tumturak hem bir araç hem bir tehlikedir. Doğru kullanıldığında renk katar,

0: akılda kalır. Aşırıya kaçıldığındaysa anlam kaybolur, yapay bir hava yaratır. Bu yüzden tumturak hem bir zenginlik hem de bir sınav gibidir. Ne zaman kullanılacağını bilmek gerekir. Günlük hayatta da durum benzer. Bazı insanlar konuşmalarında veya davranışlarında tumturak kullanarak kendi değerlerini olduğundan farklı göstermeye çalışır. Fakat gerçek değer süsle değil, özle ölçülür. Sonuç olarak tumturak kelimesi bize görünüş ve öz arasındaki dengeyi hatırlatır. Gösterişli sözlerin ve davranışların cazibesine kapılmadan özün ve samimiyetin değerini bilmek. İşte tumturak kelimesinin açtığı dünya budur. Tumturak süslü bir kelime ama her süslü gerçeği örtmemeli. Bugün tumturak kelimesinin anlamını birlikte hatırladık. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
0: Geleceğini şansa bırakma.
1: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden bir haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır dedi.

Türk tiyatrosuna uzun yıllar oynadığı lüküs hayatta damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşama veda etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarıyer Meydanı'nda 665. kez gerçekleşti. Başpehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar'ın yeni başpehlivanını tebrik etti. Pehlivanları ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İsrail'de Yüksek Mahkeme, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen 2. Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmetti. İsrail hükümeti kararı reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararını uygulamayacağını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: olan bir çocuğun mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Saat 6.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden bir haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu. Sanat dünyası büyük bir değerini daha kaybetti. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı lüküs hayatta damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay İstanbul'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 665. kez gerçekleşti. Baş pehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürkiye'nin Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırkpınar'ın yeni baş pehlivanını tebrik etti. Pehlivanları ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak verdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran, Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İsrail'de Yüksek Mahkeme, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen 2. Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmetti. İsrail hükümeti kararı reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararını uygulamayacağını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

denizlerimizde hava durumu. Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, bugün akşam saatlerinde güneyi 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren geneli 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ile 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyu güneyi 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, periyot boyu kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz yazar ve mütefekkir Metin Karabaşoğlu. Metin'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Metin'cim, dikkat İnsanoğluna verilmiş çok önemli bir nimet aslında. Fakat onu da köreltiyoruz sanki. Birileri bizden çalıyor. Yani dikkatimizi hedef almış şeyler var sanki dünyada. Buna ne diyelim? Yani mesela ikram mı ediyoruz bu dikkatimizi? Çalıyorlar mı? Ama yıpranan bir şey var. Bu da bize çok lazım olan bir değerimiz. İstersen bunu biraz konuşalım.
2: Evet.
1: Buyurun.
2: Yani şöyle başlayabiliriz. Yani şunu düşünüyorum. Çok konuşuyoruz. Mesela eskiden mesela duymazdık. Hani şimdi bunu giderek daha fazla duyuyoruz. Anne babalardan çocuklarıyla ilgili. Yani işte psikoloji, psikiyatride de adı var. İşte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu vesaire diye.
1: Dikkat dağınıklığı.
2: Evet. Diye konuşuyoruz. Böyle böyle meseleler var diye. Ama biz çocuklar üzerinden daha ziyade konuşuyoruz. Dönüp bakıyorum, bu çocukların problemi mi acaba? Yani dikkat eksikliği problemini çocuklarda mı görüyoruz? Yoksa biz anne babalar ne durumdayız? Biz yetişkinler ne durumdayız diye baktığımda bence dikkat eksikliği, yani bu zamanın deyim yerine ise bir salgın hastalığı.
1: Doğru,
2: yaygın hastalık.
1: Doğru. Bunun sebepleri ne peki?
2: En önemli hani sebebi bana çeldiriciler, zihni meşgul eden alan. Çeldiriciler o kadar hani çok ki, yani en basitinden şöyle diyelim, mesela büyük şehir şartlarında hani düşünelim, yolculuk yapıyoruz diyelim. Kendi başımıza kalabiliyor muyuz yani yolculukta? En başta diyelim ki bir toplu ulaşım aracındayız, camdan dışarıyı seyredemiyoruz çünkü bir reklam boyaması yapılmış, o camı da belli bir şekilde almış ve dışarıyı seyredemiyoruz. İki, bu defa otobüsün içindeyiz diyelim. Orada işte belli şeyler veya metrodayız. Ekranlar var. O ekranlarda bilgilendirme var, işte şu durağa geldik bu, ama arada da başka görseller, hatta reklamlar yine karşımıza çıkıyor. Ha diyelim ki camda mesela böyle bir şey yok, dışarı bakıyoruz diyelim. Yani yol boyu karşımıza değil mi, defalarca billboardlar vesaireler çıkıyor.
1: Nasıl?
2: Yani en basitinden burada...
1: Mesaj bombardımanı diyor ya bu reklamcı, evet, taifesi,
2: evet,
1: buna biliyorsun.
2: Evet.
1: Metin'cim, peki bu dikkatimizi çalanlar bundan ne elde ediyor? Ne kar elde ediyorlar? Yani bu dikkati satılacak, evet, bir yeri yok ama dikkatini çaldıkları kişiyi kullanma taktikleri genişliyor sanki.
2: Yani şöyle, o bir kere lazım? Yani bizim yani ne elde ediyorlar? Yani reklamlar vesaire dediğimizde onların ne elde etmek istedikleri elbette belli. Yani tabii, belli bir ürünü pazarlıyorlar. Hani belli bir alışkanlığa, tüketim kalıbına bizi sevk ediyorlar veya yani zihnimizdeki, yani duygu dünyamızdaki eğilimler, hani yönelimler, yani bunları şey biçimlendiriyorlar.
1: Evet, evet, evet.
2: Yani mesela,
1: evet,
2: ne oluyor? İşte orada bir şeyin reklamı var. Öbür tarafta yine bir şeyle karşılaşıyoruz. Beri tarafta gene aynı şey. Sonra derken mesela misal, hani vücudumuzun kış şartlarında düşünelim. Dışarı çıktığımızda soğuktan etkilenmemesini sağlayacak, yani herhangi bir mont bizim için veya herhangi bir palto bizim için yeterli gelmiyor da orada onun filan marka olması,
1: evet, evet,
2: gerekli hale geliyor. Yani evet, böyle bir şeye zaman içerisinde zorlanıyoruz. Hatta özellikle gidip mesela belli markaları alıyoruz. Yani sorulsa bize, yani gidilse mesela bir alışveriş merkezine, işte mağazalardan alışveriş yapanlara, değil mi? Şunu sorsak, ne aldınız? Şunu aldık. Yani nasıl evet, aldınız? Evet. Canım öyle istedi. Evet, kendi doğru. Özgür irademle bunu aldım diyecek. Gerçekten canımız öyle istediği için mi aldık? Gerçekten özgür irademizle
1: evet,
2: mi aldık?
1: Evet, evet, evet,
2: yoksa
1: evet.
2: Biz farkına varmadan dikkatimizi alan, çalan yani bütün bu şey unsurlarla aslında bir düşünce ve duygu denetimine maruz kaldık da o tercihe aslında zorlandık mı?
1: Hmm.
2: Mecbur mu?
1: Onun
2: bırakıldık.
1: Kontrolüne girdik bir anlamda. Evet. O, galiba evet. Öyle anlıyorum.
2: Evet.
1: Çünkü
2: evet.
1: Dikkati çalınmış bir insan eksiltilmiş bir insandır
2: evet.
1: Diye düşünüyorum. Mesela titizliğini de kaybeder. Hassasiyetlerini de evet. Kaybeder. Dikkat dediğim şey bütün bunların toplamadır
2: evet.
1: Çünkü.
2: Diğer
1: ve,
2: taraf. Evet,
1: özür dilerim. Mesela evet. Bir müminin bir takım hususlardaki hassasiyetinin kaymasına yol açabilir bu eksik.
2: Aynen aynen.
1: Oradan
2: aynen.
1: Şeytandalar. Evet. Yani şeytana kapı aralar ama onu bizden çalanların onun yerine koydukları çok değersiz şeyler var. Yani insanı yanlışa götüren, bir Müslüman olarak günaha yönlendiren şeyleri koyuyor onun evet. Yerine. Bu evet. Açıdan demek istemiştim.
2: Evet,
1: yani.
2: Evet. Yani dikkatimiz bir yöne yönlendiriliyorsa, bu anlamda çalınıyorsa, dikkatimizin yönlenmesi gereken bir başka yerden alındığını
1: evet, evet, evet.
2: Net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet.
1: Oraya yönelirken orayı kaybediyoruz.
2: Evet.
1: Çok doğru bir şey
2: evet.
1: Bu. Ama insan hakikaten bu dikkat üzerine, mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bazı şeyleri yapmamamızı söylüyor. O halde oraya yoğunlaşmamız gerekir. Bu dikkat midir mesela? O yoğunlaşmayı dikkat olarak izah edebilir miyiz?
2: Bence izah edebiliriz. Hatta tasavvuf büyüklerinden birinin ve çok hoşuma gider. Yanılmıyorsam Sehil Tüsteri olsa gerek. Yani isimde yanılabilirim. Yani şöyle bir hikaye anlatılır. Tasavvufun büyüklerinden, büyük veli zatlardan biri soruyorlar hani sen bu yola nasıl girdin diye çok enteresan bir şey anlatıyor. Benim diyor bu yolda üstadım diyor, mürşidim bizim evin kedisidir diyor.
1: İlginç.
2: Diyor gençliğimde diyor hani yol hani insanın önünde seçenekler var, yollar var. Hani ne yapmalıyım, hani nasıl bir yola gitmeliyim diyor. Bir gün şunu fark ettim diyor. Bahçede diyor kedi bir fare deliği görmüş. Hani galiba öğleden ikindi ve akşama kadar beklemiş.
1: Fare deliğini gözlüyor.
2: Evet. Yani oradan anladım ki diyor hani bir şeyde derinleşmek istiyorsan dikkatini oraya kedinin verdiği gibi verebilmelisin.
1: Kesinlikle doğru. Bir müzik arası verelim. Sen devam edelim. Zeki Arif Ateergin'in İsfahan makamındaki bestesini Şeniz Güneş seslendiriyor. Gönlümü canana verdim, oldu cananım gönül. Buyurunuz.

0: Metin'cim, bu güzel eserden sonra başka bir şey konuşalım. Yani mesela birbirimize dikkat etme hususu. Birbirimizi es geçme, ıskalama falan filan gibi şeyleri de beraberinde getiriyor bu dikkatsizlik.
1: Evet.
0: Buradan biraz girelim ikinci
1: Evet,
0: bölüme.
1: yani bu noktada mesela Simone Weil diye bir Fransız düşünür hanım var. Bence çok beğendiğim bir sözü var. Yani dikkat diyor. Özen de diyebiliriz. Hani bugünkü dille belki dikkatin
0: Tamam,
1: o tarafından
0: tamam.
1: yani dikkat. Cömertliğin diyor yani en nadir ve en saf türüdür diye bir cümlesi var. Çok hoşuma giden bir cümle bence. Baktığımızda hakikaten yani şunu görebiliyoruz değil mi? Yani Yalçın Bey kendi insan ilişkilerimizde o tecrübelerimizde de. Yani mesela bir konuyu konuşuyoruz. Mesela siz bunu bir akademisyen olarak

0: bir profesör olarak sınıfta yaşıyorsunuz mesela muhtemelen. Diyelim ki bir sınıfta böyle dikkat etmediği, ne söylediğinize çok özen göstermediğini düşündüğünüz, yani gözlerinden bunu, yani okuduğunuz öğrencilerin olduğu bir sınıf, hayır gözleri ışıl ışıl ve dikkatle dinlediklerini ve sözlerinizi ciddiye aldıklarını düşündüğünüz bir sınıf. Performansınız değişiyor değil mi Yalçın?
1: Tabii. Tamamen öyle.
0: Belki yani cümleler, hani bilginiz zaten hani zihninizde depolanmış durumda ama onlar cümleler halinde zor çıkıyor adeta ağzınızdan, öbüründe sular seller gibi.
1: Tabii. Bunu öğrencinin kendi içindeki şey, mesela dersi olan ilgisi, özeni tamamen başka hocaları bilmiyorum ama benim çok etkiler.
0: O yüzden mesela ben hem akademisyen dostlar, arkadaşlar, hem öğretmen arkadaşları kendimce şöyle söylerim, bir dua olarak onunla. Allah sizlere girdiğiniz her sınıfta gözleri ışıldayan öğrenciler nasip etsin.
1: Amin.
0: Yani buradan tabii bir dersi çıkarıyoruz. Biz bir muhatabımız var karşımızda. Yani bu ister bir hocamız olur, yani ister eşimiz olur, ister bir arkadaşımız olur veya çocuğumuz olur. Hani ben bu duyguyu uyandırabiliyor muyum? Yani beni dikkatle dinliyor, izlenimi bırakıyor muyum?
1: Tabii. Ahmet'ciğim ama şey de var ya, şimdi biraz hani o öğrenciye o kadar sistem, o kadar ağır yükler yüklemiş ki, diyor ki sen arkadaş madem bunu istedin, al sana bunun karşılığı da bu. Sabah 8.30'da geleceksin, akşam 7'ye kadar ders yapacaksın. Şimdi genç deyince bizim aklımıza böyle her şeyi yapabilen insanlar geliyor ama öyle değil yani. Düşün, çocuk 2 saat yolculuk yapıyor, okula geliyor, derse giriyor, yoruluyor, efendime söyleyeyim falan filan, akşamı böyle ediyor. Mesela benim öğleden sonraki derslerimde çocuklar zor intiba
0: ediyorlar. Daha mı
1: kesinlikle
0: azalıyor?
1: Yani. Dış etkenler yoruldum. Çok fazla. Onlara da çok fazla haksızlık etmemek lazım aslında ama dediğin şey çok doğru. Yani o özeni ıskalıyoruz, dikkati ıskalıyoruz ve bu bize bir takım başka sorunlar olarak geri dönüyor. Mesela iletişimimizi zedeliyor kesin olarak, değil mi? Yani söyleyeceğimiz şey anlaşılmıyor ya da onun söylediği şeyi biz anlamıyoruz.
0: Evet. Yani dikkat olmayınca birbirimizi anlamıyoruz.
1: Evet,
0: anlaşamıyoruz.
1: Tabii.
0: Anlamayınca da anlaşamıyoruz.
1: Tabii. Bu da
0: yani zincirleme sorunlar gibi.
1: Aynen, zincirleme kaza. Şimdi tabii bu nasıl düzeltilebilir diye, madem böyle bir sorun var, bu nasıl tedavi edilir diye bir şey de sorayım ben sana.
0: Yani bir kelime oyunu yapabiliriz herhalde.
1: Tabii.
0: Dikkat etmek lazım.
1: Elden kaçabilir bu varmış. Evet. Doğru, hakikaten.
0: Tabii yani ama dikkat hakikaten evet. Hani o Simone Weil'in dediği gibi, yani bunu bilsek o bizi motive eder diye düşünüyorum. Yani dikkat de bir ikram türüdür. Yani sadece birine bir, ne bileyim, çay vermek ve yanında bir dilim kek vermek, bu bir ikram elbette. Ama eskilerin bir ifadesi var, dilimize yerleşmiş. Çok sevdiğim bir ifade, can kulağıyla dinlemek.
1: Evet.
0: Can kulağıyla dinlemek bence bir ikram. Çok büyük
1: tabii,
0: bir ikram.
1: Tabii. Dört gözle bakmak.
0: Evet, aynı şekilde mesela bunlar. Evet.
1: Doğru.
0: Dikkatin dediğiniz gibi dört gözle bakmak da aynı şekilde.
1: Doğru. Çünkü bu dediğin manada hani can kulağıyla dinlemek, anlamayı vesaire hızlandıracağı gibi saygıyı da yükseltir. Evet. Yani hakikaten, yani bir şey anlatıyorsun ve seni dinliyorum. Bu senin anlattığına saygı duyduğumu da gösterir. Evet. Bu da bir takım şeyleri daha sağlıklı hale getirir diyebiliriz sanırım.
0: Evet.
1: Metin'cim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunlar bizim ıskaladığımız mevzular ama hayatımızın çok önemli ayrıntıları. Umarım bunun kıymetini idrak eder ve daha dikkatli oluruz bundan
0: İnşallah.
1: Sonra. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız.
1: Efendim, mütefekkir ve yazar Metin Karabaşoğlu beyefendiyle yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın değerli dinleyiciler. Temmuz ayının bu sıcak ve pırıl pırıl sabahında yeni bir güne daha umutla, sağlıkla uyanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kimimiz ekmek teknesinin başında, kimimiz tarlada ya da ofiste çoktan işe koyuldu. Kimimiz ise elinde sıcak bir çay bardağıyla günün ilk ışıklarının keyfini çıkarıyor. Yollarımız, işimiz, telaşımız farklı olsa da aynı sabaha ve aynı umutları paylaşıyoruz. Yeni haftanın hepinize sağlık, esenlik ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılıç. Birlikteliğimize Özgür Eren'in seslendirdiği Adana yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar.

0: İsraf edilen her damla su kaybolan milli servettir.
1: Suyu kullanmaktan değil, boşa harcamaktan korkalım.
0: Su kaynakları sınırsız değildir.
1: Lütfen tasarruflu kullanalım.
2: Beraberliğimiz Emine Koç'un seslendirdiği Kırşehir yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Kayalar buz bağlamış, avcılar iz bağlamış.

0: Sevgili dinleyiciler, yaz sıcaklarının iyice kendini hissettirdiği bu günlerde gıda güvenliği hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Yüksek sıcaklıklar besinlerin bozulma riskini arttırırken gıda zehirlenmelerine de davetiye çıkarabiliyor. Sıcak yaz günlerinde gıdalarımızı nasıl korumalıyız ve hangi belirtilere dikkat etmeliyiz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nizam Mustafa Nizamoğlu ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Mustafa Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum.
1: Şu günlerde havalar oldukça sıcak. Bu sıcak havada buzdolabında olmayan yemekler neden daha çabuk bozuluyor?
2: Bu sorunuzu ben gıdalardaki zehir kaynaklarını ifade ederek biraz ele alacağım. Yani yaz ve kışın, özellikle yaz aylarında biraz daha hava sıcaklığına bağlı olarak mikrobiyal kaynaklı bozulmalar biraz daha fazla olabiliyor. Ancak öncelikle dinleyicilerin daha sağlıklı bilgi edinebilmeleri açısından bu zehir kaynaklarını ifade etmem gerekecek. Gıdalardaki zehir kaynakları biyolojik kaynaklı zehirler, yani mikrobiyal kökenli zehir kaynakları. Bizim asıl konumuzu biraz da yaz kış ayları derken veya buzdolabından bekletme derken bunlar oluşturuyor. Bunlar mikrobiyal kaynaklı zehirlerin özellikle bakteri kaynaklı olanlar ve küf kaynaklı olanlar. Bakteri kaynaklı olanlar çok ciddi bozulmaya sebebiyet veren kompilobakter, salmonella, staphylococcus aureus, colostridium botulinum, escherichia coli gibi dediğimiz mikrobiyal kaynaklı bozulmalardır. Bir de hepimizin çokça bildiği, sık sık gündeme gelen aflatoksin dediğimiz küf kaynaklı zehir kaynaklarıdır. Bu mikrobiyal kaynaklı zehirler dışında kimyasal kaynaklı zehirler de karşımıza çıkar. Bunlar çevresel ve endüstriyel ulaşmalar sonucunda açığa çıkar. Özellikle tarımsal ilaçlar, pestisit kaynakları, özellikle meyve sebzenin bol olduğu yaz döneminde içerisinde bunlarla da karşılaşabiliriz. Bu tip durumlara, hani bunlar hemen zehir olarak, zehirlenme olarak ciddi boyutta bir kontaminasyona maruz kalmadığınız sürece hissedemeyebilirsiniz ama tarımsal ilaç kalıntılarında da genellikle meyve sebzeyi bolca yıkamak veya kabuğunu soymak gerekir. Ağır metallerden kaynaklı, bunlar kurşun, kadmiyum, arsenik, alüminyum türü metallerden kaynaklı zehirlenmeler veya ambalaj kaynaklı bisfenol A gibi, özellikle çocuklarda oldukça hassas bulaşılar söz konusu olabilir. Veya doğal kaynaklı zehirlenmeler, bunlardan bitkisel toksinli oranlar, özellikle yine mesela patatesleri depoluyoruz, evde de muhafaza ediyoruz. Yaz döneminde de çok sıkça karşılaşabiliriz. Işığa maruz kalma veya biraz nemli bir ortamda beklettiğimiz zaman bunlar çimlenirse onlarda solanin dediğimiz ciddi bir boyutta zehirlenmeye sebebiyet verecek doğal toksinler karşımıza çıkarlar. Deniz canlılarından veya alt toksinleri dediğimiz denizden kaynaklı olarak

0: yoğun bir toksikolojik etkiye maruz kalabiliriz doğal kaynaklı olarak. Yine gıdaların işlenme sırasında, işlenmiş gıdalarda yüksek sıcaklığın etkisiyle açığa çıkabilen akrilamit gibi veya HMF gibi zehirlenme belirtileri de açığa çıkabilir. Sorunuza gelecek olursak mikrobiyal kaynaklı zehirlenmeler burada yaz aylarında biraz daha fazla karşımıza çıkabilir. Bu da sıcaklık nem dengesine bağlı olarak karşımıza çıkar. Yani yaz aylarında sıcaklık arttığı bu mikroorganizmalarda özellikle 20-40 derece aralığındaki sıcaklıkta çok rahat bir şekilde çoğalabilecek ve nem dengesinde mikroorganizmaların üreyebileceği bir sıcaklıkta olduğu için özellikle buzdolabından çıkarttığımız veya çarşıdan pazardan aldığımız gıda maddelerini çok fazla oda şartlarında 20-25 derece mutfak tezgahının üzerinde bekletmemek gerekir. Bunları buzdolabı şartlarında bile bekletirken mikroorganizmalar genellikle faaliyetleri yavaşlar, ölmezler. Bunları yüksek sıcaklıkta biz öldürüp inaktif hale getirebiliriz. Belli bir depolama ömürleri, tutma ömürleri vardır buzdolabı şartlarında falan.
1: Kaç gündür hocam bekleme yani süresi ürünlerin?
0: Şöyle kırmızı ette farklı, beyaz ette farklı, bir süt ürünlerinde farklı veya bir kıyma, bir eti depoluyorsunuz, bir kıymayı depoluyorsunuz. Kıyma çok daha kısa sürede bozulur. Bu etin yağlı ve yağsız olma durumu vesaire süt ürünlerine göre farklılık gösterebilir. Ve hepsinin depolama ömürleri birbirlerinden farklılık gösterir. Ama tezgah üzerinde buzdolabında bekletmeyle tezgah üzerinde mesela bir marketten bir tavuk eti veya kıymayı aldığınız 1-2 saat içerisinde bile bu tezgah üzerinde milyonlarca mikroorganizma burada çoğalabilir. Tezgah üzerinde beklemiş bir üründe üremiş bir mikroorganizma da bunlar toksin üretirler. Siz mikroorganizmaya öldürürsünüz ancak zehir zaten toksinidir. Toksini öldüremezsiniz. O mikroorganizmadan daha dayanıklıdır. Toksini sıcaklığa karşılık ve onu vücudunuza alırsınız zehir olarak. Buzdolabında veya derin dondurucuda bekletme kısa sürede tüketecekseniz buzdolabında artı 4 derece şartlarında bekletebilirsiniz ama uzun süre muhafaza edeceksiniz. -18 santigrat derecenin altında muhafaza etmeniz gerekir.
1: Peki bu sıcaklarda sağlığımızı korumak için marketten ya da pazardan hangi ürünleri alırken dikkat etmeliyiz?
0: Yani genel olarak bunların ambalajsız ürünlere özellikle biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Hani bir de marketlerde bu et ürünleri, kırmızı et olsun, beyaz et olsun, süt ürünleri veya sebze, meyve, çiğ olarak aldığımız ambalajsız ürünler özellikle. Ambalajlı ürünler zaten işlenmiş ürünlerdir. Ambalajı sağlıklı bir şekilde alıyorsanız, düzgün bir şekilde işlenmişse problem olmaz. Ancak bunların üretim tarihine, son tüketim tarihine, tabii biraz da günümüz şartlarında, Türkiye şartlarında bunu satan veya üreten güvenli firmalardan almak gerekir. Kötü niyetli kişiler de bunların üretim tarihi de gelse bunları bir şekilde tüketici iş pazarı verebiliyorlar. Bunlara bir de dikkat etmek gerekir.
1: Peki hocam, marketten, pazardan doğru ürünü seçtik. Bunları eve ulaştırmak da ayrı bir sorun.
0: Evet.
1: Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Eve giderken kırmızı et, meyve sebze ürünleri, süt ürünleri bunları buzdolabı şartlarından artı 4 derecede veya -18 derecede aldığımız ürünleri hemen eve götürüp hiç tezgah üzerinde bile bekletmeden buzdolabı şartlarında hemen birkaç gün içinde işleyeceksek artı 4 veya uzun süreli 3 ay 5 ay bekleteceksek 2-3 ay 1 ay bunları -18 santigrat derecede muhafaza etmemiz lazım. Alışverişte öncelikle markete gittiyseniz kuru gıdalar alın. Mara ürünlerini alın oda sıcaklığında durabilecek. Sonra süt ürünleri buzdolabı yanında bekletebileceğimiz. Sonra taze tavuk, balık ve en sonunda dondurulmuş ürünleri almak biraz daha mantıklı olabilir. Tabii bunları eve götürürken de karıştırarak aynı torbanın içine değil ayrı ayrı koymak, birbirlerine temas ettirmemek, hatta buzdolabı şartlarında da bunları ayrı ayrı bir şekilde muhafaza edip koymak daha ideal olur.
1: Hocam, ürünleri mutfağa getirdik ama hazırlarken de hatalar yapabiliyoruz. Çiğ et kestiğimiz tahtada sebzeleri doğramak ne gibi riskler taşır?
0: Bu sizin söylediğiniz gıda işletmeleri içinde, yani bir koca bir fabrika içinde ciddi bir problem. Süt sektörü, et sektörü, bu sektörlerde alım bölümünde çalışan personel tamamen birbirlerinin çalıştığı bölgelere müdahale etmezler. Bunun sebebi çiğ süt alım hattı ve çiğ et işleme hattında bir çalışan işçinin işlenmiş bir üretim hattına gitmesi orada çapraz kontaminasyon dediğimiz çapraz bulaşmaya sebebiyet verir. Sizin ifade ettiğiniz bu hazırlama aşamalarında da mutfakta genellikle dar bir alanda çalışıyoruz. Önce eti kestiniz, doğradınız. Bunun üzerinde aynı tezgahta, aynı doğrama tahtasının üzerinde meyve sebzeyi doğrarsanız ondaki mikroorganizmayı sebze meyveye bulaştırmış olursunuz. Yani eti pişiriyorsunuz ancak meyve sebzeyle bu mikroorganizmaları almış oluyorsunuz. Veya ısıtılmış bir et

0: de yine bu herhangi bir şekilde bir şüphe temas ettirebilirsiniz. Veya ben evde kullandığım doğrama tahtası, bunu da son zamanlarda üretmişler. Dinleyicilere de tavsiye ediyorum. Cam doğrama tahtaları var. Yani çizilmez. Mesela evde kullandığımız önce tahta doğrama tahtaları vardı.
1: Plastik ben, de olabiliyor.
0: Plastik, evet, plastik ve tahta, bunlar çiziliyor, yarılıyor. İçerisinde temizlemesi zor ve nemli de kalabiliyor. Bunlar mikrobiyal kontaminasyon için, bir sonraki bulaşma için mükemmel bir ortam oluşturuyor. Onun için bunları çok iyi temizlemek gerekir. Hatta tek bir doğrama tahtanız varsa, önce et doğradıysanız çok iyi bir şekilde temizliğini yapmanız gerekiyor. Ki sonraki güne bile ahşap veya plastiklerle çizilmiş yerlerde kontaminasyon olmama ihtimali çok zor. Çok ciddi bir şekilde temizlik yapmanız gerekir.
1: Hocam, röportajın sonuna yaklaşırken bu sıcak günleri sağlıklı atlatabilmek için son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Bu soğuk zincir, özellikle yaz aylarında tükettiğimiz ürünlerde soğuk zincir uygulamasına biraz daha dikkat etmemiz gerekir. Çok rahat bir şekilde kırılabiliyor. Bu soğukta muhafaza edilen ürünler ve dondurarak muhafaza edilen ürünler için soğuk zincir dediğimiz, bir ürünü dondurduysanız veya -18 santigrat derece veya +4 derecede bir soğutmaya maruz bıraktıysanız, sizin evinize, mutfağınıza gelinceye kadar veya daha sonra sizin tüketeceğiniz zamana kadar +4 derece veya -18 santigrat derece sıcaklık derecelerini mutlaka kırmadan muhafaza etmeniz gerekir. Eğer bunu kırarsanız, mesela buzdolabından çıkarttığınız dondurulmuş bir ürünü çözündüreceksiniz. Mutfak tezgahının üzerinde bunu çözündürmeye kalkarsanız, kolay çözülsün diye 25-30 derecede, buradan dış tarafında bir 25-30 dereceye ulaşır. Ancak iç kısmının çözülmesi için saatleri geçer. Bu süre zarfında da çok kolay bir şekilde mikroorganizmalar çoğalabilir. En ideal çözündürme yöntemi +4 derecede buzdolabı şartlarında veya mikrodalgalı fırında çözündürme işlemi yapılması gerekir. Bunun dışında toplu tüketimin olduğu yerlerde mezeler çok yaygın. Mayonezli, yumurtalı, yoğurtlu mezeler. Bu,
1: evet,
0: tip ürünlerde de ciddi boyutla mikroorganizma kontaminasyon riski çok fazla. Bunlar önceden rahat hazırlanabiliyor toplu tüketime uygun olarak. Buralarda özellikle hijyen sanitasyon kurallarına, temizliğinin iyi yapılıp yapılmadığına, soğuk zincire özellikle, bunlara dikkat etmek gerekiyor.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Sağ olun.
2: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Nizam Mustafa Nizamoğlu ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Metin Güyer'in seslendirdiği Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyor. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider.

Şimdi de güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait bir şarkıyı Hamiyet Turan'ın yorumuyla dinliyoruz. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır.

0: duyarsızlık sürmesin. Türkiye çöl olmasın.
1: Birçok yöremiz kum tepeleriyle tanıştı. Bağlar, tarlalar kumlarla örtülüyor.
0: Erozyon savaşına katılalım.
1: Türkiye'nin küçülmesine izin vermeyelim.

Her gün yanından öylece geçip gittiğimiz, hatta varlığını bile unuttuğumuz o kadim dostumuz kim? Hiç düşündünüz mü? Peki, her sabah bizi sırtında taşıyan, sabırla besleyen ama betonların arasında sesini bir türlü duyuramayan o gizemli gücün sırrı ne olabilir? Siz değerli dinleyenlerimizi, programın bu dakikalarında hayatımızın belki de en büyük sırrını saklayan o dosta, yani toprağa doğru küçük bir yolculuğa çıkarıyoruz. Son yıllarda dikkat ettiniz mi? Hepimizde bir doğaya kaçma, balkona saksı saksı çiçek dizme ya da hafta sonu bulduğumuz ilk yeşilliğe koşma arzusu var. Peki bu sadece bir heves mi? Bilim insanları hayır, bu genlerimizin çığlığı diyor. Bilimde buna biyofili, yani doğa aşkı deniyor. Biyolog Edward Nielsen'ın araştırmalarına göre insanın doğayla bağı koparılamaz biyolojik bir ihtiyaç, yani toprağı, ağacı özlemek aslında bizim mayamızda var. Ruhumuzun en derininde saklı. Daha da ilginci, toprağın içinde doğrudan bizi mutlu etmek için bekleyen canlı bir reçete gizli. Bristol Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. Toprakta yaşayan zararsız bir bakteri türünün insan beyninde tıpkı antidepresanlar gibi çalıştığı ortaya çıkmış. Yani bizler çiçeğimizin toprağını havalandırırken, saksıyla uğraşırken o bakteri sayesinde beynimiz serotonin, yani mutluluk hormonu salgılıyor. Toprakla uğraşan insanların o huzurlu halinin sırrı aslında tamamen bilimsel.

Peki ya ağaçlar? Onlar da adeta bize şifa fısıldıyor. Japonya'da Shinrin-yoku, yani orman banyosu denen bir uygulama var. Doktor Ching Li tarafından yapılan araştırmalara göre ağaçların kendilerini korumak için havaya saldığı kokuları solumak bile stres hormonlarımızı darmadağın ediyor. Sadece bir saatlik bir ağaçlık alan yürüyüşü bağışıklık sistemimizi güçlendiren hücreleri neredeyse yarı yarıya arttırıyor. İşte bu yüzden günün koşturmacası başlamadan önce toprağın o şifalı ritmine yaklaşmak için aslında çok büyük şeylere ihtiyacımız yok. Belki de hayatımıza katabileceğimiz küçük dokunuşlar yeterli. Evlerimizde küçük bir yeşilliğe yer açmak harika bir başlangıç olabilir. Bilim dünyası odamızda ya da ofisimizde sadece bir bitki yetiştirmenin ve onun büyüdüğünü görmenin bile odaklanma gücümüzü arttırdığını söylüyor. Balkonumuzdaki o tek bir saksı aslında evimizdeki küçük terapi merkezimiz olabiliyor. Haftada bir kez olsun betonlardan uzaklaşmayı deneyebiliriz. En yakın parka gidip bilim dünyasının topraklanma dediği şeyi yapmak, yani şöyle birkaç dakikalığına da olsa ayakkabılarımızı çıkarıp çimlere, toprağa basmak içimizdeki enerjiyi dengeliyor. Vücudumuzda biriken o haftalık gerginliği ve statik elektriği toprak anında emip nötrlüyor. Ayrıca sofralarımıza gelen gıdaya bir de bu gözle bakabiliriz. Bir zeytinin ya da bir domatesin çekirdekten soframıza gelene kadar topraktan aldığı o sabrı, o emeği düşünmek, doğayla olan bağımızı hissetmek için çok güzel bir vesile. Değerli dinleyiciler, biz topraktan ve doğadan uzaklaştıkça kendimize de yabancılaşıyoruz. Betonlar bize belki hız veriyor ama bizi gerçekten besleyen, büyüten ve iyileştiren her zaman topraktır. Bugün kendimize bir iyilik yapıp derin bir nefes almaya ve doğanın o hiç susmayan sesine kulak vermeye ne dersiniz? Birlikteliğimiz Yeşim Dağlı'nın seslendirdiği Denizli yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Şu dağlar tepe tepe, kar yağıyor serpe serpe.

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.
2: Değerli dinleyiciler, kuraklığın ve sıcaklıkların iyice kendini hissettirdiği bu günlerde su kaynaklarımızın korunması hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Azalan su rezervleri tarımsal üretimi tehdit ederken geleceğimizi de tehlikeye atıyor. Peki bu zorlu süreçte suyumuzu nasıl daha tasarruflu kullanabiliriz ve hangi sulama yöntemlerini tercih etmeliyiz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Özekici ile yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Bugün sizlerle tasarruflu sulama yöntemlerini konuşacağız. Hocam, tabii iklim değişikliği ile birlikte tüm dünyada aslında bir kuraklık tehlikesi var. Ülkemizde de derinden hissediliyor. Özellikle suyun en çok kullanıldığı alan tarım tabii. Dolayısıyla evet, tarımsal sulamada suyu ne kadar verimli, ne kadar doğru kullanıyoruz? Dilerseniz böyle başlayalım sohbetimize.
3: Şimdi suyun %77'sini Türkiye'de tarım kullanıyor. Bu da dünya ortalamasına çok yakın bir rakam. Dünyada da bu %75 gibi bir rakam. Suyun en çok kullanıcısı biz olduğumuza göre o zaman sudan en fazla tasarruf etmesi gereken sektör biziz. Biz sulamayı bitkisel üretimi arttırmak için yapıyoruz. Çünkü sulu tarım susuz tarıma kıyasla 5,5 katı bir verim artışı sağlıyor. Zaten bazı bitkiler susuz büyütülemiyor. O zaman biz ne yapabiliriz onu konuşalım.
2: Evet hocam.
3: Şimdi sulamayı biz genel olarak iki ana gruba ayırıyoruz. Bir tanesi yanlışlıkla, bunun altını çok çiziyorum, vahşi sulama diye adlandırılan, ancak biz sulama bilimcilerin yüzey sulama dediği, işte salma, hava sulama, karık sulama dediğimiz çiftçi dostu olan birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerinde, tesviyeli arazilerde kullanılan sulama yöntemi. Dünyada en çok kullanılan sulama yöntemi de bu. Çünkü çok büyük bir altyapı gereksinimi yok. Burada sudan kullanım randımanı, yani istediğiniz yer, hedeflenen yer olan bitki kök bölgesinde depoladığınız zaman su kullanım randımanı %50 ile %65 arasında değişiyor. Değişik yöntemlerle. İkinci yöntem ise daha çok popüler olan, artık yaygın olmaya başlanan basınçlı sulama yöntemleri. Yani suyun bir pompa ile alınarak, bir enerji eklenerek uygulandığı yöntemler. Bir tanesi çok uzun yıllardır kullandığımız yağmurlama sulama. Şu su kullanım randımanı %85'tir. Diğeri ise çok yaygınlaşan Ziraat Bankası sayesinde, sağ olsunlar, damla sulama. Bunda da su kullanım randımanı %95. Hatta gömülü damla sulama sistemlerinde biz bu sudan %98 yararlanıyoruz. Yani çok basit ve yalın bir Türkçe ile bir zarar, ziyan ve bir kayıp söz konusu değil. Onun için biz bu iki yöntemi daha çok önemsiyoruz.
2: Araya girdim, kusura bakmayın. Burada aslında özellikle ülkemizde de bölgemizde de çiftçiler artık böyle vahşi sulama, yani eski usul sulamayı da geride bıraktı değil mi genel anlamda? Yani bu kadar destek varken, bu kadar yayınlar yapılıyorken...
3: Bıraktı. Ben kendim de çiftçiyim. Atadan nesilden çiftçilik yapan bir ailenin çocuğuyum. Kendim de fiilen bir narenciye çiftçisiyim. Artık yani mısır hariç tarla bitkilerinde salma sulamayı kullanan çiftçi yok gibi. Bakın zaten asıl bunun nedeni ovadaki bitki deseninin değişimi. Ovanın aşağı yukarı %50'si narenciye, aşağı Seyhan Ovası'ndan bahsediyorum, 177 evet, bin hektarlık alanın. Bunun yanında serçekilcekliler var. Bizim bölgemiz özellikle karpuz, kavun üretiminde Türkiye'nin başatı. Bunun yanı sıra sebzeler, domates, biber, patlıcan vesaire gibi sebzeler, hep sıra bitkiler, hepsi damla sulamayla sulanıyor. Çiftçinin kolayına geliyor, hem verim artışı sağlıyor, hem birçok hastalığı yok ediyor, hem de sudan tasarruf ediyor. Yani şu an ben bir tahmin yaptım ve sonra da bunu sulama birliğinde çalışan meslektaşlarıma sordum. Ovanın neredeyse 1/4'ü artık damla sulamayla sulanıyor. Bu iyi haber.
2: Evet hocam.
3: Ama bakın, şimdi suyun dedik %77'sini tarım kullanıyor. Şimdi sorun araziye ulaştığı zaman değil. Çiftçi zaten dolu kolaylık sağladığı için basınçlı sulama yöntemlerini, özellikle de damla sulamayı tercih ediyor. Yağmurlama sulamayı da işte buğday sulayanlar, yonca sulayanlar, yani yakın büyüyen bitkileri sulamak için kullanıyorlar. Onda da randıman yüksek, %85. Sorun nerede biliyor musunuz? Sorun su kaynağından o çiftçinin arazisine geçene değin o suyun uğradığı kayıplar. Yani iletim kayıpları. Şimdi siz de çok iyi biliyorsunuz, hem bölgemizde hem de Türkiye'nin neredeyse birçok bölgesinde su bir açık kanal sistemiyle araziye ulaştırılıyor. Çukurova bölgesi tamamen bir açık kanal sistemi. Ama açık kanal sistemleri eskidiği için çok devasa buharlaşma ve sızıntı kayıpları oluyor. Bizim Japonlarla yaptığımız bir projede Seyhan Nehri'nden, Seyhan Barajı'ndan alınan 100 birim suyun 50 biriminin çiftçinin arazisine ulaşıncaya değin kaybolduğunu görüyoruz. Ya derine sızmayla ya da buharlaşmayla. Suyun %77'sini tarım kullanıyorsa, siz bunun %35'ini, 37,5'unu yolda kaybediyorsanız, o zaman biz asıl bakmamız, parmak basmamız nokta neresi? İletim kayıpları.
2: Evet hocam.
3: Çiftçi zaten Ziraat Bankası aracılığıyla veya da kendi istediği için ve birçok kolaylık sağladığı için basınçlı sulama yöntemi kullanıyor. Mesela ben etrafımda bahçesi olup da damla sulaması olmayan bir tane çiftçi tanımıyorum. Yani yok artık. O zaman biz bu asıl yoldaki kayıplarımıza bakalım. Biz ne istiyoruz onun yerine? Çağdaş bir yöntem olan, örneğin İmamoğlu Ovası'da şu an uygulanan kapalı borulu, yani yerin altına boruların döşendiği ve basınçlandırıldığı bir sulama sistemi. Zaten o sistem çiftçinin arazisine vardığında bir vana ile basınçlı olduğu zaman çiftçi mısır bile sulayacak olsa, bakın bir tarla bitkisi olan, yani tek yıllık bir bitki olan mısırı bile sulayacak olsa doğal olarak damla sulamayı tercih edecektir. O zaman biz de bu iklim değişmesi, bu bir sene kuraklık, bir sene aşırı yağış gibi iklimdeki bu oynamalardan bu kadar çok etkilenmeyiz. Biz buna zaten uyum diyoruz, adaptasyon diyoruz. Bizim asıl parmak basmamız gereken nokta bu. Dün çiftçi birliği olarak Sayın Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Biliyorsunuz Çukurova içinde bir kapalı basınçlı sulama sistemi projesi yapıldı, onaylandı. Ancak ödenek bekliyor ve bir an önce kazmanın vurulması lazım. Yarın bir gün, mesela bu sene yağışlı geçti, bu sene bir sıkıntı yaşamayız. Ama gelecek yıl ve ondan sonraki izleyen 3-5 yıl boyunca kuraklık yaşamayacağımızı kim bilir? Geçen sene devasa bir kuraklık yaşadık. O zaman biz çiftçilere suyumuz yok mu diyeceğiz? Veremeyiz mi diyeceğiz? O zaman ne olacağını düşünün. Çukurova sulu tarımıyla meşhur. Onun için bunun ibedilikle kazma vurulması lazım.
2: Kesinlikle hocam. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Özekici ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Nihavent makamında bir şarkıyla devam ediyor. Gönül yazar sizlerle. Susamış topraklar gibi gönüller.

0: Sayın dinleyiciler, aile içi şiddet tüm aile bireylerinin ruh ve beden sağlığını bozmakta,
1: çocukların geleceğini olumsuz yönde etkilemekte,
0: yuvaların yıkılmasına ve tüm toplumsal yapının zarar görmesine neden olmaktadır.
1: Lütfen şiddetten uzak yaşayalım.
2: Şimdi de Kemal Caner'in seslendirdiği Hüseyini makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir?

Sevgin gözlüm uzaklarda işinle. Şarkıları düşürürüm peşine. Gül kurusu akşamlar sen.

0: Büyükleri sigara içen bir toplumun çocukları da içer.
1: Anne ve babalar, sorumluluk sizin.
0: Çocuklarınıza sağlıklı bir gelecek hazırlamak için sigarayla ilişkinizi bitirin. Sigara ya da hayat.
1: Seçim sizin. Seçim sizin.
2: TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Segah makamında bir şarkıyla veda ediyoruz. Kevser Tanrıkut seslendiriyor. Ah o gönül hırsızı, verir içime sızı.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hafize, yine konuşurken dikkat etmediğimiz, özen göstermediğimiz için yanlış söylediğimiz sözcüklerle devam edelim bugün de istersen. Yazılışlarını doğru bilsek de söylenişlerinde zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Bir hafıza oyunu vardır, beyni çok çalıştırır. Satranç.
1: Satranç ama doğrusunu satranç olduğunu bilmeyen, hatta yazarken bile maalesef yanlış yazanlara denk geldim.
2: Satranç diye söyleyenler ve yazanlar var.
1: O kadar zor ki bunu söylemek. Satranç değil, satranç Farsça kökenli bir sözcük ve doğrusu satranç.

0: Evet. Satrançla ilgili çok güzel hikayeler de vardır. Birinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday. Hep iki misli, iki misli, iki misli koymuşlar. Sonra da kraliyetin buğday stokları bitmiş.
1: Çok güzel. Bir de Fransızca kökenli bir sözcük var.
0: Hangisi?
1: Sürpriz.
0: Sürpriz diyen çok oldu, evet.
1: Sen bana bir sürpriz yaptın. Yani arada Ü'den sonra R var.
0: R var.
1: Oysa ki konuşurken R'yi koymadan konuşanları duyuyoruz. Bu R sesiyle bir derdimiz var bizim galiba.
0: R'yi aslında artiküle edebilmek dikkat etmezseniz çok zordur. Çocuklar konuşma öğrenirken mutlaka harfleri de doğru söylemelerine dikkat edelim.
1: Demek ki sürpriz değil.
0: Sürpriz.
1: Ve satranç değil.
0: Satranç.
1: Öyleyse
0: konuş ki
1: seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Reklamlar.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda
2: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
6: Ajet. Reklamlar.
7: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı.
2: Uzun süren ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak. Hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin mevcut görüntüsünden üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin iç sorunlarını aşması ve milli meselelerde çözüm üreten güçlü bir muhalefet konumuna gelmesi temennisini dile getirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, meclis başkanlığı mahkeme değildir, CHP'nin vasisi de değildir, bütün partilere eşit mesafedeyiz dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir görüntü içerisinde olmasından asla razı değiliz. İçimiz sızlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an evvel kendi iç huzursuzluğundan kurtulmasını ve Türkiye'nin şu anda meclisteki sayısal olarak ikinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli meselelerimizde çözüm üreten, kararlılık içerisinde olan, Türkiye'de hakikaten iktidar alternatifi olan bir parti görünümüne, haline gelmesini temenni ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimi temennim bu görüntüsünden bir an evvel uzaklaşmasıdır. Meclis Başkanlığı parlamento hukuku ile sorumludur. Meclis Başkanlığı mahkeme değildir. Meclis Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin vasisi de değildir. Biz bütün partilere karşı eşit mesafedeyiz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katıldı. Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor dedi. Kurtulmuş, NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti.
3: Türkiye her alanda hakikaten bir yıldız gibi parlamaya başladı. Bu zirvelerde bunların sadece bir göstergesi. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu yıl 5 tane büyük zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin artık bir merkez haline dönmeye başladığını, bir çekim merkezi haline geldiğini ifade ediyor. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor. Siklet merkezi olma özelliğiyle bütün dünyanın farklı bölgeleri arasında bir makul görüşülebilir, konuşulabilir ve uzlaştırıcı bir zemin oluşturuyor. Burada yeniden NATO ittifakının geleceğine dair bağlılıklarını teyit etmek bakımından bu toplantının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok merkezli bir dünyanın kurulmasının da artık işaretini gösteriyorlar, ortaya koyuyorlar. Bu merkezlerden birisi de Türkiye'dir.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bu sabahtan itibaren trafiğe kapatılıyor.

0: şehir genelinde 48.841 polis, 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik görevlisi sahada. Sadece karada değil, havada da önlemler sıkı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zirve boyunca Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici sınırlamalar getirdi. Salı günü 10-18, çarşamba günü ise 14-21 saatleri arasında hava trafiği tamamen kontrol altında olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerinin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır dedi. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump, devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. ABD Başkanı, çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'yla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Trump, aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda biteceğini söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu.
1: Hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşehrilerime, Beykoz'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Beykoz için yeni bir adımımız daha var. Beykoz Paşabahçe Stadı'nı inşallah yeniliyoruz ve stadın önündeki alanı denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz ve önümüzdeki yılda bu projeyi teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde uygulamaya aldığımız depozito yönetim sistemimizde sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbent Tüneli'nin temelini attı. Sivas'taki törende konuşan Uraloğlu, proje seyahat süresi 5 dakikaya indirecek dedi. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde yılda 371 milyon lira tasarruf edileceğini vurguladı.
2: Çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4735 metre uzunluğundaki Çamlıbent Tünelimiz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplam 7.7 kilometre uzunluğunda önemli bir projedir. Tünelimizle ulaşım kodunda 286 metre aşağıya çekerek 1684 metrelik rakımı 1398 metreye indirecek 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak, seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: Aydın'da denize giren 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar yükseldi. Gün boyu dalgalara kapılan 4 kişi boğularak hayatını kaybetti.

hayatını kaybetti. İlçede 20 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Sinop'ta da denizde akıntıya kapılan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Burdur'da baraj gölüne giren bir kişi boğuldu. Samsun'da ise akıntıya kapılan yabancı uyruklu iki kişi kurtarıldı. Zonguldak, Sivas ve Kayseri'de kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve ABD heyetleri 11 Temmuz'da İslamabad'da yeniden müzakere masasına oturacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması olacak. Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programdaki masadaki diğer başlıklar. Bu arada İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Tarafların temsilcileri daha önce de Pakistan'da bir araya gelmiş ve zaptı imzalamıştı. Heyetler İsviçre ve Katar'da da görüşmelerde bulundu. İki ülke arasında varılan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları diplomasi sürecini gölgelemişti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump zirvedeki önemli dosyalardan biri olan Ukrayna Savaşı için barışçıl çözümü kolaylaştırmaya hazırım dedi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduklarını da söyledi. ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Detayları sosyal medya hesabından duyuran Zelenski, savaşı sona erdirmek için Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir önemde ifadesini kullandı. NATO zirvesini işaret etti ve görüşmemize Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3.342'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6.462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Afet bölgesinde 17 binden fazla kişinin barınma sorunu yaşadığı bildirildi. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Spor. Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdürüyor. Siyah beyazlılar kamptaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MTE 1904 takımıyla 0-0 berabere kaldı. Öte yandan Beşiktaş Salih Özcan'la anlaşma sağladı. Milli futbolcunun resmi sözleşme imzalamak için Perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovski ve Noah Savioğlu şehre geldi. İki futbolcu havaalanında taraftarlar yalnız bırakmadı. 12 dev adam 6'da 6 yapmak istiyor. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk tur grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabi ekranlarından yayınlanacak. Milli takımımız FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 4. sırayı aldı. Ay Yıldızlar bronz madalya maçında Avustralya'ya 77-69 yenildi. Turnuvada Sırbistan'ı yenen Amerika Birleşik Devletleri altın madalyanın sahibi oldu. Asırlık geleneğin kalbi bir kez daha Sarayiçi Er Meydanı'nda attı. Gün boyu süren zorlu mücadelelerin ardından...

0: Yağlıçayır yeni baş pehlivanını belirledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi, finalde rakibini puanlamada geçen Erkan Taş oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu Akdeniz, iç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon, Karahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Adana, Kahramanmaraş ve Malatya 33, Antalya 31, Bolu ve Trabzon 26, Samsun ve Van 27, Erzurum 23, Diyarbakır 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Pozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için iş cepteki

0: Arkası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon LPG ile çalışan araç bulunmakta. Milyonlarca LPG'li araç kullanan sürücülere kapalı otopark kullanımı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. LPG'li araçlar, binaların yangından korunma hakkındaki yönetmelikte bulunan maddeden dolayı şu anda kapalı otoparklara giremiyor. Konu hakkında çalışmalar yapılmakta. Ancak neden LPG'li araçlar kapalı otoparklara alınmıyor? LPG'li araçlar yakıt olarak

0: pan gazı kullanıyor. Ve bu gazın düşük de olsa sızma ihtimali var. Düşük diye bahsediyorum. Zira ülkemizde uygulanan ECER 67.01 kuralları ile üretilen LPG sistemleri sızdırmasızlık, dış darbeler ve yangın testleriyle Avrupa standartları ile eşdeğerdir. Sızma tehlikesine geri dönelim. Bir sızma durumunda LPG havadan ağır olduğu için yere çöker. Renksiz olduğu için de fark edilmeyecektir. LPG gazı aynı zamanda kokusu olmayan, sonradan koku verilmiş bir gazdır. Bu gaz zeminin 1-1,5 metre yüksekliğine kadar birikir ve insanların şofben zehirlenmesine benzer bir durum yaşamasına sebep olabilir. Yere atılan bir izmarit veya herhangi bir alev sızan gaz ile temas ederse propan hızla yanacaktır. LPG'li araçlar havalandırmanın zayıf olmasından dolayı ve gaz sızıntısı ihtimaline karşı kapalı otoparklara alınmamaktadır. Ancak aynı standartlarda Avrupa'da üretilen LPG'li araçlar kapalı otoparkları kullanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Arif Keleş, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 6 Temmuz Pazartesi ve gündemin başlıkları ise şöyle. NATO zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Ankara 7-8 Temmuz'da NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lideri, yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'le yaptığı görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 106 füze, yaklaşık 2200 silahlı insansız hava aracı ve 1730'dan fazla güdümlü bomba kullandığını bildirdi. Ve sporda haftanın öne çıkan başlıkları.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Saat 7.54'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Biraz önce başlıkları aktardık ve şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Gazete turumuza Milliyet'le başlıyoruz ve Milliyet'in bugünkü manşeti masadaki dört başlık. 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden başkan düzeyinde ilk misafir Trump. Tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirve öncesi ABD Başkanı Trump'ı ağırlayacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Kritik ziyaret yarın Beştepe'de, zirve 17 yıl sonra bir ABD başkanının Türkiye ziyaretine vesile olacak. Ankara son olarak Obama'yı 2009'da ağırlamıştı. Trump

0: Erdoğan'la zirve marjında ikili görüşme yapmak yerine kalabalık bir heyetle Ankara'ya resmi ziyarette bulunmayı tercih etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacak resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. NATO'nun sessiz dönüşümü, yarın başlayacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi resmi gündeminin dışında daha önemli bir gelişme var. NATO yalnızca Brüksel'deki bir sekreterya ve Mons'taki askeri karargah yapısı olmaktan çıkıp bir platforma dönüşüyor. Bu ittifakın sadece sabit bir savunma kulübü değil, ortak standartlar üzerinden çalışan geniş bir güvenlik ağı haline gelmesi demek. Her yol Roma'ya haberini de Milliyet gazetesinden aktaralım. Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanını birbirine bağlayan antik karayolu ağı, Hollandalı bir mühendisin çalışmasıyla yeniden dijital ortama taşındı. Kullanıcılar antik çağ kentleri arasında istedikleri iki noktayı seçerek güzergah oluşturabiliyor. Yolculuğun yaya ya da at sırtında yaklaşık kaç gün süreceğini de görebiliyor. İyimserlik beyni koruyor. Journal of the American Geriatric Society dergisinde yayımlanan dikkat çekici bir araştırma, İyimser insanların bunama geliştirme riskinin daha düşük olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın en önemli bulgusuysa, iyimserlik düzeyindeki her bir standart sapmalık artış, bunama gelişme riskini yaklaşık %15 azaltıyor. Ve Milliyet'ten aktaracağımız son haberde altın yüzleri güldürdü haberi. Altının onsu Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını düşürmesiyle geçen hafta %2,5 artarak 4175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Doktorları çarpıp kaçtı haberi manşette. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi öğretim görevlisi Fatih Ağa'nın meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'te kaçtığını konuşuyor. İddialara göre hastanede görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih Ağa, kendisinin geliştirdiğini söylediği bir algoritma ile ABD borsasında yüksek kazanç sağladığını öne sürüyordu. Bu sayede 3 ayrı hastanedeki sağlık çalışanlarından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladı. Evini ipotek edip kredi çeken bile var. Birçok ünlü cerrahın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden para toplayan Fatih A, parasını çekmek isteyenleri kar oranınız düşer diyerek sistemde kalmaya ikna ediyordu. Sonra bir anda ortadan kaybolan Fatih A'nın Paris'e gittiği belirlendi. Mağdurlar bir bir savcılığa giderek şikayetçi oluyor. NATO'nun geleceğini Ankara damgası. NATO'nun geleceğini şekillendirecek tarihi zirve yarın Ankara'da başlıyor. Trump dahil 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı zirve Türkiye'nin rolü açısından da kritik öneme sahip. Hürriyet gazetesinden bir sanat haberi de paylaşalım. Gurur haberi esasında. Dünyanın en iyi beşinde devlet opera ve balesinin genç balerinlerinden Nilay Tahiroğlu'ndan tarihi başarı. Tahiroğlu, Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleşen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda dünyanın en iyi 5 balerini arasında yer aldı. Sanatçımız özel diploma ödülü aldı. Bu haberle birlikte elbette ki gururlandık. Hamaneh için Hümeyni tedbiri. Sabah namazının hemen öncesinde İmam Hümeyni Camii'nin avlusu tamamen doldu. Dualar namazdan önce başlamıştı. Bundan 38 yıl önce İran devriminin lideri Hümeyni öldüğünde cenazesinde izdiham olmuştu. Hümeyni'nin naaşı tabuttan düşmüştü. Ayetullah Ali Hamenei'nin dünkü cenazesinde bu olaydan alınan ders vardı diyor haberde. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Yetim kalplere Türkiye morali haberi manşette. Yıkımın ve gözyaşının ortasında büyüyen Filistinli çocuklar Türkiye'nin desteğiyle kurulan yaz kamplarında moral buluyor. Kamplar İsrail soykırımı ile ailelerini kaybetmiş binlerce yetimi umutla buluşturuyor. Gazze'nin farklı bölgelerinde açılan 60 yaz kampında binlerce minik çocuk olmanın sevincini yaşadım. İsrail saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. 10 binlerce çocuk yetim kaldı. Türkiye'nin etkisi zirveye damga vuracak. NATO zirvesi yarın Ankara'da başlıyor. Türkiye'nin güçlenen rolü, katkısı ve savunma sanayindeki gücü zirvenin gündemini belirleyecek diyor Sabah gazetesi. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Dünyanın merkezi Ankara, NATO yine manşette. Türkiye gazetesinde de Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak 32 ülke liderinin yanı sıra 100 bakanın katılacağı NATO zirvesinde ittifakın yeni rotası çizilecek. 77 yıllık NATO'nun tarihindeki en önemli zirve yarın başkentte toplanacak. 32 müttefik ülke NATO 3.0 denilen ittifakın yeni dönemini şekillendirecek. Heyetler için Esenboğa, Ankara Havalimanı ve Mürtet Askeri Üssü aktif edildi. Külliye ve oteller çevresinde sıkı tedbirler alındı. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki krizler, savunma harcamaları ve yapay zeka destekli güvenlik politikaları Ankara'da masaya yatırılacak. Türkiye'de güçlü savunma sanayi, jeopolitik konumu ve diplomatik ağırlığıyla NATO'nun geleceğine yön veren stratejik aktörlerinden biri olacak. İsrail kuşatmasını çelik kubbe kıracak haberini de aktaralım. Güney Kıbrıs'a Barak MX, Yunanistan'a Aşil kalkanı, Romanya'ya Spider füze sistemlerini yerleştiren İsrail, Türkiye'yi kuşatmak için Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Moldova'yla da görüşüyor. Uzmanlar Ankara Savunma Sanayi ve Çelik Kubbe ile bu kuşatmayı etkisiz kılacak stratejik hamleler yapıyor dedi. Suriyeliler akın akın evine dönüyor. Okulların kapanmasıyla birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin gidişi hızlandı. Suriye'ye açılan Öncü Pınar sınır kapısında uzun kuyruklar var. İç savaşta Türkiye'ye sığınan, burada aile kurup meslek sahibi olan Suriyeliler, yeni bir hayat kurmaya gidiyoruz ancak kalbimizin bir parçası hep Türkiye'de olacak diyor. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde ise Ukrayna'da Ankara umudu haberi var. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında en önemli ateşkes müzakereleri 2022 yılında İstanbul'da olmuştu. Yarın başlayacak NATO zirvesinden önce Trump'ın Putin ve Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleri ise barış sürecinin Ankara'da yeniden başlayacağı umudunu doğurdu. Külliye'de NATO resepsiyonu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesinin programını açıkladı. Zirvede Avrupa Atlantik'teki güvenlik tehditleri, Ukrayna'daki savaşla savunma yatırımları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı külliyede liderlerle eşleri onuruna resepsiyon verecek. Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı ise 8 Temmuz'da olacak. Yeni FETÖ yapılanmasına dava hepsi KHK'lı çıktı. İstanbul Eyüp Sultan'daki bir iş merkezini karargaha çeviren FETÖ yapılanması ile ilgili soruşturma tamamlandı ve dava açıldı. 50 sanıktan 35'inin 15 Temmuz'dan sonra KHK ile kamu kurumlarından ihraç edilen örgüt üyeleri olması dikkat çekti. Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Muhammed Öçal, örgütün İstanbul sorumlularından biriydi. Türkiye Küresel Havacılık Üssü, Türkiye küresel ticaretin ve ulaştırma koridorlarının yeniden şekillendiği bir dönemde havacılık altyapısı yatırımlarının karşılığını almaya başladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Baş Ekonomisti Thomsen, Türkiye'nin bölgesel aktarma üssünden küresel bir havacılık merkezine dönüştüğünü belirtti. Yeni Şafak'tan aktaracağımız son haberse 3 oğlu cenazede müçteba yok. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamenei için dün başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Törene İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Meclis Başkanı Galibaf, üst düzey yetkililerle Hamenei'nin 3 oğlu katıldı. Hamenei'nin halefi olan oğlu müçteba Hamenei ise güvenlik riskleri nedeniyle yine görülmedi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini Türkiye doldurur haberi manşette. Hollanda Genelkurmay Başkanı Transatlantik İttifakı'ndaki kriz için ABD askeri kabiliyetlerini geri çekerse Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek dedi. NATO zirvesi ABD ve Avrupa arasındaki gerilimin gölgesinde yarın başlıyor. Zirve için Ankara'ya gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı, ABD askeri kabiliyetlerini çekerse Avrupa için tarihi bir an olacak dedi. Avrupa'nın doğan boşluğu doldurması gerektiğini belirterek süreçte Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek, Türkiye'nin bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir sanayiye sahip olduğunu görüyorum diye konuştu. 48 saatte Anadolu turu Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2053'e kadar tüm Türkiye'nin yüksek hızlı trenle 48 saatte gezilebileceğini söyledi. 24 yılda 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldığını söyleyen Uraloğlu, 2028'de YHT'nin ulaşacağı il sayısının 27'ye yükseleceğini belirtti. LGS'ye özel platform, yine Akşam Gazetesi'nde yer alan bir başka haber. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştıracak Rota Marif adıyla bir dijital platform hazırladı. 10 Temmuz'da hayata geçecek platformda okullar puanlarına göre karşılaştırılabilecek. Milli Komuta artık NATO envanterinde. Havelsan'ın geliştirdiği Advanced Savaş Yönetim Sistemi satılan korvetiyle birlikte Romanya Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunuldu. Böylece sistem ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edilmiş oldu diyor Akşam Gazetesi. Deniz unsurlarının tek bir merkezden yönetilmesine olanak sağlayan bu sistem Şubat ayında TCG Anadolu'ya entegre edilmişti diyor haberin detaylarında. Yasa bu yaz tamam, Meclis Başkanı Kurtulmuş Cudi de terörsüz Türkiye için konuştu. Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkacak, terör örgütü tasfiye olacak diyor Meclis Başkanı. Ve geçiyoruz gazete turumuzun son gazetesine, nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz. Tekstilde dipten dönüş sinyali haberi manşette. Yüksek girdi maliyetleri, düşük kur ve pazar daralması nedeniyle uzun süredir kan kaybı yaşayan tekstil ve hazır giyim sektörlerinde sıkıntılı 3 yılın ardından ilk kez toparlanma sinyalleri geldi. Toparlanmada Orta Doğu'daki savaş kaynaklı talep kaymasının da etkili olduğu tahmin ediliyor. İyileşmenin kalıcı olup olmayacağıysa 3. çeyrek verileriyle netleşecek. Ayçiçeğine ithalat kontenjanı açıldı. Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 milyon 250 bin ton yağlık tohum veya bunun karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı sıfır gümrükle ithal edilecek. Kontenjanın dağıtımında öncelik yerli üreticiden yağlık ayçiçeği tohumu alan sanayicinin olacak. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından gündemi konuklarımızla değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün ilk konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz programımıza.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Günaydın, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yazıcı. Gündemi değerlendireceğiz sizinle. Elbette ki 36. zirve ile başlayacağız konuşmaya. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı. İttifakın geleceği, küresel güvenliğin mimarisi konuşulacak. 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları burada olacak. Ve 7 Temmuz'da yarın savunma sanayi forumuyla da zirve başlayacak aslında. Şimdi zirvede birçok konu, birçok başlık var elbette konuşulacak ama NATO için yeni bir dönemden de söz ediliyor. Acaba yeni bir dönemin kapısı bu zirveyle aralanacak mı? Öncelikle bir sizden bir görüş almak istiyorum, ardından devam edeceğiz. Buyurunuz.
2: Yani ilan edilen ana temaya göre yani yeni bir kavşakta olduğu NATO'nun muhakkak, zaten bu kavşağın şeyini, ipucunu Trump vermişti. Yani bizatihi NATO'nun patronaj nokta durumunda olan ve uzun yıllar NATO'yu taşıyan, liderliğini yapan bir ülkenin çekilme tehdidinde bulunmuş olması, ya da daha önce NATO beyin ölümü gerçekleşti diyen işte Fransa devlet başkanı Macron'un çıkışı, Avrupa ordusu tartışmaları vesaire, uzun zamandır NATO üzerindeki tartışmaları, spekülasyonları devam ettiriyordu aslında. Bu safhaları bir sistematik perspektiften bakıldığı zaman ele almak gerekirse, işte temanın kendisi veriyor aslında. NATO 3.0 toplantısı bu toplantı. Hı hı. Yani NATO'nun birinci dönemi 1.0, işte Soğuk Savaş'ın başlangıcıyla başlayan, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla, dünyanın iki kampa ayrılmasıyla başlayan ve Kuzey Atlantik Asamblesi NATO çerçevesinde bir grup dünya ülkelerin, ağırlıklı olarak batılı ülkelerin bir savunma paktı içinde yer aldıkları, karşısında Varşova Paktı diye bahsedilen işte Doğu Bloku'nun yer aldığı bir soğuk savaş dönemi başlamıştı. Bu dönemde çok fazla NATO üzerine tartışma olmadı. Fakat soğuk savaşın bitimiyle birlikte aslında uzun tartışmalar başlıyordur. Sebep, çünkü NATO bir Varşova Paktı, komünist tehdit, doğuda ortaya çıkan bu yapılanmaya karşı güvenlik ihtiyacından doğmuştu. Oysa Varşova Paktı dağıldıktan sonra, soğuk savaş bittikten sonra NATO'nun işi neydi, ne yapacaktı? Bu tartışıldı. Aslında bu tartışmanın da yapıldığı şey, NATO zirvesi, 2004 İstanbul zirvesiydi. Şimdi dolayısıyla 2.0 NATO, 2.0 yeni döneme NATO'nun hazırlanması, yeni tehditler vesaire İstanbul'da tespit edilmişti, belgelenmişti. Fakat verimli bir şey elde edilemedi. Yani NATO'nun gerçekten alınan kararları, o dönemde alınan kararları NATO'nun için halen daha bir arada ve sınırları, müdahale sınırları, işte varoluş gerekçeleri ne kadar sağlam, bu tartışmalar sürmüştü. Aslında özellikle Afganistan'ın, Irak'ın işgalleri, ortaya çıkan yeni sorunlar, kriz alanlarında büyük sorunların ortaya çıkışı NATO'yu zaman zaman belli krizlerin eşiğine getirdi. Şimdi

0: Ankara zirvesiyle birlikte üçüncü bir safhaya geçiyor NATO. Bu aslında bu dönemi dün gündemini oluşturan şey Ukrayna Rusya arasındaki savaş ve Rusya'nın yeni durumu. Rusya'nın yeni durumu, Çin'in yükselişi, oluşturduğu Batı sistemi için tehdit vesaire etrafında oluşan tartışmalar, yeni güvenlik sorunları, Ankara'nın asıl bugün gündemini oluşturacak. Ve NATO yeniden İstanbul'dan sonra Ankara'da da yeni bir perspektif oluşturmaya çalışacak. Belli konularda ortak mutabakatlar oluşturmaya çalışacak. Gündemin birkaç önemli konusu var, onların üzerinde durmak gerekiyor. Hı hı. Yani başı NATO'ya karşı ABD'nin isyanı diye atabiliriz başlığı.
1: Evet.
0: Yani bu kadar büyük bir maliyet ödüyoruz, Avrupa'yı biz koruyoruz, NATO'nun bütün önemli büyük ölçüde masraflarını biz yapıyoruz, en büyük askeri kapasitesi biziz. Bunlardan ne kazanıyoruz biz? Biz güvenliği sağlıyoruz, rahat rahat Avrupalılar oturuyorlar, açık açık söyledi bunu Trump. Yani pamuk eller cebe, o zaman savunma harcamalarını artırın. Yani şimdi savunma harcamaları artacak, artıyor, belli hedefler ortaya konuldu. Şimdi o hedefler muhtemelen göründüğü kadarıyla ABD tarafından bu Ankara zirvesinde artırılması öngörülecek. Yeni tartışmalar söz konusu olacak. Yani 2'den 3'e işte harcamayanların harcamalarını yapması gibi ülkelerin gayri safi milli hasılası içerisinde harcamaları gereken paylar tartışılacak. Bunlar bazı ülkeler için oldukça yüksek paylar. %5 falan telaffuz ediliyor ama onun olacağını, oraya kadar işin gideceğini tahmin etmiyorum. Tabii diğer taraftan savunma teknolojilerinde çok ciddi değişiklikler var. Savunma felsefesi, konsepti, bütün araçları son o 20-30 yılda çok radikal bir şekilde değişti. Bu değişime ayak uyduran bazı ülkelerin savunma altyapıları hızlı bir şekilde gelişiyor. Bazı ülkeler yeteri kadar bu performansı gösteremediler. İşte bütün bunların tartışılacağı, özellikle yeni ortaya çıkan jeopolitikler var. Bunların tartışılacağı, NATO'nun yeniden bu çerçeve içerisinde kendisini konumlayacağı yeni bir başlangıç oluşturacak Ankara zirvesi, o bakımdan son derece önemli. Bu zirvenin Türkiye'de olması, Türkiye'nin patronajında gerçekleştiriliyor olması çok büyük bir imkan Türkiye için. Hı hı. Türkiye'nin çok daha aktif ve güçlü bir pozisyon alabilme imkanı yeni jeopolitik dönemde NATO içerisinde mümkün, ama aynı zamanda Türkiye açısından belli riskler de var. Bu İran meselesinin tartışılacağı, belli taleplerin söz konusu olabileceği söyleniyor, öngörülüyor, konuşuluyor.
1: Nasıl bir
0: yani
1: risk?
0: Aynı zamanda da Türkiye'nin
1: olabilir? Nasıl NATO'ya bir risk
0: dair şeylerini, pozisyonunu kendi yeni döneme göre konumlaması, hı hı, ve sağlıklı bir şekilde kendini yeni dönemde NATO içerisinde belli riskleri tolere ederek yeniden konumlaması gerekiyor görünüyor.
1: Evet, Ukrayna'nın belki NATO üyeliği çok daha fazla konuşulacak bu zirvede. Biraz önce İran konusuyla ilgili bir risk oluşabilir dediniz. Nasıl bir risk olabilir diye sormak isterim.
0: Ya benim öngörüm şu, tartışılan konuların başında o yer alıyor. NATO'nun Çin'e karşı yeni bir konumlanması, daha net bir konumlanması olmasını talep edecek ABD.
1: Hı hı.
0: Yani bu mühim bir şey. Çünkü şu bakımdan mühim bir şey. Genelde ABD baskılarını dengeleyebilmek bakımından bazı NATO ülkeleri, Avrupa'daki büyük, hatta büyük NATO ülkeleri Çin'le ABD ilişkilerini dengelemeye yöneliyorlardı. Avrupa ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi var Çin ekonomisinin. Büyük mal satışı alışı gerçekleşiyor.
1: Hı hı.
0: Yani dolayısıyla pek Amerika'nın bu Çin üzerine baskılara, yaptığı baskılara boyun eğmemeye, idare etmeye çalışıyorlar. Başta İspanya olmak üzere. Yani bunlar ne olacak? Yani bunlara kabul ettirilebilecek mi? Benzer sorun Türkiye için de söz konusu. Yani Çin'in net bir şekilde düşman kategorisine alınıp hedef haline gelebileceği bir bağlam, konsept NATO açısından nasıl bir yeni durum oluşturacak?

0: onu muhtemelen tartışacaklar, konuşacaklardır. O alan önemli bir alan. Diğer taraftan sizin dediğiniz gibi Ukrayna'nın NATO üyeliğine alınması konusunun bazı NATO üyeleri istemesine rağmen pek mümkün olamayacağı görülüyor. Çünkü bu konularda belli müzakereler Rusya ile şu ana kadar sürmüştü. Yani ama Rusya ile ilgili yeni şeyler, NATO stratejilerinin devreye gireceği, Rusya'yı yeniden konumlayacağı, NATO'nun kendi konsepti içerisinde yeniden konumlayacağı muhakkak. Zaten Rusya Ukrayna savaşı da yeni bir safhaya evrildi. İki haftadır biraz konuşuyoruz bu programda sizlerle bu konuyu.
1: Evet, evet.
0: Dünyanın da gündeminde denge, psikolojik üstünlük. Yani şeye geçti, Ukrayna'ya geçti savaştan bu yana ilk defa. Hiç beklenen bir şey değildi. Özellikle İHA Silah Teknolojilerindeki yeni geliştirdiği durum, binlerce kilometre Rusya'nın işlerine kadar yüzlerce SİHA'yla saldırılıyor olması, drone'la, yani Rusya'nın dengelerini bozmuş durumda. Dolayısıyla rafineriler, savunma sanayi kuruluşlarının hedef alındığı, Moskova'nın önemli yerlerin hedef alındığı yepyeni bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bütün bunlar tahmin ediyorum konuşulacaktır, tartışılacaktır. O bakımda Ankara zirvesi her bakımdan önemli bir zirve. NATO için de, bizim coğrafyamızın jeopolitiği açısından da bir kritik dönüm noktası oluşturabilir diyorum.
1: Evet, çok çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Bugün Milliyet Gazetesi'nde Gülden Ersoy Umut'un da bir haberi var. En basit ifadeyle diyor, eski NATO içeride misiniz dışarıda mı diye soruyordu. Yeni NATO ise daha çok şu soruyu soruyor: neye, hangi hızla ve hangi standartla bağlanabiliyorsunuz, bağlanabilirsiniz? Şimdi çok çok daha farklı bir dönemde artık NATO. Sadece içeride misiniz, dışarıda mısınız diye sormuyor. Yeniye entegrasyonu da istiyor. Bir dönüşüm isteniyor. Şimdi 5. madde de çok fazla tartışılacaktır elbette. ABD Başkanı Donald Trump'ın da sıklıkla dile getirdiği NATO müttefiklerine Washington Anlaşması'nın 5. maddesi kapsamındaki kolektif savunma taahhüdünü yeniden teyit edilmesi bekleniyor bu zirvede. Ve şimdi birçok da görüşme yapılacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ikili görüşmeleri gerçekleşecek. Bu zirvede öne çıkacak sizce çarpıcı kararlar neler olabilir diye sorsam?
0: Bunlar çok tartışılacak. Çok güzel bir konunun altını çizdiniz. Yani hangi şartlarda NATO üyelerinin yanında diğer NATO üyeleri yer alacaklar?
1: Evet.
0: Hangi pozisyonlar saldırganlık, hangi pozisyonlar savunma? Bütün bunların tartışıldığı yeni bir dönem olacak. Yani mesela bu şeyde biliyorsunuz tartışıldı. İran'da Hürmüz'deki sorun devam ederken Batınlara yardım istedi. Batınlar yardım yapmadılar diğer NATO, güçlü NATO ülkeleri ABD'ye. Trump da dedi ki siz bize yardım etmediniz, biz size çok bozulduk.
1: Evet.
0: Görürsünüz, yeniden bunları konuşuruz falan dedi. Muhtemelen şimdi konuşulacak bu konu. Yani ABD gitti, saldırdı. Diyordu ki o benim için tehdit oluşturuyordu, onun için saldırdım diyor. Yani bir herhangi bir NATO ülkesi, falanca ülke benim için tehdit oluşturuyordu, ben de ona saldırdım, siz de bana yardım edin denildiği zaman ne olacak? Yardımcı mı olunacak? Yani o zaman bunun içinden çıkılamaz yani. Ya da NATO ülkeleri içerisinde saldırganlıklar nasıl çözülecek, engellenecek? Yani bir NATO ülkesi bir başka NATO ülkesinin toprağını talep etti. ABD gitti, Danimarka'nın şeyini, toprağını talep etti. Grönland'ı almak istiyorum dedi.
1: Evet,
0: yani
1: evet, açık açık dile getiriyor.
0: NATO ne yapacak yani? NATO kendi üyelerinden kendisini koruyor mu diyorsa NATO ülkeleri? O zaman NATO niye var? Ne rolü oynayacak, bu rolü oynayamayacaksa? Yani yepyeni sorunları var NATO'nun, onu demek istiyorum.
1: Evet, biz son bu Birleşmiş Milletler zirvesinden sonra da o dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte uluslararası hukuk, uluslararası sistem acaba sona mı eriyor konuşmaya
0: zaten
1: başlamıştık.
0: Bunalım oradan derinleşmeye başladı. Zaten NATO'nun oturduğu ontolojik zeminle var olan durum arasında uzlaştırılması gereken bir tablo var. Ama onun üstüne yepyeni gelişmeler oldu. Yani Trump'ın tartışması bambaşka bir tartışmanın kapısını açtı.
1: Evet.
0: Yani bundan sonra da yeni sorunlarla da karşı karşıya kalabilir miyiz sorusu soruluyor. Yani ABD'nin savunma sanayinin imkanlarını, ihracatını daha çok üretimine mümkün kılacak bir şey açılıyor şimdi, kanal açılıyor. Amerikan savunma sanayine yaptığı harcamalar azalacak. Savunma sanayi ürünlerini daha çok satabilecek ABD. Bu hedef alınıyor. Yani Trump'ın bütün talebi bu. Yani bu yepyeni bir durum yaratacak. Yani büyük NATO ülkelerinin çoğunun, yani önemli bir kısmının ciddi bir savunma sanayisi yok. Yani bunları ABD başta olmak üzere ithal edecekler. ABD savunma sanayinde işte kâra geçerken, Trump'ın deyimiyle şimdiye kadar zarar etti. Diğer ülkeleri büyük harcamalar yapacaklar. Bir kısmı bunların zaten kendini güvende hissediyor. Yani niye bu kadar harcamayı biz yapıyoruz? Zaten biz güvendeyiz. Kendimizi risk altında hissetmiyoruz diyorlar. Özellikle Avrupa'nın güneyindeki ülkeler. Yani şimdi niye, tahmin ediyorum bir sürü konu var tartışılacak, konuşulacak ama dediğimiz gibi yeniden başa dönersek NATO'nun, evet, tarihinin en önemli, en kritik zirvelerinden birisi Ankara'da toplanıyor. Dua edelim ki,
1: evet,
0: insanlık için, bizim için hayırlı neticeler getirsin.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: Kolaylıklar
0: ederim.
1: Dileriz.
0: İyi haftalar.
1: Teşekkürler. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
3: herkese iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saatimiz 8.30'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi ise TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikte. Sayın Harun Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: ABD-İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar yerini Haziran ayı itibariyle kırılgan ateşkese bıraktı. Bir mutabakat zaptı var ve silahlar sustu ancak gerginlik diplomatik düzeyde sürüyor, bunu söyleyebiliriz. Yine İran Meclis Başkanı Karibaf'ın açıklamaları var. ABD ile barışımız yok, İsrail'i resmi olarak tanımayacağız diyor. Bir

0: yandan da baktığımızda İran'da cenaze töreni düzenleniyor. ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamene'nin cenaze törenine akın etti on binler. Sanıyorum ki siz de oradasınız. Neler yaşanıyor? Hem cenaze törenini konuşalım, neler olacak cenaze töreni kapsamında, hem de müzakere sürecinde bir aşama kaydedildi mi, sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, yani özellikle müzakere noktasında İran şu El Arabiye'nin verdiği habere göre 11 Temmuz'da tekrar İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir görüşmenin yapılması düşünüldüğünü dile getirdi. Büyük ihtimalle cenaze merasiminden sonraki süreçte bu olacak, yani ister istemez. Öte taraftan Kalimat'ın dediği gibi, yani İran şu noktada tabi durmak istiyor. Hürmüz Boğazı'nın idaresi bizde olsun. Süreç içerisinde burada yapmış olduğumuz hizmetlerin bedelini alalım. ABD özellikle Hürmüz Boğazı noktasında eski hali istiyor. Diyor ki işte buralar herkese açık olmalı, para alınmamalı. Öte tarafta bunu kırmak için Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz haftalarda aşağı yukarı bir hafta boyunca sürekli İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki kentini ve adalarını ateşledi, bombaladı, askeri üslerine dönük hareketler gerçekleştirdi. Özellikle iletişimle ilgili alanları yok etti. Amaç burada İran'a gözdağı vermek ve İran'ı katlarına çekmek. Tabii ki İran direnebildiği kadar direnecek. Onu dediğimiz gibi 11 Temmuz sürecinden itibaren tekrar onu mercek altına alıp gözlemleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Öte taraftan şu anda Cuma gününden bu yana İran'da İran dini lideri Ali Hamene için törenler düzenleniyor. Cuma günkü tören özellikle devlet başkanları, devlet yetkilileri, yurt dışından, yurt içinden katılanlar oldu. Bizim ülkemiz adına da Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Kendisiyle röportaj yapma imkanımız da oldu. Dedi ki bizim temel niyetimiz İran ile çok ciddi ilişkiler geliştirmek. Biz aslında savaşın olmasını istemiyorduk. Maalesef oldu. Ama şu anki süreçten itibaren de özellikle Pakistan ve Katar'la bu noktada çok ciddi çalışıyoruz. Bir an önce bu savaşın sona ermesiyle geriden bölgenin istikrara kavuşmasını istiyoruz dedi. Öte taraftan bugünkü Tahran'da düzenlenen bu cenaze merasimine artık binler, yüz binler değil, adeta milyonlar katılmış durumda. Çünkü bütün sokakların giriş ve çıkışları insanlarla dolu. İnsanlar ellerinde kırmızı bayraklar, siyah bayraklar taşıyor. Kırmızı bayraklar intikam duygusu ve intikamın alınmasıyla ilgili duygu ifade ediyor. Siyah bayraklar da matemi. İran halkı netice itibariyle sokaklarda şunu diyor: biz Ali Hamene'yi tescil ediyoruz, uğurluyoruz. O vefat etti gitti ama fikirleri bizimle beraber bir sonuna kadar ülkemiz için ABD ve İsrail karşısında duracağız ve savaşacağız mesajını veriyor.
0: Evet.
1: Şu anda insanlar ellerinde bayraklar, bazılarının gözlerinde yaşlar akıyor. Bu şekilde liderlerini uğurluyorlar. Bugün Tahran'da son bulacak olan bu teşhi merasimi Kum'a gidecek. Kum'dan sonra Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine, 9'unda ise tekrar Meşhed'e gelecek ve orada İmam Rıza'nın türbesinin yanına İran lideri defnedilecek ve halk bu yönüyle bu görevini tamamlamış olacak. Süreç içerisinde olabilecek yeni gelişmelerle tekrar sizde olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir yandan da cenaze töreninde elbette ki o kalabalığın içerisinden ulaştığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Zor şartlarda ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamene'nin cenaze törenleri düzenleniyor, devam ediyor. İntikam sloganları bir yandan atılıyor. Naaşı da Cuma günü Meşhed'de toprağa verilecek ve bu cenaze törenleri bir anlamda son bulacak ve baktığımızda da artık ABD ile kurulan ilişkiler nasıl evrilecek, onlar da netleşmeye başlanacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiye haber kanalının bir haberi var. Ve bu habere göre ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turu 11 Temmuz'da Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Kaynaklar

İran'ı temsil edecek heyetin seviyesine henüz karar verilmediğini, bu kararın ise ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini

0: etmeye. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız diyor. Yani müzakere sürecinde de diplomatik süreçte de bir gerilim devam ediyor. Halen daha bir çatışma riski taşıyor bölge. İran Devlet Televizyonu'na göre Kalibaf başkent Tahran'da dervişle görüştü. Görüşmede Kalibaf Müslümanlara ve direniş cephesine gerektiğinde füze, gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirtti. ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız ifadelerini kullandı. Diplomasinin askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyledi Kalibaf. Şehit imamın intikamı Kudüs'ün özgürlüğüdür dedi. Derviş ise İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının direniş cephesi için bir zafer olduğunu vurgulayarak mutabakatın her bir maddesi İran için zafer, ABD için yenilgidir diye konuştu. Biz de haftalarca konuştuk konuklarımızla. Bir anlamda iki tarafa da baktığımızda onurlu bir zafer ilan etmek gayesindeler. Hem İran cephesine baktığımızda İran bu mutabakatın her bir maddesinin İran için zafer olduğunu iddia ediyor. ABD tarafına baktığımızda da taleplerimizin hepsi gerçekleşti. Evet, zaferi biz kazandık edası var. Bakalım gelinen süreçte neler yaşanacak, bizler de takip edeceğiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
1: Reklamlar.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Setur Yaz Show!
8: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Tatilse Setur.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Reklamlar. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.40'ı gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise Kiev'den gazeteci Deniz Berktay telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Berktay, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Elbette ki NATO zirvesinde, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Rusya-Ukrayna savaşı uzun uzadıya konuşulacak ve hatta Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği de tartışılacak. Ama hali hazırda çatışmalar şiddetini artırdı. Son yaşananları sizden dinlemek istiyoruz. Bir de elbette öncesinde ABD Başkanı'nın iki taraflı da bir telefon trafiği oldu ama bu telefon trafiği anladığımız kadarıyla çatışmaların sönümlenmesine de neden olmadı. Sizden detayları dinleyelim.
2: Tabii şimdi bu en son hava saldırısıyla başlayacak olursak en son meydana gelen olay bu yani gece yarısından sonra işte saat 1 civarında başladı. Sabah saat 4.30'a kadar devam etti. Ruslar Kiev'e çok yoğun füze ve İHA veya SİHA saldırısı düzenlediler. Ve şu ana kadarki verilere göre Kiev'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Ve tabii işin biraz Ukrayna açısından kaygı verici olan tarafı şu, bu saldırı Rusların bir hafta içinde Kiev'e düzenlediği ikinci yoğun saldırı. Daha önceden 1 Temmuz'a 2 Temmuz'a bağlayan gece yine böyle bir saldırı düzenlemişti Ruslar. O zamanki hatta daha da şiddetliydi. Ve çok sayıda can kaybı olmuştu. 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ve hem o saldırı öncesinde hem de bu saldırı öncesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski sosyal medyadan açıklama yapmıştı. Elimizdeki istihbarat verilerine göre Ruslar yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Herkes hazırlıklı olsun. Yani siren seslerini duyduğunuz zaman sığınaklara gidin şeklinde. Şimdi Ukrayna yönetimi bir taraftan bu saldırıyı Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ve bahsettiğiniz şekilde bu zirvede de Ukrayna konusunun ele alınacak olmasına bağlıyor. Ruslar bunun öncesinde özellikle bir gözdağı vermek istediler diyor. Hı hı. Evet, böyle bir amaç olabilir. İşin bir boyutu bu olabilir. Fakat diğer bir boyutu da şu, karşılıklı olarak Rusya ile Ukrayna arasında hava saldırıları epey artmış durumda. Ve Ukrayna İHA'ları da bundan birkaç gün önce Rusya'nın ikinci büyük kenti olan Sankt Petersburg limanını, liman tesislerini ve orada bulunan petrol rafinerisini ve bir de Sankt Petersburg'un hemen açıklarında Kronstadt adası var. Rus Baltık donanmasının merkezi olan, merkez üssü olan ada, buraları yoğun bir İHA saldırısına maruz bırakmıştı. Genelde Rusya'ya yönelik bu tarz yoğun İHA saldırıları sonrasında veya Rusya'daki bazı önemli yerlere düzenlenen sabotaj eylemleri sonrasında Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun bir bombardıman misillemesinde bulunuyor. Yani bu tarz bir Rusya'nın böyle bir saldırıyla karşılık vereceği aşağı yukarı tahmin edilebilirdi. Hı hı. Tabii şu anda hangi hedeflerin vurulduğunu tam olarak bilmiyoruz. Fakat genel olarak Ruslar Kiev'de bulunan çeşitli askeri ve sivil altyapı hedeflerini, çeşitli üretim tesislerini genellikle hedef alıyorlar bu tarz durumlarda. Onun dışında tabii NATO zirvesi ve Ukrayna konusu da ele alınacak diyoruz. Bundan kısaca bahsedecek olursak ve savaşla biraz ilişkilendirecek olursak şunu söyleyebiliriz. Rusya açısından tabii en hassas bir konu ve Rusya'nın en eskiden beri en istemediği bir konu Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuydu. Peki Rusya mesela Batı'ya yönelik neden bu kadar güvensiz davranıyor? Ruslar açısından bakıldığı zaman meselenin bir de tabii şu boyutunu söyleyebiliriz. Hatırlayacağımız üzere 1991 öncesinde 1980'lerin sonlarına kadar NATO'nun karşısında Doğu Avrupa'da Varşova Paktı vardı. Moskova'ya bağımlı durumda olan çeşitli

Doğu Avrupa ülkeleri, Doğu Almanya gibi işte Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, sosyalist yönetimlerin bulunduğu ülkelerde bir başka savunma paktı içindeydiler. 1980'lerin sonlarında Amerika ile Sovyetler Birliği arasında yumuşama süreci başladığı zaman, karşılıklı müzakereler başladığında, o zamanki Sovyet lideri ve son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov Amerikan muhatabına, o zamanki Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker'a şunu söylüyor. Tamam diyor, biz Varşova Paktı'ndan yavaş yavaş vazgeçeceğiz. Buradaki sosyalist ülkeleri desteği keseceğiz. Buralardan çekiliyoruz, fakat siz de bu ülkeleri NATO'ya almayın. NATO doğuya doğru genişlemesin diyor. James Baker da tamam diyor, biz bu ülkeleri NATO'ya almayacağız. Fakat NATO'ya almayacağız dediği bütün ülkeler 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başlarında NATO üyesi oldu. Bundan da öte de 2004 yılında daha da Rusya için hassas sayılabilecek olan bir konu, eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında yer alan 3 Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya da NATO'ya girdi. Bu Rusya için biraz daha kabul edilmez, hani onların açısından daha kabul edilmez bir durumdu. Neden? Çünkü şimdi Macaristan, Romanya, Bulgaristan falan tamam, sosyalist yönetimler var ve fiili olarak Moskova'nın nüfuzu altındalar, fakat bunlar şekilsel olarak bağımsız ülkelerdi. Fakat Estonya, Letonya, Litvanya Sovyetler Birliği'nin parçasıydı. Dolayısıyla NATO artık eski Sovyet coğrafyasına da girmiş durumdaydı ve hele Estonya Rusya'nın St. Petersburg Limanı'nın yanı başında ve Baltık Denizi Rusya'nın batıya açılan penceresi. Rusya bizleri bu şekilde kuşatma altına giriyoruz ve hele bir de Ukrayna'ya baktığımız zaman Ukrayna'nın Rus milliyetçiler açısından taşıdığı önem var. Tabi bu arada şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırı çok açık bir saldırıdır. Uluslararası hukukun ihlalidir ve açık bir toprak işgalidir. Fakat bir de bir olay gerçekleşirken bütün tarafların gözlerinden nasıl görünüyor diye baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Rus milliyetçileri tarihteki ilk başkentleri olarak Kiev'i görürler. İkincisi tabii dini önemi de var. Yani Rus Ortodoksların hac merkezi olan Petrarch Manastır Kiev'de bulunuyor. Üçüncüsü ise Ukrayna toprakları Rusya'nın başkenti Moskova'nın hemen dibinde yer alıyor. Putin şunu söylemişti. Eğer demişti Ukrayna'da NATO üsleri kurulursa, o zaman mesela Harkov şehrine kurulacak olan bir NATO üssünden ateşlenecek olan bir füze 7 ila 10 dakika arasında Moskova'yı vurabilir demişti. Daha 2021 yılında bunu söylüyordu. Ve dolayısıyla ve bu arada 2008 yılında Bükreş Zirvesi NATO'nun

0: Büyük Seçim Zirvesi düzenlendiği zaman, o zaman George W. Bush Amerikan Başkanı'ydı, Putin Bükreş'e gitti ve sonuçta Bükreş Zirvesi'nin sonucu ne Rusya'yı tatmin etmişti ne de o zamanki Ukrayna ve Gürcistan yönetimini. Çünkü Ukrayna ve Gürcistan için bu ülkeler gelecekten NATO'ya girebilirler diyordu. Rusya'yı bu rahatsız etti, fakat bu ülkeleri de memnun etmedi. Çünkü bu ülkeler şu tarihte NATO'ya girecek diye bir somut yol haritası da NATO o dönemde gösteremedi. Şimdi tabii bir de şu var. Putin böyle paldır küldür Ukrayna'ya girdi. 2022 yılında açık bir işgal, açık bir saldırganlık eylemi yapınca bütün Batı dünyasının karşısında birleşmesine neden oldu. Ve böylelikle Rusya için başka istenmeyen bir senaryo da şeydi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiydi. Neden? Çünkü biraz önce konuştuk. Baltık Denizi Rusya'nın batıya açılan penceresi durumunda ve St. Petersburg Limanı son derece önemli bir yer. Fakat Finlandiya, St. Petersburg'a sadece 150 veya 120 kilometre mesafede. Yani sınırın St. Petersburg'un hemen dibinde. Böylelikle Rusya'nın şimdi St. Petersburg'un yanı başına da ilave kuvvetler yığması gerekecek. Finlandiya'nın NATO üyesi olması sonucunda. Bu şartlar altında Rusya özellikle sürekli Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söylediği bir şey var. Bu savaşı bizim son vermemiz için savaşın çıkış nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekir diyor. Kastettikleri şeylerden bir tanesi, tabii bunların içerisinde Rusya'da işgal ve ilhak ettikleri toprakların Rus toprağı olarak tanınması ya da buraya yönelik bir karşı taarruzun olmayacağının garanti edilmesi gibi hususlar da var. Fakat savaşın temel nedenleri derken Rusları kastettiği Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin ve Ukrayna'da batılı ülkelerin askeri üs kurmayacağının garanti edilmesi. Bir de tabii işin şu boyutu var. Rus kamuoyunun önemli bir kesimi de Putin'i en azından bu zamana kadar bu savaşta destekledi. Rusya eğer veya Rusya yönetimi Putin eğer böyle bir sonuç almadan savaşı sonlandırmak zorunda kalırsa o zaman kendi kamuoyunda savaşı kaybetmiş gibi görünecek. Ve Rusya'da kamuoyunun önemli bir kesimi Putin'den daha radikal, daha milliyetçi çizgide. Bunlar karşısında Putin zor durumda kalmış olacak. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Rusya'da bu 20 Eylül'de parlamento seçimleri düzenleniyor. Ve bu tabii iktidar partisi açısından da Birleşik Rusya Partisi içinde bir güven oyu anlamına geliyor. Ve bu şu anda parti öyle bir özgüvensizlik içinde ki Putin bu sefer Birleşik Rusya Partisi'ni bu seçim sürecinde 2008'den beri ilk defa açık olarak açıktan destekleme yoluna gidiyor. Daha önceden biraz kendi partisiyle arasında biraz mesafe koyardı Putin. Şimdi ama doğrudan destekleme yoluna gidiyor. Çünkü özellikle Ukrayna'nın son bombardımanları, birkaç aydır Rus enerji tesislerine yaptığı bombardımanlar Rusya'da sivil halk üzerinde etkisini göstermeye başladı. Dolayısıyla bir de tabii bu Kiev'e düzenlenen hava saldırısı veya Rusların son dönemde önümüzdeki günlerde Ruslar şiddeti artıracak diye düşünüyorum. Bunun önemli nedenlerinden biri de 20 Eylül'deki seçimler öncesinde Rusya yönetimi kendi kamuoyuna da bir başarı göstermek isteyecek. O nedenle biraz daha şiddet artacak diye düşünüyorum. Son olarak Trump'la yapılan telefon görüşmesine gelecek olursak Putin, yani Trump daha doğrusu 4 Temmuz'da Amerikan Bağımsızlık Günü'nde hem Putin'le hem de Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski ile yaptığı görüşmede, Zelenski'nin yaptığı açıklamaya göre ele alınan meselelerden bir tanesi Ankara'daki NATO zirvesinde 8 Temmuz'da Trump ve Zelenski bir araya gelecek. Zelenski özellikle Trump'ı biraz daha kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Çünkü Trump bildiğimiz üzere Ukrayna yönetimine daha mesafeli davranıyor. Bu savaş benim savaşım değil, bu savaş Biden'ın savaşı diyordu.
1: Evet.
0: Zelenski bunu biraz daha değiştirmeye çalışacak. Putin'le yaptığı görüşmede ise Putin Trump'ı tekrar biraz daha kendi tarafına çekmeye çalıştı. Çünkü Rusya yönetimi açısından en istenmeyen durum 2022'de olduğu gibi Rusya'nın karşısında birleşik bir Batı cephesini bulması. Halbuki Trump iktidara geldikten sonra Batı dünyasında hep konuşuyoruz biliyorsunuz bir çatırdama meydana geldi. Bir taraftan Ukrayna Savaşı'na bir an önce son verip başka yerlere odaklanmak isteyen Trump yönetimi ve Trump'ın müttefiki sayılabilecek ülkeler. Diğer taraftaysa Rus karşıtı politikayı sürdüren İngiltere, Almanya gibi ülkeler.

ettiler. Dolayısıyla Putin Trump'ı biraz daha kendi tarafında tutmak için tabii elinden geleni yapıyor. Fakat Amerikan son dönemlerde mesela Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov'un yaptığı açıklamaya baktığımız zaman, önceki gün yaptı. Peskov dedi ki Ukrayna yönetiminin, yani biz Ukrayna'ya bu şeyi, hani bu taarruzu bir özel operasyon diye başlattık. Fakat bu artık tam bir savaşa dönüştü. Karşımızda bizim bütün Batı dünyası var. Biz sadece Kiev'le savaşmıyoruz. Londra'yla, Paris'le, Berlin'le, Brüksel'le ve maalesef Washington'la da çatışma halindeyiz dedi. Dolayısıyla Rusya yönetimi Trump'ı bir taraftan diğer Batı kampından uzaklaştırmaya çalışıyor. Fakat diğer taraftan

0: yönetimi Trump'ı bir taraftan diğer Batı kampından uzaklaştırmaya çalışıyor. Fakat diğer taraftan çok da tablodan memnun olmadığını ifade ediyor.
1: Evet, şimdi Putin'in bir ziyareti vardı, karargah ziyareti. Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı geniş çaplı saldırıları düzenlemeye devam edeceğini açıklamıştı. Bunun ardından da 5 Temmuz'da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rus liderlerin Ukrayna'nın Sumi, Dnipropetrovsk ve Kharkiv bölgelerini kapsayan yeni bir güvenlik bölgesi kurmayı planladıklarını açıkladı. Tampon bölgeyi genişletme gayeleri var. Siz de söylediniz, ABD Başkanı hem Zelenski ile hem Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski Ankara'da Trump'ı yanına çekmek istiyor dediniz ama ne kadar başarılı olabilir? Ben bunu sormak isterim.
0: Şöyle, şimdi tabii hani Zelenski Trump'ı kendi tarafına çekecek derken, bu sadece Zelenski'nin kendi imkanlarına, kendi ikna kabiliyetine bağlı bir durum değil. Zelenski derken ya da Ukrayna yönetimi derken aslında bunu Ukrayna artı İngiltere ve Amerika'daki demokratlar olarak anlamak gerekiyor. Amerika'da tabii şu anda muhalefette bulunan fakat hala çok önemli nüfuzu olan demokratlar da Zelenski ile aynı çizgide. Daha doğrusu Rus karşıtı çizgiyi savunuyorlar ve Zelenski'yi de bu çizgide destekliyorlar. Bu eksende destekliyorlar. Tabii bir taraftan da Amerika'da parlamento seçimlerinin, yani ara seçimlerin yaklaşıyor olması, bu yıl sonbaharda düzenlenecek ve diğer taraftan İran savaşı nedeniyle Trump'ın İran savaşında bir başarı elde edememesi ve bu nedenle epey prestij kaybına uğraması ve dolayısıyla uluslararası alanda ve ülke içinde de biraz nüfus kaybetmesi, bunlar tabii Trump'ın Ukrayna konusunda da biraz elini zayıflatan, buna karşılık İngiltere gibi ya da Amerika'daki Rus karşıtı politikayı şu anda savunan demokratlar gibi kesimlerin biraz daha elini güçlendiren bir konu diyebiliriz. Putin'in karargahında yapılan toplantı konusunda ve Medvedev'in açıklamaları konusunda da şunu söyleyebiliriz. Putin evet, Ukrayna'da Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürdüreceklerini açıklamıştı. Ukrayna'da bizim diyor askeri tesislere yönelik saldırılarımız sürecek dedi. Ve zaten onun birkaç gün sonrasında işte bu sabahki patlamalar meydana geldi. Diğer taraftan da Medvedev'in de söylediği güvenlik bölgesi meselesi. Putin savaşa yönelik hedeflerini biraz daha sertleştiren açıklamalar yaptı. Şunu söyledi Putin, bizim bu savaştaki hedeflerimiz Donbas

0: Ukrayna'nın güney ve doğu illeri. Şeyi de kapsıyor, Dnipropetrovsk ilini de kapsıyor, Odessa'yı da kapsıyor. Rusların 1700'lü yılların sonlarında Osmanlı-Rus savaşları ile, yani büyük çoğunluğunu Osmanlı-Rus savaşında Osmanlılardan aldıkları bölgelere verdikleri at, Ukrayna'nın güney ve doğu bölgeleri. Dolayısıyla daha önceden savaşın başlarında Putin'in hedef olarak belirtmediği yerler de şimdi öncelikle hedef olarak sayıldı. Ayrıca hem Putin hem de Medvedev şimdi güvenlik kordonu gibi bir şeyden bahsediyor ya da güvenlik kuşağından bahsediyorlar. Şunu söylüyorlar, Rusya'nın sınırlarının dibinde Ukrayna ve batılı güçlerin erişemeyeceği, onların saldırılarından bizim sınırlarımızı, kendi topraklarımızı uzak tutmamız için bir güvenlik kuşağı oluşturuyoruz. Burası da sınırın dibinde olan, Rus sınırının dibinde olan Kharkov, Sumi ve Dnipropetrovsk illeri. Dnipropetrovsk aslında normal Rusya sınırına yakın bir yer değil ama Rusya'nın ilhak ettiği, bura benim toprağımdır dediği Ukrayna'nın Donbas bölgesinin dibinde. Buraları da biz güvenlik kuşağı yapacağız dedi. Ve şunu söylüyor, işte Ukrayna'dan buralara sürekli bizim topraklarımıza saldırı olduğu için biz kendi topraklarımızı güvenlik altında tutmak için mecburen böyle bir şeye gidiyoruz dedi. Yine Ukrayna'yı suçlayarak hedefi biraz daha sertleştirdi. Şimdi bir tarafta şu var, iki boyuttan da baktığımız zaman bir açıdan Rusya tavrını sertleştiriyor, giderek daha uzlaşmaz bir tutum takınıyor. Diğer taraftansa Ukrayna'ya destek veren bu savaşta asıl ülke İngiltere ve diğer kıta Avrupası ülkeleri, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri bir açıklama yapmışlardı. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunun bu perspektifin sürdürülmesine dair geçen ay bir ortak açıklama yaptılar. Dolayısıyla bu ülkeler bu konuda kesinlikle geri adım atılmasını istemiyor. Bu konuda daha mesela şunu söyleyebiliriz. Mesela Trump geçen sene daha açıkça şunu söylüyordu. Ukrayna NATO üyeliği konusunu unutabilir diyordu Trump açıkça. Evet. Buna karşılık NATO genel sekreteri olsun, İngiliz ve Alman yönetimleri olsun, hayır diyorlardı. Ukrayna bugün giremese bile yarın öbür gün NATO'ya girme hakkına sahiptir. Ve Rusya'yı da asıl kaygılandıran o. Evet, Ukrayna'nın yarın NATO'ya girmeyeceği ortada. Fakat ne malum, Ukrayna'nın birkaç yıl sonra NATO'ya girmeyeceği. Rusya'yı bu kaygılandırıyor. Dolayısıyla şu anda tarafların taleplerinin ve yaklaşımlarının birbirine taban tabana zıt olduğunu görüyoruz.
1: Peki.
0: Bu da tabii ki önümüzdeki dönemde, en azından önümüzdeki bir 3-5 ay diyebiliriz, savaşın biraz daha şiddetle devam edeceğini işaret ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz
0: ben
1: Sayın Deniz Berktay.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Bilmukabele.
1: Teşekkürler. Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durumu konuştuk kendisiyle. Bir de Ankara'da NATO zirvesi var. Elbette ki NATO zirvesinde de Rusya-Ukrayna savaşı konuşulacak. Ardından Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği de tartışılacaktır. İsteyen ülkeler var, istemeyenler de var elbette. Bakalım detayları ilerleyen günler de bizler de değerlendireceğiz. Saat 9.
2: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve

güzergahlarda, alışveriş merkezleri otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Şırnak'ta Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde Hazreti Nuh'u anma etkinlikleri düzenlendi. Ziyaretçiler Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen Sefine bölgesine çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bölgeye yapılan caminin duvarına ilk taşı dualarla yerleştirdi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiççi Er Meydanı'nda 665. kez düzenlendi. Baş pehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırkpınar'ın yeni baş pehlivanını tebrik etti. Pehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Türk tiyatrosuna uzun yıllar oynadığı lüküs hayatla damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşama veda etti. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Bugün, yarın ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de ise sıcaklık bugün 34 derece bekleniyor. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamane'nin naaşı bugün Kum kentine götürülecek. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kiev'e yönelik bombardıman son bir hafta içinde kente düzenlenen ikinci büyük saldırı oldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklamlar.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.08'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz ve bu bölümde başrolde spor var, futbol var öncelikle, ardından basketbol, voleybol, güreşle ilgili detayları da elbette dinleyicilerimize paylaşacağız. Konuğumuzsa spor yazarı Sayın Lütfü Özel, telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Özel, hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar, günaydın, iyi bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz, biz de size iyi günler dileriz elbette, mutlu günler dileriz. 2026 Dünya Kupası'nı konuşarak başlayalım. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenleniyor şampiyona ve son 16 turuna gelindi. Ev sahibi takımların performanslarını değerlendirmek istiyoruz ki baktığımızda bu sabah Meksika veda etti son 16 turunda. İngiltere'yi 3-2 mağlup oldu. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oyuncusuyla ilgili alınan karar da turnuvaya damga vurmuş gibi görünüyor. Bu kararı da değerlendireceğiz ama şu ana kadar gelinen süreçte turnuvayı nasıl yorumlayabiliriz?
2: Şöyle, ikinci ev sahibi gitti. Bir defa onu söyleyelim. Kanada'da kaybetti. Pasa karşı ve Katar'daki konuştuğumuz yarı final oynamıştı FAS, hatırlarsanız.
1: Evet.
2: Tekrar bir FAS hikayesi bugün gazete sayfalarına da yansımış durumda. Analiz ve devamlılığı gösteren unsurları değerlendirme anlamında hepsi dikkatleri üzerine yoğun bir şekilde çekmiş durumda FAS açısından bakıldığında. Şöyle diyeyim, Meksika kaybetti ama İngiltere yoluna devam ediyor. Bu açıdan da bakabiliriz.
1: Evet, evet.
2: Çünkü Avrupa futbolu her halükarda Asya futbolunun içerisinden de Afrika, ki bu turnuvada ilk 16 ilk 32 içerisinde kendini gösteren bir görüntü sergiledi ama elenmeye başladılar. Hızlı eleniyorlar, ya da öyle söyleyelim. Hı hı. Ama Avrupa futbolu farklı bir boyutta kendisini göstermeye devam ediyor. Tamam, kabul, Almanya elendi, Hollanda elendi. Bunların elenmesi çok beklenen, çabuk elenmesi çok beklenen bir görüntü değildi. Ama bu açıdan bakıldığında da belki de bu yıl oynanan Dünya Kupası'nı bittiğinde artık geriye sayıyoruz. Çeyrek finallerde tamamlanmak üzere. Yarı final, 16'lar, özür dilerim. Şimdi orada, buradan baktığımızda takımların hani güçlü, zayıf, bu çok kolay gider şeklinde bir görüntünün dışında kaldıklarını söyleyebiliriz. Yeşilburun Adaları da bunun en önemli örneği diye düşünüyorum. Hani buraya kadar gelmesi, tamam elendiler, sorun yok, anlaşıldı, kabul. Fakat yine de ortaya koydukları direnç, oyun çabası, maça bırakmama, kararlılık, belki iyi hazırlanma, belki ötesinde iyi hazırlanma elbette ki bu. Bunların hepsi çok çok çok değerli ve bu turnuvaya damga vurmuş görüntüler gibi. Yani Arjantin'i uzatmalarda yenildiler ve elendiler. Maç 1-1 bitmişti, hatırlayacaksınız mutlaka. Dolayısıyla buradan başlayalım.

0: derken bakalım ne hikaye çıkartacağız diye sorguladığımda birincisi bu çıktı. Çok mücadele çıktı ve takımların güçlü ya da zayıf olma noktasında herhangi bir görüntüsü veri olarak sanki ikinci planda kalmış gibi ya da şöyle diyeyim, ben böyle görmek istiyorum diyeyim. Ama genel okuduğum yabancı kaynaklardan da özellikle baktığım değerlendirmelerin içerisinde bu mutlaka var. Tabii ikinci bir şey daha var. O da sizin biraz önce yaptığınız atıfı da işin içine katarak söyleyeceğim. Belki konuşabiliriz şimdi.
1: Evet.
0: Futbolda gelen değişikliklerle birlikte, kural değişiklikleriyle birlikte ortaya çıkan oyun yapısı artık dikkat çekici bir hale gelmiş oldu. Evet, beklenenlerin bir kısmı yerine geldi. Öyle görünüyor. Hızlı bir oyun, çabuk yerden ayağa kalkma vesaire gibi bu tip şeyleri yaşıyoruz. Oyuncular da buna uyum gösteriyor. Ve Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bizim federasyonumuzun yaptığı açıklamaya göre biz de uygulayacağız. Öyle anlaşılıyor. Tamamını mı uygulayacağız, bazılarını mı uygulayacağız? Onların şu anda bir netlik yok ama uyum göstermemiz gerekecek tabii ki. Bunun için hakemlerin de, futbolcuların da, kulüplerin de çok ciddi biçimde hazırlık yapmaları gerekecek. Ama damga vuran önemli işlerden biri buydu. Bir de bir şey biliyorsunuz, dörde bölündü maç. Yani alinen basketbol maçı gibi.
1: Evet.
0: Dört periyotta oynanıyor gibi bu su bolası adı altında yapılan bölünmeyle birlikte. Tamam, futbolun ekonomisini içeren bir tablo bu, anlaşılıyor, reklam gelirleri vesaire, ama sanki sevmedik, öyle söyleyeyim, kendi adıma söyleyebilirim bunu. Hı hı. Bu bölünmeler antrenörlerin işine yarıyor mudur? Bazılarını yarıyor. Yani taktik değiştirme ya da taktik analizi yapma, oyuncuların belki biraz arada nefes almasını sağlama gibi bazı veriler evet ortaya çıkıyor, doğru. Ama bu futbolda yani tamam, bir çıktığı günde böyle değildi futbol. Sürekli değişiyor, kabul ediyoruz. Fakat bu değişikliklerle birlikte hani o bir ruh varsa, ben tabii ki olduğunu iddia ediyorum herkes gibi, o ruh sürekli biraz zedeleniyor gibi bir kanaatim var. Ama bu da bir hikaye. Şimdi şu sizin dediğiniz hakem kararları üzerinden, evet, biraz konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Konuşalım.
0: Birincisi şu, bu FIFA'nın Amerikalı oyuncunun kırmızı kartını iptal etmesi futbol adına, ya böyle söyleyeceğim kusura bakmasın, biraz ağır olacak ama utanç verici, anlatabiliyor muyum? Bu hani FIFA, daha doğrusu spor, Uluslararası Olimpiyat Komitesi de dahil olmak üzere spora dışarıdan hiçbir müdahalenin olmasını istemezler ve bunu reddederler ve buna kalkışanı da men ederler, spordan men ederler. Yani oynatmazlar sizi hiçbir spor ortamında, turnuvada, şurada burada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçında talep edip de FIFA'nın bunu bir yıl erteledik şeklinde bir karar açıklaması inanılır gibi değil, öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: İnanılır gibi değil. Şimdi bu turnuva, dünya şampiyonası, özellikle Amerika'nın içinde olan maçları işin içine katarsak pek çok sorunlu, sıkıntılı, hani radikal bir skandal boyutta olan olaylar da olmadı değil. Oldu da bu arabalarda ülkeye sokma, çıkarma vesaire gibi işlerde, ama burada da hala bir biçimde bir şeylerin tadımızı kaçıracak, futboldan başka şeyleri konuşmaya bizi itecek şekilde verilerin ortaya çıkması rahatsız ediyor. Yani bu hakem kararı %100 böyle. Bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. O da şu. Şimdi bütün turnuva, şu ana kadar oynanan maçlar içerisinde görünen, hani böyle ya böyle de karar verilir mi? Böyle de düdük çalınır mı? Böyle de karar verilir mi diyeyim, tekrar dediğim diye işleri çok fazla görmedik. Bu anlamda kötü bir durum değil bu. Bu olumlu bir durum. Ama bu Paraguay-Fransa maçındaki görüntüyü bu turnuvanın yüz karası olarak tanımlıyorum. İşin ilginç tarafı, Fransa belki de galip geldiği için onlar tarafından bir oyuncunun yaptığı açıklamada, hani konuyu artık o tarafa bu tarafa çekmenin bir alemi yok, değil mi halde? Bu mealde.
1: Evet, evet.
0: Biz kazandık. Onlar da böyle oynamayı tercih ettiler gibi bir açıklamada bulundu. Bu onların derdi. Biz izleyici olarak, görüntü olarak bir defa hakemin pek çok pozisyonda karar verme noktasındaki vermemesi, yani gözümüzün önünde olan olaylara vermemesi, varın karışmaması, Yani tekme tokat bir maç Dünya Kupası'nda hiç izlememiştim, öyle söyleyeyim, bugüne kadar. İlk defa böyle bir müsabaka izledim. İşin yine ilginç tarafı, Fransa teknik direktörü Deschamps'ta yaptığı açıklamada, hani maç değil savaş şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat böyle işte, o da herhalde dediğim gibi galibiyetin getirdiği bir rahatlık olabilir bu. Aman aman bir yerden yere vurma yapmadı. Herhalde bundan da güç alan Paraguay teknik direktörü, öyle söyleyeyim. Biz işte savaştık, biz kırmızı topraklardan geliyoruz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye bir şey yarattı, bir hikaye yaratmaya çalışıyor. O yarattığı hikayeyi hiç saygı duymuyorum, öyle söyleyeyim. Futbolla hiç alakası olmayan bir tablo, öyle bir
1: biraz görüntü. Ajitasyon var gibiydi içinde.
0: Biraz ajitasyon, biraz hafif kaldı, öyle söyleyeyim. Yani bayağı ciddi bir ajitasyon ve tuhaf bir bakış açısı bu. Hani buradan bir kahramanlık hikayesi çıkartamaz Paraguay. Kendi toplumunda Paraguay halkı bu işte havaalanında şey büyük karşılayabilirler de, ama görüntünün ortaya çıkarttığı etki ya da yansıma benim ifade etmeye çalıştığım içerikte diye düşünüyorum. Yani benim gözümde tamamen böyle. Biz aynı gruptaydık ve onları belki geçebilirdik diye konuştuk. Bir de bizimle oynadıkları maçta hakemin saatini alıp bir oyuncunun koluna takma hikayesi yaşandı, biliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Çok tuhaf görüntüydü.
1: İnanılır gibi
0: çok
1: değil.
0: Tuhaf görüntü. Yani hani tamam vermiş sonra da, fakat bayağı bir hırsızlık olarak kamuoyu bunu tanımladı ve anlamaya çalıştı. Anlamakta da güçlük çekti. Böyle bir bize fotoğraf sundu şey
1: Paraguay
0: takımı, evet. Ama Yeşilburnu Adaları yoluna, evet, onların yolu bitti. TAS devam ediyor. Bu iki ülke üzerinde şu anda konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Gol atan oyuncular üzerinde de baktığımız zaman Kane dün akşam gol attı penaltıda, sabaha karşı, öyle diyeyim, penaltıdan. Devam ediyor yani. Major Haaland devam ediyor. Dolayısıyla burada hani Messi üzerinden elbette biraz daha radikal okuyoruz, bakalım. 20 gol de geçti bugüne kadar toplamda atılan gol sayısı anlamında. Bütün bunlara baktığımız zaman iyi, keyifli yanları var ama organizasyon anlamında çok sıkıntılı bir turnuva olduğunu hala düşünüyorum. Bu bir, iki finali göreceğiz tabii, o ayrı bir durum ama biz Katar'dan aldığım keyfi, futbol keyfini buradan pek aldığımı ifade edemeyeceğim, öyle söyleyebilirim.
1: Peki Sayın Lütfü Özel, bir de çeyrek finale çıkmak için mücadeleler sürüyor. Bugün Portekiz-İspanya maçı var örneğin. Bir diğeri ABD-Belçika, evet. Arjantin-Mısır, İsviçre ve Kolombiya'da karşı karşıya gelecekler. Buralardan hangi takımlar çıkar, biraz öngörü almak isterim sizden açıkçası.
0: Tamam, şimdi bir defa İngiltere'nin olması işi her halükarda, benim gizli favorim İngiltere, onu da ifade edeyim de, İspanya ana favorim ama gizli favorim İngiltere. Oyun olarak bazen takıldıkları sıkıntılı anlara yaşadıkları bütün ülkelerin futbollarında tanıklık ediyoruz ama böyle Fransa gibi, İspanya gibi, İngiltere'yi de işin içine katayım, Avrupa takımlarından bahsediyorum. Ülkelerin şu ana kadar sergiledikleri iş güzel, başarılı. Arjantin hiç beklemediğim, benim beklemediğim, öyle söyleyeyim. O da niye? Messi'nin 39 yaşına gelmesiyle doğru orantılı. Hani Messi odaklı bir oyunu oynayamayacağı için Arjantin yaşla doğru orantılı, işte, genel anlamda söylüyorum. Bu turnuvada erken gidebilir diye düşünmüştüm. Ama valla Messi hepimizi ters köşe yaptı bir defa. Bu bir.
1: Evet.
0: Takım da onunla çok uyumlu bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bir de Arjantin'in şöyle bir avantajı var. Onun turnuva ağacındaki yolu hiç öyle aman aman problemli değil. Yani işte Yeşilburnu geçti, şimdi Mısır'la oynayacak. Ondan sonra tabii, ondan sonraki süreç elbette ki zorlaşıyor. Hani kiminle karşılaşacağını bilmiyoruz. Norveç mi, İngiltere mi olacak, onu bilmiyoruz. Ama ayrıca yetecek mi, onu da bilemeyiz elbette. Arjantin ağacın bir tarafında benim İngiltere ile birlikte favorim. Bu tarafta İspanya'yı favori olarak gördüğümü ifade etmiştim. Ama Amerika Belçika maçı biraz ortada gibi görünüyor. Benim aklım biraz daha çok Belçika'dan yana gider bir görüntüde. Bir de oradan Fas-Fransa boyutu var. Oradan da Fransa'nın çıkacağını düşünüyorum. Yani yine bir Fransa-Arjantin finaline doğru gider miyiz? Vallahi şaşırmam, öyle söyleyeyim. Burada İspanya'nın ne yapacağını merak ediyorum. İngiltere'den çok İspanya'nın ne yapacağını merak ediyorum. İspanya'da vallahi su gibi oynuyor.

0: Onu da söylememizde fayda var. Portekiz maçı çok kilit bir maç tabii ki. Bundan sonra bütün maçlar böyle konuşulacak maçlar. Zor maçlar ama Almanya olsaydı, örneğin Hollanda olsaydı başka bir şeyler de ilave edebilirdik. Fakat öyle yürümüyor. Şu anda şimdi, bu şekilde yürüyor.
1: Tabii ki transfer sezonu devam ediyor. Bizde de baktığımızda lige önemli transferler de gerçekleşiyor. 22 Haziran itibariyle başladı. 4 Eylül'de de sona erecek transfer sezonu. Dünün aslında önemli transfer açıklamalarından biri Fenerbahçe'den geldi. Takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık sözleşme imzalandı. Dikkat çeken detay ise asgari ücretli anlaşmasıydı. Bir yorum alalım mı bu konuda?
0: Şimdi Mert Hakan biliyorsunuz bu bahis konusuyla ilgili olarak bir sıkıntı yaşamış diye tanımlayayım. Başka türlü tanımlamak istemiyorum. Hı hı. Ve şimdi takım içerisinde, yani benim algıladığım, benim değerlendirmem, buradaki asgari ücret kavramının da, yani Fatih Terim'de 1907 liraya mı 5 liraya mı? 1905 liraya galiba. Sözleşme imzalamıştı. Evet. Bir dönem gibi şeyler çıkmıştı. Bu futbolun gerçekliği değil elbette. Burada simgesel bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Simgeselliğin ardında da Fenerbahçe Kulübü'nün Mert Hakan Yandaş'a sahip çıktığını yorumluyorum, algılıyorum. Yani cezası da onaylandı. Tahkim tarafından da. Dolayısıyla o geriye doğru tabii ki sayacaklar. Ne zaman, nasıl oynayabilir? Oynayacak zaman bulur mu? Oynayacak fiziki hazırlık bulur mu, ya da süreç onun oynamasına izin verecek bir boşluk takımda yaratır mı, onları şu anda tam olarak kestiremeyebiliriz. Evet, ama buradaki meselenin öz olarak benim görüşüm, Mert Hakan Yandaş'a diyor ki Fenerbahçe, yani bu oyuncuya ceza verdiniz, bizim oyuncumuza, ama bu süreçle ilgili herkese eşit davranılmadı. Herkese aynı gözle bakılmadı. Burada o ayrım yapıldı, bu ayrım yapıldı. Siz böyle yaparsanız biz de oyuncumuza tabii ki sahip çıkacağız. Durum budur şeklinde bir mektup olduğunu düşünüyorum. Ama eğer benim sadece ifade etmeye çalıştığım gibi bir sıkıntılı sürecin Fenerbahçe açısından değerlendirmesi cümleleri ise söylediklerim, hı hı. Ben bunu çok samimi söylüyorum ve katılıyorum buna. Evet, bu süreç çok hakkaniyetli, çok anlaşılabilir, çok beklediğimiz, tahmin ettiğimiz bir şekilde şu anda gitmiyor. Ama gideceğine ilişkin açıklamalar yapılıyor. Biz açıklamaları beklemek durumundayız tabii ki. Ve umuyoruz ki bu söylendiği gibi bir eğer büyük fotoğrafta kara leke ise, o kara lekenin temizlenmesini tabii ki bütün futbol severler hepimiz arzu ederiz, bekleriz. Evet. Mert Hakan Yandaş gerekiyorsa o da, başkaları gerekiyorsa o da, ama birilerinin 3 ay ceza alması gerekirken 45 günle konuyu geçiştiriyorsanız bu tartışılır. Bunda bir anormallik yok.
1: Şimdi takımlar tabii yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorlar. Beşiktaş'ta da bir transfer haberi var. Salih Özcan'la anlaşma sağlandığı yönünde. Evet. Perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş. Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovski ve Noah Saviola da şehre geldi. Taraftarlar karşıladı Trabzonspor oyuncularını. Şimdi basketbola geçelim isterseniz. Futbolla ilgili eklemek istediğiniz bir detay yoksa.
0: Şöyle çok kısa bir transferin fotoğrafını çekelim. Çok kısa ama. O şu, Fenerbahçe çok yoğun bir şekilde evet devam ediyor. Çünkü bu yoğun bir taraftar diyeyim ya da kamuoyu baskısı var. Onun altından çıkmaya çalışıyorlar. Biraz masraflı gidecek gibi görünüyor. Galatasaray sezonu geç açmanın getirdiği avantajla sakin sakin bu süreci yürütüyor. Gazetelerin getirdiği bir transfer beklentisi olabilir taraftar gözüyle ya da camia gözüyle, ama çok bence sakin götürüyorlar. Trabzon yine geçen sezon olduğu gibi beklenmedik oyuncuları kadroya dahil ediyor. Buralardan iki oyuncuyu özellikle çıkarttılar ama daha fazla da çıkartabilirler. Şu anda keyifleri yerinde olduğunu düşünüyorum. En çok eleştiri alan Beşiktaş taraftar grubu diyeyim yine, ya da camia biraz ağır gittiğini ve sıkıntılı yeni sezona tam geç hazırlanılacağını ifade ediyorlar. Ki teknik direktörü İtalyano da ona benzer bir açıklama yapmış. Yani tam hazır olamayabiliriz diye. Dolayısıyla orada bir kargaşa, bir hareketlilik var. diye konuyu kısaca kapatabiliriz.
1: Peki. 12 dev adama geçelim o zaman. 6'da 6 yapmak istiyor 12 dev adam. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk tur grubundaki son maçında bugün İsviçre'yi konuk edecek. Zorlu bir karşılaşma, saat 19'da TRT1'den canlı olarak yayınlanacak.
0: Şöyle, zorlu karşılaşma doğru. Bütün ülkeler, gerçi rakibimiz grupta hiç galibiyet yok. 5'te 5 mağlubiyetle sonuncu durumda. Ama bu milli maçlarda sıralamadaki görüntünüz çok fazla sizi yansıtmaz. Çok sürpriz bir şekilde bir iş yapabilirsiniz. Çünkü milli takım formasını taşıyorsunuz. Ülkenizi temsil ediyorsunuz. Oyuncular bu gözle bakabilirler. Bu çok normal ve anlaşılabilir bir şey bu. Bizim avantajımız şu. Biz grubu lider olarak bitirmeyi garantiledik. Bundan sonraki yolumuza bakacağız. Yoksa bizim hani bu maçı %100 kazanmamız lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım şeklinde bir noktada değiliz. Bu açıdan bir sorun yok. Onu yani şöyle diyeyim. Geçebileceğimiz bu rahatlıkla geçmemizin daha güçlü olduğu bir müsabaka olarak görüyorum. Sonraki maçlara bakacağız, boyutundayız öyle diyebilirim. Ama bugün bir problem yaşayacağımızı pek fazla düşünmüyorum.
1: Evet, Amilli Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ergin Ataman da Ay Yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkacakmış. Bu detayı da paylaşalım elbette.
0: Ergin Ataman'ı tebrik ederim. Yani şöyle söyleyeyim, sıkıntılı, bazen toplumla çok tartışmalı, ondan kaynaklanan verilerin de içerdiği bir tartışma boyutu bu. Oluyor ama şu dönemlerde sakiniz, iyiyiz, kadromuz iyi, oyuncularımızın keyfi yerinde, fazla bir gel git çatışma ortamı görünmüyor. Kamuoyu da galibiyetlerle ya da iyi gidişle doğru orantılı, mutlu, memnun diye düşünüyorum. Alperen takımda, Cedi takımda, onların getirdiği bir avantaj da mutlaka var dışarıda oynayarak gelen. Pek çok oyuncumuz, tabii ki hepsi değerli ama özellikle Alperen'i biz biraz daha farklı durumda değerlendiriyoruz ve varlığından takım da motive oluyordur mutlaka. Ve 5'te 5 galibiyetinde zaten açılımı budur. Bu maçı da umarız Ergin Ataman'a 100. yıl hediyesi olarak verirler diye düşünüyorum.
1: Evet, basketbolda bir diğer haberde 17 yaşı Dünya Kupası'nda 4. olan takımımız tabii Ay Yıldızlar bronz madalya maçında Avustralya'ya 77-69 yenildiler ama bu aşamaya kadar gelmeleri de bizleri çok gururlandırdı. Ne dersiniz?
0: Şimdi bu amanından sonra gelen cümlelerin hepsi yerinde ve doğru kapatılırım. Desteklerim. Çünkü bu mesele bir altyapı meselesi. Aslında bakılırsa futbolda da diğer branşlarda da bu şekilde bir gidişat söz konusu olursa, yakalanabilirse, bir başarı özlemi varsa o başarı özlemi karşılığını buluyor. Bir, iki, bir istikrar da ortaya çıkıyor tabii ki. Basketbolda bu 17'lerle hepimiz bir kere daha altını kalın kalın çizgilerle çizecek şekilde gördük. Evet, tebrik ediyoruz. Hiç önemli değil. Bronz madalya alsak da almasak da burada bunu aramıyoruz. Alsaydık daha çok motive olurlardı. Daha etkilenebilirlerdi. Kabul ediyorum. Hiç şey değil, problem değil. Ama bize gösterdikleri görüntü, Ergin Ataman'ın maçlara gidip takip etmeyi isteyecek kadar etkileşimi, dolayısıyla ortaya koydukları mücadele, başarı, kaç sayı gerilerden gelip aldıkları maçlar oldu. Bu açılardan bakıldığında çok başarılı buluyorum. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de devam ederler. Başka oyuncular da çıkar. Bakın, iyi oyuncunuz olursa Ömer gibi, Kutlay. Şimdi böyle bir oyuncunuz evi babası gibi, hatta babasından daha iyi herhalde. 30 sayı atıyor, 35 sayı atıyor. Böyle oyuncular olursa, böyle oyuncuları takımlar transfer eder ve alır, bünyelerinde tutar. O zaman dışarıdan getirelim, dışarıdan olsun şeklindeki arayışlarınız aşağı düşer. Bu budur. Yani bunu bulmak için, ama bunu bir, evet, çok iyi taramanız gerekiyor. İki, altyapıyı çok sağlam kurmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Tıpkı diğer branşlarda olduğu gibi basketbolda da bunu yapmanız gerekiyor. Yaptıklarını düşünüyorum. Basketbol daha gözümüzün önünde olan bir branş. Profesyonel muamelesi yapıyoruz ona. Dolayısıyla U17'leri, antrenörlerini, federasyonu, herkesi canı gönülden kutluyorum.
1: Evet, şöyle 3-4 dakikamız var. Öncelikle Filenin Sultanları'nı konuşalım. 3. hafta maçları oynanacak. Filenin Sultanları, Viyener maçları ve Japonya'da kritik bir fikstür bizleri bekliyor. Tabii bu son viraja doğru giriliyor. Takımlar maçlarını tamamlayacaklar ve bakalım Viyener'de nasıl tamamlayacağız sonunda. 8-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar, şu ana kadar Filenin Sultanları'nı nasıl yorumlarsınız?
0: Yani onları biz sürekli alkışlıyoruz. Yani evet, ellerimiz şişiyor bunun yüzden.
1: Evet.
0: Şişsin, sorun değil, sıkıntı değil. Onlar yollarına bir ara böyle küçük bir motivasyon dalgalanması yaşattılar şu geçtiğimiz sürelerde ama bu bütünü bozacak bir şey değildi. Hani biraz Santarelli tartışıldı vesaire ama bu radikal bir boyutta değildi. Onu ifade ederek söylemeliyim. Biz toparlandık tekrar. Şimdi Ankara'daki karşılaşmaların tamamını kazandık. Bu VNL dediğimiz Milletler Kupası meselesinde bizim muradımız, ki diğer ülkelerin de aşağı yukarı böyle yaptıklarını görüyoruz, tamam, sıralamanın önemli olduğunu, dünya sıralamasına katkıda bulunduğunu hep

0: dinleyerek, oyuncu performanslarını gözlemleyerek, araya abla sokarak, araya daha formda, daha iyi A takımı oyuncusu sokarak bir harman oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu da başarılı yapıyorlar. Yani bunda bir şey yok. Yeni oyuncularımız ortaya çıkmaya başladı. Bunu açıdan da takip etmek büyük keyif.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada hani Japonya'da alacağımız maç sonuçları sonuçlarından daha çok, inanın bana, ortaya koyacağımız performansı merak ediyorum.
1: Evet.
0: Performansta Zehra oynayacak galiba bu turnuvada. Hiç şu ana kadar da gayet iyi gidiyorlar.
1: Üçüncü haftada da rakiplerimiz Polonya, ABD, Japonya ve Tayland olacakmış. Bu detayı
0: evet,
1: aktaralım.
0: Evet.
1: Şimdi
0: ben
1: hemen
0: söylemeyi unuttum.
1: Çok
0: evet.
1: Kısa güreşe giriş yapalım. Çünkü güreşte de bir tebrik mesajı sizden almak isteriz. Erkan Taş finalde rakibini puanlamada geçti ve 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi oldu.
0: Bakın şimdi Orhan Okullu ve Ali Gürbüz üçüncü başpehlivanlıkla altın kemerin devamlı sahibi olmak için hazır olduğunu ifade ediyordu. Ama işte bu alttan kendi çırakları, aralarında çırağı olanlar var galiba. Böyle işler yapabiliyorlar. Dolayısıyla iyi hazırlanacaksınız, konsantreniz tam olacak ve işinizi halledeceksiniz. Tebrik ediyorum Erkan Taş.
1: Evet.
0: Gayet güzel bir güreşte başardı.
1: Biz de çok tebrik ediyoruz ve size de çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Sayın Özel.
0: Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Spor yazarı Sayın Lütfü Özel bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Son olarak güreşti konu başlığımız. Asırlık geleneğin kalbi bir kez daha Sarayiçi Er Meydanı'nda attı ve finalde rakibini puanlamada geçen Erkan Taş yağlı güreşlerde altın kemerin sahibi oldu. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde bizler de tebrik ediyoruz. Ve programımızın sonuna geldik. Yapımcımız Veli Yıldız'dı bugün. Teknik yönetimde Arif Keleş vardı. Sizlere sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım. Yarın yine 7.30 haberlerin ardından bizler karşınızda olacağız. O zamana değin, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 9 Eylül 1939 Cumartesi saat 21. Taksim Stadı'nın Türk futbolunun ilk gece maçına ev sahipliği yaptığı gün. İstanbul Ligi'nde oynanan Fenerbahçe

0: rahat görmesi için futbol topları kireçli suya batırılarak meşvinleri beyazlatıldı. Kireçleri döküldükçe de yenisiyle değiştirildi. Hakem Şazi Tezcan'ın yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe Beyoğlu Spor'u 4-2 mağlup etti. İlk gece maçının ilk golünü sarı lacivertli futbolcu Fikret Kırcan attı. Aradan tam 22 yıl geçti. 28 Mart 1962'deki gece maçında Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2, Yeşil Direk'te Vefa'yı 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda bazı lambaların sönmesi sebebiyle futbol severler hayal kırıklığı yaşadı. Süper Lig'deki ilk gece maçı ise 4 Nisan 1962'de oynandı. Bu karşılaşmada Fenerbahçe Yeşil Direği 2-0 mağlup etti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Arkası yarın.

0: Bir Destandır 15 Temmuz 2. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, güvenlik görevlisi Uğurcan Akbaş, Murat Şükrü Türen, Hikmet Taner Turan, Hülya Esra Şaşmaz, Çağdaş Ömer Erzurumlu, Kaan Yaman Tümen, Aslan Ali Ekber Diribaş, Behçet Alper Yakıcı, Yılmaz Ali Rıza Kubilay, Özgür Turan Günay, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Aziz Berk Avcı, Hamza Ali Erdinç.
1: İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan Kaan ve Çağdaş, bazı konularda farklı düşünüyorlar.

düşünse de iyi arkadaştır. Kaan, edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'den etkilenerek destanlar konusunu çok sevmiştir. Çağdaşsa tarihin derinliklerinde kalması gereken böyle konular yerine ilme ve fene ilgi duyulmasından yanadır. Buna rağmen edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'i o da sevmekte ve dersine iyi çalışmaktadır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu gazisi bir assubaydır. Ayrıca büyük ağabeyi de aynı yörede şehit olmuştur. Ablası Aybala, üniversite sınavlarına hazırlanmaktadır. Ev hanımı olan annesi Nebahat, çocuklarının üzerine titremektedir. Dedesi Nurettin, adeta evin sigortası gibidir. Edebiyat öğretmeni Hikmet Bey, Kaan'ın gazi babası Murat'ı hatıralarını anlatması için sınıfına davet etmiştir. Amacı, onun da yardımıyla öğrencilerindeki milli şuuru güçlendirmektir. İstanbul'da bir askeri kışlada iki subay grubu birbirlerine taban tabana zıt konular üstünde kafa yormaktadır. Tuğ General Arslan, Albay Behçet, Yarbay Yılmaz ve Binbaşı Özgür, Türkiye'ye kendi görüşleri doğrultusunda bir yapı getirmek için darbe hazırlığındadır. Öğretmen Ufuk, kendi yapılanmalarının en tepesindeki kişiden aldığı emirleri subaylara iletmekte ve onlara liderlik etmektedir. Diğer yandan Albay Mustafa, Yarbay Aziz ve Binbaşı Hamza, diğer grubun karanlık işlerinden şüphelenmekte ve onlara engel olmanın yollarını araştırmaktadır. Bunun için Albay Mustafa, Binbaşı Hamza'ya öğretmen Ufuk'u takip etme görevi verir.

0: Çocuklar koşturmayın okulun bahçesinde.
1: Yardımcı olabilir miyim beyefendi?
2: Edebiyat öğretmeni Hikmet Bey ile görüşecektim.
1: Siz Kaan'ın babası olmalısınız. Hikmet hocam giriş için isminizi bırakmıştı. Bir dakika lütfen, haber vereyim kendisine.
2: Yok, gerek yok, ben giderim kardeşim. Yolu biliyorum.
1: Hikmet hocam özellikle kendi karşılamak istedi sizi. Alo Hikmet hocam. Beklediğiniz misafir geldi hocam. Yolu biliyorum, kendim giderim dedi ama. Tamam hocam, bekliyoruz. Beklerken oturmak ister misiniz? Hocamız birazdan gelecek.
3: Geldim bile.
1: Hikmet hocam bu ne hız böyle maşallah.
3: Hoş geldiniz Murat Bey. Çok beklemediniz inşallah.
2: Yeni geldim hocam. Güvenlik görevlisi beyefendinin dediği gibi o kadar hızlı geldiniz ki.
3: Sizi bekletmek istemedim. Buyurun, buyurun içeri girelim. Bu taraftan Murat Bey.
0: Hadi çocuklar teneffüslükte içeri. Evet, teneffüslükte içeri. Hadi, geçin hadi.
4: Geliyoruz sınıfa.
3: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın.
3: Oturun lütfen. Çocuklar. Kaan arkadaşınızın...
2: Oğluma Oğuz Kaan diyebilirsiniz hocam.
3: Oğlunuza Oğuz Kaan dememize izin verdiğiniz için teşekkür ederim Murat Bey. Evet çocuklar, Oğuz Kaan arkadaşınızın babası bizi kırmadı, buraya kadar zahmet etti. Kendisine teşekkür ediyorum ve sizler adına hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk hocam. Ben de size teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
3: Sizi şöyle benim yerime alayım.
2: Aman hocam, ben kim, sizin yerinize oturmak kim, lütfen.
3: Öyle demeyin lütfen. Başımızın üstünde yeriniz var sizin. Bir sandalyenin lafı mı olur? Buyurun lütfen, oturun.
2: Peki, teşekkür ederim.
3: Murat Bey, söz sizin. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz.
2: Ben aslında bu tür konuşmalara alışkın değilim ama... Ortam o kadar güzel ki sanırım biraz konuşabilirim. Çocuklar biliyorsunuz ben Kaan'ın... Affedersiniz, Oğuz Kaan'ın babasıyım. Adım Murat. Emekli kara assubayıyım. Belki bilmeyenleriniz vardır. Biz kara assubaylar askeri operasyonlara doğrudan katılırız. Bunun yanında sivil halkla ilişki kurarak onlardan bilgi toplarız. Ya sizin anlayacağınız, biz assubaylar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde orta kademe personeli olarak görev yaparız.
6: Ne kadar önemli görevleriniz var. Operasyonlara katılıyorsunuz, yaralanıyorsunuz, hatta şehit bile oluyorsunuz. Affedersiniz, sizi üzmek istemedim. Şehit babası olduğunuzu biliyoruz. Tam da bunun için diyorum ki adınız orta kademe personeli olabilir. Ama siz bizim için çok önemlisiniz.
2: Ne güzel konuştun kızım. Çok çok sağ ol. Adın neydi senin?
6: Benim adım Hülya efendim.
2: Memnun oldum Hülya. Siz de benim için çok önemlisiniz. Biz askerler ne yaparsak sizin için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu yolda bana gazilik düştü. Oğluma şehitlik. Helal olsun. Yine olsa yine giderim askere. Hem de gözümü kırpmadan.
5: Yaşa. Yaşa. Var olsun.
1: Bravo. Çok güzel söyledin.
3: Nasıl gazi olduğunuzu anlatabilir misiniz?
2: Anlatırım hocam. Güneydoğu'da bulunduğumuz yere yakın bir dağda bir grup terörist olduğunu öğrendik. Başımızda yüzbaşı Hakkı ve kahraman silah arkadaşlarımızla hızla oraya intikal ettik. Baktık teröristler böyle açık alanda ilerliyor. Aslında hepsini o an etkisiz hale getirebilirdik.
7: Yoksa beklediniz mi?
2: Bekledik yavrum.
7: Tüh, yoksa kaçtılar mı?
2: Bakıyorum çok heyecanlısın evladım. Adın neydi senin?
7: Çağdaş ben.
2: Biz de orada senin gibi heyecanlıydık Çağdaş. Ama askerlikte emir almadan hiçbir iş yapamazsınız.
7: Emir almak gecikse bile mi?
2: Bunun bazı istisnaları var tabii. Hı hı. Yüzbaşı Hakkı durumu bir üst makama iletti. Biz elimiz tetikte bekliyoruz. Cevap gecikti. Biliyoruz ki o komutan da kendi üstüne soracak.
7: Siz beklerken ya hainler kaçarsa?
2: Kaçmadılar. Kaçmadılar, aksine ellerini kollarını sallaya sallaya uzaklaştılar oradan.
7: Ama nasıl olur?
2: Emir öyle geldi çünkü. Çatışmaya girmeyin denildi.
7: Yazık.
3: Murat Bey, emin değilim ama o zamanlar teröristlerle çatışmaya girilmesini istemeyen gruplar olduğunu duymuştum.
2: Bizim de kulağımıza geldi öyle sözler. Sizin de dediğiniz gibi emin olmadığımız bir konuda konuşmak doğru değil elbet.
3: Anlıyorum.
2: Gaziliğime gelince şöyle oldu. Oradan dönüyoruz işte. İki arkadaşımızın elinde mayın tarama aracı var. Sağlı sollu ilerleyerek bize yol açıyorlar. Birden büyük bir patlama duyduk. Anında hepimiz yere yattık. Bize yol açmaya çalışan Yozgatlı Mehmet Çavuş maalesef şehit oldu. O anda dünyalar başımıza yıkıldı. Bir an için ne yapacağımızı bilemedik ama çabuk toparlandık. Herkes kendini kontrol etti. Bir arkadaşım fark etmiş böyle omuzumdaki kanları. Yaralanmışsın Murat dedi. Elimi bir attım ki sol kulağımdan kan akıyor. İşte sıhhi yeri arkadaşımız gelip yarıya pansuman yaptı. Çok sonradan öğrendim mayından sıçrayan bir parçanın kulağımın yarısını kopardığını.
6: Ne hissettiniz o anda?
2: Şehit olmadım diye üzüldüm. Diğer yandan gazi oldum diye sevindim.
6: Vallahi helal olsun size.
3: Çok geçmiş olsun Murat Bey. Gaziliğiniz hayırlı olsun. Bu olaydan sonra sizi emekliye mi ayırdılar?
2: Tabii ki hayır. Yaram çok da önemli değildi. Zamanı gelince normal yollardan emekli oldum.
3: Allah sizden razı olsun Murat Bey.
2: Sizden de Hikmet Hocam, sizden de.
3: Estağfurullah Murat Bey, biz ne yaptık ki?
2: Öyle demeyin hocam. Baksanıza, ne güzel öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Benim gibi bir gazi sınıfınıza davet etmeniz bile çok önemli.
3: Birbirimizden güç alıyoruz diyelim buna.
2: Haklısınız. Bizim için ordu millet sözü boşuna söylenmedi, değil mi?
3: İsterseniz anlatmayabilirsiniz.

0: yaptınız ama öğrencilerim oğlunuzun nasıl şehit olduğunu merak ediyor.
1: Çok zor be hocam. İnsanın evladını kaybetmesi çok zor. Daha 20 yaşındaydı yavrum. Askerliğini Güneydoğu'da komando olarak yapıyordu. Terhis olmasına bir ay kalmıştı. Bağlı olduğu timle bir akşamüstü dağda bölücü terör örgütü mensubu bir grubun izini sürerken başka bir grup tarafından kurulan pusuya düşüyorlar. Çıkan çatışmada yavrumla beraber iki Mehmetçik daha şehit oluyor. Buna rağmen epey zayiat veren bölücü terör grubu karanlıktan da istifade ederek kaçıyor. Ya, o gece hanımla benzer rüyalar görmüştük hocam. Bembeyaz bir elbise içinde gördük yavrumuzu. Güllerle dolu bir bahçede geziniyordu. Elindeki gülü bize uzattı. Bir şey konuşmadı ama kendi gülünden bile güzeldi. Önce acı haberi geldi. Sonra da bayrağa sarılı tabutu. Gerisi malum.
0: Rabbim yavrunuzun şehadetini kabul etsin. Biliyorsunuz bu dünya bir imtihan dünyası. Sizin de imtihanınız böyleymiş. Allah sabrınızı arttırsın.
1: Amin, amin. İşte çocuklar, vatanımız böyle kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin kanıyla korunuyor. Biz de bu şerefli ordunun sivil neferleri olarak hangi alanda olursa olsun vatanımıza faydalı şeyler yapmanın peşinde olacağız.
0: Murat Bey, bizleri kırmayıp sınıfımıza kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kabul ederseniz size çiçek takdim etmek isteriz.
1: Aman zahmet etmişsiniz hocam.
0: Size çiçek vermek şereftir bize. Gel bakalım Oğuzkan. Sınıf adına çiçeği sen takdim et babana.
2: Buyur babacığım.
0: Son bir isteğimiz var sizden Murat Bey. Birlikte fotoğraf çektirmeye ne dersiniz?
1: İyi olur hocam.
2: Hadi gelin. Hadi geçin. Hep beraber.
0: Hadi geçin çocuklar.
2: Tamam,
0: geçin
2: size. Biraz daha. Geçin. Hadi gelin.
0: Evet. Hadi. Gülümseyin. Çekiyorum.

0: Ne sebeple olursa olsun ikinci bir emre kadar içeri kimseyi almayacak, telefonla kimseyi bağlamayacaksınız. Anlaşıldı mı asker? Güzel.
1: Çok heyecanlıyım Arslan Paşam. Telefondaki özel sistemden şifreli mesajınızı alır almaz geldim.
0: İyi ettiniz Behçet albayım. Duracak vakit değil.
1: Yoksa?
2: Büyük gün bugün mü paşam?
0: Bugün değil Yılmaz Yarbayım.
2: Ben de sandım ki.
0: Bugün değil ama yarın.
2: Yarın mı?
1: Yarın mı? Harika.
3: Çok şükür paşam. Yıllardır beklediğimiz gün geldi nihayet.
0: Hareketin tohumları daha sen doğmadan atılmıştı özgür binbaşım.
3: Bilmez miyim paşam? Biz de o kasetleri dinleye dinleye bugünlerin hasretini çeke çeke büyüdük.
0: Dur. Ufuk öğretmen arıyor. Buyurun muhterem hocam. Bütün emirleriniz yerine getirildi hocam. Ah endişe buyurmayın. Bütün varlığımızla darbeye hazırız. Biz de size güveniyoruz hocam. Aleykümselam hocam. Silahlı kuvvetler içerisinde bizimle hareket etmeyen subaylar olduğunu unutmayın. Jetlerin havalanması yetmeyebilir. Biz de silah kullanmak zorunda kalabiliriz. Unutmayın. Bu bir ölüm kalım savaşıdır. Üstünüzde olabildiğince yedek şarjör bulundurun. Merminiz namluda, kulaklarınız bizde olsun. Hadi bakayım. Göreyim sizi.
4: Emredersiniz komutanım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
6: Nasıl olalım Mustafa albayım? Ortada dumanlı bir hava var.
7: Kurt dumanlı havayı sever diye boşuna dememişler.
6: Haklısınız Hamza binbaşım. Bir farkla havayı dumanlı hale getiren de bu havada kurt olmaya yeltenen de kendileri.
5: Yüreğinizi serin tutun arkadaşlar. Onlardan olsa olsa çakal olur.
7: Ne olursa olsun. Hepsinin hakkından gelecek gücümüz var Allah'ın izniyle.
5: Ay sen çok yaşa Hamza binbaşım. Gelelim sizi çağırma sebebine.
7: Emredin komutanım.
5: Bugünlerde malum şahıslarda ciddi bir hareketlilik var.
7: Haklısınız Mustafa albayım. Benim de dikkatimi çekti bu.
5: Dikkatinizi çekti de neden bize haber vermediniz Hamza binbaşım?
7: Bugün size yüz yüze söylemeyi düşünmüştüm ki zaten siz çağırdınız bizi.
5: Böyle durumlarda vaktin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Lütfen daha çabuk hareket edelim Hamza binbaşım.
7: Emredersiniz Mustafa albayım.
6: Tahmininiz nedir albayım? Artan bu hareketliliğin sebebi ne olabilir?
5: Her şey olabilir Aziz Yarbayım. Her şey olabilir.
6: Her şey derken?
5: Darbe dahil. Aklınıza gelen gelmeyen her şey.
6: O kadar mı Mustafa albayım?
7: Şaşkınlık içindeyim albayım. Gerçekten bu kadar ileri gider mi bunlar? Koskoca silahlı kuvvetler onları boğar vallahi.
5: Arkadaşlar biz en kötüsünü hesap edelim. Bize düşen budur.
7: Evet. Haklısınız.
8: Doğru. Haklısınız.
5: Hamza binbaşım, Ufuk öğretmenle ilgili topladığım bilgileri ilgili makamlara ilettim. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da konudan haberdar ettim. Onlar da zaten bu şahsı takip ediyorlarmış. Teşekkür ettiler bize. Ben de size teşekkür ediyorum binbaşım.
7: Estağfurullah albayım. Ben görevimi yaptım sadece.
6: Emriniz nedir Mustafa albayım? Öldüğün ölelim. Yeter ki bunlara fırsat vermeyelim.
5: Allah'ın izniyle öyle bir şey olmayacak. Yalnız bunlar gemi azıya almış bir kere. Hiçbir kötülükten çekinmezler. Bize düşen...
8: Emredin komutanım.
5: Bize düşen her an hazırlıklı olmak. Sü uyur düşman uyumaz diye boşuna dememiş atalarımız. Bir an bile gözümüze uyku girmeyecek arkadaşlar. Bir an bile gaflete düşmeyeceğiz. Emriniz altındaki personel de aynı şekilde hareket edecek. Mümkün olduğu kadar kışladan uzaklaşmayın. Birbirinizle irtibatı hiç kesmeyin. Silahlarınız dolu, elleriniz tetikte olsun. Hatta yanınızda fazladan şarjör bile bulunsun.
8: Emredersiniz komutanım.
9: Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile de bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Trump Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşecek. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu.

ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda alışveriş merkezi otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kiev'e yönelik bombardıman son bir hafta içinde kente düzenlenen ikinci büyük saldırı oldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 665. kez düzenlendi. Baş pehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırkpınar'ın yeni baş pehlivanını tebrik etti. Pehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Türk tiyatrosuna uzun yıllar oynadığı lüküs hayatla damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşama veda etti. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Bugün, yarın ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de ise sıcaklık bugün 30 derece.

0: Reklamlar.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
2: Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Aslında pandemi sonrası hayatımıza daha yoğun ve hızlı giren bir ruh sağlığı hastalığı obsesif kompulsif bozukluk. Halk arasındaki adıyla OKB kısaca. OKB nedir? Tekrarlayan ve istenmeyen düşünceler, yani obsesyonlarla bu düşünceleri azaltmak için yapılan zorlayıcı davranışlar, yani kompulsiyonlar. İstemediğimiz ve biraz daha anlamsız bulduğumuz, mantıksız bulduğumuz düşüncelerin sıklıkla zihnimize gelmesi ve o düşünceleri rahatlatmak için yaptığımız davranışlar. OKB'deki temel handikaplardan biri, kişi kendi yaptığı davranışları aslında çok saçma ve anlamsız bulmaz. Ona göre normaldir. 30 kere elini yıkaması, banyoda 2 saat kalması ya da bir duayı 20 kere okuması onun için çok anlamsız değildir. Bu nedenle OKB yaşayan bireyin çevresindekilerin desteğine oldukça ihtiyacı vardır. Neler vardır obsesyonda, OKB bozukluklarında? Böyle çok kısa yine ufak bilgilendirme olsun. El yıkama, aşırı düzen takıntısı, tekrar eden kontrol davranışları, işte ütüyü prizden çektim mi, kapıları kilitledim mi, bazen dini obsesyonlar, acaba günah mı girdim, yanlış bir şey mi söyledim, bazen yanlış anlaşılma kaygısı, birine zarar mı verdim, acaba istemeden kötü davranışlar mı yapıyorum gibi, rutinde bize anlamsız gelen düşüncelerin sıklıkla zihnimize bir mesaj olarak gelmesi ve bu mesajları rahatlatmak için de bizim tekrarlayan davranışlarda bulunmamız gibi. Genel olarak psikiyatri desteği olmadan zor ilerleyen tedavi süreci var. O yüzden böyle bir gözleminiz varsa ve böyle bir şüpheniz varsa bir psikiyatriste yola başlamak en sağlıklı ve en önemli adım olarak literatüre girer.
0: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün Dünya Kırsal Kalkınma Günü. Genel olarak bakıldığında kırsal kesim hayatımızı, dünyayı besliyor. Buralardaki çiftlikler, çalışanlar üretimi sağlarken elde edilenler hem yurt içine hem de yurt dışına gönderilerek ülke ekonomimizin can damarı oluyor. Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nde Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Erdoğan konuğumuz olacak. Viral enfeksiyonlar artık mevsim dinlemiyor. Kışın daha çok görmeye alıştığımız bu tür grip, nezle gibi hastalıklar yaz mevsiminde de uzun süre insanları mağdur edebiliyor. Öte yandan pek çok virüs kaynaklı hastalığı duyar oluyoruz. Ayrıntıları Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Meliha Çağla Sönmezer'le konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Kırsal Kalkınma Günü ve konuğumuz Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Sayın Cem Erdoğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir gün, Dünya Kırsal Kalkınma Günü. Bütün dünyada aslında öneminin farkında. Çünkü kırsal kesim hayatımızı besliyor, dünyayı besliyor. Ve hem yurt içinde, yurt dışında satılarak ekonominin de can damarı oluyor. Siz ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Evet, çok harika bir değerlendirmeyle başladınız. Tüm dünyada kırsal kalkınma son derece önemli, kıymetli. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 6 Eylül 2024 tarihinde 6 Temmuz Dünya Kırsal Kalkınma Günü olarak ilan edilmiş. Hı hı. Ben öncelikle bu anlamlı günde bizleri de dinleyen tüm dinleyicilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Aslında bugün yalnızca çiftçileri ilgilendiren bir gün değil. Sabah kahvaltımızdaki ekmekten yumurtaya, içtiğimiz sütten soframıza gelen sebze ve meyveye kadar hayatımızın tamamı kırsaldan gelen ürünlerle, yani kırsalda başlıyor dememiz doğru olur.
0: Evet.
1: Bu nedenle de kırsal kalkınma demek yalnızca tarım üzerinden okunmak bir yana, aynı zamanda gıda güvenliği, ekonomik kalkınma, halk sağlığı ve ülkemizin geleceği demektir. Çok önemli.
0: Ve bütün bunları kapsayan bir unsurun özel acaba ilgi görmesi gerekmez mi diye düşünüyor insan ve görüyor da galiba. Bu yüzden kırsalı kalkındırma çalışmaları var. Bu konuda öncelikler neler acaba? Siz bakanlık bünyesinde de bilim kurullarında görüş verdiniz, çünkü bu bilim insanlarımızdansınız. Nasıl anlatırsınız bakış açımızı?
1: Elbette tabii. Şimdi kırsalda bugün esasında kırsal yaşam şehirlerin görünmeyen sigortasıdır. Bunu Covid-19'da çok net bir şekilde yaşadık. Yani bugün şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın tükettiği gıda kırsalda üretiliyor. Çiftçilerimiz yalnızca ürün yetiştirmiyor, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlıyor. Bunun yanı sıra da tarımsal olarak siz de söylemiştiniz, bir ihracat da yapıp ekonomiye büyük bir katkı sağlanıyor. Aynı zamanda istihdam oluşuyor, ihracat getirisi, sanayiye ham madde geliyor ve çevre korunmasına büyük bir katkıda bulunuyor. Birçok sanayi kolunun esasında temeli kırsalda üretilen ürünler. Örneğin süt olmadan süt sanayisinden bahsedemeyiz. Buğday olmadan un sanayisinden bahsedemeyiz. Pamuk olmadan tekstil, ayçiçeği olmadan yağ sanayinden bahsedemeyiz. Yani şehirlerde gördüğümüz üretimin temelinde kırsaldaki üreticiler vardır. Bu nedenle kırsal kalkınma gerçekten çok önemli ve kırsal kalkınma için ülkemizde de çokça yatırım yapılıyor. Tarım Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri var. İPART projeleri var. Avrupa Birliği'nden alınan destekler var. Bugün sadece klasik tarım anlayışıyla kırsal kalkınmayı değerlendirmemiz biraz eksik kalır. Biz teknolojiyi, dijital tarımı, akıllı sulamayı, erken uyarı sistemleri, iklim dostu üretimleri, hatta gençleri tarıma yeniden kazanmak, kadın girişimcileri desteklemek kırsal kalkınmada öne çıkıyor. Ayrıca bunun yanı sıra belki kooperatifleşme, üreticilerin pazara daha güçlü ulaşması büyük önem taşıyor. Yalnız tabii burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Şimdi kırsal kalkınma son derece kıymetli. Sadece de tabii kırsal kalkınma deyince de direkt aklımıza Tarım Bakanlığı geliyor ama Tarım Bakanlığı'nın tabii ki uhdesinde, yönetiminde olsun ama bütün bakanlıklarımızın da bir kırsal kalkınma stratejisini yansıtmaları bizim topyekun kalkınmamız açısından son derece kıymetli olacaktır. Çünkü kırsaldaki yaşam da tıpkı şehirdeki yaşam gibi bütün bu sahip olunan iyi olanaklara sahip olmak istiyor. İşte sosyal güvenceden tutun, eğitim, sağlık, spor, sanat dallarına kadar kolayca ulaşılması gerekiyor ki kırsalda kalkınmayı topyekun sağlayabilelim. Bu nedenle bunların da tabii merkezinde tarım ve gıda esasında önemli bir yer tutuyor.
0: Peki şu an öncelikler neler ya da sizin tavsiyeleriniz neler? Nasıl yaklaşılıyor konuya? Yani ülkemiz kırsal açıdan nasıl değerlendiriliyor şu an?
1: Şimdi şöyle, tabii kırsal kalkınma konusu hani siz de belirttiniz son derece önemli. Günlerce de konuşulabilecek, tartışılabilecek bir konu ve zaten ülkemizde de tartışılıyor. Şimdi kırsalda teknolojiye erişimi sağlamamız lazım. Yani kırsal kalkınma deyince tek bir yönden sadece biz buraya ekonomik bir girişim, finansman sağladık. Bu sayede kırsal kalkınır gibi bir yaklaşım günümüzde eksik kalıyor. Bu nedenle orada bir teknoloji kurmamız lazım. Gençlerin mesela kırsalda yani sosyoekonomik veya sosyal yaşantısını devam ettirmesini sağlamamız lazım. Örneğin bir gencimizin belki basketbola, belki voleybola, belki yüzmeye hevesi var, ilgisi var ve kabiliyeti de var. Ancak kırsalda eğer antrenman yapacak bir imkan bulamıyorsa doğal olarak şehire göçmek istiyor. İşte bizim bu şehirde var olan olanakların benzerini kırsalda da yeşertmemiz gerekiyor. Yani o gencimiz antrenman yapmak için köyünden daha uzak bir yere gitme ihtiyacı duymamalı. Ama bu şu demek de değil. Belki köyün yapısı çok küçük, 4-5 köyün ortasındaki en büyük köyde olabilir bu tesis. Yani daha yakın bir yerde kurulu olabilir. Kadın girişimcilerimizi desteklememiz lazım. Ki biliyorsunuz son derece kıymetliler. Çok da çalışıyorlar. Evet. Bazen emeklerini fark edemiyor dışarıdan insanlar ama son derece kıymetli ve önemli bir emekleri var. Bir de tabii artık tarım açısından bakarsak nitelikli ve niteliksiz iş gücü ihtiyacı da var. Bunları işte kırsalda tutmamız için Mesela biz kırsaldaki üreticilerle görüştüğümüzde, ya hani bizim adımıza bir çiftçi tanımlaması yapılsın, biz de bir sosyal güvenliğe erişelim, bu sayede hani daha hani emeklilik hayatı sürebilelim şeklinde şeyler de geliyor, öneriler de geliyor. Hı hı. Bunların da hep beraber değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Hı hı. Şimdi kırsal dediğimiz zaman tarımı anlıyoruz, hayvancılık var bunun yanında. Başka sayabileceğimiz unsurlar var mı Sayın Erdoğan?
1: Vallahi şöyle efendim, şimdi kırsal kalkınmada çok güzel belirttiniz. Biz buna bitkisel üretim, hayvansal üretim adı altında toplayabiliyoruz. Zaten bunlar birbirinden ayrılmıyor. Esasında tarım ve gıda birbirinden ayrılmayan et ve tırnak gibi iki alan. Hı hı. Çünkü gıdanın ham maddesi tarımdan geliyor. Hı hı. Kırsal kalkınmada baktığımız zaman bitkisel üretim, hayvansal üretim, arıcılık, hı hı, su ürünleri, hatta ormancılık ve kırsal turizm ve yerel ürünler son derece öne çıkıyor. Hı hı. İşte bu kapsamda belki coğrafi işaretli ürünlerimizi daha iyi değerlendirebiliriz. Agroturizm dediğimiz tüm dünyada ilgi çeken bir alan var. Bu ne demek oluyor? Mesela sizin bir çiftliğiniz var, evet, ya da bir üretim alanınız var. Oraya iki katlı bir pansiyon yapıyorsunuz. İnsanlar hafta sonu veya hafta içi konaklamaya geliyorlar. Bir iki gün orada kalıyorlar. Domatesini, çileğini topluyor, salatalığını topluyor. Mesela burada sizin zeytin işleğinizin bulunduğunu düşünün. Götürüyorsunuz, zeytinyağının nasıl elde edildiğini gösteriyorsunuz. Sizin üretiminiz olan zeytinyağlarından satın alıyorlar. Herkes bir kırsaldaki bir üretimin nasıl yapıldığını öğrenip olup dönüyorlar. Ha, i̇şte evet, böyle bir agroturizm yapabilmemiz için bizim bu tesisimizi ruhsatlı bir şekilde oluşturmamız, yapmamız gerekiyor. Bunun için söylüyorum, hani her bir bakanlığın kırsal kalkınma stratejisi olması gerekir diye. Çünkü bazen mevcut mevzuatlarla sıkıntı yaşanabiliyor. Evet, yani evet, güncellememizde fayda olur şeklinde iletebiliriz.
0: Tabii bu güncellemeler yapıldığında kalkınmamızda inanılmaz bir faydası olabileceğini düşünüyorum. Ciddi bir refah olabilir ülkemiz için. Öyle değil mi?
1: Son derece haklısınız. Çünkü bu alandan biz şu anda bakarsak yaklaşık olarak yaz aylarında ilk 9 ayda 50 milyon turist geliyor ülkemize. Hı hı. TÜİK açıkladı, 86 milyonluk bir nüfusumuz var. 136 ve biz ihraç da ediyoruz. Yani yaklaşık bir sezonda 150 milyon insanı doyurabilecek bir tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun içerisinde bütün ürünleri dahil ederek söylüyorum. Bu kapsamda dünyada artık gıda güvenliği diyebiliriz belki buna. Gıda güvenliği ve güvencesi son derece önem arz ediyor. Gıda, tabii, güvencesi sizin ürüne ulaşmanızdır. Daha güvenli ise ulaştığınız ürünün insan ve hayvan sağlığı açısından hiçbir risk taşımamasıdır. Bu noktada tarım ve gıda, özellikle yaşanan jeopolitik kırılımlar neticesinde iklim değişikliği, genç neslin uzaklaşması, tüm dünyada bu bir sorun. Yine tüm dünyada tarım alanlarının azalması, çünkü insan nüfusu artıyor. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda tarım ve gıda bir nevi milli güvenlik boyutuna yükseliyor. Böyle olunca da ileride artık ülkeler sade teknolojiyle, sade silahlı kuvvetleriyle değil, tarım ve gıdadaki kapasitesi de masada ki söz sahipliğini arttıracak etkenler arasında görülüyor.
0: Evet, biraz alt başlıklara bakabilir miyiz detaylandırmak için? Genel olarak konuşuyoruz tarım, hayvancılık, kırsal diye. Tarımda önceliklerimiz neler olmalı? Ayrı ayrı bakalım istiyorum. Hayvancılıkta neler olmalı? Çünkü gıda güvenliği ve gıda güvencesi konuları da girince devreye sorabileceğimiz pek çok konu var. Tarımla başlayalım dilerseniz. Önceliğimiz ne olmalı ülkemizde?
1: Yani tabii şu anda bir iklim değişikliği sürecinin içerisinden geçiyoruz. Bu son derece önemli çünkü su stresiyle karşı karşıyayız. Bu sene yağışlar tamam güzeldi ama geçen yıl önceki yıllarda 2021 yılında ciddi bir kuraklıkta yaşamıştık. Şimdi iklim değişikliğinin etkisi bunların daha sık ve daha uzun süreli karşımıza çıkmasını getiriyor. Dolayısıyla evet, suyu yönetmemiz gerekiyor. Yani su yönetimi şu anda bizim için öncelikli alanlardan bir tanesi. Bunu kastım şu, bakanlık zaten uzun yıllar damla sulamaya destek verdi. Yeni nesil tarım teknolojileri konusunda da biz bir çalışma yaptık. Üreticilerin en çok bildiği konu damla sulama. Evet. Diğer konulardaki bilgileri daha düşük. Yani bizim belki de yağmur hasatlarını daha ciddi düşünmemiz gerekiyor. Toprağımızı iyi yönetmemiz gerekiyor. Toprak sağlığını korumamız lazım. Aynı zamanda çok özür dilerim. Doğru gübreleme ve kullanacağımız ham maddeleri doğru kullanmamız lazım. Bunun yolu da akıllı tarım teknolojileri ya da diğer adıyla yeni nesil tarım teknolojilerini de artık üretime dahil etmemiz lazım ki çok daha az girdi ile çok daha verimli bir üretim sağlayabilelim. Bu neden lazım? Çevre üzerindeki ayak izimizi, karbon ayak izimizi de düşürmek adına bunları kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Bunu şunu açıdan da önemsiyorum. Avrupa Birliği'nde yeşil mutabakat var. Green Deal dedikleri. Bizim komşumuz ve en fazla ihracatı yaptığımız ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ileride onların bazı istekleri olacak. Karbon nötr bir kıta almak istiyorlar 2050 yılında. Aldıkları üründe de karbon kullanımının olmadığı ürünleri tercih edecekler. Varsa vergi koyacaklar. Şu an tarım ilk gündemde değil, daha çok sanayi ürünleri üzerinden ilerliyor ama böyle bir durumla da karşılaşma olasılığımız var. Hı hı. Ve bizim de o Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat regülasyonlarını yakından takip edip zamanında uyumlu hale gelmemiz gerekiyor. Bu konuda da ülkemizde çalışmalar yürütüldüğünü görüyoruz bakanlıklar tarafından. Bu da sevindirici bir nokta.
0: Hı hı. Hayvancılığa bakacak olursanız durum nedir?
1: Hayvancılıkta da tabii aşılama ve hastalıkların erken teşhisi son derece kıymetli. Hayvan refahı son derece kıymetli. İzlenebilirlik burada yine ön planda diyebiliriz. Ve de tabii hepimizin çok iyi bildiği antibiyotiklerin daha doğru kullanımı söz konusu. Hı hı. Çünkü antibiyotikler sadece insan sağlığında değil, hayvan sağlığında da kullanılmaktadır. Aynı durum dirençli bakteriler, dirençli mikroorganizmalar hayvan sağlığında da ortaya çıkabilmekte ve bizi ilişkilendirmektedir. Hayvan sağlığının şöyle bir önemi daha var. Zoonoz hastalıklar, COVID-19 gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar bugün için günümüzde çok büyük risk oluşturuyor.
0: Evet.
1: Ve bulaştığı anda da biliyorsunuz artık dünya çok fazla global ve seyahatler o kadar sık yaşanıyor ki yani bir yerde çıkan bir hastalık çok kısa sürede tüm dünyaya yayılabiliyor. Biz bunu Covid'de de gördük birer birer tüm ülkelerde, çünkü direkt Çin'den gelmiyor mesela yolcu. Hı hı. Önce Almanya'ya gitmiş, Almanya'dan geliyor veya orada bir başka ülkeye gitmiş, oradan geliyor. Bu nedenle önleme çalışmaları da son derece kıymetli ama çok zor oluyor. Bu yüzden tedbirli olup önleyici tedbirlere uymamız lazım. Bunun için de Birleşmiş Milletler tek sağlık yaklaşımının sahada daha etkin olarak yaygınlaşmasını istiyor.
0: Hı hı. Bu arada tabii hayvancılıktaki sağlık sorunlarından bahsettiğiniz, hastalık riskinden, tarımda da mesela pestisit çok gündem oldu. Bunlar da sağlığı tehdit ediyor, tarım ilaçları. Bunun kontrolü sağlanabiliyor mu acaba Sayın Erdoğan, durum nedir?
1: Evet, burada tabii tüketiciler, hepimiz birer tüketiciyiz ve tüketici haklı. Şöyle bir şey söz konusu. Esasında pestisit dediğimiz ilaçlar tıpkı insan sağlığı ilaçları gibi çok sıkı protokoller altında yıllar süren araştırmalarla toksikoloji, ekotoksikoloji, fate and behavior dediğimiz çevredeki akıbeti ve davranışıyla uygulayıcıya

0: ileri çalışmaları yapılır. Bunlar yaklaşık 10 sene sürer. Çok sıkı protokoller altında ilaçlar ruhsatlanır. Ama ilaçlar tabii yanlış kullanıldığında, gereksiz kullanıldığında bizler için tehlikeli boyuta erişiyor. Bunun için biz alanda şunu her zaman söyleriz. Entegre zararlı yönetimi, yani bir yerde bir sorun varsa hemen ilaçlama değil. Hı hı. Önce biz bunları bir kültürel önlemlerle, yani fiziksel toplayıp imha edebiliyorsak böyle çözelim, alan küçükse. Çözemiyorsak biyolojik mücadele dediğimiz canlıdan faydalanarak bir diğer canlıyı baskılamak ya da biyoteknik dediğimiz genelde feromon ve ışık tuzaklarının kullanıldığı, sadece hedef aldığımız canlıları hemen hemen çektiğimiz yöntemleri kullanalım. Bunları yaptıktan sonra hala baş edemediyse, hı hı, bu alanda ekonomik zarar eşiği diye bir kavram var. Yani popülasyon ilaçlama yapmaya değer mi? Ekonomik mi? Değilse zaten doğada, doğa bunu kendi içerisinde hallediyor. Bu ilaçlamayı yapmamak lazım. Hı hı. Onu da yapacaksak doğru teşhis edin. Denizli'nin D'si, 5D kuralı var. Doğru teşhis edilmiş zararlıya doğru ilacı seçerek doğru zamanda, doğru dozda ve doğru kalibre edilmiş ekipmanla uygulanması gerekiyor. Burada üreticilerimizin dikkat etmesi gereken nokta, her bir ilacın etiketinde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre yazar. Hı hı. Ve bu ilaca özgüdür. Yani her bir ilaca özgüdür. Bakanlık bunu her bir ilacın etiketinde yazdırır. Bu onaylı etiketi muhakkak üreticilerimizin uygulama yapmadan önce okuması gerekiyor. Bu şekilde kullanıldığı zaman da biz riski düşürüyoruz. Riski minimuma indirmiş oluyoruz. Yeter, evet, ki son çare olarak düşünelim ve bunlara dikkat edelim.
1: Bu konularda tüketiciye bir tavsiyeniz var mı acaba?
0: Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hem laboratuvarlarında düzenli olarak hasat öncesi kalıntı analizi yapılıyor. Hı hı. Burada bakanlık üreticinin bilgisi olmadan tesadüfi bilgisayarda seçilen üreticilere giderek alandan örnek alıyor. Aldığı örneklerde kalıntıya rastlarsa o ürünü imha ediyor yerinde. Ya sürüyorlar ya bir kireç çukurunda bu ürünleri imha ediyorlar. Hı hı. Tüketicilerimize şunu önerebilirim. Her zaman bizim için kıymetli olan meyve ve sebzeyi çeşitlendirerek kullanmaktır. Yani tek tip ben sadece elma seviyorum. Her gün elma değil. Elmanın yanı sıra işte güncel mevsimleri meyvelerinden, güncel sebzelerden tüketmemiz yerinde olur, teknik beslenmek yerine. Hı hı. Ve bu meyve ve sebzelerimizi muhakkak akan bol su altında yıkamamız lazım. Evet. Yani durağan değil, akan bol su altında yıkayalım. Bazı durumlarda patates, havuç gibi durumlarda fırça da kullanabiliriz, özellikle üzerindeki bütün şeylerden kurtulmak istiyorsak. Ve bunun açısından da bazı durumlarda tüketicilerimiz sirke ve karbonat koyuyorlar ama bunu koyduktan sonra bütün pestisitlerden kurtulduk gibi bir anlayışa da kapılmasınlar. Bunların, hı-hı, da miktarı önemli. Hı-hı. Ama lütfen kesinlikle çamaşır suyu ve dezenfektanları tarım ilacından kurtuluyorum diye yıkama suyuna katıp kullanmasınlar.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugün bize katıldığınız için sağolunuz, değerli katkınız için iyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Cem Erdoğan Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nde konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, sağlık konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde yazında kurtulamadığımız viral enfeksiyonlar hakkında bilgi alacağız. Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Meliha Çağla Sönmezer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Sönmezer. Alo.
1: Alo.
0: Evet, duyabiliyorum sizi Sayın Sönmezer.

0: Viral enfeksiyon dediğimizde neyi anlamamız gerekiyor? Öğrenebilir miyiz sizden?
1: Öncelikle herkese iyi bir hafta diliyorum.
0: Teşekkürler, size de.
1: Viral enfeksiyon aslında biz kışın dediğiniz gibi bu işte influenza, grip, covid bunların hepsini viral enfeksiyon olarak görüyoruz ve daha çok sanki kış aylarında görülürmüş gibi nitelendiriliyor ama yazında bu kış virüslerinin haricinde enfeksiyonlara neden olan yaz virüsleri de var. Yani aslında virüsler tatile çıkmıyor. Sadece mevsime göre değişiyor. Kışın influenza ve solunum yolu virüsleri ön plandayken yazında enterovirüs, adenovirüs gibi gastrointestinal sistem, ishal virüsleri gibi veya sivrisineklerle bulaşan virüsler daha sık görülüyor.
0: Bu viral enfeksiyonlar bu arada COVID döneminden sonra mı özellikle oldu, dikkatimizi mi çekmeye başladı? Herkesi farklı yaşanmaya, farklı nüksetmeye başladı. Bunun bir bilimsel açıklaması var mı? Doğru bir tespit mi acaba Sayın Sönmezer?
1: Şöyle, aslında COVID-19 pandemisinden sonra evet biraz farkındalığımız arttı. Yoksa hem yaz hem kış döneminde viral enfeksiyonlar hep bizimleydi. O açıdan sıklıkları aynıydı ama farkındalığımız arttı. Bir de görülen virüs türleri değişti. Bu artı pandeminin etkisi oldu. Çünkü pandemiyle birlikte gelen kısıtlama, seyahat kısıtlamaları veya toplumdaki halk sağlığı için önlemleri için alınan kısıtlamaların açılmasıyla birlikte virüsler seyahatlerle, oteldeki kalabalık konaklamalar, ulaşım araçlarındaki kalabalık ortamlarla virüslerin dağılımı genişledi. O yüzden aslında pandemi sonrası viral enfeksiyonları sık görüyoruz diye bir terim ortaya çıktı.
0: O kapanmanın üzerine tekrar karşılaşınca daha da yoğun belki ortaya çıkmaya başladı. Peki yazın da artmış olmasının sebebi var mı? Bunun özel bir sebebi var mı acaba?
1: Tabii şöyle, yaz aylarında özellikle seyahatler hem uluslararası hem ülke içinde yaz tatil bölgelerine yapılan seyahatler, otellerdeki konaklamalar, otellerdeki açık büfeler, havuzlar, yaz kampları gibi ortamlar yaz virüslerinin sıklığını arttırdı. İşte ortak havuz kullanımı, çocuklarda mesela çocuk kamplarında, çocuklardaki kreş ortamı veya otellerdeki çocuk odaları var bilirsiniz. Oradaki çocukların birbiri arasında önlemlere de çok dikkat edemediğinden adenovirüs ve enterovirüs gibi virüslerin yayılımını kolaylaştırıyor. Çocuk hasta olduğunda da kalabalık ortam diye düşünürseniz diğer insanlara bulaş da kolaylıkla olmaktır. Yine yaz ortamında, havuz ortamında bulunma, havuzlu özellikle yeterli klorlama yapılmayan havuzlarda gastrointestinal enterovirüs gibi ishal etkenleri, ishal virüslerinin sık olma olasılığı yüksek. Klima ile ilgili belki bir şey söyleyebilirim. Hani klima hasta eder mi? Klima bizi yaz enfeksiyonu, yaz gribi yapar mı diye halk arasında çok sorulur.
0: Evet.
1: Klima virüs kendisi virüs üretmez. Virüsü biz bulunduğu ortamdan alır. Klima ile olan durum aslında çok soğuk hava ile birlikte hem kapalı ortam hem çok soğuk hava. Normalde bizim sağlıklı bireylerde solunum yollarında nefes aldığımızda veya ağzımızda hava aldığımızda solunum yolu mukozamız var. Bizim doğal enfeksiyonlara karşı doğal savunma mekanizmamız aslında. Klima ile olan bu çok soğuk havaya maruz bu mukozayı kurutuyor. Mukoza kurumasıyla birlikte dolayısıyla dışarıdan aldığımız etkenlerle savaşımız biraz zorlanıyor. O yüzden kapalı ortamda insanların uzun süre bir arada bulunmaması, özellikle enfekte bir birey varsa, yani ben şu an ateşim var, boğazım ağrıyor ve birinin yanına gittim, ortam klimalı, kapalı, mümkünse maskeyle oturayım veya havalandırmayı klima olmadan tencere, açık tencere aracılığıyla yapmaya çalışmam gerekiyor.
0: Hı hı. En temel önlemler bunlar olacak galiba. Havuz kullanımından mümkünse kaçınmak, ben öyle anlıyorum. Klima ile ilgili bu önlemleri almak ve COVID'de öğrendiğimiz bütün o hijyen kurallarına uymak, değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Atla şöyle diyebiliriz genel olarak dinleyicilerimize. Yazın bir

viral enfeksiyonlardan korunmanın altın kuralları diyelim. Hı-hı. El hijyenine mutlaka dikkat edelim. İçme suyumuz güvenli olsun. İyi pişmiş gıda tüketelim. Hı-hı. Meyve ve sebzelerimizi iyi yıkayalım. Kendimiz veya çocuğumuz ishali varsa, ateşi varsa ortak kullanılan alanları kullandırtmamaya, havuza girmemesini sağlayalım. Mesela uluslararası seyahat yapacaksak son zaman

0: zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü'nün gerçek anlamda üstüne düştüğü sivrisineklerle bulaşan yazın özellikle viral enfeksiyonlar var. Bu uluslararası bölgelere yapılacak seyahatlerde bir seyahat danışmanlığı alıp veya gittiğimiz ülkelerde satılan o bölgeye özel sinek kovucular kullanmak viral enfeksiyonlardan korunmak için önemli. Özellikle kimler bu konuda dikkatli olsun? 65 yaş üstü yaşlılarımız, gebelerimiz, kanser hastası olanlar, organ nakli olmuş olan hastalarımız, kronik kalp akciğer hastalığı olanlar, yine bağışıklık sistemi düşük olan küçük çocuklarımızın bu yazın bu enfeksiyonlarla karşılaşma durumunda ciddi komplikasyon gelişme riski olduğu için daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Peki bir viral enfeksiyon şüphesi yaşıyorsa kişi ne zaman doktora gitmeli? Kendi kendine evde geçebilir mi hastalık?
0: Çok güzel sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu hep başvurularda ne zaman gelin dediğimiz nokta aslında. Bazen viral enfeksiyonlar özellikle bağışıklık sistemi sağlam olan bireylerde 2-3 gün içinde kendiliğinden gerileyecektir zaten. Ama ne zaman gelsin? 39 santigrat derecenin üzerinde ateş ölçüyorsa, nefes darlığı eşlik ediyorsa, kusma ve ishali sürekli ve durdurulamaz tarza geldiyse, buna bağlı şiddetli sıvı kaybı, bu sıvı kaybına bağlı ateşi daha da yükselecek çünkü. Ve hafif bilinçinde, yani yaşlı da çok olur bu, bilinç bulanıklığı olan durumlarda hızla doktora başvurmaları gerekiyor.
1: Hiç vakit kaybetmeden. Ama bu durumları yaşamıyorlarsa evde kendi kendilerine yapabilecekleri şeyler var mı? Alabilecekleri önlemler var mı? Şunu da söylemek lazım tabii. Hani genelde bir antibiyotiğe sarılma durumu oluyor ya.
0: Çok güzel, evet.
1: Nedir acaba tavsiye ettikleriniz, antibiyotik konusunda ne diyorsunuz?
0: Evet, şöyle aslında en önemli doğru bilinen yanlış bu. Yazın görülen enfeksiyonların büyük çoğunluğu viral enfeksiyonlar ve antibiyotikler virüsleri öldürmez. Antibiyotikler bakterileri öldürür, virüsleri öldürmez. Boşu boşuna antibiyotik kullanarak antibiyotiğe bağlı yan etkilerle karşılaşıyorsunuz. Bir sonraki antibiyotik kullanmanızı gerektiren bakteriyel bir enfeksiyon için direnç gelişimine yol açıyorsunuz. O yüzden yazın viral enfeksiyonların çoğunun 2-3 gün içinde kendiliğinden azalarak geçeceğini ve acil durum belirtilerinde biraz önce saydık. Böyle bir durum yoksa evde, ishali varsa bol su içerek, ishal önleyici işte lapa, pirinç lapası, yoğurt, tuzlu sulu gıdalar yiyerek kontrol altına alabilir. Veya işte boğaz ağrısı, gözlerinde kızarıklık varsa, boğaz ağrıyı yaygın eklem ağrısı varsa bunları geçirici işte ağrı kesiciler, ateş düşürücüler kullanabilirler. Ama onun haricinde antibiyotik yazın görülen enfeksiyonların çoğu için gereksiz.
1: Antibiyotik ne zaman kullanılır peki?
0: Evet, antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. Yani mesela, bakteri, boğaz enfeksiyonu, evet boğaz enfeksiyonu, streptokok diye bir bakterimiz var mesela. Tonsillit yapıyor. A grubu betemolitik streptokok. Yani şöyle, etken, bakteri etkenini kültür denen laboratuvar yöntemiyle gösterdiğimiz durumlarda, bakteriyel enfeksiyon kanıtı var olan durumlarda antibiyotik reçete ediyoruz ve genelde de antibiyotik başlangıçta kültür sonuçları, idrar olabilir bu, gayta olabilir, dışkı olabilir, yani kan olabilir. Bu kültür sonuçları da çok çabuk sonuçlanmıyor. Ne yazık ki bir 48 saatlik süreç oluyor bunların sonuçlanması için. Ama o süreçte özellikle tablonun bakteriyel enfeksiyona bağlı olduğunu düşünüyorsak, diğer laboratuvar bulgularıyla destekleyici işte C reaktif protein dediğimiz CRP, lökosit gibi düşünüyorsak, empirik dediğimiz yani daha etken belli olmadan antibiyotik verebiliyoruz. Ama onu kültür çıkınca şekillendiriyoruz. Hangi antibiyotiğe duyarlıysa o bakteri, o antibiyotikle tedavi ederek hastaya en uygun antibiyotiği uygun dozlamayla uygun sürede vermeye özen gösteriyoruz. Ama onun haricinde etken belirsiz olan durumlarda, bakteriyel düşünmediğimiz durumlarda antibiyotik tamamen gereksiz. Boşu boşuna yan etkiyle maruz kalıyoruz ve ileriki dönem enfeksiyonlarımız için direnç riskimizi arttırıyoruz.
1: Şimdi son dönemde Covid'i yaşadık ve Covid'i hepimizde aslında çok ciddi etkileri

0: oldu, etkiler hı hı. bıraktı. Hem fiziksel hem psikolojik. Şimdi sonrasında bir hantavirüs paniği yaşadık.
1: Hı hı, hı.
0: Korkuttu herkesi. Bu da değişime uğramış bir virüs mü? Bize biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda?
1: Hayır hayır, değişime uğramış bir virüs değil. Bu arada COVID-19 pandemi olarak devam etmemekle birlikte hala tüm dünyada COVID-19 vakaları alt tipleri değişmekle birlikte ve değişen alt tiplerle birlikte mortalite dediğimiz ölümcül tablosu da daha azalmış olmakla birlikte devam ediyor. Aslında hı hı. bizim kış aylarındaki influenza grip virüsü haline geldi COVID-19'da. Hanta ne COVID-19'un ne influenza'nın şekil değiştirmiş hali. Hanta başlı başına kendisi bir virüs. Hanta Munia virida ailesinden bir virüs. Hep vardı. Sadece işte bu gemi seyahati sonrası böbrek enfeksiyonu ateşle birlikte bir hastada saptanmasıyla farkındalık arttı. Aslında bu virüsler hep var. Var olanlar görülmeye başlayınca ve özellikle görüldüğü bölgede daha önce görülmeyen viral enfeksiyon, işte coğrafya değişikliği yaşattıysa farkındalık arttırıyor. Yoksa hantavirüs de bizimle birlikte bu zamana kadar var olan ülkemizin Türkiye'de de İç Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde belirli aralıklarla pozitiflik bildirilen olgulardı. Hı-hı. Yani ama ithal olan hantavirüs olgusu ülkemizde olmadı. Olsaydı da yönetimi daha önceki hantavirüs enfeksiyonlarını ne yapıyorsak aynı şeklinde olacaktı.
0: Şimdi aslında söylediğiniz gibi haberleşmede de artış var ya, hani seyahatte olduğu hı hı. gibi daha önce evet. duymadığımız şeyleri duyar olduk. Sizin kesinlikle. Mesleki olarak belki bildiğiniz, bizim hiç duymadığımız virüsleri artık duyuyoruz. Sanki evet. hayatımızın içinde gibi algılıyoruz. Daha duymadığımız çok fazla virüs vardır diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama genel olarak bu viral enfeksiyonlarla ilgili virüs değişimleri vesaire... genel durumda hani virüs sayısında artış ya da artık onlarla mücadele etmemizi zorlaştıran durumlar var mı? Böyle bir şey söyleyebiliyor muyuz?
1: Şöyle, aslında zorlaştıran bir durum yok. Bu zamana kadar biz hekimler, tıp camiası viral enfeksiyonları hep görüyoruz zaten ve görmeye de devam edeceğiz. Bunlardaki artış evet var. Özellikle son dönemde olan işte iklim değişiklikleri, son dönemde seyahatin ve göçlerin çok artmış olmasından kaynaklı. Yeni virüslerle karşılaşacak mıyız diyorsunuz? Evet, bu karşılaşacağız ve karşılaşmaya da devam edeceğiz. Bizim ülkemizde daha önce görülmeyip başka ülkeden seyahat sonrası ülkesine dönen Türk vatandaşımız da o bölgeye, seyahat ettiği bölgeye ait ithal virüslerle karşılaşabiliriz. Çok yakın bir örnek verebilirim. Küba seyahati sonrası bir hasta başvurusu oldu. Küba'daki bir haftalık tatili sonrası sivrisinek ısırması sonrası orada semptomları başlamıyor. Çünkü viral enfeksiyon veya bakteriyel bütün enfeksiyonlarda bir inkubasyon süreci vardır. Kuluçka dönemi diyoruz biz buna.
0: Evet.
1: O dönemde hiçbir şikayet, semptom ortaya çıkmaz. Tatili sırasında hiçbir şikayet olmayan hastamız Türkiye'ye döndüğünde ateş, yaygın eklem ağrısı tablosuyla geldi ve chikungunya denen bir virüs pozitifliği saptadık. Nereden aklınıza geldi hocam diyeceksiniz. Tabii bizler de literatürü takip ediyoruz. Küba'da sık görülen viral enfeksiyonlar diye Dünya Sağlık Örgütü sistemine girdiğinizde zaten uyarı veriyor. Burada sivrisinekler boldur. O sivrisineklerden chikungunya, denk virüs gibi, batın gibi virüsler, arbovirüs denen virüsler bulaşabilir. Hı hı. Dikkatli olun diye kendi sayfalarında bile uyarı var. O bölgelere seyahatte işte sinek kovucu kullanın diyoruz seyahat edecek hastalarımıza. Giderken bir ilaç var mı? Viral enfeksiyonlar için bir ilaç yok.
0: Evet.
1: Viral enfeksiyonlar için sadece o bölgedeki sivrisineklerden korunmak için işte cibinlikli ortam, sivrisinek kovucu spreyler kullanma. Ama dediğim gibi seyahatlerin artması, küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin artmasıyla birlikte başka ülkelerde görülen viral enfeksiyonlar bizim ülkemizde de ithal vakalar olarak görülmeye devam edecek.
0: Neyse ki siz de bu haberleşmenin içinde olduğunuz için bütün evet. önlemler de alınıyor. Çok teşekkür tabii ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Son olarak dinleyicilerimize uyarınız ne olur acaba bu konuda?

0: Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle dinleyicilerimize şunu diyelim. Virüsler yazın yok diye bir şey yok. Yazda da viral enfeksiyonlar görülüyor. Düzenli el hijyenini sağlayarak, yeme içme düzenlerindeki gıdalarının yıkamasına dikkat ederek, hatta pandemi döneminde alışık olduğumuz önlemlere dikkat ederek yaşamlarını devam ettirirlerse yaz ve kış dahil viral enfeksiyonlardan rahatlıkla korunabilirler diyelim.
1: Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür
1: ediyorum. Kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Kolaylıklar, iyi günler.
1: Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Meliha Çağlı Sönmezer konuğumuz oldu. Viral enfeksiyonlar, özellikle yazın görülen viral enfeksiyonlar hakkında kendisinden bilgi aldık. Ve bugün yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya birlikte başladık. Umarız devamında da birlikte oluruz. Güzel bir hafta yaşarız. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı gönderiyoruz. Suyu oturarak 3 yudumda içmek en doğrusudur diyor uzmanlar. Suyun ayakta içilmesinin vücuda pek de bir yarar sağlamadığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Eğer suyu içer içmez tuvalete koşma ihtiyacınız oluyorsa vücudunuzun bazı elektrotlara ihtiyacı var demektir. Her gün bir maden suyunun içine bir çay kaşığı rafine olmayan doğal tuz, yani kaya tuzu ya da işte Himalaya tuzu gibi doğal bir tuz koyup yarım limonun suyunu da içine sıkarak tüketirseniz gün içinde tuvalet olayından kısa sürede kurtulursunuz. Evde maden suyu olmadığı zaman normal içme suyuna da aynı şekilde limon suyu ve doğal tuz ekleyerek tüketebilirsiniz. Efendim, evi karıncalar bastıysa bir şişenin ya da bir kavanozun içine karanfil, beyaz sirke ve su koyun. İyice çalkalayın. Bir sprey şişesine doldurun. Karıncaların geçtiği yerlere bu karışımı bolca sıkın. Bir daha evinize uğramayacaklar. Çünkü karıncaların koku hassasiyeti çok fazla. Onun için bu kokuları sevmediklerinden dolayı bir daha uğramayacaklar. Bazen balkonları da basıyor karıncalar, özellikle böyle yazlık evlerde. Biz karınca ordusuyla karşılaşmıştık bir keresinde. Gerçekten bu yöntemi bir

0: deneyin. En azından onları öldürmeden, kimyasal ilaçlarla onlara zarar vermeden bir daha gelmemelerini sağlayabilirsiniz. Hafızayı güçlendiren, akciğeri temizleyen, eklem ağrılarından sırt ve bel ağrılarına kadar faydası olan akgünlük sakızından söz etmek istiyorum. Aslında çam ağacının bir reçinesidir akgünlük sakızı. Sakız formunda tüketilebileceği gibi ağza atılıp çiğnendikçe yutulabilir. Bunun dışında akgünlük sakızı toz, tablet veya tütsü şeklinde de kullanılabilir. Açıkçası ben çiğnediğimde böyle çok yapışıyor dişime. Şöyle bir yolla tüketiyorum bazen. Akgünlük sakızından şöyle bir çay kaşığı dolusu alıp suyun içine koyuyorum. O biraz sonra zaten yumuşuyor. O suyu içiyorum ve o yumuşamış olan sakızı da suyla birlikte yutuyorum. O kadar faydalı ki özellikle hafızayı güçlendirdiği için mutlaka kullanmanızı öneririm. Soruyorlar nereden bulabiliriz? Tabii ki aktarlardan kolaylıkla bulunabilir. Hatta internetten bile alabilirsiniz. Efendim sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: saat 11.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşme öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin katılacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda alışveriş merkezi otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Gece boyunca Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazöze müdahale edildi. Ekipler yangının yerleşimlere yönelmesini önledi. Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında yarın 3. duruşma görülecek. Tutuklu eski Antalya

0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte 41 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Ekrem İmamoğlu'nun zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılandığı diploma davasının görülmesine devam ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Bugün, yarın ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de ise sıcaklık bugün 34 derece bekleniyor. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı, bakım, onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşımsal şeritten sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Expertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Reklamlar.
7: Ailenin sesinde bugün.
8: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün aile içinde çok temel ama çoğu zaman eksik kalan bir bakışı konuşmak istiyorum. Çocuğu gerçekten bir birey olarak görmeyi. Çocuk çoğu evde çok sevilir. Onun için fedakarlık yapılır, geleceği düşünülür, hasta olmasın, üzülmesin, iyi yetişsin diye çabalanır. Ama sevmekle görmek her zaman aynı şey değildir. Bazı ailelerde çocuk çok sevildiği halde tam olarak görülmez. Çünkü ona bir birey gibi değil, yetişkinlerin şekil vereceği bir alan gibi bakılır. Oysa çocuk yaşı küçük olsa da duygusu olan, fikri olan, sınırı olan bir insandır. Ne hissettiğini, neden sustuğunu, neden öfkelendiğini, neden aynı soruyu tekrar tekrar sorduğunu anlamaya çalışmadan sadece yönetmeye kalktığımızda onu büyütmüş oluruz belki ama tam olarak duymuş olmayız. Çocuğu birey olarak görmek demek her

0: istediğini yapmak değildir. Onu sınırsız bırakmak da değildir. Asıl anlamı şudur: onun da bir iç dünyası olduğunu kabul etmek. Yaşına uygun seçim alanları açmak. Hata yaptığında sadece cezaya değil nedenine de bakmak. Bunların hepsi çocuğa şu duyguyu verir: ben bu evde sadece büyütülen biri değilim, aynı zamanda görülüyorum. Çocuk birey olarak görülmediğinde iki uçtan birine savrulabilir. Ya sürekli boyun eğmeyi öğrenir ya da kendini duyurmak için hep daha sert tepkiler vermek zorunda kalır. Oysa sağlıklı olan hem sınırların hem saygının birlikte olduğu bir iklimdir. Bugün çocuğu sevmenin ötesine geçip onu gerçekten görmenin ne anlama geldiğini konuştuk. Belki çocuklarımıza vereceğimiz en derin şey sürekli yön vermek değil, önce iç dünyalarını fark etmektir. Ben Deniz İş Yapan, TRT radyolarından Ailenin Sesinde Bugünden, çocuğun boyu küçük olsa da onurunun ve duygusunun büyük olduğunu hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Ailenin Sesinde Bugün.

0: gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.
1: Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği, güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz yok. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Dokunabildiğin kadar özgürsün. Böcek çıkar mı acaba korkusu olmadan bir çiçeğe? Yağan yağmurun ardından ıslanmış toprağa. En çok da hayata, hatta kendine. Enerjilerin iç içe geçtiği, iletişimin sağlıkla kurulduğu bir eylemdir o. Ben de varım demenin, hayata karışmanın yoludur. Aynı zamanda anlamanın, var olanı görmenin yolu. Tek taraflı olmayan eylemlerin başında o var, dokunmak. Güzeldir dokunmak. Bir çiçeğe, hatta kaktüse, soğuk suya, yaşlanmış bir ağaca, sokaktan geçen bir köpeğe, bir umuda, belki de tanımadığın bir kalbe. Bizler program yapımcımız Hilal Aksungur, teknik yönetmenimiz Ebru Baldezgahçı ve mikrofon başında ben Sezin Zor. Güne bakan başladı. Hoş geldiniz.
0: Güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne bakan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, çocuklarının fiziksel, duygusal ve akademik gelişimi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan pek çok anne baba var. Okulu, ödevi, kursu, sağlığı, beslenmesi, ekran süresi, arkadaşlık ilişkileri derken ebeveynlik bugün çoğu zaman hiç bitmeyen bir sorumluluk alanına dönüşebiliyor. Bir de buna sosyal medyada karşımıza çıkan kusursuz aile fotoğrafları, düzenli evler, sürekli mutlu görünen çocuklar ve her şeyi planlayan ideal

0: Ebeveyn görüntüsü eklenince anne babalar farkında olmadan kendilerini sürekli kıyaslamaya başlayabiliyor. Bu kıyaslama hayli zamanda yeterince iyi miyim, eksik mi kalıyorum, çocuğuma yetemiyor muyum gibi soruları büyütebiliyor. Bugün güne bakan da kusursuz anne baba olmaya çalışırken aslında zaman içinde tükenen ebeveynliği konuşacağız. Telefon attığımızda uzman klinik psikolog Metin Aydın var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sezin Hanım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Aslında sizin işiniz hiç bitmiyor. Hep insanla uğraşıyorsunuz. İnsan ilişkileriyle uğraşıyorsunuz. Bilmiyorum siz de bir ebeveyn misiniz? Bugün biraz ebeveynliği konuşacağız.
1: Empati kurmam daha kolay olacak. Evet. İki tane çocuğum var.
0: Allah
1: 9 yaşında ve 7 yaşında.
0: O zaman siz tam aslında hem bu konuda konuşabilecek yetkinlikte bir uzman hem de aynı zamanda hali hazırda bu durumu yaşayabilen bir baba olarak bize çok daha güzel, çok daha detaylı ve aslında o ince bilgileri sunacaksınız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz anne baba olanlar var, olmayanlar var ama ebeveyn deyince zaten anne baba olmak deyince illaki bir hani çocuğun anne babası olmak geliyor aklımıza. Hı-hı. Ama aslında bir bakım verdiğimizde de anne baba oluyoruz. Sevdiğimiz bir canlıya bakım verdiğimizde de hani işin o konusunu başka bir program konusu yapacak olursak biz hani çocuk anne babalığını konuşacak olursak ebeveyn tükenmişliği diye bir kavram ortaya çıktı. Ya, tükenmişlik kavramı hep var ama anne baba yönünde bu nasıl işliyor? Bunu daha sık duymaya başladık. Biraz bundan bahsedelim dilerseniz.
1: Evet, öncelikle Sezin Hanım, gerçekten bahsettiğiniz gibi özellikle sosyal medyanın etkisinden dolayı insanlar kendilerini sık sık kıyas ediyor ve ötekileri hep benden daha iyi ve ben hiçbir zaman ötekiler kadar iyi olamayacağım illüzyonunun maalesef altında ezilebiliyoruz. Peki ebeveynliğin temel görevi ne diye baktığımızda aslında insan canlısı ebeveynine bağımlı doğan bir tür. Çünkü diğer türler içgüdüsel olarak bir koyun kuzuladığında kuzusu birkaç saat sonra hemen kalkıp hayatına devam edebiliyor. Ama insan canlısı çok uzun yıllar anne babaya ya da bakım verene bağımlı olduğu için bizim ebeveynle kurduğumuz o bağ bütün hayatımızı etkileyebiliyor. Ebeveynliğin en temel görevi anne babaların ya da bakım verenlerin bize bağımlı doğmuş İnsan canlısının bize olan bağımlılığını sistematik bir şekilde, sağlıklı bir şekilde azaltmak ve kendi ayakları üzerinde durabileceği beceriler kazandırmaya çalışmak, öyle bir iklim yaratmak. Peki ne oluyor? Bakıyoruz işte mükemmel ebeveyn olacağız. Mükemmel ebeveynlik nedir ya da ne değildir belki daha
0: böyle ya da var mıdır lazım. Öyle bir şey diye sormak lazım galiba.
1: Kesinlikle işte değil onların mi? Zihnindeki mükemmel ebeveynlik her an sabırlı olacak, hiç bağırmayacak, çocuklarla sıfır ekran süresi verecek. Her yemeği böyle organik hazırlayacak. Çocukların her duygusunu anında yönetecek. O ütopik bir figür. Aslında böyle biri yok. Bu sadece zihnimizde yarattığımız ve ulaşamadıkça da kendimizi dövdüğümüz bir hayalet. Hayatın bir unsuru değil. Mükemmellik ebeveynliğin zaten doğasına aykırı. Çünkü ebeveynlik insan insana yapılan bir şey ve insan doğası gereği kusurlu. Kusurlu bir canlıdan kusursuz bir hareket beklemek mümkün değil. Peki neden bu topa giriyoruz ya da bu tuzak nasıl oluşuyor? Bir bilgi zehirlenmesi ve sosyal medyanın etkisi çok fazla. Eskiden ebeveynlik biraz daha büyüklerden görüldüğü gibi içgüdüsel ve modelle yapılırdı. Şimdi bir anne baba sabah bir uyanıyor telefonunda çocuğunuza travma yaşatmamak için yapmamanız gereken 10 şey listesiyle karşılaşıyor. Sosyal medyadaki o filtreli ve parlatılmış hayatlar da kişinin kendi dağınık ve gürültülü gerçeğimizle yüzleştiğimizde de bizi yetersiz hissettiriyor. Çünkü insan beyni biraz da kıyasla karar veren bir beyin. Ötekinin iyilik hali senin bir referansın oluyor. Onun altında kaldığında ben kötü ebeveynim oluyor. Başka ne oluyor? Bunun altında ne var? Kendi çocukluğumuzu telafi etme çabası var. Özellikle Y kuşağı ve X kuşağı çok zorlayıcı süreçlerden geçtiği için Z kuşağı ve alfa kuşağı daha rahat. Yani birçoğumuz benim annem babam bana böyle yaptı, ben asla yapmayacağım diyerek yola çıkıyor. kendi yaralarımızı sarmak için de çocuklarımıza böyle kusursuz bir çocukluk yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak bu durum çocuğu bir birey olmaktan çıkarıp kendi psikolojik tamiratımızın bir projesi haline getiriyor. Bu da çocuğa yaptığımız büyük bir haksızlık. Ve son olarak da kontrol yanılsaması dediğimiz bir şey var. Yani çocuğun geleceğini, başarısını, mutluluğunu,

0: bizim ebeveynliğimizin belirlediğine inanıyoruz. Ben her şeyi doğru yaparsam o da mükemmel bir yetişkin olur yanılgısı omuzlarımızda aslında taşıyamayacağımız bir yüke dönüşüyor. Çünkü bir çocuğu bir köy yetiştiriyor. Bir köyün bir sürü bileşeni var. Okulu var, çevresi var, öğretmeni var, mizacı var, genetik yatkınlığı var vesaire. Bir sürü şeyi dışarı bırakıp sadece kendimize odaklanıyoruz. Yani tükenmiş olup olmadığını nasıl anlarız? Yani şu an benim bir anne baba dinliyorsa, hocam ben yorgun muyum yoksa tükenmiş
1: evet,
0: miyim?
1: Evet,
0: bunlar
1: evet,
0: arasındaki
1: evet.
0: ince çizgiyi nasıl ayarlayacak?
1: Nasıl ayarlayacak?
0: Ve ayıracak. Bir kere Sezin Hanım, yorgunluk fizikseldir. Yani deliksiz bir gece uykusu veya bir pazar kahvaltısıyla geçer. Hadi bir gün olmadı, iki günde geçer. Tükenmişlik ise ruhsal. Ne kadar uyursanız uyuyun dinlenemiyorsunuz. Yani uyuyorum uyuyorum geçmiyor. Üç tane de belirtisi var tükenmişliğin. Bir tanesi duygusal uzaklaşma. Çocuğunuzu çok sevmenize rağmen onunla vakit geçirmekten kaçınma isteği oluyor ebeveynlerde. Odanın kapısını kapatıyor, yalnız kalma ihtiyacının suçlulukla böyle karışık bir zorunluluğa dönüştüğü haller.
1: Evet, ne onu yapabiliyor, ne öbürünü, ne kendiyle baş başa kalabiliyor,
0: evet, evet.
1: Ne yan odadaki kesinlikle çocuğuyla ilgilenebiliyor.
0: Yani çocuğu çok seviyor ama ondan vakit geçirmekten de kaçınıyor. Sürekli bir tahammülsüzlük ikincisi. Eskiden gülüp geçeceğiniz dökülen bir bardak suya şimdi tahammül edemiyor. Yani çocuğun elinden küçücük bir şey, bir çöp dökülse çok büyük tepkiler veriyor ve sonra başlıyor eskiden böyle değildim deyip yine suçluluk, utanç, kendine kızma, yargılama davranışları başlıyor. Üçüncüsü de Sezin Hanım, ebeveynlikten artık keyif alamıyor. Yani ebeveynliğin getirdiği neşe kayboluyor, canlılık kayboluyor. Her şeyin böyle mekanik bir yapılacaklar listesi de görev haline gelmiş. Hani bazı insanlar işine coşkuyla gider, severek gider ya.
1: Evet.
0: Artık sadece ay sonunu yapayım ve şu işleri yapayım. Kimse bana karışmasın. Kimse ben de kimseye karışmayayım. İşimi yapıp geleyim. Orada verimlilik, değer katma, etki etme, katkı sağlama gibi şeyler yok. Ebeveynliğin coşkusu, neşesi gidiyor. Bir görev, mekanik bir listeye dönüşüyor. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ebeveynlerin suçluluğunu üzerinden almak için. Çocuğunuza karşı hissettiğiniz öfke ya da bıkkınlık ona olan sevginizin bittiğini değil, kendi pilinizin bittiğini gösteriyor.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Yani kendi pili bitmiş, pili biten herkes de ışık verme, çünkü kaynak pille çalıştığı için bu pil yoksa o ışık artık biraz sönük olur. Peki ne yapacak? Mesela ebeveyni şöyle anlatayım ki daha rahat anlasınlar. Kendinizi bir su sürahisi, çocuğunuzda bir bardak olarak düşünün. Şimdi sizin göreviniz o bardağı sevgiyle, ilgiyle, işte şefkatle veya çocuğa yakınlıkla doldurmak. Ama sabahtan akşama kadar o sürahiden sürekli su döküyorsunuz. İşinize, evinize, çocuğunuza kalmıyor. Peki o sürahiye kim su ekliyor? Eğer siz kendi sürahinizi doldurmazsanız bir süre sonra bardağı su değil, sürahinin dibinde böyle tortullar olur. Yani ne demek bu? Öfke, yorgunluk, tahammülsüzlük, bıkkınlık dökmeye başlarsınız. Boş bir sürahiden başka bir bardağı da dolduramazsın. Yani sen bir havlusun ebeveyn olarak. Havlu ıslaksa, ıslak havluyla bir ötekini nasıl kurutabilirsin ki?
1: Evet.
0: Önce senin biraz kuruman lazım. Peki ne yapacak? Çözüm önerileri olarak ben ebeveynlere şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın, mükemmel ebeveyn diye bir şey yok. Yeterince iyi ebeveynlik. Bu ünlü bir psikanalist var, Donald Winnicott'un. Yani diyor ki yeterince iyi ebeveyn. Çocuğun mükemmel bir anne babaya da ihtiyacı yok bu arada. Zaten mükemmel olan biri var, inananlar için bir yaratıcı var. Yani başka yaratıcıya gerek yok. Allah tektir. Yani kusursuz olan o. Çocuğun mükemmel bir anne babaya ihtiyacı yok. Bazen hata yapacak, bazen yemeği dışarıdan söyleyecek ama genel hatlarıyla ona sevgi veren ve güvende hissettiren gerçek bir insana ihtiyacı var. İkincisi ne yapacak ebeveyn? Hata yapma ve özür dileme özgürlüğü de olacak. Çocuklarımıza bize verebileceğimiz en büyük hayat derslerinden biri de hiç hata yapmamak değil ki. Hata yaptığında nasıl telafi edeceğini göstermek. İşte çocuğunuza haksız yere bağırdığınızda gidip yanına, ya canım benim az önce sana bağırdım, çok yorgundum ve duygularımı o an kontrol edemedim. Bu senin suçun değil de özür dilerim demek ona binlerce nasihattan çok daha şey üretir. Aa, annem de kusurlu, hata yapabiliyor ama önemli olan hatayı yaptıktan sonra takındığı tavır, tutum ve bunu telafi etme stratejisi. Ben de yarın bir gün bir şeyle karşılaştığımda bunu modelleyebilirim. Sonra da
1: özür dilemeyi de öğreniyor bu arada, sözünüzü kestim ama
0: evet,
1: yani
0: evet,
1: sadece annesine karşı, ailesine karşı değil, arkadaşlarına, çevresine karşı da özür dilemeyi

0: Sevmenin aslında bir lütuf ve çok insanı mutlu eden bir duygu olduğunu da öğreniyor.
1: Ve insan olduğunu unutmuyor. Çünkü bizler hata yapan canlılarız. Ama hatayı hatayla mı sürdüreyim yoksa bu hatayı telafi mi edeyim? Hatadan sonraki davranışın da insanca yapılmasını öğreniyoruz. Bir de ebeveynler şunu yapacak, ilişkilerini önceliklendirecek kuralları değil. Yani evi temiz tutmak, yemeği zamanında yedirmek, ödevleri eksiksiz yaptırmak, bunlar birer proje. Oysa ebeveynlik bir proje yönetimi değil, bir ilişki biçimi. Yani bugün ev dağınık olabilir ama çocuğunuzla koltukta kahkaha attınız 10 dakika, o temiz evden çok daha değerlidir. İlla ilişkiyi önceliklendirsinler, kuralları değil. Yani önce şu A, B, C olacak değil. Bunlar değişmez ayetler değil. Ev dağınıkken de siz çocuğunuzla biraz sohbet edip onunla oyun oynayabilirsiniz. Bir de beklentileri yeniden boyutlandırın, yapılandırın. Çocuğunuzdan ve kendinizden beklentilerinizi gerçekçi bir zemine oturtun. Yani onlar çocuk, tabii ki ağlayacak, dağıtacak, sınırları zorlayacak. Siz de insansınız. Yorulacaksın, bunalacaksın. İki tarafın da insan olduğunu kabul etmek böyle en büyük şifa. Çünkü biz insan insana ilişkide, çünkü biz canız. Canımız yanar, onun da canı yanabilir. Şimdi candan cana ilişki kurduğumuzda oradaki doğallık, oradaki o yapaylıktan uzaklık asıl kişinin ruhunu besleyen o. Diğer türlü ne olacak? Yapay çiçek gibi solmuyor, çok güzel görünüyor ama ne kokusu var, ne dokunduğunda bir dokusu var. Ama güller solabilir, canlıdır ama coşkusu var, dokusu var. Amacımız ileride dünyayı düzeltecek harika çocuklar yetiştirmek değil. Amacımız ileride onarılmaya ihtiyaç duymayacak, mutlu ve sevgi dolu çocuklar yetiştirmek. Mükemmeliyetçilik de kendimizi geliştirmekle ilgili değildir. Mükemmeliyetçilik başkalarının ne düşündüğünü kontrol etmeye çalışmaktır. Bakın Sezin Hanım, kişiler aslında benim ebeveynliğime laf etmesinler diye kendisini de çocuğunu da bitiriyor. El alem ne der baskısından kurtulmanın önemi çok değerli.
0: Sosyal medya baskısı da herhalde bundan kaynaklanıyor, öyle değil mi? O sosyal medyada görünen harika evler, kusursuz aileler, düzenli, başarılı çocuklar, planlı
1: yani
0: ebeveynler.
1: Onlar vitrin. Bir iş yerine girdiğinizde her zaman vitrin farklıdır. Ama bunun bir de deposu var. Depo dağınıktır. Oralarda her şey karışıktır. Hayat vitrinlerden ibaret değil. Biz sadece vitrini görürüz. Ama arka plandaki hikaye çok farklı. Bir ziyafet sofrasını düşündüğünüzde sofraya gelen o durumla sofranın oraya gelenki kadar arkasındaki o dağınıklık, değil mi? Meyveler kesilmiş, sebzeler kesilmiş, mutfak dağınık vesaire. Gördüğümüz küçücük bir örneklem. O örneklemin kendisi evreni temsil etmez. Yani o küçük bir fragman, senaryonun tamamı değil. Fragmanda da biraz daha ilgi çekmek ister bütün insanlar. Sevgili anne babalara özellikle omuzlarındaki o ağır mükemmellik pelerinini artık yere bıraksınlar. Sizi çok yordu biliyorum. Evet, çocuğunuzun o pelerine gerçekten ihtiyacı yok. Onun sadece size, sizin gerçek, doğal, bazen yorgun ama her zaman onu seven halinize ihtiyacı var. Yani kendinize bir iyilik yapın. Deyin ki ben elimden geleni yapıyorum ve bu kadarı yeterli. Yalnız da değilsiniz. Bütün ebeveynler aynı şeyi yaşıyor.
0: Evet.
1: Hiçbirimiz kusursuz değiliz ve tam da bu yüzden çok güzeliz bu arada. Yani kusursuzluk bizim için mümkün değil. Ya yani olmayana doğru, doğuya güneşin doğuşunu izlemek için batıya doğru gitmek gibi kusursuzluk.
0: Evet.
1: Kusursuz olmaya çalışmak, susamış birinin aslında deniz suyu içerek, tuzlu deniz suyu içerek susuzluğunu gidermesine benziyor. Ne kadar kusursuz olacağım derseniz o kadar kusurlu olmaya yatkın hale geliyorsunuz. Ve olmayan bir şeyi elde etmeye yönelik çabanız da olanı kaçırmanıza neden oluyor. Yarın bir gün evinizin düzenli olması, çocukların ödevine o kadar odaklandığımızı hissedeceğiz ki çocuğumuzla yaşanmamış yaşantıların suçluluğunu yaşayacağız. Ya keşke böyle değil de onun gözlerinin içine bakıp onunla biraz gülümseseydim, onun ellerini tutsaydım, birlikte biraz işte toprakta, kumda, taşta oynasaydık cümlesi daha önemli.
0: Evet.
1: Çünkü her zaman bu ödevini yaptıracak birini bulursunuz, evinizi temizleyecek birini bulursunuz ama çocuğunuzla o anlık yürekten yüreğe, kalpten kalbe, candan cana kurduğunuz o ilişki bir daha ikamesi ve tekrarı yok. İnsanın en büyük mutsuzluklarından biri de gerçekten yaşanmamış yaşantıların suçluluğu. Yaşanmamış yaşantılar çok oluşturmayın. Ve insanca kusur

0: Bu arada bir kusur değil. Hata ne demek biliyor musunuz Sezin Hanım? Arapça bir kelime aslında hata. Okçuların hedefi vurmak için atarken hedefi vuramamasına biz hata diyoruz. Niyeti iyi ama vuramıyor.
1: Evet.
0: Bir kişi o oku 12'den ya da hedefi tutturabilmek için defalarca hata yapmaya muhtaç. Çünkü hata yapmadan ustalaşamıyor. O zaman usta ebeveyn olmak istiyorsan bol bol hata yapacaksın. Fakat iyi niyetle ve bu hatalarını öğrenme aracına dönüştürerek çocuğuna en büyük katkıyı böyle sağlayabilirsin.
1: Evet, Sayın Aydın, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki inanın böyle şu anda sizi dinleyen anne babaların bence yüreklerinde umut ışıltısı yeniden parlamıştır diye düşünüyorum. Fakat bazen de şöyle oluyor, biz işte çok yoruluyoruz, bu yorgunluğumuzun farkında oluyoruz ama hani bunun tükenmişliğe gittiğini fark edemeyebiliyoruz. Şunu da söylemenizi rica edebilir miyim? Hangi noktada ebeveyn, evet ben tükenmişliğe gidiyorum hissiyatını duyup da bir uzmana başvurmak isteyebilir. Çünkü bazen geçiştiriyoruz. Ne olacak diyoruz. Herkes bizim gibi bir şey olmaz. Hani dediniz ya bir odaya kendimizi kapatıp yan odaya çocuğumuzu bırakıp onu orada başka işlerle uğraşırken kendimiz o tükenmişliğimizi kendi kendimize yaşamaya çalışıyoruz. Uzmana danışma noktasını bize anlatır mısınız?
0: Şöyle gerçekten kişi çocuğumu çok seviyorum ama artık onu görmeye tahammülüm bile yok. Onun bir cümlesi, bir sözü, bir jest ve mimiği benim böyle öfke alevime atılan bir odun gibi geliyor. Ve bununla ilgili aşırı suçluluk hissediyorum dediğinde bir uzmana başvurması önemli. Biz burada aslında uzman konusunda ebeveynin işlevselliğine bakıyoruz. Bir süresine, yani bir iki günse problem değil ama bir hafta oldu ben artık çok
1: Bir
0: tahammülsüzüm.
1: hafta bile biz uzun bir süre mi? Örneğin hani bir
0: Tabii.
1: hafta yani bir aya, bir yıla tabii ki onlar çok uzun ama.
0: Şöyle artık birikti, son bir hafta artık patlıyorum ve bunun anlaşılabilir başka nedenleri olmamalı. Yani işte annemizi kaybettik, ne bileyim bir kaza
1: Başka bir
0: geçirdik,
1: yas durumu, başka bir acı
0: ameliyat
1: durumu.
0: falan. Tabii sadece ebeveynlikle ilgiliyse, yani genelde 2-3 günde biz dinlendiğimizde geçer diğer yorgunluklarımız. Fakat tükenmişlik böyle 3-4 gün bir hafta yatıyorsun daha böyle depresif belirtilerle, temalarla basılı hiçbir şeyden keyif almıyorsun. Sadece çocuğun için değil, hiç kimseyle görüşmek istemiyorsun. Eskiden yapıp lezzet aldığın şeyler artık sana lezzet vermiyor. Sevdiğin insanlarla bir araya gelmek bile
1: Belki
0: istemiyorsun.
1: bunun çocuktan kaynaklı, hani o yorgunluktan kaynaklı olduğunu bile fark etmeyebiliyoruz.
0: Kesin işin şöyle düşünün. Uçaklardaki kuralı çok net hatırlayalım. Önce kendinize, sonra çocuğunuza. Yani siz nefes alamazsanız çocuğunuza hayat veremezsiniz
1: Evet,
0: ki.
1: evet.
0: Ebeveynin kendine zaman ayırması da bir lüks ya da bencillik değil. Çocuğuna karşı sorumluluğudur. Bu anlamda sizin kendinizi düşünmeniz aslında çocuğunuzu düşündüğünüzün en büyük kanıtı.
1: Göstergesidir, evet.
0: Zira ben her şeye yetişebilirim de aslında bir kibir. Ya bundan sıyrılacağız. Eşten, aileden, arkadaştan, uzmandan yardım istemek zayıflık değil,
1: Evet.
0: güçtür. Psikolojik esnekliğin bir belirtisi de bu. Yani yeterince iyi ebeveyn, evet biraz dağılabilir, akşam yemeği geçiştirilebilir. Önemli olan bazen o anki huzurumuz. Ben senin için saçımı süpürge ettim. Buna gerek yok ablacığım, saçını süpürge etme, saçını tara güzel güzel ya. Saç süpürge etmek için değil. Saçını tarasın ablamız. Gerek yok buna hakikaten. O zaman daha da güzel oluyorsun. Süpürge saçlı birini görsen nasıl hissedersin ki bir çocuk olarak? Ama saçını böyle ne bileyim taramış, tatlı tatlı, daha tatlı görünüyor. Biz ne yaptık? Sonra o süpürgeyi ne yapıyor? O süpürgeyi fırlatıyor. Hani ebeveynin elinde eskiden süpürge olurdu ya. Tahammülü bitince
1: Ya da
0: fırlatıyordu.
1: terlik.
0: Terliği. Şimdi süpürge de etme. Çünkü temizlenecek bir şey de yok. Süpürge daha çok temizlik için kullanılır. Gerek yok. O çocukla ilişkimiz kirli değil, pis değil. Çocuk da öyle değil. Sonra böyle nasıl diyeyim? Çocuğa en ufak bir eksikliğini o kadar büyük anlatacak ki, mesela nasıl söyleyeyim? Birinin bir hikayeyle böyle bir iki dakikan varsa anlatayım belki
1: Lütfen,
0: oturur.
1: lütfen buyurun.
0: Şimdi adamın birinin devesi kayboluyor Sezin Hanım. İşte diyor ki haber de alamıyorlar. Köylüler uzak bir köyden senin bahsettiğin deveye benzer bir deve bulduk. Belki senindir bir git bak diyor. Gidiyorlar bakıyorlar. Adam diyor ki bu deve benim. Öteki de yok benim diyor. Tartışıyorlar. Kadıya gidiyorlar mahkemeye zamanında. Kadı diyor ki bu devenin senin olduğunun kanıtı ne? Deve deveye benzer. Bu da diyor ki efendim benim devemin ciğeri delik diyor. Yani o dönemlerde film yok, röntgen yok. Bre diyor ciğerinin delik olduğunu nasıl

0: biliyorsun ki böyle saçmalık mı olur? Adam diyor ki keselim deveyi. Eğer ciğeri delikse devenin parasını bana verin. Değilse ben iki katını karşıya verin. Kesiyorlar deveyi, ciğeri delik çıkıyor. Bizim kadı da acaba meczup mu, kerameti mi var, korkmaya başlıyor. Ya efendi diyor, nasıl anladın bunun ciğerinin delik olduğunu? Benim devem gebeydi diyor. Biz böyle nehirden dere vardı gür akan, onun üstünden geçerken benim devem doğum yaptı, çocuğu da suya kapılıp gitti, devemden bir diye bir ses çıktı. Genelde ciğeri delindiğinde bu sesler çıkar. Seven sevdiğinden olunca ciğeri delinir. Şimdi bizim ebeveynlik sendromunda böyle bir hikaye yok ama ciğerleri delik, yavruları da yanında. Kayıp yok, eksiklik yok. Yine işte biz buna tükenmişlik sendromu diyoruz. Ciğeri delinmiş ama ciğerinin delinmesini gerektirecek suya kapılıp gitmiş bir yavru devesi yok. Bu tükenmişliğe neden oluyor. Yürüyemiyor, işlerini yapamıyor, işlevselliği bozuluyor, ilişkileri bozuluyor. Eskiden rutinlerini yerine getirebiliyordu, getiremiyor. Ve ortalama bir hafta oldu ve gerçekten bu geçmiyorsa, zaten 2 hafta olunca artık biz ona depresyon diyoruz Sezin Hanım. 2 haftayı, 14 günü, 15 günü doldurduğunda bu tükenmişlik uzun süre yayıldı. Kişi karamsar, kötümser, suçluluk, utanç, hiçbir şey yapamayacağını, hiçbir şeyden keyif almayacağını düşünmeye başladıysam artık depresyon durumu var. 3-4 günden sonra bu tükenmişlik hissiyle ilgili bir uzmandan görüş almak onların hayrına ve yararına olur.
1: Hem onların
0: Ve
1: hem de
0: olabildiğince
1: elbette ki yavrularının. Çünkü
0: o çocuklar, evet, onlara
1: mutlu ailede
0: bağımlı.
1: büyümek istiyor bütün çocuklar.
0: Bir kişi bir ötekine iyilik yapmak istiyorsa önce kendini doldurmalı. Boş sürahi, boş bir bardağa ne koyabilir? Islak bir havlu, ıslak bir çocuğun yüzünü kurutamaz. Bilakis hele kış mevsimi olduğunu düşünün,
1: Üşütür
0: ıslak
1: bile.
0: havluyla. Üşütür yani,
1: Evet.
0: üşütür. Çocuklar bize muhtaç ama biz de aslında o kadar da bize muhtaç değiller. Yani öyle bir şeyle doğuyorlar ki kendi yazılımları var. Yani nasıl ki bir elma çekirdeği düşünün Sezin Hanım. Elma çekirdeğinin içinde zaten elma olma ve elma ağacı olma ve elma meyvesi verme programı yazılı.
1: Evet.
0: Biz o çekirdeğin içine sonradan elmayı koymuyoruz, ağacı da koymuyoruz. Yeter ki o çekirdeğe bakımını sağlıklı bir şekilde verelim. Güneşini, suyunu, gübresini verelim. O olacak olan zaten oluyor. Ama ebeveyn zannediyor ki tohumun içine ağacı da ben koyuyorum, elmayı da ben koyuyorum. Bu sefer kendinde olmayan yetkileri ve yetkinlikleri varmış gibi bir illüzyonun içinde. O zaman ben diyorum çoğu zaman çocuklara bir şey vermeye gerek yok. Çocuklardan bir şey almayın yeter.
1: Evet, o da güzelmiş. Sayın Aydın, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür
1: İnanın o
0: ediyorum.
1: kadar tatlı, o kadar samimi, içten anlattınız ki hem
0: Eksik
1: hepimizin, bütün anne
0: olmayın.
1: ve babaların içine su serptiniz. Zaten sınavdan çıkan çocuğu sınavdan çıkan anne babalar da var. Onlar da büyük ihtimalle şu anda o tükenmişliği hissetmeye yavaş yavaş başlamışlardır ama eğer o bir hafta içinde zaten sınav geçeli bir hafta oluyor sanıyorum, üniversite sınavı da 8. sınıflar LGS sınavı da, sınavdan sonra daha çok yaşar anne babalar bunu ama o bir hafta içinde toparlandılarsa eğer, demek ki
0: Ya hiç kimse Sezin
1: depresyona
0: Hanım çocuk
1: girmeden
0: yaparken
1: kurtardık.
0: A8. Sınıfta LGS'ye girecek ve üniversite sınavına girecek diye çocuk yapmıyor. Hiç gerek yok.
1: Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
0: Rica ederim,
1: katıldığınız için,
0: günler
1: aktardıklarınız için.
0: diliyorum.
1: Size
0: Teşekkür
1: de
0: ediyorum.
1: kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Bugün de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
0: İyi günler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, uzman klinik psikolog Metin Aydın telefon hattımızdaydı. Ebeveyn tükenmişliğini konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan devam ediyor.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yaz mevsiminin tadını çıkarırken çoğumuz güneşin yalnızca sıcaklığını hissediyoruz. Oysa güneş ışınları bir yandan D vitamini üretimi ve ruh sağlığı için önemli olsa da kontrolsüz maruz kalındığında cildimiz için ciddi riskler oluşturabiliyor. Özellikle son yıllarda incelen ozon tabakası, artan sıcaklıklar ve yükselen ultraviyole değerleri nedeniyle uzmanlar güneşten korunmanın artık sadece denize girerken değil günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğini vurguluyor. Üstelik güneşin zararlı etkileri yalnızca güneş yanığıyla sınırlı değil. Erken cilt yaşlanması, lekelenmeler ve uzun vadede cilt kanseri riskinde artış da ne yazık ki söz konusu. Konunun ayrıntılarını dermatoloji uzmanı Doktor İlayda Uysal'la konuşacağız. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Uysal, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz sohbetimize?
2: Tabii ki. İsmim İlayda Uysal, dermatoloji uzmanıyım. Acıbadem Atakent Hastanesi'nde çalışıyorum. Cilt, tırnak, saç hastalıkları ile ilgili hastalıkların tedavisinde ve kozmetik işlemlerle ilgili tedavilerle ilgileniyorum.
1: Tam da aslında yaz aylarında özellikle size başvuran hasta sayısı mutlaka daha çok oluyordur. Olmaması temennisiyle elbette sohbetimize devam edelim. Şimdi yaz aylarında en çok güneş yanığı konuşuruz her zaman. Ama güneş ışınlarının cildimizde oluşturduğu uzun vadeli hasarlar da var. Nedir bu uzun vadeli hasarlar? Yıllar sonra ortaya çıkıyor. Biz o anda fark etmiyoruz. O an o bronze ten belki hoşumuza gidiyor ve devamını istiyoruz ama bu güneş yanığı kısmını konuşacak olursak bize neler söylemek istersiniz?
2: Tabii ki. Şimdi şöyle, aslında derimizi en çok yaşlandıran faktör güneş. Birçok çevresel faktör, dış faktörler deri yaşlanmasında etkili. Hava kirliliği, sigara kullanımı, cilt bakımının iyi yapılmaması gibi birçok etken etkili. Ama bunların içerisinde, tüm faktörlerin içerisinde cildimizi en çok yaşlandıran faktör kesinlikle güneş. Güneş ışınlarına çok uzun süre maruz kalan kişilerde biliyoruz ki deri kanseri gelişim riski var. Özellikle çiftçilerde, dış ortamda uzun süre çalışan kişilerde bu riskin arttığını biliyoruz. Ama sadece uzun süreli maruziyet değil, özellikle yaz aylarında bronzlaşmak, güneş yanığı oluşturacak şekilde, yoğun bir şekilde güneşe maruz kalmak da deri kanserleri için çok büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle

0: Hastalarımıza mutlaka güneş kremi kullanmalarını öneriyoruz. Aralıklı ve yoğun bir maruziyet, yani yaz aylarında bir güneş altında bronzlaşmak da aslında deri kanseri için bir risk faktörü. Bunları akılda tutmalarını mutlaka hastalarımıza tembihliyoruz.
1: Evet Sayın Hüsa, peki bunun dengesini nasıl sağlayacağız? Yani hem o bronz tene sahip olmak hem de kansere yol açmaması için önlem almak mümkün mü?
0: Şöyle söyleyeyim, aslında yani bronzluk evet görsel olarak hepimizin hoşuna gidiyor ama bronzlaşmak aslında bizim derimizin güneş ışınlarına karşı kendisini korumak için verdiği bir tepki. Çünkü güneş ışınları derimize temas ettiği zaman derimizde melanin dediğimiz bir pigment, bir renk hücresi sentezleniyor ve bu şekilde bronzlaşıyoruz. Aslında bu melaninin sentezlenmesinin nedeni hücrelerimizin kendilerini korumaya çalışıyor olması. Yani aslında maalesef sağlıklı bir bronzluk mümkün değil. Peki ne yapabiliriz? Zaten güneş kremimizi mutlaka kullanacağız. Her gün, her sabah mutlaka evden çıkmadan yüzümüze ve açıkta kalıyorsa kol ve bacaklarımıza güneş kremi kullanacağız. Tatil dönemlerinde deniz kenarındaysak, kumsaldaysak mutlaka 2-3 saatte bir yenileyeceğiz ve denize girip çıktıktan, suya girip çıktıktan sonra da güneş kremlerimizi ihmal etmeyeceğiz. Ben yine de çok bronzlaşmak istiyorum diyen bazı hastalarımız olabiliyor. Bu hastalarımda da güneş hassasiyetini azaltan, içinde eğrel tohutu ekstresi, karoten gibi antioksidan bir takım içeriklere sahip takviyeler önerebiliyoruz. Nispeten daha sağlıklı bir bronzluk bu şekilde elde edilebiliyor ama yine de güneş kremlerini öneriyoruz.
1: Bu takviyeler yine krem olarak mı cilde sürülmesi gerekiyor, yoksa hani ağızdan hap ya da ilaç yoluyla mı alınıyor?
0: Bu bahsettiğim takviye ağızdan hap olarak alınan bir takviye. Özellikle güneş hassasiyeti olan kişilerde. Bunun dışında melazma dediğimiz leke hastalarında biz bu tarz takviyeleri öneriyoruz. Çünkü güneşin zararlı ışınlarına karşı korumayı arttıran bir takviye bu. Bunun dışında içerisindeki beta karoten nedeniyle hafif bir bronzluk sağladığı için bu takviyeyi kullanan kişilerde de bir miktar bronzluk sağlamış oluyoruz.
1: Güneşe peki D vitaminin de ihtiyacımız var cildimizin. Hem
0: Tabii ki.
1: güneşe çıkmayıp hem o D vitaminini almak nasıl mümkün olacak?
0: Şöyle aslında D vitamini sentezi için bizim güneşte yaklaşık böyle bir 15-20 dakika kadar kalmamız yeterli bir süre. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Şu anda kullandığımız mevcut güneş kremleri daha çok kimyasal filtre içeren güneş kremleri. Bu ne demek oluyor? Güneş kremini sürdükten sonra bu kimyasal filtrelerin çalışması için zaten yaklaşık 20 dakika gibi bir süreye ihtiyaçları var. Yani sürdüğümüz anda etkili olmuyorlar. Ne yapabiliriz? Güneş kremini sürüp çıktığımız zaman zaten sokakta yürürken kolumuzdan, bacağımızdan biz güneş ışınlarını almaya başlıyoruz. Henüz güneş kremlerinin içerisindeki kimyasal filtreler çalışmadığı için bu süreç boyunca aslında biz zaten güneş almış olacağız. Bu şekilde D vitamini sentezini sağlamış oluyoruz. Bunun dışında da eğer kısa süreli bir yolculuğumuz olacaksa, çok uzun süre güneş altında kalmayacaksak, kolumuzdan, bacağımızdan maruz kaldığımız güneş ışınları bile aslında bizim D vitamini sentezlememiz için yeterli bir miktar. Yani kısa 10-15 dakikalık günlük yürüyüşler bile D vitamini sentezi için yeterli. Daha uzun süreye çok da ihtiyacımız olmuyor.
1: Az önce dediniz ki sabah evden çıkarken bile güneş kremi sürmeliyiz. Bunu her gün yaptığımızda hani içindeki o kimyasallardan da bahsettiniz. Bunlar tam tersi cilde zarar vermiyor mu bu kimyasallar sürekli kullandığımızda?
0: Şimdi bu çok haklı bir soru. Birçok hastamın da bu konuda endişeleri olduğunu biliyorum. Fakat bu güneş kremlerin içerisindeki kimyasalların çalışmaları gerçekten yoğun şekilde yapılıyor. Bu kimyasallar vücuda cilde zarar veriyor mu? Ne oranda bulunmalı? Yüzde kaç olarak kremlerin içerisinde bulunmalı? Bunların çalışmaları iyi bir şekilde yapılıyor. Özellikle eczanede satılan güneş kremlerinde tabii ki çalışması olan ürünler satılıyor. Fakat eczane dışı satılan ürünlerde bu içeriklere uygun olmayan ürünler olabiliyor. O yüzden eczaneden yeni nesil kimyasal filtre içeren veya

0: Çok endişe ediyorsak, hiçbir kimyasal içermesin diyorsak, fiziksel filtre olarak fiziksel filtre bulunduran güneş kremlerini de tercih edebiliriz. Çocuklarda kullandığımız, hepimizin bildiği bu beyaz renkli iz bırakan güneş kremleri
1: Evet,
0: vardır.
1: yoğurt gibi süreriz hatta
0: Evet, yoğurt gibi
1: çocuğu.
0: sürdüklerimiz. Bunlar fiziksel filtre içerirler, kimyasal bir filtre içermezler. Uzun yıllardır güneş kremlerinin içerisinde bulunurlar ve çalışmalarda da güvenli olduğu gösterilen filtrelerdir. Eğer çok endişe ediyorsak, en azından fiziksel filtre içeren bir güneş kremini güvenle kullanabiliriz.
1: Bir de
0: Bunu söyleyebilirim.
1: saatten de bahsetmenizi rica edebilir miyim? Hep dersiniz ki siz kıymetli uzmanlarımız 10 ile 16 saatleri arasında mümkünse dışarı çok yoğun güneşe çıkmayalım. Çıkmak zorunda kaldığımızda ne yapabiliriz, nasıl korunabiliriz? Bu kimyasallar yeterli olur mu?
0: Şimdi şöyle, güneş kremleri tabii ki bir koruma sağlıyor ama güneş kreminin koruyuculuğu da bir süreyle sınırlı. O yüzden bir süre sonra güneş kremlerini tekrar etmek gerekiyor ve çok yoğun güneş altında kaldığımız, özellikle bu öğle saatlerinde, yine de güneş kremine güvenerek yoğun bir şekilde güneş altında kalmamalıyız. Özellikle şapka kullanımı çok önemli, hem yüzümüzü korumak için hem de eğer deniz kenarındaysak mutlaka bir plaj şemsiyesinin altında bulunarak gölgede bulunmak çok çok önemli. Çünkü krem olsa bile yine de güneşin zararlı etkileri maalesef devam ediyor. Bir de ultraviyole indeksi dediğimiz bir indeks var. Özellikle bu indekse bakarak biz güneş kremi sürmemiz gerektiğine karar veriyoruz. Ultraviyole indeksi 3'ün üzerinde ise mutlaka güneş kremlerini kullanmamız gerekiyor. Telefonlarımızda, uygulamalar kısmında veya telefonlarda, iPhone'larda ultraviyole indeksini gösteren göstergeler var. 3'ün üzerinde ise güneş kremimizi kullanmalıyız.
1: Cilt tipine göre de değişiyordur muhakkak, değil mi? Hani beyaz tenliler daha buğday tenliler farklı ürünler kullanmalıdır diye düşünüyoruz.
0: Şimdi hepimiz güneş kremi kullanmalıyız ama beyaz tenlilerde risk çok daha fazla. Beyaz tenli kişilerde deri kanseri geliştirme riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Daha buğday tenliler, deri tipi 3, deri tipi 4 dediğimiz deri rengine göre bu numaralandırmaları yapıyoruz. Bu kişilerde deri daha koyu olduğu için aslında kendisini daha iyi koruyor. Ama daha açık tenli kişilerde melanin pigmenti bulunmadığı için ya da az bulunduğu için kendisini yeteri kadar koruyamıyor ve yanarak reaksiyon veriyor. Bu da deri kanser riskini arttırıyor tabii ki. Yani beyaz tenlilerin daha da iyi
1: Daha da
0: korunması
1: dikkat
0: gerekiyor.
1: etmeleri gerekiyor.
0: Evet,
1: Peki
0: evet.
1: ne yazık ki diyelim ki güneşte fazla kaldık ve cildimizde o lekelenmeler oluştu. Bu lekelenmeler geçer mi? Bir sonraki seneye kadar yani kremler bunu destekler mi? İşe yarar mı? Biraz da bundan bahseder misiniz?
0: Şimdi lekelerimizin de farklı farklı çeşitleri bulunuyor. Özellikle solar lentigo dediğimiz böyle güneş sonrası oluşan kahverengi nokta nokta lekeler oluşabiliyor. Kolda, bacakta, sırtta, omuzlarda olabilir. Bazı kişilerde yüzde olabilir. Solar lentigolar hafifçe solsa bile genellikle yıl içerisinde kaybolmuyorlar. Biz bu lekelerin tedavisine Q-Switch dediğimiz leke lazerlerini kullanabiliyoruz. Bunlardan faydalanıyoruz. Bronzluk tabii ki zaman içerisinde hafifliyor. Çillenmeler tabii ki yazın belirginleşip kışın belirginliği azalıyor. Bir de leke deyince tabii ki aklımıza gelen melazma dediğimiz bir leke çeşidi var. Ama bu az önce bahsettiğim o yuvarlak noktasal lekelerden daha farklı. Özellikle yüz bölgesinde yoğun yanaklarda veya alın kısmında veya dudak üzerinde kahverengi lekeler şeklinde görüyoruz. Melazma kendi kendine pek yok olmaz. Tabii ki yazın belirginliği artar ama kışın mutlaka mezoterapiler, kremler, lazerler gibi işlemlerle tedavi etmemiz gerekiyor.
1: Yalnız krem yetmeyebiliyor, değil mi?
0: Maalesef.
1: Deriye ne kadar hani ne kadar derine işlediğini bilemediğimiz için
0: Evet.
1: yine tabii Allah korusun diyerek kansere yol açan lekeler bu az önce melazma dediğiniz lekeler midir?
0: Hayır, melazma dediğimiz durum daha çok kozmetik bir problem. Yani güneşe yoğun maruziyet sonrası yatkınlığı olan kişilerde özellikle yüzde, yanaklarda, alın kısmında oluşan kahverengi leke görüntüsü. Ama deri kanseri dediğimiz durum yeni gelişen benler üzerinden olabilir veya

0: Vücudumuzda hiç olmayan bir ben yeni çıkmış olabilir veya var olan bir ben de büyüme şeklinde görebiliyoruz. Özellikle kahverengi benlerimizin büyümesi, değişime uğraması, çapının artması, kaşıntılı kanamalı hale gelmesi bizim için çok çok önemli. Hiç benimiz yok olmayan bir bölgede yeni benler çıkarıyorsak bu da önemli. Böyle bir durum varsa mutlaka dermatoloji uzmanına muayene olmamız
1: Hani
0: gerekiyor.
1: beni normal bir lekeden biz gözle ayırabilir miyiz?
0: Bildiğimiz klasik her zaman olan benlerimizi zaten az çok tahmin
1: Evet.
0: ediyoruz, biliyoruz, takip edebiliriz bu şekilde. Ama dediğim gibi var olan bir benin değişime uğradığını görüyorsak, boyutları artıyorsa, biraz asimetri
1: O
0: geliştiriyorsa, o zaman
1: yuvarlaklıktan boyutu değişiyorsa,
0: evet,
1: değil mi?
0: yuvarlak olmaktan çıkıp farklı bir şekil alıyorsa, yayılıyorsa, daha deriden kabarık hale geliyorsa, bu durumlarda artık ben olmayabilir. O zaman mutlaka bizim muayene etmemiz gerekiyor.
1: Evet, yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru yaklaşırken yine bu kremlere geri dönmek isterim. Kremi sabah sürmemizi önerdiniz. Sabah sürdük, akşama kadar aralıklarla, belki 3 saat aralıklarla yenilememizi önerdiniz. Peki akşam normal bir nemlendirici krem gibi cildimizde kalmaya devam edebilir mi, yoksa silmemiz mi gerekir?
0: Şöyle, eğer zaten iş hayatındaysak, yani yoğun bir güneş maruziyetimiz yoksa, sadece yüzümüze sürdüğümüzü varsayıyorsam, akşam eve gittiğimizde bir makyaj temizleyici vasıtasıyla mutlaka yüzümüzdeki kremleri, krem artıklarını yüzden temizlemeliyiz. Sonuçta bir kimyasalı var ve cildimizin temiz olması cilt sağlığı açısından da öneriyoruz. Sivilcelenmeyi de azaltması açısından da ilk sıradan öneriyoruz. Vücut içinse zaten yoğun güneş altındaysak, deniz kenarındaysak mutlaka eve gittiğimizde bir duş almamız gerekiyor. Duş sonrası da cildimizi iyi nemlendirmemiz önemli. Çünkü güneş ışınları cildimizi kurutuyor. Kuruluk da egzama gibi başka hastalıklara sebebiyet verebilir. O yüzden mutlaka duş sonrası da cildimizi iyi bir şekilde nemlendiriyoruz.
1: Evet, ve son saniyelerde son bir soru. Bulutlu hava olsa bile yine önerir misiniz güneş kremi kullanmayı?
0: Burada şunu söylemek isterim. Ultraviyole A ve ultraviyole B diye farklı güneş ışınları var. Ultraviyole A ışınları tüm yıl boyunca olan ışınlar, bulutlu havada da bulunuyorlar. Ultraviyole B ışınları ise yazın daha fazla olan, bizde aslında o güneş yanığı reaksiyonuna neden olan ışınlar.
1: Son cümlenizde rica ederek.
0: O yüzden ultraviyole A'dan dolayı yaz kış bulutlu havada olsa güneş kremi kullanmalıyız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Uysal, aktardıklarınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, dermatoloji uzmanı Doktor İlayda Uysal telefon hattımızdaydı. Güneş koruyucu kremlerden, güneş yanıklarından bahsetti. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle bugün de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk bizler. Hilal Aksungur, Ebru Baldezgahçı, Sezin Zor. Yoldaydık günün yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım. Hoşça kalın.
2: Gün başlarken geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

peşinden gel. Bugünün kelimesi ırmak. Söylediğim anda belki kulağına akan suyun sesi geldi. Taşların arasından geçip giden serin bir akış. Kıyısında büyüyen otlar, uzakta bir köprü. Irmak durduğu yerde durmayan kelimelerden biridir. Hep bir yerden gelir, bir yere doğru gider. Hadi gel, ırmağın peşinden gidelim.

kaynak kelimesi Türkçedir. Orta Türkçe'de dere, vadi anlamlarıyla karşımıza çıkar. Kelimenin eski izleri bizi yarmak, ayırmak anlamındaki ır ya da yır köküne götürür. Bu çok anlamlıdır çünkü ırmak gerçekten de toprağa yararak kendine bir yol açar. Dağdan iner, ovadan geçer, taşı, toprağı, kıyıyı değiştirir. Yani kelimenin kökünde bile suyun hareketi vardır. Bugün sözlüklerde ırmak çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su bakımından büyük akarsu olarak tanımlanır. Nehir kelimesiyle yakın anlamlıdır ama ırmak Türkçenin kendi içinden gelen daha eski bir sestir. Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Fırat, Dicle. Her biri yalnızca coğrafyanın değil, hafızanın da içinden akar. Çünkü yerleşimler çoğu zaman suyun kenarında kurulur. İnsan ırmağın geçtiği yerde durur, ekip biçer, köprü yapar, yol açar. Halk dilinde ırmak çoğu zaman hayatla birlikte düşünülür. Irmak gibi akmak deriz, durmadan ilerlemeyi anlatırız. Irmak kenarına çeşme yapılmaz sözü zaten var olan bir şeyi gereksiz yere tekrar etmemeyi hatırlatır. Bir de dere yatağını bulur deriz. Suya bakarak insana dair bir şey söyleriz aslında. Ne kadar engel çıkarsa çıksın, akacak olan kendi yolunu bulur. Irmak bize şunu düşündürür. Hayat bazen düz bir çizgi gibi değil, kıvrılarak akan bir su gibi ilerler. Önüne taş çıkar, yön değiştirir, daralır, genişler ama akmayı bırakmaz. Bazen de en büyük gücü sesinde değil, sabrındadır. Çünkü su taşı bir anda değil, sürekli akarak aşındırır. Bugün gün içinde kendi ırmağını düşün. Nereden geldin? Hangi kıyılardan geçtin? Nereye doğru akıyorsun? Belki de mesele hızlı akmak değil, kendi yatağını kaybetmeden ilerlemektir. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Performans.

Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. 6 Temmuz 2026 günlerden pazartesi bugün, haftanın ilk haber yorumuyla karşınızdayız. Programı Şükrü Oral hazırladı, teknik yönetimde Hasan Tellioğlu var. Mikrofonda ben Dilek Torun, haber yorum başlıyor. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler var. ABD Başkanı Trump yarın Ankara'ya geliyor. Beyaz Saray duyurdu Trump'ın programını. Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak. Erdoğan tarafından resmi törenle

0: karşılanacak. Devlet karşılama töreni şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Yalnız enteresan olan Trump'ın Ankara'da Zelenski ve Şaray'la görüşeceğinin ayrıca belirtilmiş olması. Stüdyomuzda çok kıymetli bir isim var. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizimle. Yorumlayalım dünyada yaşanan bu gelişmeleri. Bülent Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii NATO zirvesi deyip geçmemek lazım. Yalnızca NATO'nun kaderinin konuşulacağı bir zirveden bahsetmiyoruz. Dünyayı şekillendiren önemli görüşmeler olacak. Bunlardan bir tanesi Zelenski ve Şaray'la yapılacak görüşme ve bunun özellikle duyurulmuş olması ne ifade ediyor Trump'ın bu iki isimle görüşmesi?
1: Şöyle söyleyeyim Dilek Hanım, aslında sizin de belirttiğiniz gibi son derece önemli bir NATO zirvesi ve bu anlamda özel davetli isimlerin Şaray ve Zelenski gibi isimlerinde geldiğini görüyoruz. Şimdi Zelenski denince hemen aklımıza tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı geliyor.
0: Evet.
1: Ve burada da yükselen bir şiddetten maalesef bahsediyor olmak gerekir. Özellikle son dönemde NATO zirvesinin de biraz etkisi Rusya'dan bir takım açıklamalar gelmekte olduğunu görüyoruz biz. Ve biraz aslında bir gözdağı mı desek böyle buna yönelik bir takım açıklamalar geldi. Her ne kadar Putin'den tekrar İstanbul'daki görüşmelere dönülmesi yönünde bazı dilekler ifade edildiyse de bu aradaki gerilimin çok yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor ve Zelenski'nin özel davetli olarak geliyor olması da aslında NATO'nun da Rusya yönelik olarak bir ufak gözdağı olarak okunabilir diye ben düşünüyorum.
0: Elbette.
1: Tabii bu kapsamda görüşmenin Ankara'da yapılıyor olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde yapılıyor olması son derece önemli. Bu anlamda Türkiye başından bu yana biliyorsunuz özellikle Rusya-Ukrayna meselesinde çatışmaya değil barışa erişmeye çalışan taraf olarak karşımıza çıktı. Hatırlayacaksınız 2022 yılında İstanbul'da aslında çok yaklaşılan bir barış süreci vardı. Ancak burada arkada başka aktörlerin devreye girmesiyle beraber barışa yapılabilecekken maalesef tekrar çatışma sürecine dönüldüğünü bu noktada gördük. Ve bu anlamda biraz daha Türkiye'de barışın konuşulacağını aslında söylemek lazım. Bu anlamda son derece önemli olarak görüyorum. Şara'da bildiğiniz gibi zaten Trump tarafından desteklenen bir isim, Türkiye tarafından desteklenen bir isim ve şunu da söyleyebilirim. Çok sık da sahada bulunan bir isim olarak da Suriye'nin yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladığını, yani tekrar bir uluslararası topluma entegre olacağını, hayatın normalleşmeye başladığını ve bununla beraber işte oradaki bir problem belki birazdan konuşuyor olacağız. Güneydeki İsrail yayılmacılığını maalesef konuşuyor olmak lazım. Bu anlamda Amerikan Birleşik Devletleri ile Şara'nın direkt görüşü olması son derece önemli. Tabii bu görüşmeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir şekilde Trump'a kabul ettirmiş olduğunu da düşünüyorum ben işin doğrusu. Çünkü bunlar gerçekten hem Ukrayna meselesi hem Suriye'nin tekrar düzelmesi meselesi. İsrail'e de bağlantılı olarak okunması lazım. İşgalci bir İsrail meselesi de var. Bu anlamda Trump'ın desteğinde görülecek olması bence çok daha barış yönünde ve tekrar bir düzelme anlamında her iki ülke için de önemli olacak diye düşünüyorum. Bu çerçevede bu görüşmeler en az belki NATO görüşmeleri kadar önemli olacak.
0: Tabii ki. Şimdi o kadar önemli bir yerden baktınız ki ne zaman barışa yakın görüşmeler gündeme gelse sahadaki şiddetin arttığına şahit olduk hepimiz.
1: Doğru.
0: Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelikti bombardıman. 11 kişi daha hayatını kaybetti. 50'ye yakın yaralı var. Saldırılarda çok sayıda yapının hasar aldığını biliyoruz. Ve gece boyunca Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracı imha edildi. Bu şekilde bir barışa nasıl varılacak? Çünkü çok uzun zamandır devam ediyor Rusya-Ukrayna arasında yaşananlar. NATO kendi meselelerini halledip buraya yönünü çevirebilecek mi?
1: Şimdi Dilek Hanım şunu söylemek lazım. Gerçekten aslında çok güzel bir soru bu. Yani bu noktada NATO'nun kendi içinde de bazı kırımlar olduğunu biz zaten konuşuyorduk. Zaten ben hep hem sizin yayınlarınızda hem televizyon yayınlarında şunu söylüyorum. Yani bu anlamda toplantının Ankara'da gerçekleşiyor olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde gerçekleşiyor olması son derece önemli. NATO için bir şans olarak görüyorum ben bunu. Çünkü hatırlayacaksınız Trump'ın da açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı ben gelmeyecektim gibi enteresan bir açıklaması da var. Yani burada tekrar Türkiye'nin o diplomasiyi toparlayan, barışı önemseyen ve müttefiklik ruhunu tekrar ayağa kaldıracak, birlik beraberliği tekrar gündeme koyacak ülke olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve bu anlamda sizin de belirttiğiniz gibi Rusya-Ukrayna'da tansiyon aslında yükseliyor ki zaten yine sizin programımızda konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Biraz daha şiddetin çatışmanın artacağı yönünde bir takım ibareler var. Yani bu noktada çok geçtiğimiz günlerde enteresan bir gelişme oldu. Polonyalılardan bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratından Rusya'nın önümüzdeki dönem Polonya'ya yönelik olarak bir saldırı gerçekleştirecek olabileceği yönünde Beyaz Rusya üzerinden.
0: Evet.
1: Yani bu anlamda da gerçekten çok gerilen bir iplen olduğunu biliyoruz. Ruslar da çok iyi biliyorlar ki bu NATO toplantısı aslında son derece önemli. Rusya-Ukrayna meselesinin ve Rusya ile alakalı çok sayıda kararın da alınacağı yer. Tabii bununla birlikte şunları da unutmamak lazım.

0: temel başlıklarım biraz daha tedarik, savunma sanayi, hı hı, ve biraz daha Türkiye'nin artan rolü ve Türkiye'ye daha ağır diplomatik bir misyonun yüklenecek olması. Ben bunu net olarak söyleyeyim. Hı hı. Çok şükür biz bunları omuzlayabilecek bir ülkeyiz. Ancak bugün özellikle İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın Rusya ile olan problemleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ile olan çekişmeleri ve bununla beraber savunma sanayinde özellikteki gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi biraz daha Çin'e odaklanmaya çabalıyor. Ancak Avrupa halen Rusya ile ilgili olarak bir takım korkular içerisinde bildiğiniz gibi. Ve özellikle Trump hükümetinin biraz daha Avrupa'nın arkasından çekilmesiyle birlikte yalın gerçeklik ortaya çıktı. Ordunuz yok Avrupa'da, silahınız yok. Bunu kullanacak hazır bir kuvvetiniz yok ve en önemlisi çatışmaya hazır deneyimli bölüklerinizin, birliklerinizin olmaması. Evet. Yani bu çerçevede toplumun da hazırlanması gerekiyor, hı hı, tabii ki böyle bir duruma ve çok uzun zaman boyunca aslında Soğuk Savaş boyunca bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtına yaslayan bir Avrupa Birliği var, Avrupa, hı hı, ülkeleri var. Hı hı. Birdenbire çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri ve o boş, büyük bir boşluk oluşmuş durumda şu anda. Tekrar başta hava savunma sistemleri olmak üzere balistik füzeler, daha farklı farklı savunma katmanları, aslında bütün o savunma sanayi ürünlerine ihtiyaç olan bir Avrupa gerçekliği ortada ve bunu karşılayabilecek olan, ikame edebilecek olan çok daha güvenilir bir müttefik akıllarına tekrar gelmiş durumda. Yani biraz da bu anlamda gerçekten uluslararası diplomasinin zamanı beklediğini de unutmamak lazım. Yani riskler ve fırsatlar dönemi olduğunu görmek gerekiyor. Çok bu bir doğru. Fırsatlar dönemi olarak görüyorum ben bunu. Evet. Çünkü biz hep şunu konuşuyorduk ki ben yine çok sıklıkla belirtiyorum. Artık Türkiye yalnızca güney kanadını kontrol etmeyen otonun. Daha merkezde bir rol almaya başladığını söylemek lazım. Yani Atlantik tarafında da aslında rol almaya başladı. Şimdi savunma anlamında bir açıklık var. Evet. Türkiye bunu kapatabilir. Benzer biçimde Rusya, Ukrayna, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyası Hürmüz'e varana kadar. Bütün buralar artık yeni kriz alanları, enerji ve ticaret rotaları olduğunu unutmamak lazım. Şimdi evet yukarıda bir Atlantik'te Rusya ile bir mücadele, ama bir de bakıyorsunuz ki asıl kriz alanları, NATO'nun karşısına çıkan yeni kriz alanları buralar. Yani Sayın Hakan Fidan'ın belirttiği gibi 3-0 meselesini gerçekleştirebilecek mi bu anlamda? Bütün bu meseleleri halledebilip sonrasında Ukrayna meselesini eğilebilecekler ki az önce de konuştuğumuz üzere aslında Trump'ın Zelenski ile olan olacak görüşmesi tam olarak da buna işaret. Yani bir yandan o NATO'daki dağılmış görüntüyü toplayacak bir toplantı olduğunu ben düşünüyorum. Bu anlamda tedarik çok önemli, ön plana çıkacak. Benzer biçimde siber güvenlik çok önemli NATO için.
1: Tabii
0: hava
1: ki.
0: Savunma sistemleri.
1: Tabii
0: işte
1: ki.
0: Yeni geliştirilecek bir takım inovasyon projeleri, ki Diana diye çok önemli bir proje başlattılar. Ve bu anlamda da bunlar bir tarafa, diğer tarafta da gelişen işte yeni krizlere karşı NATO'nun rolü ne olacak?
1: Evet.
0: Hedef belirlemesi gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşında da bir şekilde etkili olması gerekiyor. Gerçekten yoğun bir NATO toplantısı göreceğiz diye ben düşünüyorum.
1: Evet. Tabii tam da bu zirve öncesi dikkat çeken de bir telefon görüşmesi var. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Amerikan Başkanı Trump telefonla görüştüler. 1,5 saat süren bir görüşmeden bahsediyoruz Sayın Atasever. Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı'nın konuşulduğunu biliyoruz. İki isim var yine. Özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner'in Moskova'ya ziyarete hazırlandıkları konuşuluyor. Bu isimler Orta Doğu'da istenmedi. Rusya'da isteniyor mu?
0: Yani Dilek Hanım şunu söylemek lazım. Sanki eski o düşmanlıklar ve müttefiklerin değiştiği bir zamandaydı.
1: Evet.
0: Hatırlayacaksınız Alaska toplantısında Putin ve Trump beraber çıkıp kameralara
1: neye karar verdiler?
0: Bu bir soru işareti, havada kalmış bir durum. Şimdi yavaş yavaş biz neye karar verdiğini görüyoruz. Çünkü emin olun, ben yani hep yayınlarımızda söylüyoruz. Rusya çok büyük bir coğrafyaya sahip, ancak demografik yapısı giderek düşen bir Rusya var.
1: Tabii ki.
0: Bununla beraber Ukrayna Savaşı'nda bir yıpranma söz konusu. Karşısında sonuç itibariyle Ukrayna desek de her ne kadar arkada Batı desteğini unutmamak lazım. Ve bu çerçevede Rusya'nın emin olamadığı bir durum daha var: Çin. Çünkü hep söylüyoruz yani özel durumlar gelişiyor. Mesela Çinlilerin Sibirya'dan toprak alması yasaklanıyor ya. Rus hükümeti tarafından.
1: Tabii.
0: Yani galiba Rusya ile Çin arasında zannettiğimiz kadar bir dostluk ve müttefiklik ilişkisinin olmadığını çoktan Amerika Birleşik Devletleri fark etmiş durumda.
1: Evet.
0: Ki biz o Alaska görüşmesinden bu yana Putin'i yanına çekmeye çabalayan bir Trump yönetiminden bahsediyoruz. Ve Avrupa da bunu çok iyi gördüğü için aslında biraz daha o denklemlerin kaymaya başladığını söyleyebiliriz. Çin'le görüşen bir İngiltere hükümetini biliyoruz.
1: Tabii ki.
0: Avrupa ülkeleri biliyoruz. Yani bu anlamda bizim o eski bildiğimiz Soğuk Savaş döneminden bu yana Batı ve Doğu diye ayırdığımız denklemin aslında parçalanmakta olduğunu görmek gerekiyor diye ben işin doğrusu düşünüyorum.
1: Tabii tabii, düşman dost diye geçiyor.
0: Doğru.
1: Yeni jargonda bu tarz yeni müttefiklik ilişkileri. Tabii

0: Zelenski ile görüşecek dedi ki ABD Başkanı, savaşı sona erdirmek için Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir önemde ifadesini kullanan da bir Zelenski vardı. Artık Avrupalı ülkelerden umudunu kesmiş ve yine yönünü Trump'a çevirmiş durumda mı? Çünkü son saldırılarda büyük bir istihbarat desteği aldığını biliyoruz Amerika'nın.
1: Doğru. Yani şunu da söylemek lazım Dilek Hanım. Ukrayna'nın da biraz Rusya'nın canını yaktığını söylemek lazım. Yani bu anlamda hatırlayacaksınız. Petrol boru hatlarına,
0: tabii,
1: tesislere yaklaşık
0: nokta
1: 2000
0: atışı.
1: Kilometre derinlik ki
0: elbet,
1: bunlar gerçekten
0: elbet
1: askeri anlamda ciddi rakamlar, ciddi uzaklıklar. Buralara yapılan bir saldırıda belli ki Rusya'yı da kışkırttı. Onlar da az önce belirttiğiniz gibi Ukrayna'ya yönelik olarak yoğun bir drone ve füze saldırısı gerçekleştirdiler. Yani bu çerçevede biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin yapıcı rol oynamasının ne kadar etkili olacak tabii emin değilim. Yani burada Zelenski de biraz güç bir durumda. Çünkü tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslanırsa o sahneleri hatırlayalım. Avrupa Birliği liderleriyle beraber Trump'ın önüne oturduğu o meşhur fotoğrafı hatırlayalım. Yani elbisesine varana kadar hatırlayacaksınız eleştiren bir Trump vardı. Ne kadar güvenebilir bundan çok emin değil. Benzer biçimde Avrupa'ya gelip parasını verin, silahlar alın ve artık ben bedava Ukrayna'ya bir şey vermeyeceğim, benden silahları satın alın Ukrayna'ya verebilirsiniz diyen bir Trump yönetimi var. Avrupa bu ihtiyaçları ne kadar karşılayabilecek? Bunlar bir soru işareti bildiğiniz gibi.
0: Evet.
1: Ve bu anlamda da karşıda gerçekten büyük bir güç olarak Rusya var. Ukrayna ne kadar daha direnebilecek? Bunların hepsi soru işareti. Kime güvenebilecek? Benim aklıma hep aynı fotoğraf geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Zelenski'nin üzerinde açmış olduğu bir
0: şemsiye
1: fotoğrafı vardı. Aslında bu o kapsayıcılığı, koruyuculuğu biraz da gösteren
0: bir... O bir güvenlik şemsiye.
1: Kesinlikle öyle.
0: Tabii ki.
1: Ve bu anlamda da aslında bu toplantı da son derece önemli. Yani burada yine aslında barışı sağlayacak olan her ne kadar Trump'ın o rollenmesini biz biliyoruz tırnak içinde söyleyeceğim ama... Sayın Cumhurbaşkanı'nın o bir liderler diplomasisi yürütmesi sonucunda biraz daha işten rayına oturabileceğini düşünüyorum. Çünkü Putin'le o bütün çatışma dönemi boyunca hatırlayın görüşebilen NATO'nun ikinci büyük ülkesi olan Türkiye'ydi.
0: Evet.
1: Yani bu anlamda tekrar o ilişkileri sağlayabilecek olan arka kapı diplomasisi de Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve bu anlamda da tekrar öyle umuyorum ki artık kan dökülmesin, İstanbul'da taraflar bir araya gelsin. Tabii Dilek Hanım bir başka programın konusu olarak da biz ne kadar zorlu bir barış olabileceğini de söyleyeceğiz. Çünkü Donbas, Kırım, bunlar tarihsel meseleler.
0: Evet.
1: Yani her iki tarafta kolay kolay vazgeçmeyecektir. Bu anlamda orta yolu bulmak son derece zor olacak. Uzun süren görüşmeler gerektiren bir durum ve buna başka ülkelerin karışmaması gerektiğini ben işin doğrusu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani Amerika, Rusya ve Türkiye, Ukrayna arasında dönecek bir mekanizmanın olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 2022'de az önce de söyledim, çok yaklaşılmış bir barış vardı ancak arkada bir İngiltere'yi de
0: vardı.
1: Unutmamak
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Ki. Ukrayna'yı masadan kaldırmıştı Boris
1: Johnson.
0: Tabii
1: Dilek Hanım, ya şunu da eklemek isterim izninizle.
0: Evet.
1: Yani burada aslında Ukrayna'yı bir kalkan olarak kullanmaya çabalayan, hazırlığını bitirene kadar
0: şimdi,
1: bir
0: şimdi
1: Avrupa.
0: Aynı kaygı Polonya için geçerli olabilir mi? Çok doğru bir hatırlatmaydı söylediğiniz. Trump'ın bu sefer de Polonya'yı ön plana çıkarıyor olması. Çünkü biz Avrupa dendiğinde yekpare bir güvenlik kaygısı görmüyoruz.
1: Doğru.
0: Yekpare bir ekonomik korku, enerji korkusu görmediğimiz gibi. Çünkü onların içinde de Rusya ile görüşenleri var, Macaristan gibi. Buradan baktığımızda acaba Polonya'ya doğru mu çekiliyor yeni tampon diye düşünmeden edemiyoruz.
1: Tabii Dilek Hanım, yani şunu söylemek lazım. Aslında çok güzel bir noktaya vurgu yaptınız. Yani İspanya'daki Rus korkusuyla Polonya'daki Rus korkusu
0: aynı
1: olmayacaktır.
0: Değil. Elbette.
1: Ve bu anlamda da Polonya'da biraz eskiden de çok travmalar yaşadı. Unutmamak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda.
0: Tabii.
1: Yani sürekli bir iki tırnak arasında bulunan bir şey olarak, ülke olarak görmek lazım. Ve ilk çatışmanın çıktığı yerler. Hatırlayacaksınız sıklıkla aslında siz de haberlerini yaptınız. Bunların Rus dronlarının gelip Polonya sınırını aştığını, Romanya sınırını aştığını, Bulgar sınırını aştığını biliyoruz. Ve bu anlamda da ister istemez de bir ilk cephe olacaklarını bir çatışma halinde biliyorlar. Ve oradaki Amerikan varlığında giderek arttığını da unutmayalım Polonya'da. Yani burada bir aslında yeni bir Berlin mi oluşuyor diye sorduk.
0: Tabii.
1: Soğuk Savaş dönemini hatırlayacaksınız. Bir tarafta Sovyetler Birliği, bir tarafta Amerika ve NATO olmak üzere. Bir Soğuk Savaş döneminin Polonya'da mı gerçekleşiyor olduğunu aslında sorgulamaya başladık. Bu çerçevede ben biraz Polonyalıların paranoyasında haklı görüyorum işin doğrusu. Çünkü bir çatışma anında direkt tekrar o birinci ve ikinci dünya savaşında oldukları gibi asıl savaş alanı olmaları, asıl yıkımı geçirecek olmalarının endişesini yaşıyorlar. Hazırlar mı? Bu bir soru işareti. Az önce söylediğim gibi Almanya, İspanya vesaire aynı biçimde mi bakıyor Polonya'yla? Bu anlamda da tabii ki biraz daha kendilerine kuvvet toplamaya çabalayacaklar. Ancak bu gerginlikler biraz fazla artmaya başladı. Ve Dilek Hanım, ben en büyük endişemi hep dillendiriyorum. Yani Rusya için bu kadar fazla bir mücadelenin sonunda bir kaybetme durumu, anlaşma barış masasında bile olsa bir kaybetme durumu söz konusu olamaz. Şimdi hep söylüyorum, tarihsel anlamda Putin'in kim olduğuna bakalım.

0: Lavrov'un kim olduğuna bakalım. Tabii. Ya Putin, şöyle söyleyeceğim değerli dinleyeceğimiz için, KGB 1 numaralı okulundan mezun ve Berlin Duvarı yıkılırken Dresden'de KGB'nin başındaydı. Ya. Duvarın yıkılışını yerinden izledi. Ve hep söylüyoruz, kafasında hala Çarlık Kartal'ın gezdiğini, Sovyetler ya. Birliği bayrağının gezdiğini. Tabii yani ki. Bu anlamda çok tabii. zor ikna edilebilecek bir karakter. Hala süper güç gibi görünme çabasında, aslında bir süper güçtür, nükleer silah sahibi. Ve bu anlamda da bunu kaybetmemek adına korkarım taktik nükleer silahların devreye girebileceği bir dönem. Ki bununla ilgili olarak NATO toplantısı da konuşuluyor biliyorsunuz. Batı'da şöyle bir eleştiri var. Özellikle biraz daha yaşı ileri uzmanlar, genç uzmanların o nükleer silaha dayalı dehşet dengesinin farkında olmadıklarını ya, belirtiyorlar.
1: Çok önemli.
0: Ve bu anlamda da gerçekten giderek gerilen de ilişkiler var. Evet, Putin'le telefonla konuştuğunu biliyoruz. Evet, Çin'e odaklanmaya çabalığını biliyoruz. Ancak burada da her iki tarafta da, hem Avrupa'da hem Rusya'da bir paranoyanın da bulunduğunu unutmamak tabii gerekiyor ki. Bu çerçevede. Özellikle tabii Almanya'da ki. Yoğun biçimde hissediliyor bu.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda da gerçekten giderek gerilen bir düzlem. Aslında biz bu Ukrayna saldırısını biraz da NATO'ya ufak bir gözdağı olarak da, bir yandan Trump'la görüşüyor dikkat edin, ama bir yandan da Ukrayna'ya saldırılarını arttırdı. Aslında Avrupa ülkelerine de bir gözdağı verdiğini görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada bu paranoya başkaca hazırlıkları beraberinde getiriyor. Çok paylaşılan, konuşulan bir durum olmasa da Financial Times'da çok kıymetli uzmanlar yazıyorlar bunu. Demir yolu hatları yeniden canlandırılıyor. Çünkü olası bir askeri mühimmat desteği doğru. gerektiğinde kullanılabilecek en elverişli hat demir yolu hattı. Polonya'da, Almanya'da tekrar 2. Dünya Savaşı zamanındaki gibi çok ciddi tamirat ve tadilat yapıldığını yazıyor uzmanlar.
0: Doğru.
1: Bunu da hatırlatalım. Bu arada tabii Ankara'da gerçekleşiyor bu zirve ve söylendiği kadarıyla tarihinin en önemli zirvesi olacak. İtalya Savunma Bakanı'ndan bir açıklama vardı. Ankara'daki NATO zirvesi iyi sonuç verecek şekilde tasarlandı dedi. Ne demek istiyor? Neresi için iyi bir sonuç?
0: Şimdi işte Avrupa'nın da beklentilerini az önce söylemiştik. Yani onlar biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'yle biraz daha eskisi kadar yakın olabilmek. Biraz daha özellikle Türkiye'yi ön plana koyarak, az önce saydım, savunma sanayi, coğrafi etkinlik, enerji hatları, ticaret hatları, Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi, yani bütün bu anlamda NATO'nun iki tane büyük gücü, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, ihtiyaçları var. Bir süre bir kırılma gittiler ve biz Avrupa'nın içinde de aslında bir mücadele izledik. Yani hatırlayacaksınız, özellikle Merkel'den sonra Avrupa'da bir lidersizlik demek daha doğru olacak.
1: Çok doğru.
0: Bir kriz olduğunu gördük. Macron bir zaman bunu üstüne almaya çabaladı. Olmadı. İşte Merz etkisiz bir karakter olarak görünüyor vesaire. Ve bu çerçevede de aslında Avrupa'nın içindeki bu krizi de İtalya da biraz farkında. Ve biraz daha NATO'nun eski günlerine, soğuk savaştaki gibi kenetli olduğu günlere dönmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü onlar da aslında şunu çok iyi biliyorlar ki, Trump'ın önceliği artık Rusya değil, elbette. Çin. Yani bu anlamda tekrar o ve zaman zaman da ben Lahey'de de konuşuldu biliyorsunuz bir önceki toplantıda. Trump sürekli olarak şundan bahsediyor. Özellikle savunma sanayindeki oranların artışı %5 meselesi biliyorsunuz. Evet. Buraya gelirken bile bu açıklamayı yaptı.
1: Doğru.
0: Birinci önceliğimiz dedi, ülkelerin kendi paylarına düşen oranları arttırmalarıdır.
1: Evet.
0: Ve buna yönelik daha işte İtalyan Savunma Bakanı da söylediği gibi daha yumuşak Avrupa dikkat ediyorsanız.
1: Doğru.
0: Biraz daha burada, çünkü eğer kavga çıkacak olursa ki Trump'ı da artık tanıdık karakter olarak, birdenbire bir şeyler söyleyebilir ve bizim hiç istemediğimiz biçimde tekrar bir parçalanmış NATO görüntüsü verilebilir. Böyle bir tehlike de var. Bu anlamda biraz daha söylemlerin yumuşak yapılmaya çabaladığını fark ediyoruz.
1: Evet.
0: Ancak burada da tabii kişisel olarak da gerçekten biliyorsunuz Meloni ile aralarında bir fotoğraf krizi. Yani çok böyle şahsına münasır bir karakter bildiğiniz gibi Trump. Ve ancak burada da işte Sayın Cumhurbaşkanı, az önce söylemiş olduğum gibi, Türkiye'nin rolü çok önemli. Yani birleştirici bir rol, böyle bir kavga çıkmasını engelleyecek bir rol, ya da en azından Trump'ın bir şeyler söylemesini engelleyecek bir rol diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Bu anlamda bu mesajlar okunmalı diye görüyorum.
1: Şimdi tabii NATO'nun kendi içinde dertleri var. Bir paydaşı olarak bizim de NATO'nun içinde dertlerimiz var, ama başkaca meselelerimiz de var Amerika Birleşik Devletleri ile. F-35'ler, jet motorları
0: hediye
1: satışları, yaptırımların kaldırılması gibi pek çok başlık konuşulacak. 10 yıl aradan sonra da Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olduğunu hatırlatalım. Bize dair beklediğiniz sürprizler var mı?
0: Şöyle, zaten gereken bir sürprizler açıklayacağını söylemiştim. Ben büyük ihtimalle, zaten hani biliyorsunuz, medyada da sürekli konuşuluyor. Özellikle bu F-110 motorları. Bunlar önemli diye düşünüyorum ben. Yani bu anlamda F-35 programına tekrar dönüş. Ve hep söylüyorum Dilek Hanım, yani ben şakayla şöyle söyleyeyim, uçağı vermesinler, biz Ar-Ge programına geri dönelim. Yani o teknolojiyi beraber geliştiriyorlar.

0: bakalım. Çünkü şimdi neyi gördük biz hatırlayacaksınız. Özellikle Kaan projesinin ne kadar hızlı ilerlediğini gördük.
1: Elbette.
0: Küçük büyük demeden savunma sanayimizin ne kadar hızlandığını gördük. Hı-hı. Evet, bu Türk mühendislerin başarısı.
1: Tabii.
0: Ancak Ar-Ge'yi edinmek de son derece önemli. Bu anlamda bu özellikle teknolojik şeylerin çok sistemlerin gelişmekte olduğu bir dönemdesiniz. Hı-hı. Ve artık hep küresel bir köyden bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Yani bu anlamda işte programlamanın, savunma sanayinin ne kadar hızlandığını görmek gerekiyor. Türkiye lider bir rolde, doğru, ama doğru bir müttefiklik ilişkisi içinde çok daha bu işten hızlı ilerleyeceğini söylemek lazım. Ve bu anlamda F-35 programının önemi, yine şunlar konuşulacak. F-16 bloklar, hatırlayacaksınız, bunlarla alakalı olarak da ben bir aslında sürpriz diyeyim tırnak içinde, Trump'ın hediyesi diyelim. Çünkü şunu çok iyi biliyor ki Trump, Türkiye'ye ihtiyacı var. NATO'da ihtiyacı var, Orta Doğu'da ihtiyacı var. Bölgenin kontrolü anlamında burada güvenilir bir müttefiğe ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Çünkü bu rolü üstlenebilecek NATO'nun içinde başka bir ülkenin olmadığını ben net bir şekilde söyleyeyim. Fransa'nın Afrika'daki mağlubiyeti diyorum ben ona, yine sizlerle konuştuk. Yani burada artık o eski emperyal aklın çalışmadığını görmek gerekiyor. Daha barış yönelik, daha caydırıcı bir gücün olduğunu, daha kazan kazan çerçevesinde bakan, daha artık işi ülkelerin ortaklıkları çerçevesinde bakan bir bakış açısı, bir akıl gerektiğini fark etmiş durumdalar. Evet, Pasifik'e yoğunlaşmak istiyor ama burada İsrail saldırganlığı başta olmak üzere bunu durdurmadığı sürece tekrar bölgeye geri dönmesi gerektiğini bildiği için bir şekilde Türkiye'nin rolünün hem bu içerideki NATO anlamında savunma sanayi, hem de coğrafi anlamda gönül coğrafyası için emin olun onlar da çok iyi biliyorlar. Ve bu çerçevede işte biraz daha Türkiye'nin bizi bu şeyde ön plana çıkacağını ve o çatışma alanını azaltacağını ben işin doğrusu düşünüyorum.
1: Evet, peki bu sürprizlerin ve hediyelerin bir de karşılığı olur ya, bizden ne bekleyecek bu anlamda? Çünkü İsrail'le ilişkiler bir çatlak seviyesinde. Netanyahu'nun son açıklamaları, evet, Trump'la aralarının azıcık dargın olduğunu ima eder şekildeydi. Bizden bu anlamda herhangi bir beklenti öngörür müsünüz?
0: Şöyle Dilek Hanım, öncelikli olarak artık bu İsrail denilen terör devleti taşınamaz bir yük haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri içinde, yani giderek artan bir, biliyorsunuz, İsrail düşmanlığı bütün dünyada konuşuyoruz. Filistin'de yapılan soykırım.
1: Tabii.
0: Yani hiç durmadan bir savaş çıkartma çabası ve bu çerçevede artık bunu desteklemekten yorulmuş olan bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Evet, çok hala çok lobisi güçlü. Hala Amerika'yı bir şekilde etkiliyor. Epstein davaları unutmayalım tabii bir şekilde.
1: Tabii.
0: Yani bu anlamda da, ama buna rağmen dikkat edin, açıklamaların yönünün değişmeye başladığını. Özellikle Vance'den çok enteresan açıklamalar dinledik biz. Ki ben Amerikan tarihinde kolay kolay İsrail'e karşı bu kadar böyle cesurca açıklamalar yapıldığını çok da hatırlamıyorum işin doğrusu. Ve bu anlamda aslında Türkiye'nin artan rolü, başta İsrail olmak üzere, tabii bütün bu tarafları rahatsız ediyor. Diğer küçük devletler de, Yunanistan gibi, Güney Kıbrıs gibi, tabii ki bundan bir şekilde rahatsızlar. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar ki özellikle İsrail'in sürekli bir çatışmaya ihtiyacı var. Bunu sizlerle defaatle konuştuk. O yayılmacı politikasını sürdürebilmek için, o soykırımcı politikasını sürdürebilmek için başka savaşları perde yapmalı. Amerika-İran çatışması gibi. Ki bu sayede maalesef o hain emellerine bu şekilde ulaştığını biliyoruz.
1: Elbette.
0: Somaliland'da öyle.
1: Lübnan'da
0: öyle. Irak'ta öyle, Suriye'de öyle. Yani sürekli bir iç karışıklığa, etnik savaşa, kardeşin kardeşini boğazlamasına tırnak içinde ihtiyacı var ki hareket yapabilsin. Şimdi bunun önünde duran bir beton, bir set gibi duran bir Türkiye gerçekliği var. Şimdi her Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunun açıklaması başta İsrail olmak üzere tabii ki rahatsız edecek. Tabii ki saldırganlıklar atacak.
1: Evet.
0: Ve Sayın Cumhurbaşkanı belirtti, biliyorsunuz, burada bir düşmana ihtiyaçları var. Çünkü İran meselesi çözecek olsa birini düşman göstermeli. Bir düşmana ihtiyacı var ki sürekli bir halkını teyakkuz halinde tutabilsin, sürekli bir savaşıyor görüntüsü versin, sürekli bir ortalığı karıştırabilsin.
1: Seçimlerden galip
0: gelebilsin. Kesinlikle. Bu da tabii, yani bu seçimlerin yaklaştığını görmek lazım.
1: Tabii.
0: Ve ben yine söylüyorum, yani burada artık İsrail Cumhurbaşkanı ve muhalefetin açıklamalarının da değiştiğini görmek gerekiyor. Netanyahu'dan onlar da yoruldular. Sürekli savaşmaktan, sürekli bu şekilde böyle bir herhangi bir bölgedeki ülkesi, ordusu olmayan, bildiğiniz gibi bu kadar savaşa şey yapmayan bir ülke. Yani ne kadar dayanabilecek onlar da? Onlar da farkındalar. Şimdi bir zaman sonra belki çok daha sert bir Amerikan başkanlığı göreceğiz biz ve birdenbire İsrail ilişkileri değişecek. Yani en büyük korkular Dilek Hanım, bir ülkeyle savaşa girmek değil, Amerika'nın desteğini kaybetmek. İşte bu açıklamalar ki onları çok tedirgin ediyor. Çünkü bir de gerçeklik var, çıplak gerçeklik. Burada durumu toparlayabilecek olan, barışı getirebilecek olan tek ülke Türkiye. Yani Bunun da Amerika'da farkında, Avrupa'da farkında. Bu anlamda işte İsrail endişeleri ve İsrail'e yakın duran ülkelerin endişelerini bu şekilde okumak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben. Evet, bazen tek bir cümle inanılmaz rahatsız etmeye yetiyor İsrail basınını. İçişleri Bakanlığı'nın Kudüs Valiliği açıklaması gibi son günlerde bundan çok rahatsız olduklarını söylemişler. Bir de NATO zirvesi öncesi Trump'a Türkiye'yi şikayet edeceklerine dair bir takım haberler paylaşılmıştı. Tabii şimdi şunu da sormak lazım. Hamas'tan İsrail Gazze'ye saldırılarını meşrulaştırmak için aleyhimizde propaganda da yürütüyor açıklaması geldi ve Netanyahu diyor ki dünya liderleri kamuoyu önünde çekiniyorlar ama özelde bize hayranlıklarını belirtiyorlar dedi. O da işin içine Hindistan'ı dahil etti. Buradan baktığımızda Gazze artık barış kurulunu bile konuşmadığımız Gazze maalesef. Ne aşamada?
0: Yani şunu söyleyeceğiz Dilek Hanım. Öncelikli olarak işte bu İran çatışmasının niye başladığının cevabını aslında az önce söylemiş oldunuz siz. Yani Gazze'de bir iki devleti çözüme doğru ilerleyecek olan bir plan. Bir anda İran'da bir çatışma çıkıyor ve kesinlikle. Amerika Birleşik Devletleri'nin burayla
1: meşgul
0: olduğunu
1: sağlanıyor.
0: Yani aslında o kadar böyle net ki bütün bu olaylar. Yani İsrail'in olaylarının arkasında nasıl durduğunu görmek gerekiyor ve çok beylik bir açıklama olmasına rağmen yapmış olduğunun, yani böyle bir aslında palavraya yönelik olduğunu ben düşünüyorum. Güçlü görünme çabası olduğunu düşünüyorum. Netanyahu'nun yaptığı açıklamanın, işte bütün ülkeler bize hayranlıklarını belirtiyor vesaire. Ya burada maalesef özellikle bal tuzaklarının, istihbarat faaliyetlerinin bu devlet adamları üzerinde, politikalar üzerinde ne kadar etkili olduğunu görmek gerekiyor. İsrail lobisinin ne kadar etkili olduğunu görmek gerekiyor. Ben hep aynı örneğe veriyorum. Amerika'daki firmalara bakalım. Özellikle bu sosyal medya firmalarının tamamının menşei neresidir? Ya. Nasıl kullanılır? Yani bu işte Trump'la alakalı Epstein davaları nerelere uzanıyor? Hala tabii devam ki. Ettiğini söylemek tabii lazım ki. Bu davaların. Ve bu anlamda kraliyet ailelerinin işe karıştığını gördük. Prenslerin işe karıştığını gördük.
1: Elbette.
0: Yani bu kadar geniş bir coğrafyada bal tuzağı denilen o işin içinde kimlerin olduğunu unutmamak lazım. Hayranlık derken işte o ajanlık faaliyetlerini nasıl sürdürdüklerini o ülkelerde, bunların gözden kaçmaması lazım. Hep o yüzdendir diyoruz ki biz Türkiye'de birlik beraberlik çağrısı. Sosyal medyada yayılan her şeye inanmamak konusunda.
1: Çok önemli.
0: İşte bu yüzden çok önemli. Tabii, hatta tabii. Geçtiğimiz günlerde bir özel araştırma yaptık Dilek Hanım. İsrail'in sosyal medya üzerinde kullanmakta olduğu yapay zeka tabanlı etkili bir takım algoritmaların Fransız seçimlerinde, Amerikan seçimlerinde, şu Amerika'daki belediye seçimlerinde kullanıldığı yönünde.
1: Ya.
0: Yani bu kadar etkin kullanılıyor, bu kadar o ajanlık faaliyetleri tabii. sürdürüyor. Bu sayededir ki ayakta kalıyor. Hı-hı. İnsanları esir alarak, bal tuzağına düşürerek, özel hayatlarını bir şekilde entegre ederek, deşifre ederek.
1: Tabii ki.
0: Yani bu şekillerini görmek lazım. Hayranlık meselesi de tamamen bu.
1: Korku oradaki aslında.
0: Korku ve lobilerin kullanılması başka bir şey değil.
1: Evet. Şimdi mesela güncel bir örnek olması açısından iki örnek verelim. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile aralarındaki kopuşun sebebini sosyal medyaya bağlıyor Netanyahu. Çünkü oradaki paylaşımlar Amerikan kamuoyunu bizim aleyhimizde etkiliyor diyor. İkinci bir örnek, görkemli bir veda vardı 4 Temmuz'da Hamane'ye. Cenaze töreninden bahsediyorum. İran'daki korkunç bir kalabalık, bir insan seli. Tek tek o yüzlerin deşifre edildiği İsrail tarafından ve yarın öbür gün olası evet. bir saldırıda nokta atışı hedefler olarak belirlendiklerine dair. Şimdi bir terör ve güvenlik uzmanı olarak teknolojinin bu kadar art niyetli kullanılması ne hissettiriyor size?
0: Yani şunu söyleyeceğim. Gerçekten Dilek Hanım, hani artık günümüzde artık modern warfare denilen modern savaş çağına girildiğinin görülmesi gerekiyor. Yani bu anlamda işte bu sürekli paylaşım yapmamak, bazı yüzleri saklı tutabilmek, kendi devlet güvenliğinizi, kurumlarınızın güvenliğini, vatandaşınızın güvenliğini alabilmek gerçekten son derece önemli hale geldi. Buyurun, tek tek o yüzlerin alınmış olması, adreslerin benim, biz İran'ın içindeki saldırıları hatırlayalım. Yani İran halen akıl almadıysa, halen olan bitenden bir ders çıkarmadıysa gerçekten bunu düşünmek lazım. Evet, şansı nedeniyle, bu arada Hürmüz Boğazı gibi bir şansı olması nedeniyle, balistik füze geliştirmiş olması nedeniyle ayakta durduğunu biliyoruz. Ama yarın bir gün bütün gücüyle yüklenen bir Amerika Birleşik Devletleri acaba işi değiştirir mi? Bu hep benim kafamda bir soru işaretidir. Ne kadar dayanabilir diye düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Yani gözden körfez ülkelerini çıkarmış bir Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu anlamda da aslında görülmesi gereken konu da şu. Bu noktada da aslında bu yeni nesil teknolojilerin, sizin de belirttiğiniz gibi sosyal medyanın nasıl ajanlık faaliyetleri çerçevesinde kullanıldığı, işte az önce söylemiş olduğum mesele. Belki bütün fotoğraflarımızı paylaşmamak, ki bu İran'ın devlet yetkililerinin maalesef, hani bu kadar halen bunca olaya rağmen,
1: tabii ki.
0: Bu şekilde davranıyor olması da evet bir taraftan cesaret göstergesi olarak düşünebilir. Ancak diğer taraftan da istihbaratınızda büyük zafiyetlerin olduğunu da bir göstergesi olarak düşünüyorum ben işin doğrusu.
1: Evet, bu cenaze törenini konuşalım. Bir de İran, ABD

0: Devletleri masaya dönüyorlar. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi yine Pakistan. Bu ayrıntıları da bir kısa soluklanalım, öyle konuşalım.
1: Tabii, hay hay.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle...

0: Anadolu Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
5: Ajet. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Reklamlar.
7: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
8: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Stüdyomuzda terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizimle. Dünyada yaşanan gelişmeleri yorumluyoruz. NATO zirvesini konuştuk programımızın reklamdan önceki kısmında. Şimdi Orta Doğu'ya çevirelim gözlerimizi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor dedik. İran'ın eski lideri Hamaney için, öldürülen lideri Hamaney için Tahran caddelerinde veda töreni düzenlenmişti. Çok da manidar bir gündü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının kutlandığı 4 Temmuz günü. Şimdi tabii bir takım güvenlik önlemleri nedeniyle Müçteba Hamaney'in bu törene katılması doğru bulunmadı İranlı yetkililer tarafından. Fakat dünyanın pek çok ülkesinden, özellikle Körfez ülkelerinden neredeyse tüm liderler oradaydı. Aynı güvenlik önlemleri onları kapsamıyor muydu, yoksa Müçteba Hamaney gerçekten ortada yok mu sorusu akıllara geldi. Nasıl bir tören izledik? Ayetlerle verilen diplomatik mesajları dahil edersek.
9: Yani Dilek Hanım, hani şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak gerçekten ortada olmayan bir dini lider var. Bu bizim için bir soru işareti. Bir ses kaydı da yok. Bir görüntü de yok. Yani bu anlamda gerçekten denildiği gibi çok ağır yaralanmış durumda mı? Yoksa bu kriz döneminin geçmesi bekleniyor ve sonrasında onun da mı bir şeyi açıklanacak? Bunu bilmiyoruz. Ve bu anlamda da aslında şimdi kendi babanızın cenazenizde bir şekilde bulunuyor olmanız, sizin de belirttiğiniz gibi bütün orada bir yeni saldırının zor olduğu bir zaman olarak okunması lazım. Çünkü çok sayıda bildiğiniz gibi lider de vardı ve bizden de katılımcılar vardı. Bu anlamda işte insanlar saygılarını sunuyorlar. Cenaze töreni çok kalabalık olduğu zaten dikkat çekiyor. İran'da bu tarz törenlerin biz çok kalabalık olduğunu biliyoruz. Yani o dini yapılanmanın aslında etkili olduğunu görmek gerekiyor. Ve aslında çok uzun zamanda İran'ın tarihi boyunca orada bulunan bir isim bildiğiniz gibi Alamene. Yani bütün bu krizlerin içindeydi. İşte biraz daha İran için aslında işleri soğutan bir isimdi de denebilir. Yani bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Çok önemli bir dini lider cenazesi oluyor. 4 Temmuz'a denk geliyor sizin de söylediğiniz gibi Amerika'nın kurtuluşu dönemi. Ve burada Trump'ın da yaptığı açıklama da bir enteresan aslında. Yine bildiğiniz gibi bir bombayla hepsi toplanmışken havaya uçurabilirdik falan gibi enteresan bir yaklaşım. Yani sağ olsun.
8: Hani,
9: evet sağ olsun. Yani bu anlamda da gerçekten buradaki o hala bıçak sırtı meselenin devam ettiğini görüyor olmak lazım.

0: tankerlere drone saldırıları, bununla beraber aslında Hürmüz Boğazı'ndaki meseleler tam görüşülürken İran'ın bizim haberimiz olmadan, hatırlayacaksınız, orada Umman'dan geçmeye çabalayan tankerlerle ilgili en son kriz çıkmıştı. Hı-hı. Çatışma dönemine girilmişti. Ve bu şekilde ilerleyen bir hem müzakere dönemi var hem de silahlı çatışma dönemi var. Bu çerçevede de aslında ben hep söylüyorum, karşılıklı olarak mesajlara da biraz sanki dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu kadar sert çıkışlar yapılmaması, ki biz normalde diplomasi masasında biraz daha tarafların dikkatli açıklamalar yapmasın. Ki evet, medyanın da işi ne kadar körüklediğini de unutmamak lazım. Onlar da sonuç itibariyle bir reyting kaygısıyla
1: çok doğru
0: biri bin yapmaya çabalayacaklardır. Bu anlamda yapılan açıklamaların karşılıklı olarak daha sakin olması gerektiğini ben işin doğrusu düşünüyorum. Ama burada hep bir yüksek tansiyon.
1: Çok keskin
0: hep bir
1: cümleler.
0: Anında, evet, keskin cümleler. Evet. Hep bir anında müdahale ederim. Çatışmaya tekrar döneriz vesaire gibi karşılıklı o resleşmenin devam ettiğini görüyoruz.
1: Hadi İran'daki açıklamalara da bakalım. Onlar da dediler ki, İran Meclis Başkanı Kalibaf söyledi bunu, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız.
0: Yani evet, hani burada da tabii İran'ın haklı olduğu yönler de var. Yani özellikle Lübnan'daki meseleyi unutmamak gerekiyor.
1: Elbette.
0: Burada Hizbullah konusu, ki görüşülüyor deniyor. Biliyorsunuz Lübnan hükümetiyle görüşüyor ama Hizbullah bu görüşmeyi tanımadığını söyledi. Ve kendisi için aslında önemli olan İran'daki görüşmelerin sonuçlanması, arkasından burada sonuçlanması. Ve bu anlamda da bir şekilde Lübnan'ın kırmızı çizgi olduğunu zaten İran başından beri belirtiyor.
1: Evet.
0: Bu açık sinir ucunda gören ve kaşımayı başarabilen bir soykırımcı İsrail meselesini de gözden kaçırmamak lazım.
1: Evet.
0: Dikkat edin. Son dönemdeki bir ayın içindeki 2-3 çatışmanın tamamı Lübnan meselesi yüzünden patlak verdi. Yani bir şekilde halen İsrail'in Lübnan'daki soykırımcı hareketlerine, işgal ilhak hareketlerine devam etmesi nedeniyle Hizbullah'ın cevap vermesi ve bunun arkasından da İran'ın bir şekilde tekrar anlaşmaya uymuyorsunuz diyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne aslında bir müdahalesi var. Yani bu noktada aslında şunu görmek lazım Dilek Hanım, burada meselenin İsrail olduğunu, Amerika-İran konusunda da öyle.
1: Tabii ki.
0: Ve Lübnan meselesinde de böyle. Tabii İsrail ki. Olduğunu görmek gerekiyor.
1: Bunu da Pezeşkian hatırlattı. Tabii. Pezeşkian dedi ki, Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve onlar bölgesel istikrarsızlığın sebebidir açıklaması geldi.
0: Çok haklılar. Yani defaatle konuşuyorsun. Doğru sözle de ne denir elbette, gerçekten? Yani buradaki elbette, o Siyonist aklın, sapkın Siyonist aklın nasıl ilerlediğini gerçekten görmek gerekiyor. Ben yarım gün maalesef çatışma alanlarından bir tanesinde Suriye olabileceği konusunda bir takım endişelerim var. Çünkü burada yoğun biçimde bir İsrail faaliyetlerini sürdürmeye, Dürziler üzerinden sürdürmeye devam etmeye çalışıyor.
1: Biz geri adım atacak mı diye beklerken onlar yeni cepheler oluşturuyorlar ve oradaki güvenliğin İsrail tarafından sağlanmasını Suriye'nin içinden talep edildiği iddialarıyla karşımıza geliyorlar.
0: Yani işte bu noktada yani Şahra'nın bu NATO toplantısında bulunuyor olması, yani biraz orada Türkiye'nin
1: buna
0: de
1: bir yanıt niteliğinde,
0: kesinlikle bir yanıt niteliğinde, bunu da unutmayalım. Yani burada Trump'la görüştürülüyor olması, yani bunun da aslında Türkiye'nin de sürekli bir önceden görerek devlet aklı yolla bir satranç oyununu oynamakta olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü bugün bakın, Suriye'nin güneyinden tutun Somaliland'daki, önümüzdeki dönem biz o Somali Babülmendeb meselesinde emin olun konuşacağız.
1: Elbette.
0: Yani bu anlamda burada Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Adalar Denizi'nde bir satranç oyunu olduğunu görmek gerekiyor. Tabii işte burada az önce söylediğimiz gibi Türkiye'nin bu kadar kuvvetleniyor olması işlerine gelmiyor. İşte Trump'a şikayet etmekten tutun. Burada bir takım işte küçük devletçikler, ben öyle söylüyorum. İşte Güney Kıbrıs'tır, Yunanistan'dır. Tabii. Ki bunun İsrail'le olan işbirliğini yarın bir gün, bunu çatışma anlamında kesinlikle söylemiyorum ama epey bedel ödeyecekler. Çünkü çok enteresandır. Güney Kıbrıs'ta özellikle bir milletvekilinin açıklaması vardı. Ben çok ilginç buldum. O kadar fazla toprak satın aldılar ki diyor.
1: Ya.
0: Önümüzdeki dönemde bizim çok fazla bu anlamda sıkıntı çekeceğiz. Yani bunları da gözden kaçırmamak lazım. Gazze'ye yaptıkları hava saldırılarını, Kıbrıs'tan yapmakta olduklarını tabii görmek lazım. Oyun içinde olan bir Fransa'yı arkada görmek lazım. Fransa'nın da maalesef burada bir nasıl söyleyelim, farklı iki türlü yaklaşımı olduğunu biliyoruz. Şimdi bir NATO'nun içinde yaklaşım var. Bir de Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'yi biraz daha sınırlandırmaya çabalayan bir yaklaşımı var. Ama şunu da görmek lazım. Çok iyi biliyorlar ki Türkiye olmadan ne enerjiye sahip olabilirler, ne ticaret tutana sahip olabilirler, ne Doğu Akdeniz'de herhangi bir faaliyet yapabilirler. Ki ben Fransa'da ne işi var Doğu Akdeniz'de diye defaatle soruyorum. Yani burada bir adası mı var, toprağı mı var, bir yer mi var? İşte bir şekilde Avrupa Birliği üzerinden buraya müdahale olmaya çabalayan bir Fransa aslında bir çift taraflı bir oyun oynamaya çabalıyor.
1: Tabii.
0: Ancak burada Türkiye'ye rağmen herhangi bir oyun geliştirilemeyeceğini bilmek gerekiyor. İşte buna toplantısında biraz da o ön plana çıkıyor olacak ki Türkiye'siz ne NATO ne Avrupa hareket edemez duruma gelir.
1: Evet. Ankara'da nerede koşacağından daha büyük dertleri var aslında Macron'un. Onu hatırlatmakta yarar var. Peki bir tarih ortaya atıldı. 11 Temmuz'dan bahsediyorum. İslamabad'da yeniden müzakere masasına oturacağını açıkladı heyetler ama

0: Yine anlaşamayacakları konular gündemde. Yaptırımların kaldırılması, dondurulan varlıkların serbest bırakılması ve nükleer program meselesi. Sizce bu görüşmelerden bir sağlıklı netice çıkar mı?
1: Yani şunu söylemek lazım. Biraz aslında bütün bu saymış olduğunuz başlıklar çok alt başlıkları ve teknik konuları barındıran meseleler. Yani hep başından beri konuşuyoruz. Çok kolaylıkla 60 günde, 50 günde, 3 ayda ya bu şekilde çözülmesi biraz güç. Özellikle şu nükleer geliştirme konusunda çok enteresandır bu arada. İşte inşallah önümüzdeki dönem sizlerle tekrar bir nükleer uzmanla da beraber bu nükleer silah meselesinin konuşulması lazım.
0: Evet.
1: Ve bu anlamda umarım öyle bir programda gerçekleştiririz. Yani bu çerçevede bakıldığı zaman son derece yakın olduğunu görüyoruz biz İran'ın. Hep şunu söylüyoruz. Evet, dini anlamda bunun geliştirilmemesi gerektiğini İran söylüyor. Yani oradaki dini yönetim bunu söylüyor. Ancak Dilek Hanım... nükleer eşikteki ülke Birleşmiş Milletler raporlarında ve Uluslararası Nükleer Enerji Kurumu'nun raporlarında nükleer eşikteki ülke deniyor İran için. Her an nükleer silah sahibi olabilir.
0: Aşabilir.
1: Ki şunu unutmayalım, bu 20 yıllık nükleer görüşmeler Avrupa'yla da olsun Amerika'yla da olsun inişli çıkışlı ilerledi. Ancak bu anlamda da geride de İran nükleer zenginleştirmesini devam ettiriyor. Şimdi burada gömülen nükleer materyallerden bahsediyoruz. Zenginleştirmiş uranyum, bu nasıl çıkarılacak? Amerika'ya mı götürülecek? Bunun seyreltilmesi İran'da mı yapılacak? Bunlar başlı başına konular.
0: Evet.
1: Hürmüz meselesi, İran bir şekilde Hürmüz'ü hala ben olmadan Hürmüz'de bir şey yapamazsınız. Oradaki geçen gemilerden ücret alma konusu, bunlar havada, bu başlıklar havada ve bununla beraber daha pek çok sayıda konu. Yani balistik füzeler meselesi var. İşte diğer Körfez ülkeleri ilişkileri nasıl olacak?
0: Askeri görev gücü var. Ya, İran'ın, Fransa'nın dahil olacak.
1: Gerçekten çok sayıda başlığın olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi bu kadar kısa sürede bakın sadece sayarken bile epey bir zaman harcadık aslında yayın sırasında.
0: Çok
1: bu anlamda bunların bir araya gelip müzakere edilmesi, uzmanların bunlara karar veriyor olması, tarafların bir inişli bir çıkışlı bir evetli bir hayırlı bunları görüşüyor olması daha çok uzun sürecek diye ben işin doğrusu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Tabii burada iki tane önemli başlık, nükleer mesele ve Hürmüz ön plana çıkıyor. Ama emin olun arka tarafta hep şunu hatırlatıyorum ben. Bir büyük şeytan küçük şeytan anlayışı içinde güvenlik bloğu üzerine kurulmuş bir ülke.
0: Tabii.
1: İran.
0: Tabii.
1: Karşı tarafta çok uzun zaman boyunca İran'ı şeytan üçgenlerinde ilan eden Amerika Birleşik Devletleri. Bu sadece Trump dönemi değil, hatırlayın. Evet. Biden döneminde de böyleydi. Evet. Obama döneminde de böyleydi. Ve bu işleri kaşımaya son derece meraklı olan maalesef bir soykırımcı İsrail gerçekliği.
0: Kesinlikle.
1: Hiçbir şekilde barış istemeyen bir ülke.
0: Evet.
1: Bu kadar zor bir denklemde umuyoruz ki bütün küresel çerçevede ekonomilerin ve şunu da unutmayın Dilek Hanım, her enerji arzının yokluğunda ve ekonominin kötüye gittiğinde dolapta duran soğutulmuş çatışma bölgelerinin de tekrar ısınmaya başladığını görmek gerekiyor. Ve bizim asıl endişe ettiğimiz konu bu. Çatışma bölgenin artmasıyla beraber daha büyük bir savaş. Endişemiz bu yönde.
0: Evet. Ya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylediği gibi dosya dosya ilerlemeyi öğrenecekler ya da topyekün birbirlerine girecekler gibi duruyor. Peki, başka bir programda yine devam ederiz bunları konuşmaya. Çok teşekkür ederiz bu kadar önemli zamanlarda stüdyomuza kadar geldiğiniz ve değerli katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Ataseverdi konuğumuz. Değerli dinleyenler, NATO zirvesiyle başladık. Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere baktık. Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlara değinmeyi de ihmal etmedik. Başka bir konuyla devam ediyoruz.
2: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.

0: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Haydi gelin bir de sporun gündemine bakalım. Hattımızda çok kıymetli bir isim var. Spor yazarı Meriç Enercan bizimle. Sayın Enercan merhaba.
1: Merhaba Direk Hanım, iyi haftalar diliyorum
0: çok
1: size
0: teşekkür
1: ve izleyicilerimize.
0: Bizden de aynı şekilde aynı temennilerle güzel geçsin haftanız. Tabii futbolumuzda Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından ortalık durulacak diyorduk. Bu kez de Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle Süper Lig kulüpleri arasında 10+4 krizi çıktı. Ne demek bu?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Direk Hanım, Türkiye'de kurallar sürekli esnetildiği için özellikle spor olayında kulüpler tarafından özellikle büyük kulüpler

0: Türkler tarafından bir taraflarından çekiştirilerek alınan kararlar bozulduğu için insanlar alıştı. Hı hı. Her türlü hatasına rağmen bence İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu Futbol Federasyonu yönetiminin, başkanlığındaki yönetimin iyi tarafları da var. Bir şeylerin kararını alıp çok da esnetmeden sonuna kadar uyguluyorlar. Bu 10+4 kuralı nedir diyeceksiniz. Hemen özetleyeyim. Evet. Mesela 30 yaşında da, 32 yaşında da, 25 yaşında da 10 tane oyuncu transfer edebilirsiniz, yabancı oyuncu. Tamam. Ancak 4 tane oyuncu 2003 ve daha sonrası küçük yaşta olacak. Hı-hı. Yani hı-hı, 23 yaş ve 21, 22, 20, 18 falan yaşında 23 olacak. 23 yaş ve 6 diyelim. Bu çok doğru bir şey.
1: Evet, evet.
0: Anlasın. Şimdi bunu istemiyorlar tabii. Fenerbahçe'nin kadrosunda 20 tane var. Beşiktaş'ta 19 tane var. Galatasaray bu konuda çok akıllı gidiyor. Gerçekten hı-hı, 10 tane var. Icardi gidiyor anladığım kadarıyla. Lemina ile de imzalarlarsa onların zaten çok oyuncuya ihtiyacı yok. 1-2 tane oyuncu alsalar yetiyor. Hı-hı. Bir tane ya da iki tane yanlış hatırlamıyorsam artı dörtte kontenjanları var. Bir de o yaşlılık kontenjanında bir tane aldılar mı Galatasaray işi bitiriyor. Dolayısıyla birçok kulüp elindeki oyuncuları nasıl göndereceğini bilemediği ve beceremediği için sıkıntı çıkıyor. Bu sıkıntıyı evet, da şeyleri, kuralları esneterek, hı-hı, kararları hı-hı, esneterek yapmak istiyorlar. Evet. Bu nedenle de patır çıkıyor ama federasyon net biçimde duruşunu sergiledi. 10+4 kardeşim. Buna göre hazırlayın kendinizi dedi ve çıktı.
1: Evet. Peki Dünya Kupası hevesimiz çok erken kursağımızda kaldığı için bu sefer Avrupa Kupalarında mücadele edecek takımlarımız Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den bahsediyorum. Hazırlıklara erken başladılar. Evet. Neler yapılıyor bu üç kulüpte, hepimizin bilmesi gereken neler var?
0: Bir yandan ufak tefek transferlerle gidiyorlar ki hı hı, geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz 3-5-7 boyuna alıyorlardı. Orada sanıyorum Trabzonspor birazcık daha kapasitesi de müsait, ilgilendikleri ve yöneldikleri oyuncular da hem ekonomik açıdan daha mantıklı hem de yaş açısından yatırım transferi denilebilen transferler. Onun için Fatih Tekke yönetimindeki Ertuğrul Doğan yönetiminde, Fatih Tekke denetimindeki Trabzonspor birazcık daha mantıklı ve ihtiyaca yönelik transferler hmm, yapıyor. Diğer takımlarda gönderemedikleri için en zor oyuncularını evet, transferler yapamıyorlar. Fenerbahçe başladı, Beşiktaş başladı, Başakşehir başladı şeylere, antrenmanlarına. Hı-hı. Ki Fenerbahçe'nin ilk transferi Vedat Muriç'ti, bu arada sakatlandı ve Avrupa Kupası maçında evet, ilk maçında oynayamayacak evet, 4 hafta falan yok diyorlar. Hı-hı. Beşiktaş Midland'a hazırlanıyor, Başakşehir rakibini bekliyor Sarajevo Inter Turku galibiyle. Evet. Fenerbahçe'ninki zaten Polonyalı Gornik Zabrze. Dolayısıyla bu 21-22 Temmuz'da Fenerbahçe oynayacak. 23 Temmuz'da hı-hı, Başakşehir ve Beşiktaş oynayacaklar. Hı-hı. İnşallah buralarda kazanıp bir takım heveslerimizi aldığı yerden iştahlandıracaklar.
1: Evet, umuyoruz. Tabii bu arada transferlerden bahsetmişken Fenerbahçe Kulübü'ne 2025 transfer sezonunda mali limitleri haddinden fazla açtığı ve limitin %84 üstüne çıktığı gerekçesiyle bir ceza geldi, öyle değil mi?
0: Evet, evet. İşte az önce konuştuğumuz şey bu. Evet. İlek Hanım, tam olarak yani işte kafadan geçeni, önüne geleni kulübe doldurduğunuz zaman böyle bir takım sıkıntılar da çıkıyor. Mali harcama limiti transfer için hı hı, özellikle maaşlar ve transferler için FIFA'nın belirlediği yıllık limitinizi en fazla %70 oranında geçebiliyorsunuz. Hı hı. Fenerbahçe bunu da geçmiş, %84'e evet, kadar çıkmış. Bir ceza geldi 7 milyon euroluk. Evet. Şimdi onu halletmeye çalışıyorlar ama sanki ödemek zorunda kalacak gibime geliyor. Hmm. Çünkü çok net yani. Hakikaten evet, zaten oyuncu evet, sayısına falan baktıklarında da çok net ortaya çıkıyor.
1: Hmm. Çok doğru.
0: Gerçi peki, öbürleri de yapıyorlar. Onlar nasıl hmm, kurtardılar bu işi? Galatasaray, Beşiktaş falan, onu da anlamış değilim ama evet, herhalde onlar %70-71'de bıraktılar işi. Ondan hmm, dolayı kurtardılar bu cezadan.
1: Evet. Peki tekrar Dünya Kupası'na gözlerimizi bir çevirecek olursak, siyaset tüm dünyayı belirlemeye devam ediyordu ama futbolda bu kadar

0: net gözümüze sokulduğu çok az olmuştur. FIFA'nın bir kırmızı kart kararı var. Dünya Kupası'nı karıştıran ABD Başkanı Trump'tan Infantino'ya bir telefon geldi. Nedir bu mesele, sizden dinleyelim.
1: Valla şöyle söyleyeyim size. Amerika Birleşik Devletleri'nin son oynadığı maçta onların en önemli oyuncularından biri,
0: evet,
1: rakibin aşil tendonu denilen topuk kısmının üstüne kasıtlı biçimde, çok da sert biçimde basıyor ve bundan dolayı VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart görüyor. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri son 16 eşleşmelerinde Belçika ile oynayacak. Bu maçta bu oyuncunun mutlaka oynaması gerekiyormuş.
0: Yöntemi bu muymuş
1: hem
0: peki?
1: Hem teknik direktöre göre, hem Trump'a göre, hem İçişleri Bakanı'na göre. Yani demek ki orada kadroyu İnanılmaz. Beraber yapıyorlar.
0: Öyle görünüyor.
1: Ve Infantino da biliyorsunuz şirinlik muskasıdır. Böyle özellikle çok güçlere çok özel şirinlikler yapar. Biliyorsunuz Katar Dünya Kupası'nda da Katar'a ve Suudi Arabistan'a çok böyle boncuk dağıtmıştı, mavi boncuk. Şimdi de Trump'a ve Amerikalılara böyle mavi boncuklar dağıtıyor. Seneye de seçim var biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir çirkin olay yaşandı.
0: Çok.
1: Ceza ertelendi.
0: Ceza
1: yani
0: ertelendi.
1: Kırmızı kart cezası gördü. Tabii. Bir sene ertelenmiş. Yani böyle saçma,
0: bir şey nasıl mümkün olabilir?
1: Mantıksız, garip bir olay olamaz. İngilizlerin de şimdi bir oyuncusu kırmızı kart gördü dün. Onlar da diyecek ki bizim cezayı da erteleyin kardeşim diyecek.
0: Tabii ki.
1: Yani böyle işte bir şeyi esnettiğiniz zamanadan çıkardığınız zaman işin rengi, şekli,
0: değişiyor.
1: Ciddiyeti değişiyor. Zaten bu Dünya Kupası'nda daha önce konuşmuştuk sizinle, çok da ciddi ve iyi bir Dünya Kupası olduğu söylenemez.
0: Evet, evet. Bu arada Katar hatırlatması yapınca 2027'de bir Dünya Kupası var orada. Basketbol milli takımımız son iki eleme maçının ilkini Bosna'da oynayıp kazanmıştı. İkinci son karşılaşma İsviçre'de, İstanbul'da oynanacak. Nasıl bir mücadele bekler bizi?
1: Evet, evet. Saat 19'da Direk Hanım. 5'te 5 yaptık Bosna'yı kazanarak. Hakikaten iyi gidiyoruz nazar boncuklarıyla.
0: Çok.
1: Şey yapalım. İki çeyreğinde çok iyi değildik ama son iki çeyreğinde işi kotardık ve galibiyeti aldık. Katar'da 2027 yılında 27 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Kupası için son maçımızı oynayacağız. Grup birincisi olarak çıkmanın nasıl bir önemi var? Şöyle bir önemi var. Kuralarda birazcık daha şanslı oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Öyle bir avantaj var kura çekin. Hani A torbası, B torbası, C torbası falan diye yani televizyonda da seyrediyoruz ya. Yanlış hatırlamıyorsam A torbasından giriyoruz o kura çekimlerine. 32 takım arasında da ciddi bir avantaj elde edeceğiz.
0: Evet.
1: Basketbolumuz zaten iyi gidiyor voleybolumuzla birlikte.
0: Çok.
1: Onlara da bir nazar boncuğu takalım da nazar değdirmeyelim. Dün akşam Brezilya gitti çünkü seviyoruz dedik. Dün akşam gitti. Norveç silkeleyip attı kenara.
0: Evet, evet. Bir de harika geleneğimiz var. Bu yıl 665. kez düzenlenen bir turnuvadan bahsediyorum. Edirne'deki tarihi Kırkpınar güreşleri. Orada da mutlu sona ulaşan bir isim var. Sizden,
1: evet.
0: Sizden duyalım o ismi.
1: Şöyle söyleyeyim Dilek Hanım. Bir kere Edirne'li olmaktan dolayı her zaman gurur duydum.
0: Harika. Çok
1: yani
0: güzel.
1: İsim zaten oradan geliyor rahmetli
0: çok,
1: babam.
0: Çok güzel.
1: Hiç o konuda çok milliyetçiydi. Edirne milliyetçisiydi. Ben de çok severim memleketimi, çok az görmüş olsam bile.
0: Müthiş.
1: 665. saray içindeki yağlı güreş şenliğindeki Türkiye'deki en üstteki yağlı güreştir. Erkan Taş, Sinoplu Erkan Taş şampiyon oldu. Feyzullah Aktürk'ü yendi ve baş perdivanlık ünvanını kazandı. Erkan çok yetenekli bir çocuk. Zaten bunlar önce de sanıyorum 5 ya da 6 tane daha böyle yağlı güreşte şampiyonluk elde etmişti.
0: Evet.
1: Allah yolunu açık etsin ama güzel Edirne'nin güzel güreş turnuvasının son şampiyonu da Erkan oldu.
0: Ne kadar güzel. Peki buradan da gözlerimizi Japonya'ya çevirelim mi? Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi'nde son etap maçları 8 Temmuz'da Japonya'da başlıyor. Oraya dair neler söylersiniz bize?
1: Valla Ankara kadrosuyla gideceğiz bir kere Dilek Hanım. En güzel tarafı bu.
0: Evet.
1: Zehra ile Ebrar'ı da götürecekler bildiğim kadarıyla ama Ebrar'ın oynaması çok da mümkün değil anladığım kadarıyla. Çünkü

0: ameliyatın etkisi çok geçmiş değil ama Zehra yavaş yavaş toparlanıyor gibi. Japonya'da 8-12 Temmuz'da oynayacağız. Evet. Evet. Polonya ile başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland ile oynayacağız. Ve şu anda 6.yiz. İlk 8 final grubuna yükseliyor. Çin'de oynanacak final grubu. Temmuz sonunda. Erkeklerin de Çin'de, kadınların da Çin'de. İnşallah orada başarılı oluruz. Hemen onun sonrasında çünkü Ağustos sonu yanlış hatırlamıyorsam ya da Ağustos ortası Avrupa Şampiyonası var. Ona hazırlanmaya devam edeceğiz. Peki. Bu takımla inşallah sakatlarımız da düzelir de başarılı biçimde, yüzümüzü güldüren biçimde onları çocuklar çıkar sahaya, aslanlar gibi oynarlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Meriç Enercan, harika bir hafta olsun. Katkılarınız için de minnettarız. Sağolunuz.
0: Sağ olun. Ben de sizlere ve izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum.
1: Görüşmek dileğiyle. Spor yazarı Meriç Enercan'la yapalım bugün haber yorumdan vedayı. Yarın buradayız. Bekleriz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini Ankara'da ağırlayacak. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Belirlenen bazı yollar bugünden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Milyonlarca İranlı eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Rusya, Kiev'e hava saldırısı düzenledi. 11 kişi öldü. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan yarın başlayacak 36. NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Cumhurbaşkanı saat 18'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesine çevrildi. Trump, 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Trump'a yaklaşık 1000 kişilik bir heyet eşlik edecek. Yeni başkanlık uçağıyla yapılacak ziyarette Trump özel helikopterini ve başkanlık limuzinini kullanacak. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde öncelikli başlık savunma olacak. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak Kaan da kullanılacak. F-110 motorlarının tedariki, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve katsa yaptırımlarının kaldırılması ele alınacak. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi de masada. Bu hedefe ulaşmak için yeni işbirliği olanakları gözden geçirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak. Donald Trump, çarşamba günü zirvenin aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO liderleri çalışma toplantısına iştirak edecek. Trump'ın aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaran'ın da bulunduğu liderlerle ikili görüşmesi de bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde Türkiye ile ABD arasında öncelikli gündem netleşmeye başladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump görüşmesindeki başlıklara dair beklentiyi açıkladı. Kaan motorları, savunma ve güvenlik işbirliği ile ticaret konularının ele alınabileceğini söyledi.
2: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan.

0: motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
1: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede ittifakın geleceği ve küresel güvenlik gündemi ele alınacak. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini ağırlayacak. Zirve NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde gerçekleştirilecek. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Uluslararası Medya Merkezi'ne ulaşım yalnızca basın servisleriyle sağlanacak. Özel araç, toplu taşıma ve yaya girişine izin verilmeyecek. Uluslararası Medya Merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. Merkezde yaklaşık 1800 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, televizyon stüdyoları ve 40 kurgu odası yer alıyor. Böylece NATO tarihindeki en kapsamlı medya çalışma alanlarından biri hazırlandı. Zirvenin yayıncı kuruluşu ise Türkiye'nin haber ekranı TRT olacak. TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Billboard ve dijital ekranlarda NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 başkanlığı, savunma sanayi ve Go Türkiye tanıtım kampanyasına ilişkin görseller yer alacak. Başkentin simge yapılarından Atakule, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine özel ışıklandırıldı. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik çemberi, büyükelçilikler ve liderlerin konaklayacağı oteller çevresinde yoğunlaştırıldı. Belirlenen bazı yollar bugünden itibaren araç trafiğine kapatılıyor. Bu güzergahlarda park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla kent güvenlik yönetim sistemi merkezinden anlık izleniyor. Şehir genelinde polis ve jandarmadan oluşan toplam 56.000'i aşkın personel görev aldı. Türk Yıldızları NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında bugün gösteri için havalanacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanması planlanan araç ve helikopter parçalarını taşıyan askeri uçak da Esenboğa Havalimanı'na indi. Hava sahasında da önlemler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda zirve süresince sivil uçuşlara geçici düzenlemeler uygulanacak. Salı 10-18, çarşamba 14-21 saatleri arasında hava trafiği kontrollü şekilde yürütülecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlara müdahale gece boyunca sürdü. Her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazözle müdahale edildi. Ekipler yangının yerleşimlere yönelmesini önledi. 6 Eylül ilçesindeki yangın yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Kepsut ilçesindeki yangın da büyük ölçüde kontrol altında. Ekipler her iki ilçede yangından etkilenen alanları soğutmaya çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesinin hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Uşak'ta Banaz Sera organize tarım bölgesini ziyaret etti.
2: Organize tarım bölgelerini stratejik bir alan olarak belirledik. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı. 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton üretim gerçekleşti. Ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi, ki organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız inşallah.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davanın yarın 3. duruşması görülecek. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte 41 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İddianamede Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası

0: talep ediliyor. ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'i için Tahran'da anma töreni düzenleniyor. Törene katılan İranlılar Hamane'yi uğurlamak için cadde ve sokakları doldurdu. Cenaze namazında Ali Hamane'nin 3 oğlu da hazır bulundu. Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamane'nin naaşı bugün Kum kentine götürülecek. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail 2 Filistinli'yi katletti. Ekim 2025'te Gazze'de varılan ateşkesten bu yana katledilen Filistinli sayısı 1070'i aştı. İsrail'in saldırıları yüzünden yerinden edilen aileler çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. İnsani krizden en çok çocuklar etkileniyor. Evleri yıkılan, okulları kullanamaz hale gelen çocuklar yaşadıklarının üstesinden gelmeye çalışıyor. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da saldırılarını artırdı. Farklı noktalarda baskınlar düzenledi. Yaklaşık 30 silahlı İsrailli işgalci de El Halil'de Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 6 Filistinli yaralandı. Rusya, Kiev ve çevresini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Birçok bölgede sirenler çalarken binlerce kişi geceyi sığınak olarak kullanılan metro istasyonlarında geçirdi. Moskova, saldırıların askeri tesislere ve enerji tesislerine yönelik olduğunu savundu. Gece boyunca Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracı imha edildiğini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Afet bölgesinde 17 binden fazla kişinin barınma sorunu yaşadığı bildirildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini Ankara'da ağırlayacak. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Belirlenen bazı yollar bugünden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Milyonlarca İranlı eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Rusya, Kiev'e hava saldırısı düzenledi. 11 kişi öldü. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finale çıkan iki takım daha belli oldu. Sonuçlar şöyle: Brezilya 1, Norveç 2, Meksika 2, İngiltere 3. Dünya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla devam edecek. Saat 22'de Portekiz İspanya'yla, saat 3'te ise Birleşik Amerika Belçika'yla karşılaşacak. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. 12 dev adam 6'da 6 yapmak istiyor. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk tur grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabi ekranlarından yayınlanacak. Milli takımımız FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 4. sırayı aldı. Ay Yıldızlar bronz madalya maçında Avustralya'ya 77-69 yenildi. Turnuvada Sırbistan'ı yenen Amerika Birleşik Devletleri altın madalyanın sahibi oldu. Asırlık geleneğin kalbi bir kez daha Sarayiçi Er Meydanı'nda attı. Gün boyu süren zorlu mücadelenin ardından Dualı Çayır yeni baş pehlivanını belirledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde altın kemerin sahibi, finalde rakibini puanlamada geçen Erkan Taş oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Adana, Kahramanmaraş ve Malatya 33, Antalya 31, Bolu ve Trabzon 26, Samsun ve Van 27, Erzurum 23, Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Başkent Ankara'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz Ailece programı TRT Radyo 1'de başladı. Program yapımcılarımız Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray. Teknik yönetimde Hasan Tellioğlu. Mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdan eşlik edeceğiz size. Bugünkü programımızda iki konuğumuz var, iki konu başlığımız var. İlk bölümde sanat konuşacağız ki her şeyin kolayca, hızlıca tüketildiği günümüzde kimileri eskinin kıymetini çok daha iyi biliyor ve bunları yeni anlamlar yükleyip bir eser ortaya çıkarabiliyor. İşte sanatçı, görsel sanatçı Mehmet Sönmez de onlardan biri. Geri dönüşüm malzemeleriyle ve eski nesnelerle sanat eserleri üretiyor ve geri dönüşümün yaratıcı gücünü sanatla buluşturuyor. İşte bu hikayeyi dinleyeceğiz ilk bölümde birazdan. İkinci bölümde ise zona hastalığını konuşacağız. Toplumda oldukça yaygın görülüyor fakat hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız bir hastalık diyebiliriz. Zona için neden olur, belirtileri neler? Kimler daha çok risk altında, nasıl korunulabilir, tedavisi ne şekilde, ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. İkinci bölümde dermatoloji uzmanı Doktor Gökhan Üçgül ile beraber biz hemen ilk bölümde sanat konuşmak üzere bir merhaba diyelim görsel sanatçı Mehmet Sönmez'e. Merhaba, hoş geldiniz Mehmet Sönmez.
3: Hoş buldum. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizi duyduk, daha iyi olduk. Çok güzel, evet. Bir şekilde nasılsınız diye sordunuz çünkü çok güzel bir tonlamayla.
3: Ben de sizi dinlerken dedim ki siz Türkçe konuşuyorsanız ben nece konuşuyorum acaba diye içinden geçiresi geliyor insanın.
0: Ay sağ olunuz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel başladık ama çok heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz. Açılışımızda belirttik ama geri dönüşüm ve yaratıcılığınızın buluştuğu bu yolculuk nasıl başladı, bizimle paylaşır mısınız?
3: Yani şöyle söyleyeyim, bu tür özellik ya da yetenek diyeyim çocukluktan başlar. Yani doğuştan başlar. Sonradan belki yapılabilir, sonradan edinilebilir ama biraz zorlama olur. Yani hani bazen okulda sayısal, sözel diye ayrılır ya böyle insanlar. Evet. Ona göre derslerini çalışır, bilir, hiç kafası basmaz. İyi bir matematikçidir ama sanatçı olamayabilir. Şimdi bendeki süreç çocukluğumdan başladı. İlk önce kendi oyuncaklarımı yaptım. Sonra arkadaşlarımın oyuncaklarını yaptım. Ve yaptığım oyuncakları çok çok dibine kadar kullandım. Örneğin bugünkü skuterların atası, o evet, demir bilyeli, iki tekerlekli,
0: evet,
3: binilebilecek patenleri yapmıştım ilk oyuncak olarak. Ondan önce işte telden arabalar yapıyordum. O kasalı arabaların içerisine yapraklar koyuyordum. Onun üzerine de incir toplayıp köyde eve götürüyordum vesaire.
0: Evet.
3: Hani böyle başladı. Fakat daha sonra bilinçli hayatımla beraber bunu bir yaptığım, kullandığım malzemelerin geri dönüşüm olması, atık malzemelerden olması konusunda dikkat ettim. Daha sonra gelişti bu. Sadece atık malzeme alıp iki çivi çakıp al işte bak raf oldu falan değil. Ona bir estetik değer katmak gerekiyor. Hı-hı. Burada da bir sanat yolculuğu başlıyor. Çünkü soyutluyorsun nesneyi, evet, soyutlayarak başka bir şeye dönüştürüyorsun. Fakat bu da yetmiyor. Bir de dedim bunun yanında işlevsel olması şart. Yani bir tablo olabilir bu. Mesela bir kapı göbeğinden eski konak kapıları, eski ahşap kapıların kapılarından masa olabilir, sehpa olabilir, tablo olabilir. Birçok şey yapılabilir. Zaten onlar yakılıp atılacak. Hı-hı. Ya da kereste olmak işte sunta, mobilya malzemesi olarak fabrikalara gidecek. Şimdi benim yaptığım aslında ileri dönüşüm. Bu evet, ileri dönüşüm biz çok yaygın olduğu için hep şunu söyleriz, geri dönüşüm deriz. Çok daha popüler bir deyim. Hı hı. Fakat aslında yaptığımız işlev, yani yaptığım iş aslında ileri dönüşüm. İleri dönüşümle geri dönüşüm arasındaki en temel kriter şu. Örneğin bir kırık sandalyeniz var. o kırık sandalyeyi alıp bacağını tamir edip cilalayıp tekrar hayatımıza kazandırdığımız zaman bunun adı geri dönüşümdür.
0: Evet.
3: Yani aslında bir tür restorasyon. Ama o kırık bacaklı sandalyeyi alıp onun ahşabından daha ileri insanların işlerine yarayabilecek hem de sanatsal değerler taşıyan bir nesneye dönüştürdüğünüz zaman da bu ileri dönüşüm oluyor.
0: Evet.
3: Yani mesela çok basit bir otelde çalışan bir arkadaşım bana dedi ki pizza tabakları, tahtası lazım mı dedi. Biz atacağız dedi. Yeterince kullandık. Dedim sakın atmayın. Hemen koşa koşa gidip aldım. Onlarla mesela
0: neye
3: çok güzel
0: dönüştüler?
3: Evet. Üzerine transfer resimler yaparak hepsini birer saat haline getirdim. Duvar saati haline getirdim. Hı-hı. Yani bu tür bir şeyde ileri dönüşüm oluyor.
0: Evet.
3: Benim yaptığım iş ileri dönüşüm ve temel kriteri şudur. Atık malzeme olması. Yani bir konteynerin içinde atılmış artık ya biri gelip alacak onu mangal yapacak. Hı-hı. Ocağında yakacak ya da ben alacağım onu. Onu alıp götüreceğim atölyeme, temizleyeceğim, ilaçlarını süreceğim ve kafamdaki tasarıma uygun olarak da onu biçimlendireceğim.
0: Evet, biz geri dönüşüm dedik ama sizin sanatınızın merkezinde öncelikle ileri dönüşüm olması var. Yani yeni bir form kazandırmak, belki de dediğiniz gibi bir sandalye örneği çok güzel oldu. Yeniden onu sandalye haline dönüştürmek yerine bir başka işlevsel bir eşyaya dönüştürdüğünüzden bahsettiniz. Yalnız orada bir transfer resim kavramı vardı. Onu da aktarır mısınız? Ne demek tam olarak?
3: Şimdi transfer resim bildiğimiz, yani ben anlatayım, belki izleyiciler, dinleyiciler de not alır, onlar da uygulayabilirler.
0: Evet, ben de not alacağım şu anda sizi dinleyip.
3: Fotokopi. Fotokopi çekiyorsunuz herhangi bir resmi. Kendi resminiz de olabilir.
0: Evet.
3: Bu bir ikon da olabilir. Hı-hı. Başka bir şey de olabilir. Mesela ben Rot 66, yok Beatles'lar, Pink Floyd'lar falan gibi böyle şeylerin resimlerini falan çekip o pizza kutularının üzerine transfer yapıyorum. Yani beyaz tutkalla
0: saate dönüştürdüğünüz pizza yapıştırıyorsunuz, tahtalarından
3: yapıştırıyorsunuz ama tersten yapıştırıyorsunuz. Hı-hı. Sonra kuruduktan sonra da onu soyuyorsunuz. Islatarak.

0: elinizi ısıtarak soyuyorsunuz, alttan resim çıkıyor. Evet. Çok güzel bir şekilde çıkıyor. Eskitme böyle tarzı bir şey oluyor.
1: Aslında onun üzerine, evet, siz böyle anlatırken acaba atölyeler düzenliyor musunuz böyle meraklılarına? Gelip sizin atölyenizde bu transfer resim uygulamasını herhangi bir obje üzerine beraber yapabilir miyiz örneğin?
0: Ya tabii ki yapabiliriz. Benim şu an TRT belgeselde bir filmim dönüyor, videom dönüyor. Evet. Eskiler alıyorum diye. Onlar da değer gördüler ve sağ olsunlar geldiler. Çekim yaptılar. Çok mutlu oldum. Çünkü insanlara geri dönüşümün bu bilinci aktarmak bence çok önemli bir şey. Çünkü bir ağaç, yani masa almak istiyorsun, koşa koşa mobilyacıya gidiyorsun. Mobilyacı keresteciye gidiyor. Keresteci işte odun satan yerlere gidiyor. Onlar ormana gidiyor ve ağaçlar kesiliyor.
1: Evet. Çok,
0: oysa
1: çok
0: bir
1: doğru.
0: Ağaç günde ne kadar oksijen üretir bilmemiz gerekiyor. Bir insan günde ne kadar oksijen tüketiyor bilmemiz gerekiyor. Yani her şey bilinçle başlıyor, evet. Tabii. Bunun yanı sıra sorduğunuz şey, benim atölyemde çok gönüllü çalışanlar oldu. Sadece öğrenmek amaçlı çalışanlar oldu. Ve bu insanlar kendi atölyelerini kurdular.
1: Aa, çok, yani usta çırak ilişkisi çok güzel. Bayağı yaşanıyor sizin bu icra ettiğiniz,
0: evet,
1: sanatta.
0: Evet, evet. Sonra genç öğrenciler geliyor, işte staj tamamlayacaklar. Onlar staj olarak geliyorlar, bende çalışıyorlar. Tezlerini hazırlıyorlar, geri dönüşüm tezlerini hazırlıyorlar. Yani bunlar çok keyifli şeyler. Sadece nesneler değil, insanlar da değişiyor, dönüşüyor.
1: Evet.
0: Aslında en güzel yönü de bu süreç insanın ruhunu tamir ediyor.
1: Terapi gibi diyecektim ben de. O evet, kadar güzel nitelediniz ki. Şimdi çocukluğunuza geri dönecek olursak, hep ahşap ürünlerden bir şeyler ortaya çıkardığınızdan bahsettiniz. İşte sepet, onun içine incir koyduğunuzu bize aktardınız. Birincisi, çevrenizde sizin bu potansiyelinizi fark eden kimler vardı ki yıllar sonra bu sanatınızı devam ettirebildiniz? Yanı sıra hep ahşap ürünlerden bahsettiniz. Şöyle o belgeseli de izledim bu arada, birkaç ürününüze de baktım, göz gezdim. Hep ahşap ürün ürünler gözümüze çarptı. Özellikle keyif aldığınız için mi ahşap ürünleri tercih ettiniz? Yanı sıra başka malzemeler de kullanıyor musunuz?
0: Ahşap başlı başına çok güzel bir nesne. Yani onu oyabilirsin, kesebilirsin, çok çabuk bunları halledebilirsin. Ama ahşaba metal de çok güzel yakışıyor. Ahşapla zaman zaman hurdacılardan topladığım metalleri birleştiriyorum. Ve onlarla tasarım yapınca biraz daha böyle steampunk falan, böyle eski günleri çağrıştıran değişik tarzlar ve havalar ortaya çıkıyor tabii. Mesela çeyiz sandığı, hepimizin hayatında hemen hemen bir hikayesi vardır.
1: Evet.
0: Çeyiz sandıklarının işte ne bileyim, hani çocuk gelindir, içine umutlar konulur, işte yastık kılıfları, nakışlar, danteller. Hatta naftalin bile
1: diyecektim
0: olur
1: ben de.
0: Içerisinde.
1: Evet.
0: Mesela onların ahşapları çok çok iyidir, cevizdir, çok geniş kanatlıdır. Onlardan çok güzel tasarımlar yapıyorum ama bütün bunların yanı sıra şey de çok önemli. Yani hikayesi olması da çok önemli bütün bunların. Çünkü sadece eski olması değil, hikayesi olan nesneler benim için çok daha önemli. Kapı bunlardan biridir. Mesela kapının ön yüzü, arka yüzü farklı farklı duygular ifade eder bende. Biraz da bunları...
1: Ne gibi? Bunu biraz daha açabilir misiniz, hikaye kısmını?
0: Mesela şöyle diyelim. Benim atölyenin kapısı Molla Aşkı Camii'nin kapısı. Bunu bir soğuk kış gününde bir yaşlı amca arabasına koymuş, götürüyor. Ben tahmin ettim, bunu dedim yakacak. Dedim ki amca, hayırdır, nasılsın, iyi misin, hatta yardım ettin falan.
1: Evet.
0: Dedim ne yapacaksın bunu, dedim yakacağım evladım dedi. Dedim yakmayın dedim, ben size dedim yakacak odun alayım dedim. Siz de bana bu kapıyı verin dedim. Tamam dedi, al tekke ve ver külah, 5 torba odunla mübadele ettim. Aldım ben bunu, restorasyonunu yaptım. getirip atölyeme koydum ve kullanıyorum.
1: Şu an atölyenizdeki kapı bu bahsettiğiniz hikayesi olan kapı, doğru anladık değil mi?
0: Aynen, bu hikayesi olan kapı. Şimdi şöyle düşündüm. Tarihin Moğol Aşkı Camii gerçekten 150 yıllık bir cami. İşte kapı da neredeyse o kadar, 7 santim kalınlığında. Sonra geçip karşısına oturdum. Kapının ön yüzüne bakıyorum. Bambaşka şeyler düşünüyorum. Arka yüzüne bakıyorum, bambaşka. Mesela biraz ironik olacak ama.
1: Evet.
0: İşte insanlar ibadetlerini yapmak üzere her hafta işte cuma günleri giderler, ibadetlerini yaparlar. Fakat ben oraya giderken, o caminin kapısına gider, insanların yüz ifadesini görüyorum. Böyle bütün hafta belki suçluluk psikolojisiyle, belki bir yalan söylemiştir, belki işte haksızlık etmiştir, birini üzmüştür. Onunla o üzüntüyle içeri giriyorlar ve kapıda bana göre o yüz ifadeleri yansıyor. Ama çıkarken daha mutlu, mesut, böyle rahatlamış vaziyette. Yani birilerine hesap vermiş, yapmayacağım artık demiş vaziyette çıkmaları bende mesela böyle hikayeler, böyle konular yaratıyor. Yani bir şey sandığı da beni çok şey yapar. Mesela heyecanlandırır.
1: Çünkü neden?
0: Çünkü şey var, çok umutlar var onda. Sonra hayal kırıklıkları olabilir. Yani umduğunu bulmayabilirler. Niçin daha sonra bunlar kömürlüklere ve çatı aralarında falan kaldırıldı. Oradan hurdacılara geliyor, oradan da bana geliyor. Ya da ne bileyim, ben çöplerden buluyorum.

0: kesiyorum, kırıyorum. Güzel, hoş tasarımlar yapıyorum. Evet. Bu da beni mutlu ediyor.
1: Evet, çeyiz sandığından mesela ne gibi işlevsel ileri dönüşüm ürünler, eserler çıkıyor ortaya?
0: Mesela çok minik bir ofis masası yapıyorum. Kesip ayaklar ekliyorum. Küçük çekmeceler yapıyorum. Yani iPad ya da laptopun konulabileceği
1: tutucular
0: mı? Çekmeceler yapıyorum. Çok keyifli bir çalışma masası oluyor. Yani isteğe bağlı olarak ya da benim bana bırakılırsa ona bağlı olarak şey de yapabiliyorum. Üzerine mesela çizerek, sonra da keserek, içine et işi koyarak işte ünlü grupların isimlerini yazıyorum. İşte ne bileyim Picasso yazabiliyorsun mesela. Picasso'nun kendi imzası vardır. Değişik şeyler, havalar verebilirsin. Bu isteyen arkadaşın ya da gelip ya bana bir masa lazım ama şöyle böyle bir şey olsun falan dediği zaman ben anlıyorum zaten. Çünkü bana geldiğine göre benim tarzımı beğeniyor olması gerekiyor. Diyorum biraz da inisiyatif verirseniz bana, ben çok güzel bir şey yapabilirim sizin için. En stresli al onun bittiği andır. Çünkü beğenecek beğenmeyecek diye bayağı bir strese giriyorsun. Sonuç olarak beğeniyorlar, sağ olsunlar. O da benim için sevilme anlamına geliyor. Sanat da sevilmeyen yeri terk edermiş diye bir şey vardır.
1: Küstürmemek gerekiyor, doğru.
0: Evet, öyle bir şey.
1: Bu arada aslında hani siz anlatırken ya hepsinde zaten bambaşka çok derin hikayeler var ama manevi anlamda sizin için ya benim için şu eserim en kıymetlisidir diyebileceğiniz bir ürün var mı? Sanki bana o kapı hikayesi öyle gibi geldi ya da yanı sıra var mı birkaç böyle ayrıca bir yerde tuttuğunuz eseriniz?
0: Şimdi bazı ahşaplar vardır mesela çok çok eskidir. İşte yer döşeme tahtası mesela bir yerde bir ev çöküyor. İşte belediye geliyor, kepçeyi daldırıyor, alıyor. Ben aralardan gidiyorum böyle çöpçü balığı gibi. İşime yarayan ahşapları topluyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar mesela yer döşeme tahtaları. İşte 80 sene camcılık yapmış camcı Şaban amcanın tasfiye ettiği dükkanlardan söktüğüm ahşaplar. Onların üzerinde hep böyle cam sürülüp çekilme izleri var. Bazen o izleri yok etmiyorum. Mesela merdiven basamaklarından onlar böyle muska şeklindedir. Çok üçgen olur, düz olur falan. Genellikle o formatları da bozmadan yapıyorum. Mesela bir duvar askılığı, gaz lambası ya da balıkçı fenerini koyabileceğiniz bir raf yapıyorum. Üzerine iki başka böyle çapraz raflarla kitap konulabilecek. Bir de üstüne diyelim popüler bir Frida'nın atıyorum işte bir resmini yapıyorum o transfer şeklinde. Şimdi bana gelip sordukları zaman gelin diyorum şöyle. Bakın şuradaki bu bir merdiven basamağı. Üzerine iyice bakın. Bir de gönül gözüyle bakın. Burada umutla aşka koşan ya da hırsla inen insanların ayak izlerini görürsünüz diyordum mesela. Yani bu tür şeyler hem hikayesi var hem eski. O yüzden daha çok ilgimi çekiyor.
1: Evet. Şimdi biz size ayırdığımız bölümde süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama şöyle veda edelim. Bu soruyu sormadan edemeyeceğim. Özellikle eserlerinize kimler daha çok ilgi gösteriyor? Hem bu sorumu yöneldim hem de vedalaşmak anlamında. Şimdi dinleyenlerimiz belki böyle bir imrenmişlerdir. Ya ben de yapayım hani evde böyle bir geri dönüşüm sanatı uygulayayım. Yani nereden nasıl başlasınlar? Bu anlamda tavsiyeleriniz neler olur? Böyle sohbetimizi sonlandıralım.
0: Ya şöyle bir şey. Ben şu an mesela bir fırsat buldum, tatile çıktım ama gözüm çöplüklerde. Hani derler ya. Ve buradan derelerde mesela derelerde çok güzel ahşaplar, deniz kenarlarında çok güzel küçük zımparalanmış gibi yılların izini ve denizin tuzunu emmiş ahşaplar var mesela.
1: Evet.
0: Onlardan çok güzel tasarımlar yapıyorum. Bunu aynı şekilde bütün herkes yapabilir. Yanına bir tane tutkal alsın ya da hani bu çift taraflı şey yapışkanlar var ya böyle fıs fıslı.
1: Evet.
0: Derelerden topladığı taşlarla çok minik insan figürleri yapabilirler, hayvan figürleri yapabilirler.

0: yapabilirler, magnet yapabilirler. Yani bunlar çok keyifli şeyler. Tatillerini de bedavaya geçirirler, onu da söyleyeyim.
1: Evet. Peki kimler daha çok ilgi gösteriyor eserlerinize?
0: Ben şöyle yapıyorum. Bir ara Balat'ta benim atölyem, İstanbul Balat'ta showroom'um vardı. Hı-hı. Daha sonra tasfiye ettim orayı. Atölyenin önünde sergiliyorum.
1: Evet.
0: Çok işlek bir atölye, yani cadde üstünde bir yer. Surların içinde olan bir yer. Orada sergiliyorum ve çok insan geliyor, gidiyor, bakıyorlar. Ya bir tanesi alsın, sevsin, benim için yeterli, yeterli. Zaten. Fiyat sonradan gelir.
1: Evet.
0: Çünkü ticari olarak eğer bir ürün değer verseydim belki sanatsal yönüm zayıflar diye düşünüyorum. O yüzden onlar da bunu biliyorlar ve geliyorlar. Genellikle sanatçılar, yazarlar, entelektüel kesimler geliyor, aydınlar geliyor. Ve bunlar seviyorlar, beğenerek alıyorlar.
1: Bu bugünkü program sonrasında da meraklı herkese insan sayısı ediyorum. Da artmıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Öyle tutkuyla anlattınız ki biz ikna olduk zaten Mehmet Sönmez. Biz başarılarınızın devamını dileyelim o halde.
0: Çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, ailece de ilk bölümde sanatı konuştuk. İleri dönüşüm olarak niteledi sanatı. Aslında biz açılışımızda belirtmiştik, geri dönüşümle yaratıcılığını birleştiren görsel sanatçı Mehmet Sönmez, benim ürünlerim daha sonrasında işlevsel bir hale dönüşüyor hikayesini de bizimle paylaştı. Bu bölümü bu şekilde noktalıyoruz. Birazdan sağlık konuşacağız.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Sanattan sağlığa geçiş yapıyoruz. Ailece de sevgili dinleyenlerimiz, zona hastalığını konuşacağız. Oldukça yaygın aslında toplumda ama hakkında pek de fazla bilgi sahibi değiliz. Şimdi ayrıntılarını öğreneceğiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Gökhan Üçgül'den telefon attığımızda kendisi. Merhaba, hoş geldiniz Gökhan Üçgül.
1: Merhaba Emel Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle zona tam olarak nasıl bir hastalık, ne demek? Biraz bilgi alalım hastalık hakkında.
1: Tabii. Zona hastalığı varicella zoster virüsünün, yani suç çiçeği virüsünün yıllar sonra aktifleşmesiyle yeniden oluşan bir hastalıktır. Virüs genellikle çocukluk döneminde alınır. Vücutta ömür boyu uyku haline geçer. Yıllar sonra özellikle kişinin bağışıklığı düştüğünde uyanır ve sinir boyunca ilerleyerek zona hastalığını yapar. Genellikle vücudun tek bir tarafında belirli bir sinir bölgesinde ağrılı döküntü

0: Özellikle hani bağışıklığın düşmesi önemli bir sebep ama bunun neden düştüğü de önemli. İşte yani dediğim gibi bazı ilaç kullanımlarında, işte bazı hastalıklarda, özellikle yoğun stres dönemlerinde bağışıklık düşer ve virüs kendini gösterir, uyanır.
1: Evet.
0: O yüzden gece yanına hastalığı ortaya çıkar.
1: Evet, şunu tam anlamak da isterim. Hani biz çocukluğumuzda su çiçeği geçiriyoruz, öyle mi? Geçirmiş oluyoruz zaten ama işte evet, aşı da olmuşuz. Nasıl yıllar sonra bu zonaya dönüşebiliyor?
0: Bu sinir kökleri'nde kalıyor bu virüs ve yavaş yavaş ilerleyebiliyor sinir uçlarında. Eğer ki bağışıklık düşmesi olursa özellikle o sinir bölgesinde bir anda ağrı, yanma, batmayla karakterize, kızarıklık ve su toplamalarıyla oluşan bir hastalık oluşabiliyor.
1: Evet. Cildimize temas ettiği zaman yani bu tarzı bir bulaşıcılığı var mı? Peki örneğin bir mağazaya gitti birisi ve bir kıyafet denedi ama o sırada hani oradan bulaşır mı bu şekilde?
0: Evet, aslında güzel bir soru. Biz normal şartlarda zonayı bulaşıcı olmayan bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Ama bu su dolu kabarcıkların içerisinde virüsler olabiliyor. Bu da su çiçeği geçirmemiş kişilerde bir enfeksiyona sebep olabiliyor. Su çiçeği de gebelik açısından önemli bir hastalık. Çocuklara, yani gebelik sonrası bebeğe geçebilip kötü durumlar yaratabildiği için. Bu yüzden biz genelde şey diyoruz, hani bulaşıcı kabul etmiyoruz ama yine de çocuklar, gebeler, yaşlılar ve bağışıklık düşük olanlarla bir 7-10 gün temasın kaçınılmasını öneriyoruz ki bu bulaşma ihtimali düşük de olsa olmasın diye.
1: Evet, risk altında olan gruplar özellikle dikkat etmeli. İşte yaşlılardan, kronik hastalıkları olanlardan bahsettiniz, hamilelerden, çocuklardan bahsettiniz. Bir de hani biz söyledik ya, aslında toplumda oldukça yaygın diyoruz. Ya teşhisi mi zor ve neden mesela yaygın toplumda şu anda? Yani herkesin bağışıklığı mı düşüyor örneğin?
0: Tabii genel olarak bir bağışıklık düşüklüğü ve belki stresli yaşam, işte şehir yaşamının stres de bağışıklığı düşürdüğü için bundan dolayı biraz daha artmış görüyoruz. Son aylarda da ben de kliniğimde daha fazla görmeye başladım.
1: Mevsimsel bir farklılığı etkisi olabiliyor mu o zaman?
0: Direkt mevsimle bir ilişkilendirilmesi yok ama hani tabii ki böyle özellikle mevsim geçişlerinde enfeksiyon dönemlerinde, enfeksiyon sonrası bağışıklığımız düştüğü için biraz fazla görebiliyoruz.
1: Anladım. Peki belirtileri ilk başta nasıl, yani kolay mı teşhisi? Evdeki bir bireyin işte zona olup olmadığı hemen ilk etkide, ilk virüs vücuda girdikten sonra anlaşılabilir mi? Çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum, hani bazen anlaşılamıyor, teşhis edilemiyor gibi böyle sohbet ortamlarımızda zonaya dair böyle bir şey hatırlıyorum. Söylem.
0: Evet, bu bahsettiğiniz önemli bir nokta. Çünkü hastalıktan önce, yani birkaç gün önce o bölgede böyle ağrı, yanma, karıncalanma, iğne batması, aşırı hassasiyet gibi böyle ön belirtiler başlıyor. Ondan birkaç gün sonra o bölgede kırmızı döküntüler oluşuyor. Genellikle tek taraflı böyle sinir bölgesinde görürüz. Kırmızı döküntüler çıkıyor. Ondan sonra su dolu kabarcıklar ortaya çıkıyor ki biz buna vezikül lezyonları diyoruz. Sonra kabaca 7-10 gün içerisinde bu veziküller kuruyup kabuk bağlıyorlar. Ağrı olabiliyor ve ağrı uzun süre devam edebiliyor. Bazen haftalar, aylar sonra bile devam ediyor. Ne zaman bizim için önemli? Özellikle döküntü başladıktan sonra ilk 72 saat çok önemli. Yani 3 gün.
1: 3 gün, ilk 72
0: saat. Bu 3 gün içerisinde biz sistemik tedaviye başlayabiliyoruz. Sistemik tedaviye erken başlanınca da bu komplikasyonların oluşma ihtimali azalıyor ya da daha hafif geçiriliyor hastalık. Ama 72 saatten sonra, yani 3 günden sonra genellikle ilaç başlanması da hap başlanması önerilmiyor. Ve daha yüksek komplikasyonların görüyoruz. O yüzden yani bir hastalıktan şüphelendiği zaman özellikle kızarıklık, yanma, batma, ağrı ya da kızarıklık olmasa bile bu şikayetler olduğu zaman mutlaka bir hekiminize görmeniz gerekiyor.
1: Evet. Aslında tedavisi var. İlk 72 saat, yani 3 gün çok çok önemli. Fakat 72 saat geçmiş olursa yine tedavisi var ilaçla.
0: Yine tedavisi var ama tabii ki ilaçların etkinliği azalmış oluyor.
1: Evet, peki. Peki hani vücudun hangi bölgelerinde daha çok görülebiliyor ve riskli bölgeler var mı örneğin vücutta? Örneğin yüz bölgesi.
0: Tabii. Riskli bölgeler var. Genellikle biz en çok gördüğüm alan sırt ve gövde, klinik deneyim olarak. Ama tabii ki bazı özel alanlar var. İşte yüz, göz, kulak bölgesi gibi. Bunlar bizim için acil durumu teşkil ediyor. Özellikle gözde olursa işte körlüğe kadar gidebiliyor. Ya. Kulakta olursa yüz

0: tercih yapabiliyor. Bu yüzden oralarda görülürse ya da bu oralarda bu durumlar ortaya çıkarsa, hani o 72 saat diyoruz ama 72 saatten de önce yani görür görmez hemen doktora başvurmak gerekiyor ki o zaman çoğu zaman yatış yapılıp damardan tedaviler
1: çok
0: gerekebiliyor.
1: Ciddi yani. Hani yüz tabii. Bölgesi, baş, boyun, buralar en tabii. Riskli bölgeler. Orada da yine bahsettiğiniz şekilde mi ortaya çıkıyor? Hani kızarıklık, döküntü, kaşıntı,
0: evet,
1: karıncalanma.
0: Hasta ağrı, yanma hissediyor. Sonra bir kızarıklık başlıyor. Bazen su topluluğu sarayabiliyor. Bazen hani kafa içerisinde de oluyor. Evet. Hastalar bunu fark edemeyebiliyor. Ama işte ağrı böyle yanması ve ağrı yaşaması hakikaten o açıdan önemli.
1: Peki komplikasyonlardan bahsetmiştiniz. Burada kalıcı bir hasar söz konusu olabiliyor mu?
0: Çoğu zaman kalıcı hasar görmüyoruz. Ama tabii ki komplikasyonlara bakacak olursak bu postherpetik nevraj dediğim yani hani biraz önce de bahsettiğim haftalar aylar süren ağrı bizim için önemli. Çünkü hayat kalitesini çok azaltıyor. İlk 72 saat bu yüzden önemli. Postherpetik nevraj de şu: hastalık oluyor, bitiyor, geçiyor ama hala orada hastalarımız hani hiçbir lezyon olmamasına rağmen ciddi bir ağrı hissediyorlar. Hmm. Özellikle geceleri böyle yanma hissediyorlar. Tabii bunlar için daha ileri ağrı kesiciler kullanmak gerekebiliyor. Evet.
1: O travmatik bir şeymiş gibi mi oluyor o zaman? Doğru mu anladım?
0: Yani... Aslında sinir uçlarına bir hasar veriyor. O yüzden hani sinirlerdeki o hasar, sinir uçlarındaki hasar uzun vadede iyileşmesi kolay olmuyor ve çok uzun sürüyor.
1: Evet, evet. Bir de hani son zamanlarda aşıdan bahsediliyor, tavsiye eden var, etmeyen var. Evet. Hatta bazı ülkelerde zannediyorum hani yaş olarak sanki ileri yaştaki gruplar için çok çok tehlikeli, riskli bir hastalık olarak okumuştum bir haberde. Buna dair bizimle paylaşabileceğiniz ne var? Ama zaten tedavisi de varmış bu arada sizin anlattığınız kadarıyla.
0: Tabii tedavisi var ama tabii uzun süren ve can sıkan bir hastalık olduğu için 50 yaş üzerinde de çok sık görüldüğü için son dönemde hem Türkiye'de geldi aşısı. Hı hı. Bununla korunmak mümkün. Son aşısı zaten rekombinant bir aşı. İki doz halinde yapılıyor. Koruyuculuk oranı dediğim gibi yüksek. Kimlere öneriliyor? Genelde 50 yaş üzerinde ve bağışıklığı güçlü şekilde düşen kişilere öneriliyor. Stres yönetimi önemli bu konuda da. Bunu yönetemeyen işte 50 yaş üzeri kişiler için bir görüş almak iyi olabilir. Direkt böyle hani direkt yapılsın belki hani ciddi şey bir ifade ama hani dermatologundan görüş almak önemli bu konuda.
1: Evet, evet, stres önemli dediniz. Yani onu yönetmek bu hastalıkla ilgili. Bu arada hani kronik hastalıkları olanlar için olanlar da risk altında demiştik ya. Burada spesifik tabii. Kronik hastalıklardan bahsedebilir miyiz?
0: Mesela diyabet hastalığı bunda önemli bir kriter. Onun dışında böyle uzun süreli kortizon gibi bağışıklığı düşüren bazı ilaç kullanım gerektiren bazı hastalıklar var. Bir dolu hastalık var yani. Özellikle bu ilaçları kullanmak zorunda oluyorsa bir insan bağışıklığı düşüyor doğal olarak. Ve bu donanın çıkma ihtimali artıyor.
1: Peki toplumda size çok fazla vaka geliyor. Bizimle paylaştığınız böyle ne bileyim doğru bilinen yanlışlar var mı? Bir hani hem buradan bir mesaj da aktarmış olalım dinleyenlerimize. Zona ile ilgili daha iyi fikir sahibi olması açısından. Sizin gözlemlediğiniz, tespit ettiğiniz neler var? Yanlış
0: yanlışlar şöyle... Bana, hani bize gelen hastaların çoğu genellikle böyle bir 3-5 gün başka şekilde tedavi denemiş olur ya da hani kendi içlerinde bunu çözmeye çalışıyorlar ve geç kalıyorlar. Hani benim buradaki hani en önemli mesajım şu olabilir. Dediğim gibi ilk 3 gün içerisinde hatta bu belirtileri hisseder hissetmez mutlaka işte aile hekiminize, dermatologunuza başvurun. En azından bir ön değerlendirme yapılsın. Çünkü dediğim gibi bir süre sonra iş işten geçmiş olabiliyor yani uzun vadeli komplikasyonlar için. En önemli şey erkenden başvurmak oluyor. Genellikle yanlış bu oluyor hastalarımızın çoğunda.
1: Evet, peki. Bir süremizin sonundayız. Sizin özellikle eklemek istediğiniz bir husus varsa Zona özelinde Gökhan Üçgül onu da alalım. Öylece veda edelim sonrasında.
0: Yani Zona önemli bir hastalık. İhmal edilmemesi gereken bir hastalık. Vakit kaybetmeden başvurulması gereken bir hastalık. Ve özellikle 50 yaş üzerindeyseniz, bağışıklığınızda bir zayıflık varsa aşı konusunda dermatologunuzdan görüş alabilirsiniz bence.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgilerden ötürü süremiz ilerleyince sağ olunuz. Hoşçakalın efendim.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere. Bye.
1: Sevgili dinleyenler, haftanın ilk ailece programına sanatla başladık ve sağlıkla noktalıyoruz bugünü. İkinci bölümde sağlıkta zona hastalığını konuştuk ki

toplumda çok yaygın olduğunu paylaşmıştık sizinle ama hakkında daha net bilgileri aktarmaya çalıştık. Bu bölümde konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Gökhan Üçgül ile beraber yarın yine 13 haberleri sonrasında konuklarımızla konu başlıklarımızla görüşünceye dek veda ediyoruz, noktalıyoruz bugünkü ailece programını. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu çerçevesinde değerlendirmeler yapacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Ailenin korunması. Ailenin bütünlüğünün, huzurunun ve aile üyelerinin haklarının devlet tarafından hukuki, sosyal ve ekonomik tedbirlerle güvence altına alınmasıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunundaki düzenlemeler. Türkiye'de 6287 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi adında bir kanun mevcuttur. Bu kanun şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ya da aile bireylerinin özellikle tek taraflı olarak ısrarlı takip mağdurlarının korunmasını amaç edinmektedir. Bu kapsamda kanuna baktığımızda kanunda söz konusu mağdurların ne şekilde korunacağı, kurumların ne şekilde tedbirler alacağı

kanunu kabul etmesindeki ana sebep toplumda şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Özellikle bu kanundan yararlanacak olan kişiler, kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve başkaları tarafından ısrarla takip mağdurları oluşturmaktadır. Tabii ki anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve insan haklarına dayalı olarak çıkarılan söz konusu kanunun fonksiyonları oldukça yüksektir. Yine bu kanuna baktığımızda şiddet kavramı dörde ayrılarak incelenmiştir. Öncelikle şiddetin fiziksel olabileceği, cinsel olabileceği, psikolojik olabileceği ya da ekonomik olabileceği belirtilmiştir. Toplumumuzda şiddet denilince hemen akla fiziksel şiddet gelmektedir. Fakat bizim kanunlarımıza göre, hukukumuza göre şiddet sadece fiziksel şiddet değildir. Cinsel istismarlar, psikolojik şiddet, mobbing ve aile içerisinde kişilerin birbirlerine uyguladığı ekonomik şiddet, ekonomik baskı da bu kanun çerçevesinde şiddet kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Özellikle şiddet mağduru kadınlara yönelik olarak cinsiyete dayalı kadınları inciten ve ayrımcılık yaratan şiddet eylemleri yasaklanmıştır. Bunun yanında yine aile içerisinde şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma riski olan her birey bu kanunun koruması altındadır. Evet, şiddeti kim uygular? Elbette kanunun şiddet olarak nitelendirilen bu az önce söylediğimiz dört şiddet türünü tutum ve davranışlarıyla uygulayan ya da uygulama tehlikesi olan kişilere biz şiddet uygulayan kişi diyoruz. Söz konusu kanun aynı zamanda ısrarlı takip konusunda da mağdurları koruma altına almıştır. Güvenlik endişesi yaratacak şekilde fiziki ya da dijital ortamlardan yapılan tek taraflı ısrarlı takipler de yasaklanmıştır. Evet, şu ya da bu şekilde az önce belirttiğimiz dört tip şiddete maruz kalan ya da kalma tehlikesi içerisinde olan kişilerle ilgili mülki amirler tarafından verilebilecek çeşitli koruyucu önlemler vardır, kararlar vardır. Evet, öncelikle şiddet mağdurlarına barınma yeri sağlanması bu tedbirlerin başında yer almaktadır. Mağdura ya da beraberindeki çocuklara uygulanan barınma yeri, sığınma evi ya da konuk evi tahsis edilmesi mülki amirlerin yetki alanında bulunmaktadır. Mülki amir dediğimiz ilçelerde kaymakamlık, illerde valiliktir. Tabii ki sadece barınma yerinin sağlanması yetmemekte. Geçici olarak maddi yardım da sağlanması yine bu kanun kapsamında mağdurun yaşamını sürdürebilmesi için devlet eliyle geçici bir finansal destek sağlanması da bu kanun kapsamında yer almaktadır. Yine bu kanuna göre mağdurların psikolojik, sosyal ve hukuki destek almaları ve özellikle mağdurlara yönelik rehberlik, rehabilitasyon ve hukuki danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Eğer hayati tehlike barındıran bir durum söz konusu ise mağdurun can güvenliğini sağlanması amacıyla yakın koruma tahsis edilmesi de pekala mümkündür. Burada tabii ki mağdurun ya da mağdur olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan kişilerin devletten bunu talep etmeleri şarttır. Tabii ki mağdur olan kişilerin çocukları olabilir. Devlet kreş yardımı yani çalışan ya da iş arayan şiddet mağduru kadınların çocukları için kreş ve çocuk bakım evi desteği de sağlamaktadır.
Değerli dinleyiciler.

0: Bizlerimiz bugün ailenin korunması ve özellikle kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu çerçevesinde değerlendirmelerde bulunduk. Bu kanuna göre fiziksel, ekonomik, cinsel ya da psikolojik olarak şiddete maruz kalan kişilerin devletten, mülki idarelerden, kaymakamlıktan ve valilikten korunma talep edebileceği ve devletin bu kanun çerçevesinde gerekli yardım ve desteği şiddet mağdurlarına verdiğini belirttik. Özellikle barınma yerinin sağlanması, geçici maddi yardımların yapılması, psikolojik, sosyal ve hukuki destek verilmesi, koruma sağlanması, çocuklara kreş yardımı bu desteklerin başında yer almaktadır. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
0: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada tekrar sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. Radyosu başında şu an bizlerle beraber olan tüm dinleyicilerimize ve yayın süresi içerisinde bizlere katılacak olan tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak programa başlamak istiyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Hakemez'i misafir edeceğim. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz.
1: Değerli hocamla bugün mezhepler konusunu konuşmak istiyoruz. Mezhep nedir? Mezhepleri nasıl anlamamız gerekiyor? Mezheplerin ortak yönleri, mezhep birliği ya da mezheplere bakış açımızın, sağlıklı bakış açımızın ne olması gerektiğine dair bir söyleşi sunmak istiyoruz sizlere. Fakat öncelikle tüm konuklarımıza sorduğumuz sorumuzu, programımızın klasik sorusu hocam sizlere de yönetmek istiyorum. Herkesin hayatına yön veren çeşitli kavramlar vardır. Kuşkusuz sizin de vardır. Hem zihin dünyanızın hem de amel dünyanızın merkezinde yer alan kavramları üçe indirgesek ve bunların referanslarını, değerlerini, kıymetlerini nereden aldığını sorsak bize hangi kavramları sayarsınız?
2: Çok zor bir soru. Daha doğrusu düşünülerek ifade edilmesi gereken bir soru. Çalışmak, doğru olmak, inandığın yoldan gitmek. Evet. Desek yeterli olur.
1: Evet, çok önemli kavramlar. Çalışmak, doğru olmak ve inandığın yoldan gitmek. Peki bu kavramlar kaynağını, ilhamını nereden alıyor hocam?
2: Bu kavramlar ilhamını elbette bizim geçmişimizden, geleneğimizden, büyüklerimizden, gördüğümüz eğitimden, okuduklarımızdan, hepsinin birleşiminden.

0: olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten bu üç kavram da birbirinden kıymetli. Peki konumuz çok uzun bir konu, çok da zor bir konu. Öncelikle isterseniz bir kavramsal zemin oluşturmak için mezhep deyince neyi anlamamız gerekiyor? Mezhebin tarifiyle başlayalım.
0: Kelime olarak gidilen yol demektir. Ama aslında mezhep dediği zaman kastedilen şudur. Din anlamında fikir ayrılıklarının kurumsallaşması sonucu oluşan yapılara biz mezhep diyoruz. Yani mezhep dediğimiz zaman birincisi bir dinin anlaşılma biçimi, ikincisi bu anlaşılma biçimlerinin kurumsallaşıp gelişmesi, bir ekole dönüşmesi söz konusudur.
1: Evet. Peki İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yaptınız, yapıyorsunuz aynı zamanda. Zaman zaman burada bile karşılaşıyorsunuz. Özellikle evet. Milli Eğitim'de öğretmenlik yaptığım yıllarda ben de çok karşılaştığımı hatırlıyorum bu soruyla. Mezhepler gerekli midir hocam?
0: Evet, çok tartışılan, hatta üzerinde polemik yapılan hususlardan bir tanesi, evet. Mezhep gerekli midir? Olmazsa olmaz mı? Hazreti Peygamber döneminde mezhep var mıydı? Evet. Mezhep yoktu vesaire gibi şeyler. Yani bu aslında mezhep bir olgudur. Yani bir yerde din varsa, bir inanç varsa, hatta bir ideoloji varsa, bir konu üzerinde illaki bir tartışılması gerekiyorsa, burada farklı ekollerin ortaya çıkması gayet normaldir. Yani insanoğlu bu mezhep olarak ifade edilen konular çerçevesinde zaten tarihte günümüze kadar hep bunları bir araya gelip tartışmışlar. Bunlarla ilgili yazılar yazmışlar, bunlarla ilgili kitaplar oluşturmuşlar, bunlarla ilgili kavramlar geliştirmişler. Dolayısıyla bu bir olgudur, vardır ve insanoğlu da tabii ki bunları bir şekilde okur, takip eder, görür. Yani herhangi bir basit bir eşyanın oluşumunda bile o eşya ile ilgili geçmiş birikimden istifade etmek zorundasınız. Dini konularda da hakeza aynı şekilde. Yani bir dini meseleyi ele alırken elbette geçmişte bunlarla ilgili yapılan değerlendirmeleri, yorumları vesaire bilgi birikimini elbette elde etmek zorundasınız. Yoksa afaki konuşursunuz, yaptığınızın, söylediğinizin temeli olmaz. Bu açıdan mezhepleri düşündüğümüz zaman zaten mezhep bu anlamda insana katkı sağlar, birikim sağlar ve size yardımcı olur. İnsanoğlu hayatında bütün yaptığı her şeyi kendisi müzakere ederek, tartışarak yapmaz. Pek çok şeyi hazır alışkanlık olarak biz ediniriz ve o şekilde yaşarız. Mezhep de bu anlamda insanlara çok kolaylık sağlar. Herkesin bir yöntemi, bir tarzı vardır. Hatta ekoller vardır. Yani tarihte bir ekolleşme vardır. Efendim tıp da ekolleşme vardır. Bütün alanlarda bu vardır. Bizde de mezhepler vardır. Yani bu aslında bir ekolleşme demektir. Bütün sahalarda olduğu gibi bu İslami inançların ele alınmasında, düşünce biçiminin ele alınmasında, ibadetlerin tabii ki anlaşılmasında bunlar çok önemlidir. Yani yok demek o işi ortadan kaldırmaz. Yani Hazreti Peygamber döneminde zaten Hazreti Peygamber'e soruyordu insanlar.
1: Evet. Yani peygamberin yokluğu herhalde.
0: Elbette.
1: Mezheplerin ve dolayısıyla mezheplere temel teşkil eden farklı fikirlerin ortaya çıkmasındaki en büyük sebep.
0: Elbette.
1: Şöyle basit ve fakat bir taraftan da belki anlamlı sorularla, yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Allah tek, Kur'an tek, peygamberin yaşantısı ortada. Dolayısıyla dini yorum olarak nitelendirebileceğimiz mezheplerin de tek olması gerekmez mi? Niye bu kadar farklı?
0: Olamaz, çünkü insan farklı, insanın eşyayı okuma biçimi farklı, insanın anlama, kavrama düşüncesi farklı. Herkes kendi birikimi, kültürü, geçmişi üzerinde bir şey inşa eder ve onlarla birlikte düşünür. İster istemez insan da tabii ki farklıdır, birbirine benzemez. Herkesin bakışı, yorumu, değerlendirmesi elbette kendine mahsus özellikler içerir. Bulunduğu coğrafya, bulunduğu iklim, bulunduğu düşünce biçimi elbette insan için çok önemlidir ve insana bunlar farklılık katar. Onun için mezheplerin ortaya çıktığı bölgelerle ilgili bir takım benzerlikleri vardır ve bunlar mezhepler üzerine etki eder.

0: Birlik olmakla birlikte mümkündür, gayet normaldir. Herkesi anlayacağı kadar, anlayacağı düzeyde tabii ki hitap edilir ve anlayacağı düzeyde insanlar muhatap bulur. Bu şekilde meseleyi düşünmek lazım.
1: O zaman şöyle değerlendirebiliriz herhalde. İnsanların kendi yapılarına, kültürel durumlarına, coğrafi koşullarına ve daha sayabileceğimiz pek çok farklı faktöre bağlı olarak dinle kuracakları, ilişki biçimini değiştirmeleri, belli bir çerçevede yorumlamaları bağlamında mezhepler imkan ve fırsat sunuyorlar.
0: Elbette, elbette kolaylık sağlıyorlar, altyapı sağlıyorlar, kendi anlayışlarına uygun tarzları kendisine sunuyorlar. Bu anlamda mezheplerin çok büyük katkısı vardır. Mezhep bir birikimdir, bir geçmiştir. En basit bir eşyanın üretiminin bile bir birikime, bir geleneğe ihtiyacı olduğu gibi insanoğlunda bunlara ihtiyacı vardır anlama konusunda. Evet.
1: Konuşmanızda bir sınır çizdiniz. Dediniz ki bazı temel değerlere ve ilkelere bağlı kalmak kaydıyla dediniz. Buradan şunu anlıyorum. Bir mezhebin İslami mezhep sayılabilmesi için bağlı kalması gereken bazı temel ilkeler var. Nedir onlar? Ki onlar meşruiyet sağlayacak anladığım kadarıyla.
0: Elbette. İnsanoğlu tabii ki her dine inanma hürriyetine sahiptir. Her inanca, her ideolojiye mensup olabilir. Bu kendisiyle ilgili bir husustur. Fakat İslam inancı dendiği zaman ve İslam mezhebi dendiği zaman elbette İslami motifleri taşıması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yahudi mezhebi dendiği zaman da Yahudi motiflerden sorumlu tutulur. İslam inançları ise yani bunları Gazali 3'e kadar indirir, 6 olarak ifade edilir. Şiiler bunları 5 olarak ifade eder sonuçta ama temelde Allah'a, nübüvvete ve peygamberlere ve ahiret gününe iman burada bu işlerin temelini oluşturur. Yani bir kişi Müslümansa önce Allah'ın birliğine inanması lazım, peygamberlere ve son peygambere inanması lazım ve ahiret gününe, ölümden sonraki ebedi hayata inanması gerekiyor. Bunlara inanan her insan zaten Müslümandır. Bu da zaten inancın temelini oluştururlar. Fıkıh mezhepler zaten onlar ayrıntılar üzerinde dururlar. Yani fıkıh yönünden herhangi bir esas gerekmez ama bunlar yapılmadığı sürece İslam'dan çıkar diyemeyiz. Ama sonuçta onlar da İslam'ın şartları olarak ifade edilirler. Namaz, oruç, hac, zekat gibi.
1: Bazen şöyle eleştirilerle karşılaşıyoruz hocam. Ameli mezhepler ve itikadi mezhepleri düşündüğümüzde bunların ortaya çıkışı ve hemen hemen teşekkül süreci 10. yüzyılda tamamlanmış gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: O zamandan bu zamana insan değişti, tarih değişti, çağ değişti, çok şey değişti. Evet, temel ilkeler korunuyor doğru ama buna bağlı olarak insanın dinle kurduğu ilişkinin bir dışa vurumu olarak mezheplerde de bazı değişiklikler yaşansa da yeni bir mezhep ortaya çıkmadı. Yeni bir mezhebin ortaya çıkmaması bir problem mi sizce?
0: Yani çıkmaması biraz da düşünce durağanlığından kaynaklı bir husustur. İslam dünyası zaten 18. yüzyılın sonlarına kadar, hatta 19. yüzyılın başlarına kadar çok farklı bir düşünceyle karşılaşmadı. Hatta dünyada yaşanan gelişmeleri İslam dünyası çok geç fark etti. Onlarla zaten karşılaştıktan sonra yeni arayışlar hemen başlamıştır ve bugün de devam etmektedir. Bunların bugün mezhep olarak ifade edilmemesi yarın mezhep olmayacakları anlamına gelmez. Yani bu süreç devam etmektedir. Belki bir 100 yıl sonra, 200 yıl sonra farklı İslam mezhepleri ortaya çıkacaktır. Yani inançta o temel konulardaki birliğin dışında günümüz problemleriyle ilgili bir takım çözümler üretecek. Elbette farklı yorumlar tekrar Müslümanlar arasında gelişecektir. Bu da farklı mezheplerin ortaya çıkması demektir. 10. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar değişmemesi İslam dünyasında herhangi büyük bir hareketliğin olmamasıyla alakalıdır. Yani bir paradigma değişimi İslam dünyasını etkilemiş olsaydı daha öncesinde mutlaka ona yönelik yeni cevaplar üretilirdi ki zaten sadece İslam'ın değil dünyada dinlerin şu anda büyük bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ile ilgili değişik düşünceler, kanaatler vardır. Eğer günümüz insanına hitap etmeyen bir din söylemi gelişmezse dinlerin yaşamasının da çok zor olacağı düşünülmektedir. Ama İslam tabii ki bu pratikliğe, bu esnekliğe sahip bir dindir. Çok yeni bir dindir. Genel esaslar üzerinde durduğu için ayrıntılar konusunda yapılacak yeni yorumlar yine İslam içerisinde çok rahat belki insanlığa fayda sağlayacaktır. İnsanoğlu günü

Günümüzde bir takım yaşadığı sıkıntılar, çevre sorunu vesaire gibi meseleler, bunlara çözüm bulamadığı sürece dinlerin de çok fazla toplumun içerisinde yaşama şansı.

0: Yani tarihsel ayrımla beraber elbette ki sosyolojik olarak büyük bir değişim yaşanmaya başlandı. Öncesine baktığımızda sanki şöyle bir şey görüyorum. Ben dinlerin kendi aralarında bir rekabeti vardı ama dinlerin bir var kalım mücadelesi yürüttüğünü söylememiz çok söz konusu değil. Fakat özellikle 17-18. yüzyıldan sonra Batı'da başlayan yeni ideolojik hareketler dinlere yönelik büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırıyla beraber dinler kendilerini savunma mekanizmasıyla hareket ederken yeni bir paradigma değişikliğini ortaya koyma imkanını da bulamadılar diyebilir miyiz?
1: Elbette zaten kendini savunma aşamasının bir sonraki şeyi kendi yeni fikirlerini ortaya koymaktır. Bir sonraki aşamasını bu şekilde devam ettirir. Daha sonradan yavaş yavaş yeni kavramlar üretir, yeni kitaplar yazılır, yeni kurumlar oluşur. Bu sürecin normal seyrinde işleyeceğini düşünenlerden birisiyim ben. Evet. Şu an İslam dünyası zaten aşağı yukarı 200 yıldır bu sorgulamayı yapmaktadır. Yani biz bu yeni dünyanın neresindeyiz, yeni paradigmayı nasıl algılamamız gerekiyor, dinle birlikte bunu nasıl yaşatmamız gerekiyor düşüncesi zaten şu an Müslümanları meşgul eden, yoran, hatta belki yeni gelecekler peşinde koşturan bir dürtüdür diyebiliriz yani.
0: Evet, İslam mezhepleri deyince iki önemli mezhep aklımıza geliyor, karşımıza çıkıyor. Bunlar Sünnilik ve Şiilik. Biraz da bu iki mezhep ekseninde konuşmak istiyorum. Bunlar gerçekten temel aksiyomları itibariyle birbirinden ayrışan mezhepler ve bu iki mezhebin varlığı tarihin belli dönemlerinde de Müslümanlar arasında ciddi bir tefrikaya yol açmış. Bugün de hala bunun sancılarını yaşamaya devam ediyoruz. Nasıl bakmamız gerekiyor? Sünnilik ve Şiilik arasındaki bu farklılaşmanın temel kodlarını yönetip mezhepler üstü bir bakış açısı ortaya koyma şansınız olabilir mi sizce?
1: Yani elbette Müslüman kimliği bizim önceliğimizdir. Kimlik olarak yani alt kimliklerde farklılıklar olabilir ama üst kimlik olarak İslam inancı, İslam kültürü, Müslüman kimliği bizler için yeterlidir. Ailelerde de problemler olabilir. Bir aile içerisinde çok farklı fraksiyonlar da olabilir. İslam düşüncesi daha ki aynı şekilde kendi içerisinde değişik gruplara ayrılmıştır. Ana bünye içerisinde elbette en büyük kopma Şiiliktir. Sünniliği ana bünye olarak kabul edersek ki İslam dünyasının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu arada da tabii ki %10-15 civarında da bir Şii nüfus vardır. Bunlar da Müslümandır. Kendilerini Müslüman olarak ifade etmektedirler. Bunlar da İslam'ın temel şartları konusunda hemfikirdirler. Ama değişik konularda farklı yorumlar getirmektedirler. Başta zaten imamet ve siyaset meselesi en ayrıştırıcı unsurdur ki zaten siyaset her yerde, her konuda ayrışmanın temelini temsil eder. Fakat ikisi de tabii ki yaşayan şu anki dünyada ayakta kalmak için varlık mücadelesi vermektedir. Sünnilikte, Şiilikte. Zaman zaman problemler yaşamaktadır, zaman zaman problemleri çözüm getirmektedir. Sünnilik tabii daha Hazreti Peygamber'den itibaren sahabenin yaşam biçimi, sonraki olaylar, sonraki yönetimleri hepsini sahiplendiği için tabii ki çok daha geniş bir tecrübeye sahiptir. Yaşadığı krizleri daha kolay aşabilmektedir. Şiilik bu konuda biraz geç siyasetle yüzleşmiştir. Daha doğrusu geç iktidar olmuştur. En az bir 300 yıl yer altında gelişmiştir. Evet. Daha sonra siyasetle yüzleşmiştir ve peyderpey yaşamıştır bu siyasi etkileşimi. Güveyhiler dönemi, sonra Fatimilerle birlikte bir devlet kurulmuştur. Aradan zaman geçmiştir. Sonra ancak Safeviler döneminde 1500'lü yıllarda tekrar bir devlete kavuşmuştur. Sonra işte efendim Safevilerin yıkıldıktan sonra tekrar Şiiliğe sahip çıkacak bir siyasi bir hareket olmamıştır. Ta 1979'da İran İslam Devrimi kurulduktan sonra tekrar bir Şii devletle, bir Şii siyasi yönetimle dünya karşılaşmıştır. Bu anlamda Şiiliğin siyasi tecrübesi biraz eksik kalmıştır. Ve kendi içerisinde de İran'da yaşanan bir takım siyasi tartışmaların buradan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Bu geç iktidara mı bağlıyorsunuz?
1: Evet.
0: Yani bu kapsayıcılık yerine dışlayıcılığın Şiilikte öne çıkması siyasetle ve iktidarla geç buluşmasıyla mı ilgili?
1: Öyle düşünüyorum. Hatta bu tabii ki teşbih de hata olmaz. Hristiyanlığın geç dönemde tabii ki siyasi kabul görmesiyle bir benzerlik de kurulabilir. Hristiyanlık 325 yılına kadar yani 300 yıldan fazla bir süre yer altında gelişmiştir. Fakat ondan sonra siyasetle buluşmasından sonra çok hızlı bir şekilde Engizisyon'a dönüşmüştür Avrupa'da. Sebebi de siyasi tecrübesizlik. Hmm. Ama ehli sünnet

0: Sünnet dediğimiz yapı zaten Hazreti Peygamber'den sonra sahabe, tabi'in, tebe'ü tabi'in sonraki yönetimler hepsinin tecrübesini esas almıştır. Onlara teorik çerçeve kazandırmıştır. Dolayısıyla hepsini o bütün tecrübeyi kendine prensip olarak edinmiştir. Dolayısıyla güne ayak uydurmada, problemleri aşmada daha çok bir tecrübeye sahip olmuş oluyor.
1: Şahsen benim için çok önemli ve ilginç bir şey söylediniz. Genelde sünnilik için siyasetle yakın ilişki içerisinde olması eleştiri konusudur. Siz tam tersine sünniliğin bunu bir avantaja dönüştürdüğünü söylüyorsunuz.
0: Yani elbette her zaman iktidar önemli değil, muhalefet de çok önemlidir. Şiiliğin getirmiş olduğu itirazların da çok önemli bir yeri vardır. İslam düşüncesinde katkısı vardır. Ama öbür taraftan da ümmetin kolay hareket etmesini sağlayan, ona bir takım teorik altyapı getiren yaklaşımların da çok büyük önemi vardır. Yani iktidar olduğu kadar muhalefet de önemlidir. Muhalefet olduğu kadar iktidar da önemlidir. Evet. Dolayısıyla zaten Şiilik Sünnilikle birlikte vardır. Sünnilik de Şiilikle birlikte vardır. İkisi birbirini beslemiştir, geliştirmiştir. Birbirlerine cevap vererek zaten ikisi birlikte var olmuşlardır.
1: Evet.
0: Birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil bunları.
1: O zaman biraz ikisini bir araya getiren konuları konuşalım hocam. Çünkü özellikle İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırıları başladıktan sonra bizim kamuoyumuzda da bazı tartışmalar başladı biliyorsunuz. İran'ı nasıl değerlendireceğiz, nasıl bakacağız? Şiilik ekseni üzerinden ve Şiiliğin Sünniliğe bakışı üzerinden okumalar yapıp oradaki yaşananlara bir anlam vermeye çalışanlar oldu. Bu iki mezhebin ortak yönleri ya da Sünni olarak siz Şii'ye nasıl bakacağımızı söylediniz ama Şiiler Sünnilere karşı biraz daha dışlayıcı bir bakış açısına sahipler. Mezhepler üstü bir bakış açısı ortaya koyarak ya da dünyanın gittiği yerleri göz önünde bulundurarak, biraz belki siyaset okuması yaparak, belki bölgesel okumalar yaparak, ortak menfaatleri düşünerek bir Şii'nin, bir Sünni'nin birbirine nasıl bakması gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Elbette Sünnilik çoğunluğu oluşturduğu için, ana bünyeyi temsil ettiği için daha fazla bir özgüvene sahiptir. Onun için daha aslında kapsamlı ve daha hoşgörülü olmak zorundadır. Azınlık grupların biraz daha taşkınlık yapması, biraz daha fanatik olması biraz makul karşılanabilir. Mesela ben bu gözle bakıyorum. Sonuçta hepsi bir İslam mezhebidir. İnançlar ortaktır ki zaten biz mağduriyet söz konusu olduğu zaman herhangi bir insan olması bizim için yeterlidir. Biz kim zulme uğramışsa zaten Müslüman olarak onu tutmak, onun tarafında olmak bizim tavrımız olması gerekir. İran'da da tabii ki kendi içerisinde bir takım sorunlar olmakla birlikte biz onların bir Müslüman olarak daha iyi şekilde temsil edilmesi, daha kalkınmış olmasını isteriz, arzu ederiz ve birlikte yaşamak bizim için çok uygundur. Elbette kendi mezhepleri kendilerine zaten ortak noktalarımız vardır. İnançlarda Kur'an-ı Kerim'in kutsal kitap olarak kabul edilmesi, Allah inancı, peygamber inancı gibi ahiret inancı gibi hususlarda zaten arada bir farklılık yoktur. Evet. Sadece siyasetin Ehl-i Beyt soyunda olması gerektiğini düşünürler. Fakat zaten bunun artık pratikte bir karşılığı kalmamıştır. Şu evet. An Şiileri yönetenler Ehl-i Beyt değillerdir. Gaybetteki bir imamın dönüşünü beklemektedirler. Fakat gaybetteki imam bir türlü dönmeyince zaten Ehl-i Beyt olmayan, yani Hazreti Ali ve Fatıma soyundan olmayan fakihler kendileri sorumluluk almışlar. İmamın yetkisini kullanmaktadırlar. Dolayısıyla onlar da artık dünyevileşmiştir. Onlar da belki ileride ümmetin şura ile yönetilmesi konusunda Sünnilerle birlikte görüş ifade edeceklerdir ki şimdi bile Şiiler içerisinde artık yavaş yavaş bunu dillendirmeye önemli hale gelmiştir ve bunun temsilcileri vardır.
1: Evet. Belki teolojik olarak mümkün değil Sünni-Şii birlikteliği ama temel ilkelere vurgu yaptınız ya da işte bölgesel konjonktürel şartları göz önünde bulundurduğunuz ümmet vahdet dediğimiz şeye belki bir atıf yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız vaktiyle bu konu üzerinde özellikle Suriye'deki çatışmalar yaşanırken çok durdu. Şii alimler, Sünni alimler çeşitli kongreler yaptılar. Özellikle önceki Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez'in önderliğinde bir araya geldiler, tartıştılar, konuştular. Bu artık ayrışmanın, farklılaşmanın teolojik düzeyde kalıp siyasete yön veren, toplumları ayrıştıran bir şey olmaktan çıkması gerektiği üzerinde durdular. Sizce bu mümkün mü? Son sorum bu olsun. Ve siz bunu sağlamak için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Elbette 1945'te bir takrip müessesi oluşturulmuştu. Yani mezhepleri yakınlaştırmak amacıyla. Buradaki tabii ki görüşler içerisinde öne çıkan bir husus vardı ki o da artık yani aynı mezhebe, aynı görüşlere inanmak insani olarak mümkün değildir. Fakat temel meselelerde zaten ortak noktalarda aynı düşünceye sahiplerdir. Bunun dışında saygı duymak çok önemli hale gelmiştir. Evet. Zaten Türkiye'nin Şiiler olsun, diğer gruplar olsun tavrı bellidir. Yani hepsine sahip çıkmaktadır. Çünkü Türkiye kendi içerisinde de takım farklılıkları barındırmaktadır ki Türklerin zaten İslam dünyasında her ne kadar hilafeti, Sünni hilafeti savunma amacıyla girme gibi bir misyonu var gözükse de aslında Türkler bulundukları coğrafyada, yönettikleri ülkelerde şayet siyasi şeyleri yoksa, devlete karşı bir amaçları, hedefleri yoksa diğer gruplara karşı her zaman hoşgörülü davranmışlardır. Müfrit gruplara çok fazla müsamaha göstermemişlerdir. Hatta Selçuklar döneminde mesela o dönemin fanatik grupları olan Şiilere karşı en fazla aşırı tepki gösteren Hanbeliler değil de Eşarileri öne çıkartması tesadüf değildir. Aslında her iki kesimin uzlaştırılmasını esas edinen, hedefleyen bir anlayıştır bu. Osmanlılar döneminde de hakeza aynı anlayış devam etmiştir. Şiilerin en rahat yaşadıkları coğrafya Osmanlı dönemi Irak'ıdır. Hatta şu anki oluşan Şii müesseseler büyük oranda Osmanlı'nın bu hoşgörüsüne borçludurlar. Şu an işte merci taklit müessesesi sonradan tabii ki velayet-i fakih müessesesine dönüşmüştür. Bunun geçmişi işte 1850'lerdeki Irak'taki Şii ulemanın rahat hareket etmesiyle sağlanmıştır.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın.
1: Sevgili dinleyiciler, süremiz doldu. Çok önemli konular konuştuk ama konuşabildiğimiz kadar konuştuk. Hocamıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugünkü Aklın Gözü programında Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Hakemez'i misafir ettik. Kendisiyle meslekler ekseninde bir söyleşi sunduk sizlere. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında Ahmet Kurt bizlere yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Biyolojik sistemler güç ve hız bakımından sınırlıdır. Çünkü proteinden inşa edilmeleri gerekir. Bu proteinler üç boyutlu olmalarına rağmen tek boyutlu bir amino asit dizisinden katlanmaları gerekir. Diamondoid dişlilerden ve rotorlardan inşa edilen nanobotlar, biyolojik malzemelerden binlerce kat daha hızlı ve güçlü olacak ve en iyi performansı gösterecek şekilde sıfırdan tasarlanacaktır. Bu avantajlar sayesinde kan kaynağımız bile nanobotlarla değiştirilebilir. Singularity, Tekillik Üniversitesi Nanoteknoloji Eş Başkanı Robert A. Freitas tarafından tasarlanan respirosit, yapay bir kırmızı kan hücresidir. Freitas'ın hesaplamalarına göre kan dolaşımında respirosit bulunan biri nefesini yaklaşık 4 saat tutabilir. Yapay kan hücrelerine ek olarak yapay akciğerler tasarlayabileceğiz. Nihayetinde nano malzemelerden yapılan kalpler bile insanları kalp krizlerine karşı bağışık hale getirecek ve travma nedeniyle kalp durmasını çok daha nadir hale getirecektir. Nanobotlar ayrıca insanların kozmetik görünümlerini daha önce hiç olmadığı kadar değiştirmelerine de olanak tanıyacaktır. Bunun gerçek hayata nasıl yansıyacağını göreceğiz. Yine de nanoteknolojinin vücudumuzdaki en önemli rolü sonunda %99.9 oranında biyolojik olmaktan çıkacak olan beyni güçlendirmek olacaktır. Bu iki farklı yolla gerçekleşebilir. Birincisi, nanobotların kademeli olarak beyin dokusunun kendisine yerleştirilmesidir. Bunlar hasarı onarmak ya da çalışmayı durduran nöronları değiştirmek için kullanılabilir. Diğeri ise beyni bilgisayarlara bağlamaktır ki bu hem düşüncelerimizle makineleri doğrudan kontrol etmemizi sağlayacak hem de neokorteksin dijital katmanlarını buluta entegre etmemize olanak tanıyacaktır. Bu durum hiç kuşkusuz çok daha iyi bellek veya çok daha hızlı düşünmenin çok ötesine geçecektir. 10 boyutlu şekilleri net ve sezgisel olarak görselleştirebildiğinizi ve bunlar hakkında akıl yürütebildiğinizi hayal edin. Karşılaştırma yapmak gerekirse, serebral korteks kabaca yarım litrelik bir hacimde ortalama 16 milyar nörona sahiptir. Ralph Merkle'ın nano ölçekli mekanik işlem sistemi tasarımı teorik olarak aynı alana 80 kentilyondan fazla mantık kapısı sığdırabilir. Bu hız avantajı muazzam olacaktır. Aklımda kalan bu satırlar Ray Kurzweil'in İnsanlık 5.0 adlı kitabından, Abdullah Yılmaz'ın çevirisiyle Alfa Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Kurtuluş Özyazıcı, Radyo 1'de yeni programa hoş geldiniz. Bir konuğumuz olacak ve bu konuğumuz bir romandan, bir filmden ya da tarih sahnesinden gerçek bir karakteri seçecek. Bize o karakteri tanıtacak. Ardından konuğumuzla küçük bir oyun oynayacağız. O karakterle ilgili biz yapay zekaya sorular sorduk. Karakterle ilgili hayali sorular bunlar. Varsayımsal olarak bu karakter şöyle olsaydı, şu durumda ne yapardı gibi sorular. Ve o sorulara yapay zeka programlarının verdiği yanıtları konuğumuz değerlendirecek. Bugünkü ilk programımızın konuğu Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Dilek Yalçın Çelik. Hoş geldiniz.
1: Öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum ben. Çünkü sizin her zaman programlarınız çok zevkli, çok incelikli ve çok derinlikli oluyor. Karakterini seç üzerine bana teklifte bulunduğunuz zaman Türk Edebiyatı'nın en tipik, en canlı karakterlerinden birinin İnce Mehmet olduğunu düşündüm ve iyi bir başlangıç olacağını düşünerek Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'iyle başlayalım istedim.
0: Peki başlayalım.

0: O zaman bize İnce Mehmet'i tanıtabilir misiniz? Özellikleri nelerdir? Romanda nasıl yer almıştır? Romandan da tabii çok kısa bahsedebilirsiniz.
1: Olur, teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz bir kitabın yazılış aşamasından birazcık söz etmek istiyorum. Çünkü bu karakter o kadar canlıdır ki ben bugüne kadar İnce Mehmet'i okuyup da bitirmedim. Ya da İnce Mehmet'i ben sevmiyorum veya ben İnce Mehmet'i duymadım, tanımadım diyen birisini ben bilmiyorum. Türk edebiyatına, Türk tarihine bu kadar iz bırakmış birisi. Roman 1954 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika ediliyor. O zamanki yazı işleri müdürü Cevat Fehmi Başkut. Yaşar Kemal kendisiyle görüşmeye gittiğinde romanı veriyor. Cevat Fehmi hani bazen öyle oluyor ya, alıyor yoğunlukta romanı bir tarafa bırakıyor. Ama Yaşar Kemal için öyle değil. Aradan zaman geçiyor, bir türlü ses gelmiyor. Tefrika olup olmayacağı belli değil. Geliyor Cevat Fehmi'nin yanına, diyor ki romanım ne oldu, ne düşünüyorsunuz? Cevat Fehmi şunu söylüyor. Ben diyor romana başladım ama utanıyor da aynı zamanda, tamamlayamadım. Yaşar Kemal elini masanın üstüne koyuyor ve diyor ki eğer başlasaydınız bitirirdiniz. Yani roman bu kadar güçlü, bu kadar iyi bir roman, onu söylemek
0: Kendini
1: istiyorum ben.
0: okutan bir roman.
1: Evet.
0: Bir de kalın bir kitap, yani
1: Evet,
0: birkaç
1: evet.
0: cilt değil mi?
1: Evet evet öyle. Bu romanın daha sonra ödül alması, yurt içinde yurt dışında yayınlanması falan çok tipik özellikler oluşturuyor. İnce Mehmet evrensel bir karakter olabilmeyi başarabilmiş. Öyle bir tip roman açısından. Ve Türk edebiyatında özellikle bu destansı, masalsı anlatı geleneği içinde kahraman mitini veren bir kişi olması açısından da önemli. İnce Mehmet romanı tabii çeşitli açılardan okunabilir ama konumuz karakter olduğu için içinde birkaç şeyi barındırıyor. Birincisi İnce Mehmet'in efsaneleşmiş karakter yapısını, ikincisi de mitolojik bir kahraman modelini veriyor. O nedenle hani biz modern bir destan örneği olarak alabileceğimiz gibi bunu bir soylu eşkıya örneği olarak da kabul edebiliriz. İnce Mehmet klasik eşkıya modellerinden farklıdır. Kendisine ve çevresine karşı işlenen bir suç üzerine dağa çıkar. Sonra da haksızlıklara ve zulme karşı mücadele eder. Tıpkı dünya edebiyatındaki Robin Hood gibi, tıpkı Billy the Kid gibi, Jesse James gibi aslında evrensel bir özellik taşır. Romanın arka planında ve İnce Mehmet'in oluşmasında ortaya çıkan kişiler Çukurova'daki ağalık düzeni, toprak mülkiyeti sorunu, köylü ağa çatışması gibi unsurlar görünürse de İnce Mehmet bize bir toplumsal kahraman, bir aşk adamı, çünkü Hatça ile olan aşkı da çok zariftir ve çok güzeldir ve aynı zamanda da mitik bir kahraman olması açısından da önemlidir. Roman her ne kadar ağalık rejimi, efendim eşkıyalık gibi kavramlarla birlikte 1930'ların, 40'ların dönemine bir gönderme yaparsa da aslında dört ana noktada oluşur. Yani biz İnce Mehmet karakterini gelişim içerisinde dört ana evrede görürüz ki bunu onun için severiz işte. İlk olarak Abdi Ağa. Bu kötü ve zulüm yapan bir ağadır. İnce Mehmet'in annesi Döne'ye ve ona zulmeder. Beş köyün ağasıdır ve İnce Mehmet bu kötü muameleye dayanamayarak kaçar. Şimdi herkes buna boyun eğmişken, siz boyun eğmeyen, zulme, kötülüğe boyun eğmeyen bir kişiyle karşı karşıya gelirsiniz. Şimdi birinci noktası İnce Mehmet'in budur bence ve en önemli özelliklerden birisi budur. Ve genel olarak baktığınızda da yapılan büyük kötülükler karşısında bir kahraman gibi ilk yükselişini verir. Fakat asıl mesele burada değil. Yani romanın bu kısmı zayıftır. Yaklaşık İnce Mehmet bu dönemlerde Çukurova'dadır, Dikenlikdüzü köyündedir ve 11 yaşlarında falandır. Arkasından ikinci unsur gelir bizim karşımıza. İnce Mehmet'in sevdiği kız Hatça, Abdi Ağa'nın yeğenine verilir. İşte bu ikinci asıl unsur olur ve asıl İnce Mehmet'i dağa çıkartan neden bu olur. Yani aslında İnce Mehmet eşkıya olmak için değil, o bilinci daha sonra elde etmiştir. Sevdiğini elde etmek ve kötülüklere karşı çıkmak için vardır. Buradan şunu görüyoruz biz, eşkıyalık dönemine ayrılan üçüncü bölümde en ağırlıklı bölüm budur. İnce Mehmet'in kötülük yapmadığını görüyoruz diğer eşkıyalar gibi. Aslında o yoksul, Çaresiz köylüye iyilikler yapar. Zalimlere cezalar verir. Kendi öcümü alayım, bireysel olarak kendi meselelerimi çözeyim değildir. Onu

dünyadaki bütün insanlığın meselelerini çözmek şeklindedir. Ve sonunda işte dördüncü aşamada, romanın sonunda İnce Mehmet aslında bir kahramana dönüşür. Bu kahraman Yaşar Kemal'in anlatısında o kadar güçlüdür ki biz bunu böyle biraz mistik, biraz böyle masalvari bir şekilde algılarız. Dolayısıyla aslında İnce Mehmet'in intikamcı değil, bir dönüşümcü olduğunu, eşkıyalığa götüren yolun aslında bir aşk olduğunu, yani zulümlerden yılmış olsa da aşk olduğunu görürüz. Fakat onu şekillendiren unsur dönemin köylüsü ve onların yaşadıklarıdır. Bu bizim için önemli bir şeydir diye söyleyebiliriz. 11 yaşında bir çocuğun Abda gibi birisine karşı çıkması olacak iş değildir. İşte

0: Esenlik düzünde beş köy bir araya gelerek efsane oluşturur, bir efsane haline gelir. Onun o efsane haline gelmesi de bizi cezbeder. İki konuyu daha değerlendirmek istiyorum İnce Mehmet'in kişiliği için. Bunlardan bir tanesi, hani ona hep diyoruz ya, bir eşkıya olur ama o diyelim ki romandaki Deli Durdu gibi, Kara İbrahim gibi kötü bir eşkıya değildir. Tıpkı Robin Hood'daki gibi kötülerden alır iyilere verir. Zenginlerden alır yoksullara verir. Yani bir düzen kurmaya çalışır. Düzenin olmadığı bir yerde düzeni kurmaya çalışan bir kişi olması bizim için güzeldir. Hatta şunu bile diyebiliriz. Mecbur kalmış bir eşkıyadır diyebiliriz. Yani düzen bunu kuramayınca mecbur kalan bir eşkıya ile karşı karşıyayız. İkinci tarafta evet, aşk onun duygusal gelişimini etkilemiştir, Hatça ile olan aşkı, ama Hürü Ana diye bir kahraman daha var romanda. Örneğin İnce Mehmet onunla olan konuşmalarında bir davranış değişikliği içine girer. Bir düşünce değişikliği içine girer. Abdi Ağa'dan öç almak yerine kötülüklerinden kurtulmanın ne olduğunu düşünmeye başlar ve nasıl bir davranış göstermesini gerektiğini de yine Hürü Ana ile olan konuşmalarından görüyoruz. Köylülerle yaptığı ilişkilerde de yine onu görüyoruz ve orada bir değişim olduğunun da farkına varıyoruz. Genel olarak baktığımızda İnce Mehmet aslında bireysel bir isyanın sembolüdür. Adalet arayışının sembolü olması açısından güçlü bir karakterdir. Özgürlüğün mekanıdır, özgürlüğün kendisidir İnce Mehmet. Bu önemlidir. Bir halk kahramanıdır, yani mitolojik bir motiftir. Dahası feodal düzene karşı çıkan bir insandır. İşte İnce Mehmet bu nedenle Türk edebiyatında kökleşmiş bir tip olması açısından da önemlidir.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi biz yapay zeka programlarından birkaçına İnce Mehmet'le ilgili seçenekli sorular sorduk.
0: Evet.
1: Bakalım aynı cevapları verecek misiniz? Yapay zeka size yaklaşabilmiş mi? Bu öneriyi getirdiğimde bir arkadaşım ilk önce şöyle dedi. Ya sen gelen konukları yapay zekayla mı değerlendireceksin dedi. Hayır dedim. Konuklarım yapay zekayı değerlendirecek. Hangi yapay zeka programları olduğunu açıklamıyoruz tabii, reklama girmemesi için. Üç tane soru seçtim. Bakalım siz hangi yanıtları vereceksiniz? Aslında ilk soru biraz kolay oldu çünkü siz bahsettiniz. İnce Mehmet şu kahramanlardan hangisine daha çok benzer?
0: Evet.
1: A. Süpermen, B. Robin Hood, C. Örümcek Adam, D. Don Kişot.
0: Bilmeden bu şekilde cevaplamıştım. Evet. Tabii ki Robin Hood. Bu arada yapay zekanın önemini de göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle yeni nesillere siz bu program aracılığıyla yazılı kültür dışında bir de bunun hem yazılı hem görselle birleştirilmiş algısını verdiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum.
1: Sağ olun.
0: Robin Hood şunun için Robin Hood. Çünkü Robin Hood da bir soylu eşkıya tipidir. Ve dünya edebiyatında orta çağ zihniyeti aslında böyle karakterler yaratır. Yaşar Kemal 1967 ile 72 yılları arasında 4 tane roman yazar. 3 Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi ve Çakırcalı Efe. İşte bunlar da aslında destan geleneğini roman geleneği haline getirirken hani bizdeki Köroğlu'ya benzeyen, Robin Hood'a benzeyen bir karakter çizer. Bu bağlamda da çok başarılı olmuştur. Bence biz bu konuda yapay zeka ile dost olabiliriz.
1: Evet.
0: Şimdi ilk soruda öyle.
1: O da Robin Hood demiş.
0: Evet.
1: Sizin dediğiniz nedenlerden dolayı. Neden Süpermen ve Örümcek Adam değil? Olağanüstü fantastik güçlere sahip modern fantastik kahramanlardır. İnce Mehmet ise tamamen gerçekçi. Hatta çelimsiz, işte ince olduğu için.
0: Evet.
1: Ve insani sınırlara sahip bir halk kahramanıdır. Don Kişot neden olmaz? Don Kişot da evet, kendince dünyayı değiştirmeye çalışan, hayal dünyasında yaşayan trajikomik bir karakter. Oysa İnce Mehmet hayali değil, somut ve ağlığa karşı çıkan, zulme karşı çıkan bir kişi. İkinci soruya geçelim.
0: Sorma.
1: Bu biraz daha zor sanki.
0: Evet, bakalım.
1: İnce Mehmet bir şehirde yaşamaya karar verseydi onu en çok ne zorlardı? A. Kalabalık, B. Pahalılık, C. Yoksulluk, D. Trafik. Ne demiş olabilir yapay zeka?
0: Yoksulluk diye demiş olabilir mi?
1: Yoksulluk dememiş, başka bir şey seçmiş.
0: İlginç.
1: Evet, siz neden yoksulluk dediniz?
0: Çünkü kalabalık, İnce Mehmet'in kalabalıkla olan çok fazla

0: Tabağı yok. İkincisi neydi?
1: Pahalılık.
0: Pahalılık, para ile ilgili bir genel veri de yok romanda. En son olarak da
1: trafik.
0: trafik zaten roman yaklaşık olarak 1924'lü yıllarda başlar, 33'lerde biter. Arabanın, trafiğin filan çok olmadığı bir dönem. Yani roman zamanı o zaman, anlatılan zaman bu zaman. Onun da olduğunu düşünemiyorum. Yoksulluğu şunun
1: Siz...
0: için söylüyorum. Çünkü İncememed'in en büyük problemi aç kalması. Abya, beş köyün ağası ve bunları çok çalıştırıyor. Karşılık olarak da bunları aç bırakıyor. İnce Mehmet ve annesi Dönen'in en büyük problemi açlık.
1: Evet. Bu
0: O
1: soru
0: neden?
1: da sınıfta kaldı yapay zeka o zaman. Çünkü yapay zeka şöyle demiş: yoksulluk ve pahalılık, Mehmet zaten aç ve yoksul olduğu için onlar zorlamaz onu demiş. Kalabalık demiş. Çünkü o dağlarda yetiştiği için kalabalık onu zorlardı demiş. Burada yapay zekaya eksi puan veriyoruz.
0: Evet, burada
1: O
0: öyle
1: zaman
0: yapıyoruz.
1: üçüncü sorumuza geçelim.
0: Pekala.
1: Bakalım buna ne diyeceksiniz? Buna başka seçenekler de konabilirdi ama belki ben yeterli seçeneği koymuş muyum? Siz karar verin. İnce Mehmet, Yaşar Kemal tarafından yazılmasaydı hangi yazar onu yazabilirdi? Ama seçeneklerimiz var.
0: Tamam, bakalım.
1: A. Orhan Pamuk, B. İhsan Oktay Yanar, C. Fakir Baykurt, D. Orhan Kemal.
0: Burada acaba
1: Bence iki seçenek arasında kaldınız, değil mi?
0: evet şimdi neye karar vereceğimi bir türlü bilemedim ama sanki Orhan Kemal derdim diye düşünüyorum ben. Çünkü o da Adana bölgesini anlatan, bu coğrafyayı bilen ve oradaki o modernleşmeyi veren kişi olabilir derdim. Fakat hani derinlikte olarak yaklaştığımızda acaba Orhan Kemal değil de diğerlerinden birisi olsa mıydı dersem, öbüründe de öbür Orhan'ı seçerdim.
1: Orhan Pamuk.
0: Evet, Orhan Pamuk. Çünkü onun daha derinlikli bir bakış açısı var. Orhan Kemal çok iyi bir yazar. Derinlik açısından Orhan Pamuk'un daha bir derinlikli tarafı var. Ben bu ikisi arasında kalırdım. Cevap ne demiş merak ettim.
1: Yapay zeka programımız Fakir Baykurt demiş. Tıpkı Yaşar Kemal gibi Fakir Baykurt da Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi akımın önemli temsilcilerinden biridir. Köy ağalık sistemi onda da vardır. Şöyle bir şey demiş Orhan Kemal için. Aslında ben de Orhan Kemal seçeneğini koyarken biraz tereddüt ettim. Bunu da seçebilir diye. Toplumcu gerçekçi bir yazar olsa da Orhan Kemal köyden ziyade şehirdeki işçi sınıfını, fabrikaları, Adana'daki pamuk ırgatlarını ve kenar mahalle insanlarını anlatır demiş. Bu nedenle Orhan Pamuk için de daha çok kent burjuvazisini, İstanbul'u işleyen postmodern bir yazardır diyerek onu seçmemiş. İhsan Oktay Anar'ı da zaten felsefi, tarihi ve fantastik kurgularıyla tanındığı için seçmemiş. O Fakir Baykurt demiş.
0: Evet, Fakir Baykurt için şöyle diyebiliriz. Yılanların Öcünü yazan çok önemli bir yazar olmakla birlikte onun eserlerinde böyle mistik yapılar, karakter oluşturma üzerinden ziyade köy problemlerini vermek esas. Oysa Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i sadece köyü anlatan, köy değerlerini anlatan bir roman değil. Bu köy gerçekliklerini arka plana atan, aslında bireysel gelişmeyi veren bir roman olması açısından önemli. Bu bağlamda hani hiçbirini tam olarak örtüştüremedim ama Adanalı olması açısından Orhan
1: Orhan
0: Kemal'e
1: Kemal.
0: yakın buldum. Çünkü Çukurova dönem içerisinde tabii bu modernleşmeyi çok önce yaşayan, o coğrafyanın özelliklerini veren iki yazar olması açısından bence önemliydi diye düşünüyorum. Bir de İnce Mehmet çok derinlikli bir karakter. Yani bunu da sanki Orhan Pamuk yazabilirdi gibi bir izlenime sahip oldum. Fakat genel olarak baktığımızda yapay zeka ile bizim değerlendirmelerimiz arasında bir fark olsa da sanıyorum birbirimizden alacağımız çok şey var diye de düşünüyorum ben.
1: Tabii şunu da
0: Bu
1: söyleyelim.
0: farkındalığı da siz yarattınız.
1: Şunu da söyleyelim. Farklı yapay zeka programları kullanıyoruz. kullanıyoruz bunun aha. için. Belki bir başkasına evet. sorsak başka bir yanıt alabilirdik. Çünkü hepsi farklı yerlerden evet. besleniyor. O yüzden başta söylediğimiz gibi burada değerlendirdiğimiz yapay hı-hı. zeka programları evet. sizinle ilk soruda örtüştü. Evet. Diğer iki soruda farklı düşündünüz. Demek ki yapay zekanın daha öğreneceği çok şey var.
0: Bu dikkatiniz için de çok teşekkür etmek istiyorum ben. Yani böyle bir farkındalık yaratmak. Çünkü herkes ilk etapta bir konu olduğu zaman artık elimiz ayağımız oldu yapay zeka. Bizim hemen oraya gidiyoruz. Fakat hani derinlikli konuları seçip oradaki detaylarda farkları ortaya çıkarttığınız için de teşekkür etmek istiyorum ben. Bu farkındalığın hepimize ihtiyacı olduğuna da inanıyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. İlk programımıza katıldınız. Umarım başka programlarda yine görüşürüz.
0: Memnuniyetle.
1: Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dilek Yalçın Çelik karakterini seçti. İnce Mehmet'i seçmişti ve onunla İnce Mehmet karakterini konuştuk. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün nezaketin yine en çok suistimal edildiği, o samimiyet maskesiyle çiğnenen en mahrem sahamızdan birini konuşacağız. Mahremiyet, sınırların aşılması. İşte hayatımızda bazen yakınlık adına sorulan fütursuz sorularla, bazen de rızamız dışı dahil olan özel alanlarımızla karşı karşıya kalırız. Oysa kıymetli dinleyenler, gerçek nezaket haddimizi bilmemiz kadar muhatabımıza da o had çizgisini vakarla hatırlatabilmemizdedir. Mahremiyet sadece dört duvar arasında değil, ruhun, ailenin ve özel hallerin o aşılmaz kalesindedir. Çoğu zaman kırmayayım diye cevap verdiğimiz o mahrem sorular aslında ruhumuzun kapısına vurulmuş birer darbedir. Sevgili dinleyenler, birinin bizim özel hayatımıza, maddi durumumuza ya da ailevi meselelerimize destursuz girmeye çalışması nezaket değil, bir istiladır. İncelikli bir ruh çok iyi bilir ki mahremiyetini koruyamamanın şahsiyeti de rüzgarlarda savrulur. Nezaket kapıyı sertçe kapatmak değil aslında, o kapının kilitli olduğunu en zarif ve en kesin üslupla karşı tarafa hissettirebilmektir. Kendi özel alanına hürmeti olmayanın başkasının mahremiyetine de verecek bir kıymeti kalmaz. Sosyolog Goffman, sosyal etkileşimlerde kişisel alan kavramından çokça bahseder ve Goffman'ın penceresinden baktığımızda mahremiyetin ihlalini bir rol karmaşası olduğunu, bir rol karmaşası yarattığını görürüz ve güven bağını zedelediğini fark ederiz. Samimiyet her şeyi sormak ya da her şeyi anlatmak değildir karşımızdakine. Aksine aradaki o zarif mesafeyi koruyabilmemizdir. Birinin sınırlarımıza hoyratça girmesine nezaket adı altında izin vermek, işte Goffman'ın işaret ettiği o sosyal dengenin bozulması anlamına gelir. Gerçek bir toplumsal huzur, herkesin bir diğerinin özeline duyduğu o sessiz hürmetle mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar, insanın kendi içinde çekilebileceği bir odası olmalıdır der. Sayar'a göre mahremiyet, ruhun nefes aldığı, kendini onardığı yerdir. Nezaket muhatabına burası bana özel diyebilme cesaretini en vakur tonda gösterebilmektir. Kemal Sayar'ın vurguladığı o ruhsal bütünlüğü korumak adına meraklı bakışlara, yersiz sorulara ve dijital dünyanın o teşhirci baskısına karşı hayır diyebilmek bu çağdaki en büyük zarafet imtihanıdır. Mahremiyet şahsiyetin vatanıdır. Medeniyet tasavvurlarıyla dikkatimizi çeken Saadettin Ökten Hoca işaret eder ki,

0: Sihirli insan yani zarif insan edep dairesini çok iyi bilen insandır. İşte Ökten Hoca'nın bu dediğinden yola çıkarsak bir insanın sınırlarını bilmesi, başkasının hukukuna girmemesidir. Şehirli insan neyin sorulup neyin sorulmayacağını ferasetiyle sezer. Birinin evine ya da gönlüne girerken icazet almayı bir zorunluluk olarak görür. Vakar, mahremiyeti bir haya perdesi olarak taşımak ve o perdeyi hoyrat ellere teslim etmemektir. Gabormate, mahremiyetin ve kendine ait bir alanın olmamasının insanda derin bir güvensizlik duygusu yarattığını anlatır. Mate'e göre sınırlarını koruyamayan ruh sürekli bir tetikte olma haliyle çok yorulur. Hassasiyet bazen mesafeyi korumaktır. Mate'in de işaret ettiği o ruhsal sağlığı korumak adına hayatımızın en özel sayfalarını sadece güvendiğimiz o mahremiyetimize layık olanlara açmak, diğerlerine karşı ise kapıyı nazikçe ama kararlılıkla kapalı tutmak en büyük dürüstlüktür. Fransız düşünür Bergson, hayatın içsel bir süre olduğunu ve bu sürenin dış dünyadan bağımsız mahrem bir akış olduğunu savunur. İşte Bergsoncu bir bakışla da baktığımızda her şeyin herkesçe bilinmesini, o ilahi ve biricik akışı sıradanlaştırdığını görüyoruz. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisini korumak adına mahremiyetini bir inci gibi kendine saklar. Zarafet, özel olanın o benzersiz kokusunu teşhir etmeden vakarlığa taşıyabilir. Bilme halidir. Evim, gönlüm ve hallerim benim kalemdir düsturunu unutmayalım. Nezaket her soruya açık bir defter olmak değil, ruhumuzun vatanını koruyarak o vatanın sınırları içerisinde huzur üretebilmektir. Başkalarına sınır çizerken aslında kendi onurumuza evet dediğimizi unutmayalım. Mahremiyetimizi çalanlara karşı takınacağımız o mesafeli duruş aslında bizim şahsiyetimize olan sadakatimizdir. Sınırlarımızı koruyalım ki özgürlüğümüz baki kalsın. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, mahremiyetin bir zırh gibi korunduğu, sınırların saygıyla karşılandığı, kapımızın ve gönlümüzün emin ellerde olduğu huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonya.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Evet. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var İtalyanca kökenli. Biri kolonya, diğeri de Capora. Hı hı. Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı oteller çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için ABD'den Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Devlet ve hükümet başkanları ile eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri, yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde pazar günü arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlar yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 550 personel geceden sabaha alevlerle mücadele etti. Yangınların yerleşimlere ulaşması önlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarım hasılıyla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail, 2 Filistinli'yi katletti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrailli işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti. 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
1: Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Karışehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL.

0: TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
4: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
5: Bankam, bank, kartıma değil.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
10: Vodafone Red'de sınırsızca.
11: Reklamlar.

0: Gündem enerji.
1: Merhaba, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz. Ben Bülent Kaya. TRT Radyo 1 stüdyosunda ağırladığımız alanında uzman isimlerle her hafta farklı bir konuda enerjiyi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Gündem Enerji'de çok özel bir konuğumuz var. Enerjiyi sadece elektrik, yakıt ya da teknoloji olarak değil, evrenin en temel dili olarak ele alacağız. Çünkü bazen bir sorunun cevabı trafodaki akımdan çok daha derinlerde, atomun içinde, hatta kuantum dünyasında saklıdır. Enerji nedir? Evren neden genişliyor? Ve insanın enerjisi bu dev kozmik denklemin neresinde duruyor? Bugün bu soruları Türkiye'nin önemli bir akademisyeniyle konuşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Öznur Çakır. Sayın Çakır, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bülent Bey.
1: Efendim, konu derin, konuk da derya. Konuşalım şu enerjiyi, farklı bir boyutuyla mani gibi oldu, kusuruma bakmayın. Nasıl? Ama şimdi biz enerjiyi elektrikli araçlarda konuştuk. Akaryakıtta, benzinde, motorinde konuştuk. Elektriğin her boyutunu neredeyse konuştuk. Rüzgarı, güneşi. Biraz da insanın enerjisini konuşmak gerekse. Evrene baktığımızda her şeyin temelinde enerji olduğunu görüyoruz. Peki aslında enerji tam olarak nedir? Fizikçiler, siz de bir fizikçisiniz neticede. Fizikçiler enerjiyi nasıl tanımlıyor ve günlük hayatta bizim anladığımız enerjiden farkı ne?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Tabii öncelikle bir fizikçi olarak enerjinin ne olduğunun bir tanımına bakalım. Enerji fizikte bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir ve ölçülebilen bir niceliktir. Tabii hemen bana yöneltebilirsiniz, iş yapabilme yeteneği nedir?
1: Kapasite olarak mı ya? Biraz açar mısınız orayı?
2: Tabii ki. Örneğin bir raftan kitabı alıyorum, bir üst rafa çıkarıyorum. Yer çekimine karşı bir potansiyel enerjiye karşı bir iş yapmış oluyorum. Yani bir değişim yapmış oluyorum. Enerji aynı zamanda bir değiştirme kapasitesinin bir ölçüsüdür de diyebiliriz. Tabii günlük hayattaki enerjiden bahsettiğimizde bu aslında duygu durumumuzu ifade ettiğimiz ben bugün çok enerjiyim ya da hiç enerjim yok kelimeleri aslında günlük dilimize geçmiş birer metafor olarak kullanılan kelimelerdir. Normal şartlarda böyle bir şey yoktur. Hiç duydunuz mu? Bugün enerjim 100 jul gibi bir şey, yani insanın hislerini ölçen, enerjisini ölçen bir değer yoktur. Dolayısıyla bunlar çok da doğru kelimeler değildir bir fizikçi bakışıyla. Ama biz bir enerji miyiz sorusunun cevabına baktığımızda aslında atomların içerisine elektron bulutlarına kadar inmemiz gerekir. Ve bizler birer atomlardan, dolayısıyla bir elektron bulutundan oluşuyorsak her elektronun da bir kuantum durumunda bir bulunduğu bir enerji seviyesi vardır. Yani indirekt olarak tabii ki bizlerin de içerisinde bulunduğu bir enerji seviyesi mevcuttur.
1: Kuantum çok konuşuluyor. Evet. Astrologlar da bahsediyor, fizikçiler de bahsediyor, bilim adamları da bahsediyor, metafizik üzerine çalışanlar da bahsediyor. Ama bize anlayacağımız dilde şu kuantumu bir anlatır mısınız? Teknik detaya girmeden anlayacağımız dilde anlatmanız mümkün mü?
2: Denemeye çalışayım.
1: Lütfen. Kuantum anlatılmaz yaşanır falan demeyin lütfen. Bize teknik detaya girmeden anlatın.
2: Peki.
1: Lütfen.
2: Kuantum kelime olarak paket ya da belirli miktar anlamına gelir. Önce Latince kökenli bir kelimedir. Kelimenin anlamı budur. Atom altı dünyaya girdiğimiz zaman, yani makro düzeydeki yaşadığımız klasik fiziğin dışına çıktığımız zaman atom altı parçacıklarda klasik fizik, Newton fiziği işlemez. Dolayısıyla bir başka bir fizik dünyasına geçiş yapılır.
1: Yani
2: kuantum
1: bizim gördüğümüz,
2: bu
1: yaşadığımız dünyadan daha aşağıda başka bir dünya mı var? Fizik kanunlarının geçerli olmadığı.
2: Daha doğrusu fizik kurallarının başka bir şekilde geçerli olduğu diyelim. Newton fiziği bize der ki örneğin dünyanın etrafında ay dönüyor. Bunu ben hesaplayabilirim klasik Newton fiziğiyle. Ama ben elektronun hareketine girdiğim zaman, yani çok çok küçük atom altı parçacıkların fiziğine indiğim zaman buna klasik fizik bunu cevap veremez. Şöyle ki, duymuşsunuzdur belirsizlik ilkesi diye. Örneğin ben şu an buradayım. Newton fiziği benim burada olduğumu konum olarak, zaman olarak çok keskin ve belirli bir şekilde ifade ediyor. Ama kuantum fiziğine indiğimizde bir elektronun olduğu yeri kesin olarak söylediğiniz anda onun hızı hakkında bilgi veremezsiniz. Yani bir belirsizlik ilkesi ortaya çıkar. Bunları anlatan 1900'lerde hayatımıza giren fizik dalına kuantum fiziği denir.
1: Peki biraz anladık, başlangıcı yaptık. Kuantum niye bu kadar popüler? Yani enerjiyle kuantum arasında nasıl bir ilişki var da herkes kuantumun bir ucundan tutuyor? Yani Zaman geliyor, simülasyonda mı yaşıyoruz diyorlar. Zaman geliyor, işte atom altı parçacıkları arasındaki bu değişik düzenden dolayı bizim yaşantımıza farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar farklı farklı kuantum yorumları yapıyorlar.
2: Evet, doğru.
1: Neresindeyiz biz işin aslında, bilimsel anlamda elbette.
2: Evet. Şimdi kuantum konusunda ben biraz daha sert bir yaklaşım içerisindeyim bir fizikçi olarak. Kuantumsal alan, kuantumsal düşünce, bunların hepsi popüler dilimize geçmiş ama geçerliliği olmayan kelimeler.
1: Bilimsel anlamda hiçbir
2: Kesinlik,
1: karşılığı
2: hayır,
1: yok.
2: yok. Çünkü bilimin bir şeyde karşılığının olabilmesi için onun sürekli aynı şekilde, aynı şartlarda ölçülebilir ve onun tekrarlanabilirliğinin ve aynı sonucu vermesi gerekir ki ben buna evet var diyebileyim.
1: Gözlemlenebilir, ölçülebilir,
2: Ölçülebilir.
1: tekrarlanabilir.
2: Evet, o zaman buna ben evet var diyebilirim. Ama şunu söylemeliyim, konuyu biraz saptıracağım
1: Yok,
2: ama
1: gayet iyi gidiyoruz.
2: bir şeyin gözlemlememiş olmam onun olmadığı anlamına gelmez. Zaten bilimin temeli de burada yatar. Bu soruyu sormakla başlar. Dolayısıyla bir kere gözlenmişse o bir gerçekliği vardır bir olayın. Ama bu sürekli tekrarlanmıyorsa acaba sorusuyla karşı karşıya geliriz. Kuantumsal düşüncelerde de buna istinaden birçok popüler dünyada bu söylemler oluyor. Aslında bunun söylenmesinin asıl nedeni de şu. Bir gizem var kuantum dünyasında. Çünkü şöyle bir cümleyle karşı karşıyasınız. Kesinlik yok. Diyorsunuz ki bu parçacık burada konumu belli ise öbür tarafta hızı belli değil. Bunu klasik fizikte algımızın bunu anlaması çok zor. Einstein bile bununla alakalı yaptığı çalışmalarda kuantumla ilgili o kadar çok sorular sorup tuhaf diye tanımlamalar yapmıştır ki hatta duymuşsunuzdur kuantum dolanıklığı diye bir terim. Bu insanların çok ilgisini çekti ve popüler dünyada da bununla ilgili çok söylemler oldu. Şimdi örneğin elinizde kuantum dolanıklığında elinizde iki tane eldiven var. Makro düzey olarak anlatayım. Bir eldiveniniz sağ, bir eldiveniniz sol. Siz buradasınız, ben de New York'tayım ve iki kutunun içerisine iki eldiveni koyduk ve daha sonradan da siz bu eldiveni açtığınızda onun kırmızı ve sol eldiven olduğunu gördüğünde öbür taraftaki ben onun sağ bir eldiven olduğunu bilebilirim. Bu bir şaşırtacak bir
1: Gerçeklik.
2: şey değil, bu bir gerçeklik. Ama bunu kuantum dünyasına indirdiğinizde, bunu elektronlara örneğin indirdiğinizde ve bunun deneyleri de yapılmış ve ispatlanmış bir şekilde ve Nobel ödülü almış bir üç fizikçinin Nobel ödülü aldığı bir konu. Siz eğer o elektronun dönmesiyle ilgili bir bilgi soruyorsanız, onun bir özelliği, bir sıfatı ile ilgili ve bu elektron çiftinin birini siz burada, ben de yine New York'ta açıyorsam eğer, burada açmadan önce o elektronun içinde bulunduğu olasılık tamamen eşdeğer. Yani sağda olabilir, solda olabilir.
1: O zaman eldiven

0: Nereye baktığımızda her iki ihtimal, hatta daha fazla ihtimal söz konusu olabilir. Yani her iki eldiven de sağ olabilir, her iki eldiven de sol olabilir. Bir taraf sol olduğu halde bir taraftaki gene sol olabilir. Yani bambaşka olasılıklar mı meydana geliyor kuantumla?
1: Aslında tam olarak kısmen öyle, kısmen değil. Bir kere daha şurayı ifade etmek isterim. Bir nesnenin makro düzeyde bir özelliği vardır, bir sıfatı vardır. Örneğin bir eldivenin bir sağı vardır, bir solu vardır. Ve ben bu eldivenleri kutuya koyduğumda, iki ayrı kutuya koyduğumda, siz burada açtığınızda onun sol olduğunu gördüğünüzde bilirsiniz ki öbür taraf sağ. İki tane bilgi, iki eldiven birbiriyle bir etkileşim içerisinde değil. Bu örneği neden veriyorum? Mikro düzeyde atom altı parçacıklarda anlayabilelim diye.
0: Tamam, bu mikro bunu, düzeyde mikro bu böyle olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Ama. Tamam.
1: Siz kutunun içerisine elektronu koydunuz. Öbür tarafa da diğer elektron duruyor. Elektronun da bir sıfatı var. Nedir bu sıfatı? Dönme özelliği, atıyorum. Yani bu ya artıdır ya eksidir. Ya aşağı doğru durur ya yukarı doğru durur. Siz birinci kutuya burada bu kutunun içerisine bu elektronu koyduğunuzda, tabii aslında hata yapıyorum, elektron kutuya konmaz da örnekliyorum, bir metafor yapıyorum. O anda elektron hem up durumunda hem down durumunun iki olasılığını da taşıyor. Kuantum bunu diyor. Ama ölçmeye başladığımızda, yani ben o kutuyu açtığım anda, ona müdahil olduğum anda, elektron eğer up olarak alıyorsa öbür tarafa bilgi direkt down olarak gidiyor. Yani elektron aşağı doğru yönelmiş
0: ama
1: oluyor.
0: Ama kendi içinde bir kurallılığı, kendi
1: evet,
0: içinde bir düzeni var.
1: Var, var. Bu düzen, yani bu kuantum dünyasının bu gizemi insanlara birçok, tabii ki spekülasyonlar, popüler dünyada
0: tamam,
1: söylemler
0: işte, tam
1: katıyor.
0: Tamam, onu konuşalım. Yani kuantum denen şey bu gizemli yapısıyla birlikte bizim hayatımıza nasıl böyle yansıtılıyor? Yani nasıl bir gizem katıyor? Bu nasıl istismar ediliyor böyle bir bilimsel gerçeklik?
1: Tam olarak istismar etmekten ziyade açıklanamayan şeylerde, bilirsiniz, hayatta her zaman bir acaba başka bir değişken var mı sorusu
0: cazip
1: ortaya
0: geliyor.
1: Çıkar. Cazip geliyor. Dolayısıyla bu dünyanın içerisinde düşüncelerin de bir telepatik olarak, iki elektron birbirleriyle telepatik olarak etkileşiyorsa bizler de etkileşebiliriz gibi kavramlar ortaya çıkıyor.
0: Zamanda yolculuk bile mümkün olabilir.
1: Zamanda yolculuk zaten ileriye yönelik olarak, geleceğe yönelik vardır. Geçmişe yönelik olarak yoktur. Ama bilim kurgu filmlerinin dışında. Tabii bunların konuları hepsi
0: bunu,
1: çok...
0: Bunu tartışalım şimdi. Geçmişe ama... dönük olarak kuantuma bakıldığında oradan geçmişe dönük de olabileceğine dair iddialarda, hipotezlerde var.
1: Bunlar bilim kurgularda, evet, ama bunlar teorik olarak geçmişe yönelik bir, henüz ispatlanmış bir teorik olarak bir durum söz konusu henüz değil.
0: Peki.
1: Tabii bunların her biri ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu belirtmek isterim. Bir fizikçi olarak, bir akademisyen olarak kuantum dünyasını popüler dünyanın içerisine bu kadar sıradanlaştırmayı ben uygun bulmuyorum. Ama bunun ötesinde eğer bana insanların enerjik düşünceleriyle yapabiliteleri üzerine konuşuyorsanız bu konu bambaşka bir yöne,
0: evet,
1: geçer.
0: Şu çok önemli, çünkü uzun yıllardır, belki de asırlardır, işte yogaların bir takım maharetleri, bilge insanların bildiğimiz alemdeki farklı yetenekleri, işte ateşin üzerinde yürümeden tutun da uzun saatler soğuk bir ortamda hayatta kalmaya kadar pek çok farklı yöntemin kuantumla gerçekleştiğine dair de bazı yorumlar, iddialar var. Bunları değerlendirdiğimizde nerede durmalıyız? Yani kuantumun bu düzensizliği veya kendi içinde düzenli elbette ama bu sürprizlere hazır durumu bizi farklı yetenekler geliştirme konusunda da açıkçası cesaretlendirebilir mi?
1: Hayır, tamamen hayır. Burada şunu söylemeliyim. Bunu kuantumla ilişkilendirmeden şöyle açıklayabilirim. Bir fizikçiliğimi de kaybetmeden olaya bir yorum katmak gerekirse, bizler hepimiz etten kemikten oluşmuyoruz. Bizler birer kimyasal reaksiyonlar gerçekleştiren birer makinayız. Ve elektron bulutları içerisindeyiz. Yani bizlerin zaten öyle olmasaydık bir takım görüntüleme teknikleri gerçekleşemezdi vücudumuzda. Kalp grafimizi çekemezdik EKG'yi.
0: Bu çok önemli.
1: Evet. Ya da beyin aktivitemizi ölçen EEG'yi çekemezdik. Yani bizler birer sinir elektrikleri ileten nöronlar beynimizde.
0: Bir manyetik makinayız. Enerji
1: evet,
0: de içeren
1: yani
0: bir
1: elektrik
0: makinayız.
1: Ve manyetik, tabii ki bir makinayız. Doğru, birer kimyasal, yani basit olarak anlatmak gerekirse çok da yanlış cümleler değil bunlar. Ama bu şu demek değil. Ben kuantumsal düşünceye girdim ve istediğimi oluşturdum. Hayır, ben burada çok sevdiğim, saygı duyduğum bir hocama atıf yapmak isterim. Profesör Doktor Sinan Canan, bir nörobilimci olarak. Onun da kitaplarında ve onun da söylemlerinde, hatta onunla zaman zaman yaptığımız daha önceki sohbetlerde şunu çok net olarak söylemiştir. İnsan beyni

0: bir futbol sahası gibidir. Ama bunun içerisinde bizler ufak bir tenis topu kadarlık alanda hareket ediyoruz. Eğer biz daha fazla bu beyni genişletebilir, aktivitesini genişletebilirsek o sahanın her yerinde hareket edebiliriz. Bu da bizim yeteneklerimizi geliştirebilir. Peki bu neyle olabilir? Çok net bir şekilde yoğunlaşmakla olabilir.
1: Disiplin, odaklanma.
0: Evet, bu disiplin ve odaklanmaya yoga, meditasyon, dini ritüeller her şeye girebilir. Bir şeye ne kadar çok odaklanırsanız o kadar çok onun içine girersiniz. Yani aslında fizik, felsefe, spiritüalizm hepsi iç içe değerlendirildiğinde işte bu kavram karmaşaları da ortaya çıkıyor. Çok ince çizgiler ama çok önemli çizgiler var bu kavramların
1: Ama
0: arasında.
1: çok güzel bir şey. Kuantum söz konusu olduğunda fizikte, spiritüalizmde farklı alanlarda ortak bir
0: Doğru.
1: paydada buluşabiliyor. Ondan
0: Doğru.
1: istifade edebiliyor.
0: Evet, doğru.
1: Açıkçası yaklaşık 2 yıldır yapıyorum Gündem Enerji programını. Hiçbir programda kendimi bu kadar cahil hissetmemiştim. O
0: Estağfurullah.
1: yüzden hem sizden hem de dinleyicilerimizden özür
0: Yok,
1: diliyorum. Hoşgörülerine sığınıyorum. Şimdi kuantum konusunu yavaş yavaş sona erdirdiğimize göre biraz da evrenden bahsedelim. Evren, entropi, termodinamik, bize biraz evrenin enerjisinden bahsedin ve bu enerjinin, biz de bir enerjiyiz netice itibariyle, az önce bahsettiğiniz bir makineyiz. Bakıldığında evrendeki bu hassas denge, düzen, kimine göre düzensizlik, kaos, bunlar farklı tartışma konuları, biraz felsefeye de giriyor ama bakıldığında biraz entropiyi de anlatalım. Çünkü entropi gerçekten ne anlama geliyor ve insan hayatında bunun karşılığı var mı?
0: evet var. Aslında Bülent Bey çok güzel sorular seçmişsiniz. Hepsi çok ilginç. Hepsi ayrı ayrı bir başlık
1: Bu
0: altında
1: konuların
0: program
1: biraz
0: yapılacak.
1: cahiliyim ama
0: Estağfurullah.
1: araştırmaya
0: Yok.
1: çalışıyorum.
0: Bunların her biri ayrı bir tartışma konusu ve program olmalı. Ama termodinamik ısının dinamiğini inceleyen bir bilim dalı. Adından da belli olduğu gibi enerji her tarafta. Aslında güneşin çekirdeğinde her saniyede milyonlarca hidrojen atomu birleşerek nükleer füzyon oluşturarak sizin karşınıza helyum atomunu ortaya çıkarıyor ve bu füzyonundan açığa çıkan enerji milyarlarca yıl sonra güneşin yüzeyine geliyor. Güneşin yüzeyine geldikten sonra bize 8 dakikada ulaşıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Yani güneş paneline vuran güneş ışınları yani fotonlar aslında milyarlarca yıl önce güneşin çekirdeğindeki bir nükleer füzyon sonucu açığa çıkan bir enerjiden oluyor. Yani bu inanılmaz insanı heyecanlandıran, insanı ayrı bir duygunun içerisine sokan bir kavram. Enerji her yerde var. Peki enerji ısı enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. İşte suya bakıyoruz. Barajda duran bir su yüksekte duruyor. O an o enerjinin bir potansiyeli var. Ama ben o kapakları açıp da o akışı sağlayıp hareket enerjisine çevirmezsem, onun önüne bir mil koyup o milden de mıknatısları döndürmezsem, yani ampulümüzün yanmasını sağlayan elektrik aslında kilometrelerce uzaktaki bir barajda biriken sudan kaynaklanıyor. Yani mucizevi, çok güzel, çok keyifli. Bütün bunların ötesinde tabii ki bu kavramların ötesinde bir de entropi kavramı fiziğin başlı başına bir konusu. Ve herkes de şunu söyler, entropi evrenin bir düzensizliğini ölçen bir parametredir der. Kısmen doğrudur ama buna ek olarak şunu söylemek isterim. Bunu bir örnekle açıklayayım isterseniz. Burada oturuyoruz, bir kahvemiz var ve kahvemiz 80 derece sıcaklıkta. Daha sonradan da odamızın sıcaklığı 20 derece. Bir miktar zaman geçtikten bir süre sonra kahvemiz içerisinde kahvemizin soğuduğunu görüyoruz. Entropi burada devreye giriyor. Bu kadar basit bir şeyde inanılmaz büyük bir fizik yasası işliyor. Nasıl? Şimdi kahvenin içerisinde bulunan ısı enerjisi bir kahve bardağının içerisinde duruyor, değil mi? Daha sonradan buradaki moleküller havanın molekülleriyle çarpışmaya başlıyor. Ve doğa bize diyor ki sıcaktan soğuğa doğru bir akış olur. Bu çarpışmayla hava molekülleriyle kahvenin içerisindeki duran hava molekülleri çarpışarak kahvenin ısı enerjisini odanın ısı enerjisine doğru aktarıyor. Ama odanın ısı enerjisinde bir değişim yok, hala 20 derece. Ama kahve 30 dereceye düştü. Peki bu enerji kaybolmayacaksa, enerjinin termodinamikte birinci yasası enerjinin korunumuysa nereye gitti bu enerji? Kayboldu mu? Hayır, kaybolmadı. Ama daha az verimli, daha fazla olasılığı olan bir alana dağıldı. Yani her enerji dönüşümü verimli değildir ve geri dönüşümü de yoktur. Yani ben odanın içerisinden bir enerji sarf ederek tekrar ısıyı toplayıp kahveyi ısıtamıyorum. Kendiliğinden olmuyor. İşte entropi budur.

0: günlük hayatımızda.
1: Peki evrene baktığımızda, biraz da kuantum fiziğiyle baktığımızda hepimizin aklı karışabiliyor. Kuantum fiziği günlük hayatımıza, hani örneklerle anlatmak gerekirse, nasıl yansıyor? Yani kuantumdan biraz ayrıldık ama şimdi entropiden de aldığımız bilgiler ışığında çok güzel bir örnekle verdiniz. Kuantum fiziğinin bizim hayatımıza yansımaları var mı peki? Hep atom altında mı kalıyor?
0: Hayır. Zaten artık bilişim dünyası ve 1900'lerden sonraki bu teknolojinin varlığı Newton fiziğiyle olamazdı. Yani kuantum dünyasıyla oluyor. Nasıl oluyor? En basiti, hep enerjiden konuşuyoruz diye güneş enerjisi panellerine örnek verebilirim. Güneş enerjisi panellerinde yarı iletken bir malzeme kullanılıyor. Peki bu yarı iletken malzeme nasıl elektriği üretiyor? Ben güneşten bir ışığı alıyorum. Işık doğada bir elektromanyetik dalga şeklinde yayılır. Ama enerjiyi bir dalga olarak taşımaz. Foton dediğimiz enerji paketleriyle, yani ne demiştik paketlere? Kuantum bir miktar miktar taşır. Dolayısıyla o fotonlar o metal yüzeye çarpar. Çarptıktan sonra o ışığın, fotonun taşıdığı enerji sizin metalinizdeki elektronu koparmaya yetiyorsa tamamdır. Kopardı. Kopardı, ne oldu o elektron? O yüzeyde serbest halde hareket etmeye başladı. Serbest halde hareket edince hareketli yük akımı oluşturdu. Akım elektriği oluşturdu. Şimdi güneş panelleri buna en iyi örnektir. Kuantum dünyasının teknolojik olarak yansımasına. Çünkü nerede giriyor derseniz konu, ışık hem elektromanyetik bir dalgadır. Yani bildiğiniz dalga özellikleri yansıtır. Ne demek bu? Gelir, yansır, girişim yapar. Bunlar dalga özelliğidir. Ama bakarsanız bir yüzeye çarptığında enerjiyi dalga olarak taşımaz, foton olarak taşır. İşte kuantum burada devreye girer.
1: Vay be, gerçekten kuantuma giriş gibi bir şey oldu. Süremiz sınırlı, 2-3 dakikalık bir sürem kaldı. Aslında konuşacağım çok şey var ama fizik, evren, enerji üzerine yıllardır çalışan bir bilim insanısınız. Size göre cevaplanmamış en büyük soru ne? Yani sizi en çok heyecanlandıran bilinmezlik. Bilim dünyası bunun peşinde, artık bu sorunun cevabına ulaşırsa önemli bir mesafe kat eder dediğiniz nokta, konu, kavram, her neyse, bu konudaki görüşünüz nedir?
0: Cevaplanamayan çok şey var. Kara enerji gibi. Aslında zaman kavramı beni çok heyecanlandırır. Bunun üzerine sizinle çok konuşmak isterim. Yani zaman
1: üzerine de
0: zaman
1: bir program
0: ve entropi
1: lazım. Evet.
0: Üzerine. Zaman nedir? Yani bana göre beni en çok heyecanlandıran, tabii cevap verilemeyen tonlarca soru var. Örneğin önümüzdeki 20 yılda neler olacak derseniz çok şeyler değişecek. Ama beni en çok heyecanlandıran şey, evrenin bu kadar dinamik olması, genişlemesi, bu dinamizm içerisinde her şeyin bir dönüşüm içerisinde olması.
1: Bir noktanın altını çizmek isterim burada. Einstein'ın o sözü tabii gerçekse, gerçekten kendisi ifade ettiyse, evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabilir olması demiş. Doğru değil mi? Bu sözü söylemiş.
0: Evet, evet doğru.
1: Bu kadar anlaşılabilir olması muhteşem değil mi? Bir enerji anlamında da bakıldığında, kanunlar, kurallar anlamında da bakıldığında.
0: Çok ince hassas ayarlar var. Ben bunun üzerine çok örnekler de verebilirim ama zamanımızda.
1: Evet.
0: Evren çok hassas dengelerin içerisinde.
1: Bir kaos yok değil mi? Bu bir matematik ve bir muhteşem düzenin parçası.
0: Evet, evet, muhteşem bir düzenin parçası. Şunu bir fizikçi olarak söylemek isterim. Zamanın algılarsak kendimizi algılarız, evreni algılarız. Zaman olgusu üzerinde beni heyecanlandıran en büyük kavram zaman olgusu. Zaman kavramı.
1: Zamanla alakalı ne konuşmak, ne bilmek gerekli? Açıkçası bakıldığında biz hayatımızı yaşıyoruz, belli ömürlerimiz var, kader dairesi içerisinde belli bir ömrü sürüyoruz. Zamanla alakalı bizim gibi sıradan insanlar için bilmesi gereken, bilinmesi gereken en temel bilimsel gerçeklik nedir sizce?
0: Zaman Newton'a göre mutlaktı. Herkese göre aynıydı. Einstein bunun böyle olmadığını gösterdi. Eğer daha farklı bir yer çekimi alanı içerisindeysem zaman bana göre farklı akıyor. Size göre farklı akıyor. Yani zamanın mutlak olmadığı bana çok heyecan veriyor. En çok bilmemiz gereken şey bu. Yani siz buradayken başka bir yer çekimi, farklı bir yere gittiğinizde saatler size ve bana farklı işliyor. Bu çok heyecan verici.
1: Peki bu programda da zaman nasıl geçti anlamadık. Çünkü konu çok başkaydı. Konu derindi. Konuğumuz da Derya olunca gerçekten zaman nasıl akıp geçti. Benim açımdan çok keyifli bir program oldu. Çünkü çok farklı bir alanda konuştuk enerjiyi. Siz de sağ olun, geldiniz. Gündem Enerji'ye katıldınız.
0: Ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Öznur Çakır, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi bu hafta konuğumuzdu. Efendim şeref verdiniz. İnşallah

0: bir başka programda konuşamadığımız soruları da konuşuruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok mersi.
0: Gündem Enerji'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle yapımcımız Burak Çelik ve ben Bülent Kaya. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Enerjiniz daima yüksek olsun.
2: Gündem Enerji.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
5: Jest kart.
3: Bankartım

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklamlar.

0: çevrim içi.
1: Ankara Radyosu yapımı Çevrim İçi programı TRT Radyo 1'de başladı. Sevgili dinleyenlerimiz, içinde bulunduğumuz hafta ülkemiz için, Türkiye için çok önemli bir hafta. Çünkü yarın başlayacak olan 36. NATO zirvesinin adresi başkent Ankara olacak. Bölgemizde yakın tarihe kadar devam eden büyük sıcak çatışmalar ve devam eden orta ve küçük ölçekli çatışmalar düşünüldüğünde bu zirvenin ne kadar kritik önemde olduğu malumunuz. Hal böyleyken bizler de zirvenin arifesinde diplomasi konuşalım istedik ama geleneksel diplomasiyi değil, dijital diplomasiyi de değil, algoritmik diplomasi. Kod Kokan, bu yeni kavram tam olarak neye karşılık geliyor? Hangi teknolojileri içinde barındırıyor? En önemlisi de diplomaside nasıl bir paradigma değişikliğine karşılık geliyor? İşte tüm bunlara ilk bölümde Kars Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Elnur Hasan Mikail ile yanıt arayacağız. İkinci bölümde ise NATO'nun algoritmik diplomasisini irdeleyeceğiz. Oradaysa Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Vahit Güntay bize eşlik edecek. Biz hemen ilk konuğumuza merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz Elnur Hasan Mikail.
2: Merhabalar Emel Hanım, hoş bulduk.
1: Elnur Hocam, şimdi algoritmik diplomasi deyince tam olarak ne anlamalıyız? Algoritmalar ne zamandan beri diplomaside bir yöntem olarak kullanılıyor?
2: Evet, algoritmik diplomasi yapay zekanın, büyük veri analitiğinin ve makine öğrenmenin dış politika üretimine, kriz değerlendirmesine ve diplomatik iletişime sistematik biçimde entegre edilmesidir. Yani diplomasinin artık yalnızca tecrübeli diplomatlar değil, veri işleyen algoritmalar tarafından da şekillendirildiği yeni bir yönetişim modelinden söz ediyoruz. Bu süreç aslında 2000'li yıllarda dijital diplomasiyle başladı. O dönemde hükümetler sosyal medyayı kamu diplomasisi aracı olarak keşfetmişti. Asıl dönüşüm ise 2015 yılı sonrasında yaşandı. Büyük veri ve yapay zekanın olgunlaşmasıyla birlikte algoritmalar sadece iletişimi değil, karar alma mantığının kendisini değiştirmeye başladı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kamuoyu duyarlılığını yapay zeka ile analiz ediyor. Birleşmiş Milletler çatışma tahminleri için makine öğrenmesi kullanıyor. Dolayısıyla algoritmik diplomasi artık bir gelecek senaryosu değil, bugünün gerçeğidir.
1: Evet, aslında biraz avantajlarından bahsettiniz ya da üstlendiği rollerden bahsettiniz ama özetle çerçeve halinde algoritmalar diplomasiye bugün ne getirmiş oluyor? Yani geleneksel diplomasiyle temel farkları neler mesela?
2: Evet, geleneksel diplomasi 3 temel kısıtla çalışıyordu. İnsan zihninin işleyebileceği veri miktarı, zaman baskısı ve bilişsel önyargılar. Algoritmalar bu üç alanda önemli açılımlar sunuyor. Birincisi öngörü kapasitesi. Makine öğrenmesi modelleri tarihsel verilerden, uydu görüntülerinden, sosyal medyadan beslenip kriz olasılıklarını çok daha erken sinyallerle tespit edebiliyor. İkincisi hız. Hız kavramı bir kriz anında saniyeler içinde milyonlarca veri noktasını tarayabilmek, karar alıcılara muazzam bir zaman avantajı sağlıyor. Üçüncüsü ise koordinasyondur. Özellikle insani krizlerde çok taraflı koordinasyonu yapay zeka ile yönetmek hem maliyet hem de etkinlik açısından çok daha verimli sonuçlar veriyor. Ancak hemen şunu da eklemeliyim ki bu avantajlar aynı zamanda birer risk taşıyor. Hız bazen derin düşüncenin, veri ise empatinin önüne geçebiliyor. Diplomasinin insan boyutu hiçbir zaman göz ardı edilemez.
1: Evet, aslında burada konuşulması gereken bir diğer kritik başlıksa hani veri kavramı, veri sahipliği, veri egemenliği buradaki diplomatik ilişkileri nasıl etkiliyor, onu da konuşmakta fayda var. Ve karar alma süreçlerine ne gibi etkisi var? Çünkü malumunuz her ülkenin diplomasisi kendi kültürel kodlarını barındırıyor, kendi milli menfaatlerini önceliyor. Ancak işin içine algoritmalar girdiğinde kodun türü de kaynağı da değişmiş oluyor. Yani belli teknolojik altyapılara ve belli veri merkezlerine angaje oluyorsunuz. Bu durum diplomasiden beklenen faydayı acaba riske mi atmış oluyor? Yani burada bir çelişki söz konusu olabilir mi hocam?
2: Evet, çok yerinde ve kritik bir soru sordunuz Emel Hanım. Biz bunu çalışmamızda enformasyonel bağımlılık olarak tanımladık. Bir devlet yabancı kaynaklı yapay zeka sistemleri üzerinden dış politika kararları alıyorsa o algoritmanın eğitildiği verinin, tasarlandığı felsefenin ve hatta sahibi şirketin çıkarlarından bağımsız kalamaz. Bu gerçekten ciddi bir egemenlik sorunudur. Öte yandan bir de veri emperyalizmi meselesi var. Orta Doğu veya Afrika hakkındaki çatışma tahmin modellerinin büyük çoğunluğu Batı haber arşivlerine dayanıyor. Hı hı. Bu kimin anlatısının algoritmaya girdi olarak beslendiği sorusunu doğuruyor. Yanlı giren veri, yanlı çıkan politika tavsiyesi anlamına gelir. Dolayısıyla algoritmik diplomasi ancak algoritmik egemenlikle anlam kazanır. Yani bir devletin kendi veri altyapısını, kendi denetim mekanizmasını kurması ve kullandığı yapay zekanın hesap verebilirliği güvence altına alması şarttır.
1: Hı hı. Peki Elnur Hasan Mikail, şöyle devam edelim. Diplomaside algoritmaları en etkin kullanan model ülkeler hangileri, ne gibi uygulamalarla öne çıkıyorlar? Ki sizin bu konuda bir çalışmanız da var. Oradaki gözleminiz ne oldu? Bizimle paylaşır mısınız?
2: Evet Emel Hanım, çalışmamızda 4 ana modeli karşılaştırdık biz aslında. Avrupa Birliği etik yönetişimi öne çıkarıyor. Yapay zeka yasası ve şeffaflık ilkeleriyle algoritmik diplomasiyi normatif bir yumuşak güç aracına dönüştürüyor. Çin, dijital ipek yolu üzerinden veri altyapısını jeopolitik genişlemenin bir aracı olarak kullanıyor. Egemenlik ve verimlilik önceliklidir. Amerika Birleşik Devletleri ise özellikle dezenformasyon tespiti ve kriz yapay analizinde yapay zekayı kurumsallaştırmış durumdadır. Birleşmiş Milletler ise barjı koruma operasyonlarında erken uyarı sistemleriyle çok taraflı bir etik çerçeve oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'ye gelince, Türkiye aslında kayda değer adımlar atmış bir orta güç. Cumhurbaşkanlığı göç diplomasisinde öngörsel analitik kullanıyor. Türk dünyasıyla çok taraflı iletişimde makine çevirisi araçlarına başvuruyor. Sosyal medya izleme sistemleri yumuşak güç projeksiyonunu desteklemektedir. Türkiye'nin konumu ilginç bir kesişim noktasındadır. Hem Batı normatif çerçevesine mesafeli bir özgünlüğü, hem de Avrasya pragmatizmine açık bir esnekliği var. Bu aslında bir zayıflık değil, doğru stratejik vizyonla büyük bir avantaj olabilir.
1: Bahsettikleriniz ışığında ülkemiz Türkiye aslında iyi bir noktada duruyor diye anladık. Doğru mudur?
2: Doğrudur.
1: Peki Elnur Hocam, Cumhurbaşkanımızın geçen ay açıkladığı yapay zeka eylem planını bu noktada nasıl değerlendirirsiniz?
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada dijital diplomasi de olsun, yapay zekanın her alanda kullanımı olsun, 3 temel öncelik öne çıkıyor. Birincisi kurumsal etik altyapı, Dışişleri Bakanlıkları bünyesinde algoritmik denetim.

0: ile Avrasya arasındaki köprü konumunu algoritmik diplomasiye de taşıyabilir. Kendi ulusal yapay zeka altyapısını güçlendirmeli, diplomatik personelini algoritmik okuryazarlık konusunda yetiştirmeli ve bölgesel veri egemenliği girişimlerinde öncü olmalıdır. Algoritmik diplomasi bir tehdit değil, doğru kurgulandığında Türkiye'nin uluslararası etkisini çok daha geniş ölçeklere taşıyabilecek stratejik bir fırsattır.
1: Evet, algoritmik diplomasiyle ilgili ülkemizi de aslında yakından ilgilendiren önemli kritik hususları dile getirdiniz hakikaten. Bizler de bu konuda sorularımıza cevap bulmuş olduk. Katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz Elnur Hasan Mikail.
0: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, algoritmik diplomasiyi konuştuk. Kars Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Elnur Hasan Mikail ile beraber. Şimdi kısacık bir çevrim içi sözlük köşemiz var. Sonrasında devam edeceğiz.

0: Çevrim içi sözlük.
1: Derin öğrenme. Beynin yapısından hareketle oluşturulan algoritmalar sayesinde veri kümelerinden yeni veriler çıkartmaktır. Örneğin güvenlik kameralarını sürekli kontrol etmek yerine olağan dışı hareketlerde alarmın çalmasını sağlamak derin öğrenme ile mümkün olur.
2: Çevrim içi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenlerimiz, ilk bölümde algoritmik diplomasi kavramını konuştuk. Şimdi ise yapay zeka ve siber güvenlik ışığında NATO'nun algoritmik diplomasisine bakacağız. Bunun NATO'nun görünürlüğüne nasıl etki ettiğini irdeleyeceğiz. Konuya ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Vahit Güntay bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz Vahit Güntay.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
3: Hemen başlayalım. NATO'nun algoritmik diplomasisine etki eden faktörler hangileri? Özellikle yapay zeka ve siber güvenlik bağlamında bu yolculuk nasıl başladı?
4: Şöyle bir giriş yapabiliriz. Aslında NATO'nun algoritmik bir yaklaşımı benimsenmesinde tabii operasyonel zorunluluklar hem de küresel jeopolitik rekabet rol oynadı. NATO bildiğiniz üzere çok önemli bir güvenlik örgütü ve modern hibrit tehditler diyebiliriz belki. Bu hibrit tehditlerden kastımız yapay zeka alanda, siber alanda karşılaşılan tehditlerin dönüşümü. NATO da bunu dikkate alarak hızlı karar alabilme adına ittifakın tüm üyelerinin diplomatik, askeri olarak ortak bir karara varması adına geleneksel yöntemlerle biraz yavaş kaldığını gördü zamanla ve hızlı kararlar alma adına algoritmik diplomasiyi bir algoritmik savunma bağlamında da ortaya çıkardı. Burada şunu ekleyelim, küresel teknoloji rekabeti, özellikle Çin başta olmak üzere. Çünkü Çin'in biliyorsunuz yapay zeka alanında çok büyük yatırımları var. Rusya'nın siber hibrit tehditleri söz konusu, operasyonları, Ukrayna yaşanan gelişmeler malumunuz. O yüzden birlikte çalışabilme fonksiyonlarını hızlandırma adına bu alana başvurdu. İki parametreden bahsedebiliriz. Birincisi 2007'deki Estonya'daki siber saldırılar. Bu çok klasik bir saldırıydı ve bu saldırılardan sonra NATO Estonya'da Tallinn'de bir siber savunma mükemmeliyet merkezi kurdu. Sonra Galler ve Varşova zirvelerinde, 2014 Galler zirvesinde siber saldırıların da 5. maddeyi tetikleyebileceğini kabul etti. 2016'da Varşova zirvesinde resmi bir savaş alanı ilan etti. Yani buna belki yapay zeka içerisindeki parametreleri de ekleyebiliriz ama 2021'de şunu söyleyebilirim bu esnada. NATO tarihin ilk yapay zeka stratejisinde kabul etmiş oldu.
3: Evet. Peki bugün gelinen noktada NATO'nun yapay zeka ve siber güvenlik politikaları algoritmik diplomasi çerçevesinde görünürlüğüne nasıl bir katkı sunuyor?
4: NATO esasında geliştirdiği bu yeni nesil doktrinlerle küresel sahnede görünürlüğünü belirli sütunlar, belirli eksenler etrafında sürdürüyor. Bunların en önemlisi günümüzde normatif liderlik diyoruz. Yani otoriter rejimler karşısında özellikle Çin ve Rusya gibi belki biraz daha otoriter vasıflarından bahsedebiliriz. NATO yapay zekayı kısıtlamasız, biraz daha gözetim odaklı askeri amaçlarla kullanma riskine karşı diplomatik bir karşı refleks olarak ortaya çıkarıyor. Diğer bir husus

0: Kolektif dijital caydırıcılık, yani NATO'nun önemli fonksiyonlarından bir tanesi caydırıcı bir güvenlik örgütü olması. O yüzden görünür tatbikatlarla, örneğin Estonya'da, az önce bahsettiğim Estonya'daki örneğin Tallinn'deki merkezde sürekli tatbikatlar yapıyor. Yani burada görünürlüğünü artırıyor ve teknolojik diplomasi, algoritmik diplomasi gibi kavramlarla çeşitli açılımlar da yapılıyor. Belki bir tanesinden bahsedebiliriz.
1: Buyurun,
0: örneğin Indo-Pasifik üzerinde NATO'nun siber tehditler, algoritmik savaş senaryolarına karşı Avustralya ile, Japonya ile, Yeni Zelanda ile, Güney Kore ile olması gerekiyor. Bölge ortaklarıyla siber savunma işbirlikleri yapıyor. Bence bu çok önemli. Derinleştiğini, evet. Yani NATO'nun özellikle yapay zeka alanında bu tür diplomasi manevralarıyla derinleştiğini görüyoruz. Karar hızını aslında artırıyor da diyebiliriz bu çerçevede.
1: Evet. Bu görünürlüğün aslında biraz Türkiye'ye yansımalarını da konuşmakta fayda var. Sizden dinlemekte
0: evet.
1: fayda var ki ordu bakımından en büyük ikinci üyesi ülkemiz. Ne dersiniz?
0: Evet. Bu çok doğru bir tespit. En büyük ikinci üyesi ordu bakımından. Belki orada bir parantez açılabilir. Ve hatta karşılaştırmalı bazı alanlarda ilk sıralarda yer alıyor NATO'ya katkı sunma açısından. NATO'nun algoritmik diplomasisi üye ülkelerin yazılımlarının birbiriyle konuşabilmesini şart koşuyor. Türkiye o yüzden insan gücü sağlayan geleneksel ordu imajını NATO'nun dijital omurgalarını yazan ülke konumuna taşıyarak dönüştü. Örneğin yine bir örnekle somutlaştırmak gerekirse Havelsan'ın küresel rakiplerini geride bırakarak NATO'nun komuta kontrol mimarisinin kalbi diyebileceğimiz taktik data, link yönetim merkezi, ağ planlama yazılımını ittifaka ihraç ettiğini görüyoruz örneğin. Bunlar önemli gelişmeler. Veya Türk savunma sanayi firmalarından STM, NATO karar vericilerinin büyük veri havuzlarında arama, filtreleme ve haritalama yapmasını sağlayan projeler yürütüyor. Bunlara baktığımızda aslında sahadaki askeri güç masadaki algoritmik güce dönüşüyor.
1: Evet, burası çok önemli gerçekten. Altını çizmekte de fayda var. Sahadaki askeri güç masadaki algoritmik güce dönüşüyor. Bu da askeri teknoloji bağlamında büyük bir birleşim, hatta dönüşüm zannımca.
0: Çok haklısınız. Sizin de bahsettiğiniz gibi o gücün gelmiş olduğu eksen bir büyük bir birleşime, dönüşüme sebep oluyor. Zaten Türkiye'nin malumunuz özellikle İHA'lar, SİHA'ların algoritmik diplomasideki yerini belki detaylandırılabilir bu konuda. Siber tatbikatlarda liderlik, buralara katkılar çok daha detaylandırılabilir. Bunlar çok daha farklı platformlarda Türkiye'nin elini güçlendiren, görünürlüğünü güçlendiren bazı örnekler.
1: Evet, kesinlikle ki savunma sanayi ile adından dış basında da çok söz ettiren bir ülkeyiz Türkiye olarak ki işin içine artık dijital teknoloji de özellikle de yapay zeka girdikten sonra daha da görünür olmaya doğru yol alınıyor. Şimdi kritik önemde olduğundan bahsetmiştik açılışımızda malumunuz. Türkiye yarın Ankara'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Siz bunu gerek geleneksel diplomasi gerekse algoritmik diplomasi açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii şu anda küresel jeopolitik kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ve bu ittifakın da bazı becerileri sınanıyor. Türkiye'de özellikle Ankara'da bu ev sahipliğinde NATO'nun zirvesinin gerçekleştirilecek olması, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 74. yılında, yavaş yavaş artık 100. yıla yaklaşıyoruz orada da, ülkenin hem geleneksel diplomasi hem de algoritmik diplomasi alanındaki olgunluğunu, stratejik ağırlığını dünyaya ilan etmesi açısından muazzam bir sahne olacak. Burada tartışılan hususlar biliyorsunuz. O hep bizim geleneksel anlamda Türkiye'yi vurguladığımız jeopolitik önemi köklü olma özelliğini devam ediyor. Bunun yanında Türkiye doğal bir hakem. Aslında arabulucu rolü de üstleniyor. Özellikle Ukrayna'da Zelenski'nin Ankara'daki zirveye bizzat katılımının da beklendiği dikkate alınırsa Türkiye'nin Karadeniz güvenliği, özellikle tahıl koridoru tecrübesi, dengeli dış politika çizgisi diyebiliriz belki Ukrayna Rusya ekseninde. Önemli bir merkezi nitelik taşıyacak. Bunun yanında tabii özellikle NATO'nun yeni dijital doktrinlerinin kabulü. 2026 yılında ittifak dijital stratejisi ve yapay zeka stratejisi 2.0 gibi bazı kritik adımlar var. Böyle isimlendirildi. Algoritmik perspektifte. Bunlar da Türkiye'de tartışmaya açılacak Ankara zirvesinde. Ayrıca zirve vesilesiyle Türkiye yapay zeka destekli İHA'larını, SİHA'larını, İşte az önce bahsettik Havelsan gibi, STM gibi şirketlerin NATO veri tabanları için ürettiği bu yazılımları müttefiklerinin belki de tartışmasına, dünyaya lanse edilmesini çeşitli toplantılarla mümkün kılacak. Bu açıdan tam zamanında ve bu konular üstüne çok da güzel bir zamanda Türkiye için de önemli bir ev sahipliği ortaya çıkmış oldu.
1: Evet, aslında Ankara'daki zirve bu bağlamda da önemli fırsatları beraberinde getirecek gibi görünüyor. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi işin içine yapay zeka giriyor. Yapay zeka yarışı, yeni bir jeopolitik rekabet alanından söz ediyoruz. Yapay zeka ve siber güvenlik rekabetinin geldiği noktayı ve tehdit algılamalarını dikkate alacak olursak NATO'nun bundan sonraki adımları ne olmalı?
0: Tabii burada radikal bazı güncellemeler de gerekiyor. Şöyle, yani biz önemli gelişmelerden bahsediyoruz, bunları takip ediyoruz ama insan odaklı siber savunma refleksleri çok hızlı değişiyor. Ve burada tabii NATO'nun siber ağlarını koruması, saldırı ağını da tespit etmesi, otonom karşı hamle yapmak için çeşitli standartları ortaya koyması gerekiyor. O yüzden artı Ankara Zirvesi'nin kendi içerisinde çeşitli İHA'lar az önce bahsettik, siber doktrinlerinin NATO'ya entegrasyonu açısından çok önemli bir boyut olacak bu süreç. Ayrıca transatlantik veri paylaşımında güven krizi, yani güvenin tazelenmesi açısından müttefiklerin birbirleriyle yapay zeka algoritmalarını eğitmek için veri paylaşımında önemli bir süreç olacak. Ankara Zirvesi'nin belki geleceğiyle ilgili, bundan sonra atılacak süreçlerle ilgili algoritmik hantallıktan zaman zaman kurtulup dijital çağa tam uyum sağladığını ilan edeceği bir süreç olacak. Tabii buradaki somut adımları biz biraz bekleyip görmemiz gerekiyor. Yani belki bunu şundan sonra konuşabiliriz. Yani zirveden sonra evet, bundan sonra bu somut çıktılarla bu adımlar atılabilir diyebiliriz.
1: Bu somut çıktılar neler olabilir mesela? Var mı bizimle paylaşabileceğiniz öngörüleriniz?
0: Şöyle, özellikle normatif girişimler. Yani şimdi Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu NATO zirvesinde otonom silahların, askeri yapay zekanın küresel etik kurallarını belirleyen çeşitli metinlere liderlik etmesi de gerekiyor. Türkiye'yi bu konuda bir fırsat da bekliyor aslında bu zirve vasıtasıyla. Yani algoritmik diplomaside kural koyucu pozisyonunu veya işte az önce bahsettiğiniz, siz de vurguladınız, en büyük üyelerinden bir tanesi Türkiye. Burada yapay zeka destekli dezenformasyon kalkanları, çeşitli bölgesel çatışmaları önleme adına, manipülasyonların önüne geçmek adına yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemleri operasyonel olarak NATO'nun ve Türkiye'nin kendi kalbinde neresinde? Bunlar için önemli bir fırsat. Artı Türkiye'de çok fazla kurum var. Askeri anlamda, hem Türkiye'nin kendi askeri kuvvetler anlamında büyük bir gelişmişliği var ve bunların çeşitlendirilmesine bir fırsat diyebiliriz.
1: Hocam, Türkiye'nin yol haritasına ilişkin önemli noktalara temas ettiniz aslında, bahsettiniz ama kısa uzun vadede takvimlendirecek olursak başka ekleyecek neleriniz olur?
0: Az önce bahsettiğim tüm hususlar kısa vadeli boyutta biraz detaylandırmak mümkün ama uzun vadeli yol haritası diyorsanız eğer, bu belki bir 5-10 yıl sonrası için bazı kapıları aralayabilir. Yani Türkiye dış politikasını istihbarat analizlerini, özellikle stratejik öngörülerini yabancı menşeli yapay zeka modellerine emanet edemeyeceğini görüyoruz. O yüzden Türkiye burada kendi uzun vadeli jeopolitik risklerini en aza indiren, hep bu zaten Türkiye'de de sık sık vurgulanıyor, ulusal yerli modellerle güçlendirilmesi gerekiyor. Bu uzun vadede NATO'ya da bir destek sağlayacak. Artı Türkiye fiziksel olarak boğazların, yani mesela İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yönettiği gibi Doğu Batı arasında denizaltı siber optik veri hatlarının, bulut veri merkezlerinin güvenliğini, egemenliğini kontrol etme adına uzun vadeli yol haritaları çıkarması gerekiyor. Yani bir dijital veri boğazı doktrini gibi düşünebiliriz bunu. Bu da tartışılıyor. Yani stratejik olarak baktığımızda fiziksel coğrafyanın getirdiği riskleri minimize edip avantajları ikiye katlamanın bir anahtarı bu adım. Ve uzun vadede işte tüm bu bahsettiğimiz birkaç örnek bunun, sadece benim şu an aklıma gelen. Belki 10 yıl sonrası için tasarlanacak bir süreci gidiyoruz. Çünkü ülkeler 50 yıllık, 100 yıllık enerji planları yapıyor artık. Yapay zeka planları yapıyor. Türkiye'de NATO ile bunları çok rahatlıkla uzun vadede tartışabilir. Zaten önemli üyelerinden bir tanesiyiz NATO'nun. Bunu artık zirvelerde ev sahipliği yaptığımız boyutta da gösteriyoruz. O yüzden uzun vadedeki politikalar da ayrıca çalışma ve tartışma konularının başında geliyor.
1: Evet, aslında zirve sonrasında da esaslı bir mesai bekliyor olacak Türkiye'yi gibi
0: kesinlikle
1: görünüyor.
0: Evet, kesinlikle, peki. Çok haklısınız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Vahit Güntay katkılarınızdan dolayı.
0: Rica ediyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağolunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, yapay zeka ve siber güvenlik ışığında NATO'nun algoritmik diplomasisini konuştuk. Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Vahit Güntay'la. İlk bölümde ise sevgili dinleyenlerimiz...

Ars Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Elnur Hasan Mikail konuğumuzdu. Konu başlığımızsa algoritmik diplomasiydi. Tabii yarınki NATO zirvesi kritik önemde demiştik açılışımızda. Gerek ülkemiz gerek NATO için olumlu geçmesini temenni ediyoruz. Bölge ve dünya barışı adına da katkı sunması temennisiyle programımızı noktalıyoruz. Program yapımcımız Abdülvahap Türker, ses kayıtta Seval Köksal, mikrofonda ben Havva Emelya ile tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: soralım bakalım.
1: Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
2: Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Aslında pandemi sonrası hayatımıza daha yoğun ve hızlı giren bir ruh sağlığı hastalığı obsesif kompulsif bozukluk. Halk arasındaki adıyla OKB kısaca. OKB nedir? Tekrarlayan ve istenmeyen düşünceler, yani obsesyonlarla bu düşünceleri azaltmak için yapılan zorlayıcı davranışlar, yani kompulsiyonlar. İstemediğimiz ve biraz daha anlamsız bulduğumuz, mantıksız bulduğumuz düşüncelerin sıklıkla zihnimize gelmesi ve o düşünceleri rahatlatmak için yaptığımız davranışlar. OKB'deki temel handikaplardan biri, kişi kendi yaptığı davranışları aslında çok saçma ve anlamsız bulmaz. Ona göre normaldir. 30 kere elini yıkaması, banyoda 2 saat kalması ya da bir duayı 20 kere okuması onun için çok anlamsız değildir. Bu nedenle OKB yaşayan bireyin çevresindekilerin desteğine oldukça ihtiyacı vardır. Neler vardır obsesyonda, OKB bozukluklarında? Böyle çok kısa yine ufak bilgilendirme olsun. El yıkama, aşırı düzen takıntısı, tekrar eden kontrol davranışları, işte ütüyü prizden çektim mi, kapıları kilitledim mi, bazen dini obsesyonlar, acaba günah mı girdim, yanlış bir şey mi söyledim, bazen yanlış anlaşılma kaygısı, birine zarar mı verdim, acaba istemeden kötü davranışlar mı yapıyorum gibi, rutinde bize anlamsız gelen düşüncelerin sıklıkla zihnimize bir mesaj olarak gelmesi ve bu mesajları rahatlatmak için de bizim tekrarlayan davranışlarda bulunmamız gibi. Genel olarak psikiyatri desteği olmadan zor ilerleyen tedavi süreci var. O yüzden böyle bir gözleminiz varsa ve böyle bir şüpheniz varsa bir psikiyatriste yola başlamak en sağlıklı ve en önemli adım olarak literatüre girer.
0: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan, saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi

kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için ABD'den Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde pazar günü arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlar yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 550 personel geceden sabaha alevlerle mücadele etti. Yangınların yerleşimlere ulaşması önlendi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail 2 Filistinli'yi katletti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrail işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Haberleri sunduk.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Oto

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamlar. Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz. Bugün iklim değişikliği ve çölleşme ile tarım ve gıda güvenliği arasındaki ilişkiyi konuşacağız. İklim değişikliği ve çölleşme günümüzde yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkarak tarım ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen küresel bir krize dönüşmüş durumda. Artan sıcaklıklar, azalan su kaynakları ve verimsizleşen topraklar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Bu durum, gıda üretiminden tüketime kadar uzanan süreçte önemli etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle gelecek nesillerin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim hakkı, iklim krizinin merkezindeki temel konular arasında yer alıyor. Çölleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, üreticiler daha zor koşullarda üretim yapmak zorunda kalırken, gıda fiyatlarında yaşanan artışlar, toplumun kırılgan kesimlerini daha fazla etkiliyor. Uzmanlar, doğal kaynakların adil ve bilinçli kullanımının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor. Tarım alanlarının daralması ve biyolojik çeşitliliğin azalması, gıda sistemlerinin geleceğine ilişkin kaygıları artırıyor. Bu süreçte üretim, tüketim ve paylaşım dengesi yeniden sorgulanırken, gıda etiği kavramı daha fazla önem kazanıyor. İklim değişikliği karşısında alınacak önlemler yalnızca çevreyi değil, toplumların gıdaya erişim hakkını da koruma amacı taşıyor. Bu nedenle iklim değişikliği ve çölleşmenin tarım ve gıda etiği üzerindeki etkileri günümüzün en önemli tartışma başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Çölleşmeden Konuşalım programında bugün Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Profesör Doktor Cemal Taluğ bizimle birlikte. Sayın Cemal Taluğ, hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Tarım ve Gıda Etiği Derneği'ni konuşacağız sizinle. Başkanlığını ediyorsunuz. Önemli bir dernek ve çalışmaları var. Ancak biz merak ediyoruz, ne zaman kuruldu, neler yapıyor? Dilerseniz kuruluşuna bizi bir götürün.
2: Tabii ki. Memnuniyetle, aslında Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin ben hiç aklımda yoktu kurmak. Emekli yaptılar beni. Yaş haddin tamam dediler. 2015 yılının başlarında emekli oldum. Emekli töreninden hemen sonra Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı beni ziyarete geldi. Dedi ki, hocam, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak bir hibe programı var. Biz bu hibe programına Biyoetik Derneği olarak başvuracağız. Ama tarım ve gıda etiği konusunda başvurmak istiyoruz. Bunu da ancak siz genel koordinatörümüz olursanız projenin yapabiliriz. Lütfen bizi kırmayın dediler. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım ama tarım ve gıda gerçekten hem insan yaşamında hem insan uygarlığında benzersiz bir yeri olan, çok yaşamsal, çok boyutlu bir konu. Etikle çok yakın alakası olması lazım. Ama pek konuşulmuyor yani bu tarım gıda etiği. Dünyada bile çok yaygın değil. Güzel bir şey, ben de öğrenmiş olurum dedim. Tamam, projeyi hazırlığında varım dedim. Projenin uygulanmasında da varım. Ve 2015 yılının işte başlarında bir proje hazırladık. Yaz aylarında projeyi sunduk. Güzel de bir ekip kurmuştuk doğrusu. Güzel de bir proje hazırladığımızı düşündük. Hı hı. Ve gerçekten tamam, projeyiniz kabul edildi dediler. Ve 2016 yılının başında bu projeye başladık. Projenin 5 tane iş

0: paketi hazırlamıştık. Yani bunlardan bir tanesi eğitim çalışması yapacağız. Hem de 7 ilde, Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde bakanlıkla birlikte, Tarım Orman Bakanlığı'yla birlikte eğitim çalışmaları, tarım gıda etiği, araştırma yapacağız. İşte bir uluslararası kongre yapacağız. Kitaplık geliştireceğiz ve bir de sivil toplum kuruluşu oluşturacağız. Hepsini yaptık bu dediklerimizi. Sivil toplum kuruluşu oluşturmak en kolayı gibimize geldi. Yani 9 arkadaş bir dilekçe verdik, cevap geldi, tamam kuruldu diye. Ama genel kurul yapacaksın. E peki ne yapacağız? Başkan seçeceğiz, yönetim kurulu seçeceğiz filan. Yine gözler bana döndü, hocam sen başkan olacaksın diye. Ve böylece Tarım ve Gıda Etiği Derneği 30 Mart 2016'da, bundan 10 yıl önce kuruldu. O günden bu yana da ben başkanlığını yürütüyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Tarım ve Gıda Etiği'ni çok mutlulukla çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Çalışmalarımız işte mutlaka periyodik bahar ve güz seminerleri yapıyoruz. Sempozyumlar yaptık. Uluslararası bunlardan bir kısmı. Eğitim çalışmaları yaptık. Araştırma yaptık. Kamuoyu kampanyaları yaptık. Hı hı. Görsellerle tarım ve gıda etiğinin önemli kavramlarını tanıtmaya çalıştık. Sosyal medya üzerinden toplumla paylaşmaya çalıştık. Uluslararası kongreler, bakın daha bir yıl dolmadan başlamıştık. 10 yılda 5 uluslararası tarım ve gıda etiği kongresi yaptık. Şimdi bu yapılabilir bir şey ama şunu eklemem lazım. Derneğimiz dünyada ilk ve tek bu konuda. Yani uluslararası tarım ve gıda etiği uluslararası kongresi yapan tek ulusal kuruluş. Başka kuruluşlar var. Mesela Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Birliği var. Hı hı. Onlar da ya. Biz ulusal bir kuruluş olarak dünyada uluslararası, hepsi iki gün sürer, iki ayrı salonda, hepsinin kitapları hem basılıdır hem dijitaldir. Bunu yaptık. Birçok böyle yeni, özgün iki amacımız var. Kısaca onu da söyleyeyim. Bir tanesi derneğimizin amacı tarım ve gıda etiği alanında önce tarım ve gıda sisteminin bileşenlerinde, yani o sistemin içindeki insanlarda ama tüm toplumda farkındalık ve duyarlılık yaratmak. Tarım ve gıda etiği konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmak. İkinci temel amacımız ise tarım ve gıda etiğinin ulusal ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak. Bunu başarmaya çalışıyoruz.
1: Harika.
0: Olanaklarımız ölçüsünde çalışmalarımızla yapmaya çalışıyoruz.
1: Harika. Aslında şimdi sizden Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin kuruluşunu, neden kurulduğunu, amaçlarını sorarak başladık sohbetimize ama Sayın Cemal Taluk'u tanımayanlar elbette vardır. Bizler tanıyoruz. Şimdi kuruluş aşamasında sizin bu dernekte olmanız gerektiği size söyleniyor. Ama siz kimsiniz? Neden size söyleniyor? Biraz daha geçmişe gidelim istiyorum ben.
0: Peki. Evet, ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde lisans eğitimimi gördüm. Doktoramı da orada yaptım. Lisansımdan sonra, bu arada 68 kuşağı talebe cemiyeti başkanlığı yaptım. Bunu söylemem lazım öğrenciliğim sırasında. Daha sonra bir asistanlık teklifi aldım. Çok yeni bir konuydu. Tarımsal yayın ve haberleşme diye Avrupa'da bile çok yeniydi. O zamanlar 1971 yılından bahsediyorum. 71 yılının ilk günlerinde fakülteye asistan olarak bu konuda alındım. Ve Türkiye'deki ilk akademisyenim bu konuda ders veren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde hep çalıştım. Bunun dışında 4 seneye yakın Pakistan'da uluslararası bilim insanı olarak çok güzel, çok özel bir çalışma yaptım. Yani 5 kişilik bir grup vardı. İşte 2 İngiliz, 1 Amerikalı, 1 Kanadalı ve ben. Köylere gittiğimizde beni silahla karşılıyorlardı. Beyaz Müslüman Türk geldi diye. Pakistan'da gerçekten Müslüman ve Türk olarak yaşamak olağanüstü bir şey. olağanüstü bir şey. 4 sene çok şey öğrendim. Daha çok köye gittim. Ankara'da imkanlarımız daha sınırlıydı tabii üniversitede. Hem diğer yükler hem de araç ve vakit olarak da sınırlıydı. Orada daha çok köyle temas etmeyi, yabancılardan birlikte deneyim paylaşmayı gerçekten benim için çok yararlı oldu. 86 yılında gittim, döndüm. Döndükten sonra rektör yardımcılığına atadılar beni. Daha sonra Ziraat Fakültesi'nde dekanlık yaptım. Dekanlıktan sonra rektörlük seçimine girdim. Ankara Üniversitesi rektörü oldum. Rektörlükten sonra, dönemim bittikten sonra fakülteme döndüm. Bir 3 sene daha yaş haddine kadar çalıştım. Hep akademisyenliği çok sevdim. Yani uluslararası çalıştıktan sonra başka fırsatlar da doğmuştu dünyada ama yani bir Ziraat Fakültesi hocası olmak, akademisyeni olmak benim için çok değerliydi.
1: Ve siz Türkiye'de kalmayı tercih ettiniz.
0: Evet, tabii. Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Pakistan'a iki küçük çocuğum, küçük diyorum o zaman küçük tabii 86 yılı için çocuğumla, eşimle birlikte gitmiştik 4 seneye yakın. Evet. Çok güzel yaşadık. Ankara Üniversitesi tabii özel bir üniversite. Türkiye'nin aslında 1946 üniversite yasasıyla kurulan, fakülteleri daha önce kurulmuş olan, mesela Ziraat Fakültesi, hepsinin ayrı farklı kültürü olan. Onun için Ankara Üniversitesi çok renkli, çok yönlü bir üniversite. Çok zevkle çalıştım, akademisyenliği sevdim. Ondan sonra bana niye gel bu tarım gıda etiği dediler. Şaka yaptılar, dediler ki hocam saçın bembeyaz oldu artık felsefe çalış. Felsefe etik çalış dediler. Ben de dedim ya benim 45 yaşından beri yani o saçım beyaz. Yok yok, felsefe etik size yakışır dediler. Bilmiyorum ama tabii çok mutluyum, memnunum. Bir yeni bir alan açmak bir kere özel. Tabii tarım ve gıda etiği de gerçekten çok benzersiz bir alan. Yani etikte de ama tarım ve gıda kendisi benzersiz bir alan. Bu sözümü biraz açmak isterim biraz sonra eğer uygun görürseniz.
1: Şöyle, aslında devam ediyoruz. Daha da çeşitlendireceğiz. Derneğin çalışmalarını biraz daha açmak istiyoruz. Biz kaç yılında tam olarak kurulmuştu dernek?
0: 2016 yılında.
1: 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Seminerler, sempozyumlar, eğitimler, araştırma çalışmaları, kamuoyu kampanyaları dediniz, uluslararası kongreler dediniz. Hangi konular konuşuluyor işte bu çalışmalarda? Biraz bunu merak ediyoruz derken, biraz önce aslında virgül koyduğunuz konuya şimdi giriş yapabiliriz.
0: Kısaca ben onu söyleyeyim. Yani kongrelerde ve seminerlerde, sempozyumlarda çok unutulmaması gerekli, giderek daha fazla önem kazanan konuları ele almaya çalışıyoruz. Örneğin Eskişehir'de işte 3-4 sene evvel kuru tarım yeniden diye bir sempozyum yaptık. İki gün yabancıların da katıldığı kuru tarım yeniden, iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, sizin yakından ilgilendiğiniz yaygınlaşıyor. Biz kuru tarım birikimimizi sahip çıkmalıyız. Türkiye gerçekten olağanüstü başarılıdır. Çok büyük potansiyeli olan bir ülke Türkiye aslında, hem iklim olarak, yani iklim farklılıkları, iklim çeşitliliği olarak, mikro klimalar dolu bir yerdir. Yani hiç beklemediğiniz bir yerde kayısı yetişir Türkiye'de.
1: Evet.
0: Böyle özel bir memleket, çok farklılıklar olan bir yerdir. Dünyada tarımın ilk başladığı yerlerden büyük birikimi var. Çiftçilerimiz çabuk adapte olabilirler yeniliklere. Bakarsınız hızla değiştirirler yani. Bir bölgeye gidersiniz, aa burası işte tütün ve pamuk yeridir dersiniz. Aa, bir bakmışsınız son 10 senede orası fidancılık, bütünüyle fidancılık yapan bir yer haline dönmüş. Böyle özellikleri olan bir yerdir. Ama kuru tarımı da mutlaka bizim yeniden gündeme getirmemiz, hayata geçirmemiz lazım.
1: Ben şimdi burada şunu merak ediyorum Sayın Cemal Talum. Eskişehir'de kuru tarım yeniden semineri yaptık dediniz. Katılım nasıldı ve biz gerçekten tehlikenin farkında mıyız? Yani siz demiştiniz ya, derneğin amacı bir anlamda da farkındalık yaratmak. Dolayısıyla bu farkındalık oluştu mu toplumda? Size bunu sormak isterim.
0: Biz payımıza düşeni yaptığımızı düşünüyoruz ama mesela o sempozyum için söyleyeyim. Önder Çiftçi Derneği vardır Konya'dan. Konya'dan bir grup çiftçi geldi. Yani sırf o toplantıya katılmak için, Konya'da bu konuda hassas bir bölge biliyorsunuz. Hı hı. Katılım yüksekti. İşte üniversitelerden gelenler, meslektaşlarımız, çok değişik yerlerden gelen konuşmacılar vardı. Eski birikimi anlatan, bakanlığın eski yöneticileri de vardı, yeni yöneticileri de vardı. Yani çok değerli, hatta bir daha yapalım diye yeni

0: Gündemimizde yani fırsatta bu kuru tarım konusunu tekrar gündeme getirmemiz lazım. Mesela uluslararası kongrelerimizde önce tema benimsemedik. Bir tema şu konuda çalışacağız demedik ilk üç kongremizde. Niye demedik? O kadar yeniydik tarım ve gıda eti. Hiçbir konu tam konuşulmamış, duyulmamış. Öyle olunca birçok konuyu birden ele alalım. Önce tarım ve gıda etiğini doğru dürüst bir tanımlayalım, sınırlarını çizelim istedik. Fakat son iki kongremizde temamız var. En son kongremizin teması yeni teknolojiler ve etik. Teknoloji etik ilişkisi üzerinde bundan sonra genellikle her kongremizde ayrı o günün, o dönemin önem taşıyan, tabii ülkemizin koşullarını da düşünerek dışarıdan gelecek insanların da o konudaki birikimlerinden yararlanacağımızı düşünerek öyle seçmeye çalışıyoruz. Ama en son teknoloji etik ilişkisinin çok değerli olduğunu, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknoloji tabii olağanüstü bir şey. Teknolojisiz, bilim ve teknoloji olmadan olmaz. Ama bilim ve teknolojinin bazen çok olumsuz sonuçları insan yaşamına, doğaya, toplumda yarattığı adaletsizlikler, eşitsizlikler. O bakımdan teknoloji üretirken ve uygularken bir kutup yıldızına ihtiyaç var. Bir pusulaya ihtiyaç var. İşte bu etik değerler olması lazım. Bu çok önemli. Etik değerlerin mutlaka tarım ve gıda sisteminin ana ekseninde. Bilim ve teknolojiyle birlikte olması, yenilikçilikle erdemin bütünleşmesi, üretirken doğanın aynı zamanda korunmasının, onarılmasının hatta başarılacağı, hem üretkenliği arttıran hem de aynı anda doğayı da doğayla uyumlu, doğaya saygılı bir tarımı gerçekleştiren bir yapı gerekiyor. Tarım gıda sistemini dönüştürmek gerekiyor.
1: Sayın Cemal Talu, peki bu tür çalışmaların şehir merkezlerinde yapılması elbette kıymetli. Çünkü karar alıcıların da doğrudan o çalışmaların içinde bulunması gerekiyor. Ama kırsalda da bu tür seminerlerin yapılması belki farkındalığın artmasını daha fazla artırır mı? Daha çok kişiye ulaşmasını sağlar mı gıda etiğinin? Ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi şöyle düşünüyorum, yani tabii ki önce tarım ve gıda sistemi içindeki insanlar, bunların en önemlileri de tarım üreticileri, çiftçiler ve çiftçilerin bu konuda iyi bilgilenmesi, bu konuya yakınlık duyması, bunu hayatlarına aktarması, etik bilinçlenme, ne bileyim değerlerle ilgili daha fazla düşünmesi lazım. Tarım sadece ne kadar üreteyim, ne kadar kazanayımla değil, nasıl üreteğimi de mutlaka yanında düşünmesi, hatta nasıl üreteyim, nasıl paylaşılmalı, bunu da düşünülmesi gerekli bir alan. Tarım çok özel, özgün bir alan hakikaten. Tarım ve gıda diyelim tabii. Tarım ve gıda öyle özel ve özgün bir alan. Onun için tabii ki çiftçiler, ama çiftçiler yetmez. Tüketicilerin eğitimi de çok önemli. Toplumun eğitimi. Bunu söylememe izin verin. Yani bizim İstiklal Marşımız. Dünyada örneği yok. Nasıl başlar? Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Yani nasıl başlar? Eğer gıdaya erişirsem ben özgürlüğümü korurum, ben bağımsız kalırım. Yeter ki gıdaya erişim, yeter ki gıdaya erişim olsun. Bu bakımdan hakikaten gıda, yani tarım varsa gıda var, gıda varsa gelecek var. Onun için biz tüketiciler, mesela bizim doymamızı sağlayan çiftçilere mutlaka sahiplenmemiz lazım. Ama sadece tüketici olarak, hayır, yurttaş olarak da varlığımızı, bağımsızlığımızı koruyacak olan insanları ve o üretim faaliyetini, tarımı ve çiftçileri yurttaş olarak da sahiplenmemiz lazım. Tabii bizim sahiplenmemiz tek başına yetmez. Devletin sahiplenmesi lazım. Üniversitelerin sahiplenmesi lazım. Bu bakımdan bunu son derece önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Tarımın, gıda etiğinin, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak toplumlar ancak sınavdan geçtiklerinde bir kez daha bunun farkına varıyorlar. Son yıllarda bir pandemiden geçti tüm dünya, pandemi etkisindeydi. Ya. Gelinen noktada savaşlar var ve ülkemizin çevresinde, komşu ülkelerimizde maalesef savaşlar görüyoruz. Ve geçen yıla baktığımızda yağışlar hayli az.

0: sıcaklığı ve kuraklığı konuşuyorduk. Dolayısıyla şimdi çok daha önemli bir hal aldım. Birkaç cümleyle öneminden bize bahsedin isteriz. Tarım ve gıda etiğinin, gıda güvenliğinin.
1: Yani gıda bir kere insanın temel kaygısı, temel amacı, yeryüzündeki varlığının, serüveninin başladığından beri hiç değişmedi. Hayata tutunmak için değişmeyen, vazgeçilemeyen, ertelenemeyen üç ihtiyacımız var. Hava, su ve gıda. Gıda olmazsa olmaz insan yaşamı için. Gıda aynı zamanda bizim zihni ve bedeni gelişmemiz için, fiziki gelişmemiz için yeterli beslenmek, değil mi? Dengeli beslenmek, sürekli aynı şekilde gelişmemiz için gerekli bir şey. Sadece o mu? Sosyal ve kültürel hayatımızda her şey gıda. Yani bu inanılmaz. İki dini bayramımız var. Biri iftar ve sahur diyoruz yani. Öbüründe kurban kesiyoruz. Gıda, gıda her yerde, her zaman. Ama bu niteliğiyle aynı zamanda müthiş bir güç kaynağı. Güç kaynağı. Yani gıdayı kontrol edenler. Gıda aynı zamanda tarih içinde de bir savaş nedeni, evet. Savaş aracı, büyük bir mücadele alanı olarak gözüküyor. Onun için tarım ve gıda çok önemli. Ama tarım ve gıdada da değerleri, etik değerler felsefesidir. Tarım ve gıdanın sisteminin değer sorunlarını inceleyen alana da tarım ve gıda etiği denir. Tarım ve gıda etiği hem üreticinin sorumluluklarını, tüketicinin, yurttaşın sorumluluklarını hepsini kapsar. Ve etik insanı sorumlu davranmaya ve dayanışmaya yöneltir. Buna ihtiyacımız var ki tarım gıda sistemini biz biraz daha insan haklarını ve onurunu koruyan, biraz daha insanı, toplumun çıkarlarını önceleyen, sadece kâr hırsını değil toplumun çıkarlarını önceleyen ve doğaya saygılı bir biçimde iyileştirmeyi ve geliştirmeyi başaralım.
0: Peki, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Profesör Doktor Cemal Taluğ, çok teşekkürler. Sağolunuz. İklim değişikliği ve çölleşme yalnızca çevresel dengeleri değil, tarım ve gıda sistemlerinin etik boyutlarını da derinden etkiliyor. Azalan tarımsal üretim kapasitesi, gıdaya erişimde eşitsizlikleri artırırken toplumsal adalet tartışmalarını da gündeme taşıyor. Doğal kaynakların hızla tükenmesi, gelecek nesillerin gıda güvenliğini koruma sorumluluğunu daha önemli hale getiriyor. Uzmanlar, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının bu süreçte kritik bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Üretimden tüketime kadar her aşamada bilinçli kararlar alınması, gıda etiğinin temel gereklilikleri arasında yer alıyor. Çiftçilerin desteklenmesi, su ve toprak kaynaklarının korunması, tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. İklim krizinin etkileri karşısında bireylerin, kurumların ve devletlerin ortak hareket etmesi gerekiyor. Çünkü gıda yalnızca ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda temel bir insan hakkı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle çevresel sorunlara karşı geliştirilecek her çözüm, etik değerleri ve toplumsal sorumluluğu da göz önünde bulundurmalı. Aksi halde bugün yaşanan iklim ve çölleşme kaynaklı sorunlar gelecekte çok daha büyük gıda krizlerine dönüşebilir. Dileğimiz ve umudumuz tarımın güçlendiği, üreticinin desteklendiği ve herkesin güvenilir gıdaya erişebildiği bir geleceği akıl, bilim ve dayanışmayla inşa etmek. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Çölleşmeden konuşalım. Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Dünya artık sadece askeri ve ekonomik güçlerle şekillenmiyor. Kültür, medya ve diplomasi araçları uluslararası ilişkilerde belirleyici hale geliyor. İşte tam bu noktada sınırları aşan Türkiye programıyla sizinle birlikte olacağız. Kamu diplomasisinin ne olduğunu, yumuşak gücün nasıl kullanıldığını ve ülkelerin kendi imajlarını nasıl inşa ettiklerini konuşacağımız Zakir Afşar'ın hazırlayıp sunduğu Sınırları Aşan Türkiye programı her çarşamba saat 22.12'de TRT Radyo 1'de.

0: Kariyer Atlası.
1: Efendim, Kariyer Atlası programından herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi olduğu gibi TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem kariyer yolculuğunuzda hem de özel hayatınızda size rehberlik edecek, işlerinizi kolaylaştıracak, hayatınızda kendinizi daha iyi, daha motive hissedebileceğiniz konuları getirdiğimiz Kariyer Atlası programımız bugün yine dop dolu bir içerikle karşınızda ve sizlerle birlikte. Hepimiz hayatımızın bir döneminde hızlanmaya ihtiyaç duyarız ve o hızlanma aslında büyümeyi beraberinde getirecek zannederiz. Dönüşüm isteriz. Dönüşüm bir hız problemi değil, bir ritim meselesidir aslında. Bugün sizlerle birlikte neden hızlı koşanların çabuk yorulduğunu, Kaizen felsefesinin modern iş dünyasındaki karşılığını ve özellikle 2026'nın iş trendlerinde yavaşlığın neden yeni lüks olduğunu konuşacağız. Yavaşlık gerçekten bir lüks müdür? Kahveniz hazırsa, yoldaysanız ve dikkatiniz bizdeyse, yürüyorsanız ve etrafınızdaki güzellikleri seyrederek bizi dinliyorsanız, hazırsanız başlıyoruz. Efendim, bazı insanlar hayatı sürekli hızlanarak kazanacaklarını düşünüyor. Eğer hızlı yürürsem çabuk ulaşırım, hızlı koşarsam çabucak hedefinin içerisine girmiş olurum. Eğer hızlı düşünürsem bütün her şeyi düşünmüş olurum. Daha hızlı toplantılar, daha hızlı kararlar, daha hızlı büyüme, daha hızlı dönüşüm aslında bekleniyor. Fakat benim bütün yıllar içerisinde gördüğüm bir şey var ki, daha hızlı kelimesini kullanan herkesin ortalama stres seviyesi de daha yüksek oluyor ve bir şeyleri mutlaka kaçırıyor. Ama ilginç bir şey oluyor bu arada. Hız arttıkça derinlik azalıyor. Dikkat dağılmaya başlıyor. İnsan ilişkileri zayıflıyor. Yani hem fiziksel sağlığımız zarar görüyor, hem mental sağlığımız zarar görüyor. Şimdi size üçüncü bir sağlıktan da bahsedeyim. Çok yakında bununla ilgili bir program da hazırlıyorum, yapacağım. Fiziksel sağlığımız belli. Mental sağlık da ortada. Ve şimdi yepyeni bir sağlıktan bahsediliyor. O da sosyal sağlık. Yani insan ilişkilerinde ne kadar sağlıklı olduğunuz konusu. İnsan ilişkileri de elbette ki bu kadar hızın içerisinde zayıflıyor. Ve bir noktadan sonra insan ve içinde bulunmuş olduğu sistem yorulmaya başlıyor. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu böylece konuşmuş oluyoruz. Dönüşüm gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Başarı, bir yere ulaşmak gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Bu konuyu çok erken yaşlarınızdan hatırlıyor olmanız lazım. Kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hatırlıyorsunuz değil mi? Hangisi daha hızlı, hangisi daha ritimli, hangisinin dikkati hızlı olunca dağılıyor, hangisi daha verimli bir şekilde hedefe ulaşıyor, bu hikayeyi de hatırlamış olalım. Modern dünyaya geldiğimizde modern dünyanın en büyük problemlerinden biri şu, insanlar artık nasıl çalışacağını değil, nasıl sürdürebileceğini bilmiyor. Sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar var. Ben 20 yılı aşan profesyonel hayatımda yönettiğim projelerde, verdiğim eğitimlerde ve binlerce saat

Saatlik koçluk görüşmelerinde şunu çok net gördüm ki insanlar genellikle başarısız oldukları için değil, sürdüremedikleri için yarım bırakıyorlar. Ve bugün 2026 iş dünyası bize yepyeni bir şey söylüyor. Hız artık tek başına başarı kriteri değil. Çünkü dünya yoruldu. İnsanlar bu hızın içerisinde bir şeyleri kaçırma duygusundan ötürü psikolojik olarak rahatsız. Kurumsal yapılar yoruldu, yöneticiler yorgun, çalışanlar yorgun, hatta başarılı insanlar bile bir yerlere yetişme duygusundan ötürü, bir şeyleri kaçırıyorum endişesinden ötürü yorgunlar. Gelin birlikte şu sorunun içine girelim. Neden hızlı koşanlar daha çabuk tükeniyor? Ve neden artık yeni liderlik anlayışları daha çok ritim yöntemiyle ilgili? Son iki yıldır yayınlanan liderlik ve organizasyon raporlarında çok dikkat çekici bir kavram var. Sürdürülebilir liderlik. Benim de 2025'ten beri, son 1,5 yıldır ve devam ediyor, şu anda 2026'nın ortasındayız. Liderlik programlarına sürekli bir şekilde araya konu olarak koymaya çalıştığım önemli bir kavram. Sürdürülebilir yöneticilik. Başarıda da böyle. Tek başına, tek bir anda gerçekleşmiş bir başarı yerine sürdürülebilir başarı. Eskiden organizasyonlar agresif büyümeyi alkışlıyordu. Daha fazla hedef, daha fazla performans, daha fazla büyüme. Ama bugün tablo değişiyor artık. Çünkü organizasyonlar şunu fark etti. Sürekli hızlanan sistemler bir noktadan sonra içten çöküşe geçiyorlar. Bugün özellikle değişim projelerinde transformasyon varsa bir şirketin içerisinde, organizasyonel dönüşümden bahsediyorsak çok kritik bir kavram var. Değişim yorgunluğu. Her ay, her dönem, her çeyrekte, her yıl organizasyonlarda yaşanan organizasyon ağaçlarının değişimi, birimlerin değişimi, içeriklerin ve süreçlerin değişimi, sürekli bir şekilde prosedürlerin değişimi, bir türlü standardı yakalayamamak ve sürekli bir değişimin içerisinde olmak elbette dışarıdan konuştuğumuzda oldukça güzelmiş gibi görünüyor. Fakat bunun literatürde bile ismi var: değişim yorgunluğu. İnsan zihni sürekli yeniden yapılanmayı taşıyamıyor çünkü. İnsan zihni sürekli bir şekilde değişimi kaldıramıyor. Her ay yeni sistem, her hafta yeni hedef, her gün yeni KPI'ler. Bir süre sonra organizasyonlar öğrenmeyi bırakıp sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Haydi şimdi organizasyonumuzu yeniliyoruz. Yeni yönetici unvanları getiriyoruz. Artık sen bu birimde değil şu birimde çalışacaksın. Artık bu işleri bu birim değil şu birim yapsın. Peki, transformasyon, değişimi severiz. Güzel, bunu bir kere yapalım. Ama biz ne zaman oturup değişimi konuşmadığımız ve artık rutine geçtiğimiz ve sadece performans sergilediğimiz bir gün gelecek ve o gün çalışacağız? Burada çok kritik bir hata yapılıyor aslında. Değişim sanki hızlandırıcı bir durummuş gibi sanılıyor. Oysa değişim maratondur. Ben özellikle çok kritik organizasyonel değişiklikler yapan, prosedür ve iş akışları değişikliği yapan firmalara ve yöneticilere sesleniyorum. Bakın, değişim bir maratondur. Uzun bir süreçtir. Bazen danışmanlık verdiğim firmalarda, kurumsal kültür değişimlerine rehberlik ettiğim firmalarda en çok almış olduğum geri bildirimlerden biri şu: hocam biz ne zaman bu kültürü oturtmuş oluruz? Siz ne kadar bu kültürü sahiplenir ve ısrarla üzerinde durur ve değişimi için aynı standartları hep beraber inanarak uygulamaya devam ederseniz bir gün değişim gerçekleşir. Ama o gün ne zaman bilmiyorum. Çünkü bu bir maraton ve bir maraton koşucusu yarışın ilk kilometresinde bütün enerjisini harcamaz. Neden? Çünkü ritim bilir, değil mi? Belli bir ritimde koşar. Amatör maratoncuları bilirsiniz, böyle yarış başladığında bir anda çizgiden çıkarlar. Hoppa, bir anda hızlanır. Nasıl hızlı koşuyorlar ama. İnanılmaz, sanki kazanacak. En öne geçer, müthiş sevinir. Ama 3 kilometre sonra pili biter. Ama profesyoneller öyle mi? Sanki etrafı

anda hiç kimse koşmuyormuş gibi yarışa başlar. Yavaş ritimlerle başlar. Çünkü maraton bir ritim meselesidir. Değişim de öyle. Bugün birçok profesyonel

Çünkü insan zihni sürdürülemeyen yoğunluğu bir süre sonra tehdit olarak algılar. Neden? Der ki ben bir değişimin içerisindeyim ama sürdürülebilir bir durum ortada yok. O zaman burada bir başarısızlık mı var acaba? Bir kriz içerisinde miyim? Bir tehdit altında mıyım diye düşünmeye başlar. Burada nörobilim devreye giriyor. Beyin sürekli alarm halinde yaşamaz. Yaşayamaz. Sürekli stres altında olan sistemler bir süre sonra ya tükenirler, ya donarlar, ya da görünmez şekilde yavaşlamaya başlarlar. İşte bu yüzden artık modern organizasyonlar hızdan çok ritme yatırım yapıyorlar. Yavaş ve sürekli. Rutinde ama devamlı. Az ama sürekli. Devamlı. O zaman şimdi burada çok kıymetli bir kavrama geçelim. Profesyonellerin hepsinin yakından tanıdığı, özellikle gençlerin de derslerden duyduğu ve gördüğü Kaizen. Yani sürekli iyileştirme. Kaizen'i biliyorsunuz, Toyota'nın üretim kültürünü dünyaya taşıyan sade ama güçlü yaklaşımdan bahsediyorum. Kaizen bize çok basit görünen ama hayat değiştiren bir şey söylüyor. Her gün sadece %1 daha iyi ol. Bence bunu bir yere yazın. Aklınızın bir köşesinde ezbere tutun. Her gün sadece %1 daha iyi ol. İnsan zihni büyük değişimleri sever gibi görünebilir. Ama gerçekte büyük değişimlerden korkar. Çünkü büyük değişim belirsizlik demektir. Belirsizlikse beyin için tehdittir. Bakın çoğunuz net olmayan süreçlerde kendinizi nasıl kaygılı hissediyorsanız, karmaşanın içerisinde nasıl kaygılı hissediyorsanız değil mi belli bir durum karşısında? Büyük değişimler karşısında beyin kendisini belirsiz bir durumun içerisinde hisseder ve bunu bir tehdit olarak algılar. Beyin için bir tehdittir. Ama küçük adımlar öyle mi? Hani Kaizen modelinde olduğu gibi, her gün sadece %1 daha iyi ol modelinde olduğu gibi. Küçük adımlar öyle mi? Onlar yönetilebilir görünür. İşte Kaizen'in psikolojik gücü tam burada başlıyor. Her gün küçük bir gelişim, küçük bir iyileştirme, küçük bir düzenleme, küçük bir farkındalık. Ben her gün 5 kilometre koşacağım. Sakin ol şampiyon. Sen daha düne kadar 500 metre bile yürümek istemiyordun. Yarından itibaren 5 kilometre nasıl koşacaksın? Kendinize koymuş olduğunuz hedeflerde lütfen küçük başlayın, oldu mu? 5 kilometre değil. Ben yarın 500 metre yürüyeceğim. 500 metre hafif tempo koşacağım. Hafif tempo. Sonra bir bakacağım. Eğer işler yolundaysa bir 500 metre daha yürüyüp 500 metre daha hafif tempo koşacağım. Ve böylece 15 gün boyunca bunu denemeye devam edeceğim. 5 kilometre olmasa da 3 kilometre ile devam edeceğim. Nasıl ama? 15 gün sonra bu hedeflerinizi kendi fiziksel sağlığınıza göre değiştirebilirsiniz. Ama 5 kilometre koşmakla başlamayın, ne olur? Çünkü bunu sadece bir kez yapabileceksiniz. İkinciyi deneyenler olacaktır. Tebrik ederim. Üçüncüye gidenler varsa ısrarcılar. Bravo. Dördüncüyü bilemiyorum. Ve zamanla bu küçük farkındalıklar, bu küçük düzenlemeler, bu küçük iyileştirmeler, zamanla bu küçük değişimler devasa sonuçlar üretmeye başlar. Matematik çok ilginç bir şey söylüyor bakın. Her gün %1 gelişmek bir yıl sonunda sizi başlangıç noktanızın yaklaşık 37 kat ötesine taşıyor. 37 kattan bahsediyorum. İngilizce konuşamıyorum, yabancı dil öğrenemiyorum. Peki ne istiyorsun? Hemen konuşmak istiyorum. Yani yarın sabah uyandığında yabancı bir ülkede doğmuş, büyümüş, İngilizcesi mükemmel olan birisi gibi takır takır konuşmak mı istiyorsun? Evet, öyle olmasını istiyorum. Bu nasıl mümkün olacak? Bu nasıl mümkün olacak? Bence sen gel, her gün %1 iyileşme hedefiyle yarın 5 dakika daha fazla konuş. Bir sonraki gün 2 dakika daha ekle. Sonraki gün 5 dakika daha ekle. Ve böyle böyle her gün biraz da olsa, 30 saniye fazla da olsa, 1 dakika fazla da olsa konuşmaya devam et. Kiminle? Aynada kendinle. Kiminle?
Ve artık yapay zeka sesli ortamda çok güzel İngilizce konuşuyor. Hangi dili konuşmak istiyorsanız hatta sizinle konuşabilir. Hatta sizin hatalarınızı söyleyebilir ve siz de bundan pek fazla çekinmez.

0: isterseniz çok iyi bir partner olur sizin için. Her gün bunu yapmaya devam edin. Bir yıl sonra siz bugünden 37 kat daha iyi konuşacaksınız. Ama mesele sadece performans değil. Bu işin bir de iyi oluş hali var. Bugün modern dünyanın çalışanları bizler en büyük problemi sadece iş yükü olarak görüyoruz. Ama öyle değil. Anlamsız hız da bizim büyük problemlerimizden bir tanesi. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyorlar. Özellikle büyük şehirlerde, benim yaşadığım şehir olan İstanbul'da da öyle. Eğer İstanbul'a gelmiş olanlar ya da yaşayanlar işte bilirler. Otobüse binmek istiyorsanız hızlı olmak zorundasınız. İnerken de hızlı inmelisiniz. Hele vapurlar. İnerken hızlı binmelisiniz. İnerken hızlı inmelisiniz. Bazen o inişin hız ritminde o hızlı olanların arasına karışırsınız. Aslında sizin bir yere yetişme gibi bir durumunuz yoktur ama vapurdan inenler hızlı indiği için siz de hızlı inersiniz. Ta ki yürüdüğünüz yola varana kadar, kaldırıma çıkana kadar müthiş bir hızla çıkarsınız. Kaldırıma vardığınızda kendinizi büyük bir boşlukta hissedersiniz. Çünkü o hızlı yürüyenler hızlı yürümeye devam eder. Siz kendinize şunu sorarsınız. Ben neden hızlı yürüyorum şu anda? Hız da demek ki bulaşıcı bir yönü var. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyor bir yerlere. Ama nereye yetiştiklerini bence bilmiyorlar. Ve burada beynin kimyası devreye giriyor. Çok büyük hedefler yüksek stres üretir. Bu şirketi 3 ayda kültürel olarak dönüştüreceğim. Bu ekibi tamamen değiştireceğim. Hayatımı baştan kuracağım. Beyin bunu tehdit olarak algılıyor. Kortizol önce yükselir, arkasından kaygı eşlik eder bu yükselmeye ve arkasından da üzerinize inanılmaz bir baskı hissedersiniz. Ama küçük hedefler böyle değil. Onlar beyinde farklı bir sistem çalıştırır. Tamamlanan küçük görevler dopamin üretir. Kortizol yerine. Kaygı üretmez. Ne üretir? Motivasyon üretir. Ben küçük bir değişim yaptım hayatımda. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemeli. Kilo vermek mi istiyorsunuz? Bakın, ayda hiç kilo vermemektense bir kilo vermeniz bir sene sonra 12 kilo kayıp demektir. Bir kilodan bahsediyorum değil mi? Fakat bizler kilo verirken öyle değil, hayır. Ayda hemen 10 kilo vereceğiz. Yani haftada 250 gram vereceksiniz. 250 gramcık. Bir ay sonra bir kilo kaybınız olacak. Çok küçük değil mi? Peki bir sene sonra 12 kilo kaybınız olacak. Emin olun o arada da zaten siz kilo vermeye devam ettiğiniz için motivasyonla bazı aylar 2 kilo 3 kilo da verdiğiniz olacak. Küçümsemeyin. Değişimlerinizi küçümsemeyin. Hiç kitap okuyamıyorum. Ben her zaman söylüyorum. Alışkanlıklar küçük adımlarla başlar. Bugün sadece yarım sayfa okuyun. Hocam yarım sayfa kitap mı okunur? Okuyun. Hiçbir şey anlamam ama anlamam. Yarım sayfa okuyun. Ya yarım sayfa okumak da yani okuyun. Her gün yarım sayfa okuyun. Devam edin bakın neler oluyor. Sonra o bir sayfaya çıkacak. Her gün bir sayfa okuduğunuzda ayda 30 sayfa kitap yapar. Bir senede bir kitap bitirmiş olursunuz. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Geçen sene kaç kitap okudunuz? Ama gerçekten elinizi böyle vicdanınıza koyun. Çok kitap kurdu olanlara tabii ki bir şey diyemem. Onlar da bir ilerleme, bir gelişim alanı belki kendilerine oluşturmak isteyebilirler bilemem. Ama hiç kitap okumamış olanlara sesleniyorum. Bu sene her gün bir sayfa kitap okuyarak, her gün bir sayfa sadece kitap okuyarak bu sene bir kitap bitirebilirsiniz. Hocam yapmayın ne olur gelin. Bir sayfacık. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemelidir. Çünkü insan var olan psikolojisiyle büyük sıçramalarla değil, sürdürülebilir ilerlemelerle güçlenir. Biz neden psikolojimizi bozuyoruz? Neden kendimizi kötü hissediyoruz? Özgüvenimiz neden kayıp? Çünkü kendimize çok büyük hedefler koyuyoruz. O hedefler gerçekleşmeyince de kendimizi başarısız hissediyoruz. İnsan küçük hedefler koyup onları gerçekleştirdiğinde ise bu büyük sıçramalar yerine küçük sıçramalar hayatına dahil olduğunda bu sürdürülebilir başarı o kişiye psikolojik olarak da ruhsal iyi oluş olarak da iyi hale getirir, güçlendirir. İş hayatında çok sık gördüğüm bir hatadan bahsetmek istiyorum burada. Bir yönetici yeni bir ekibin başına geldiği zaman ve hemen sistemi değiştirmek istediği zaman içine düşmüş olduğu hata. Ne o? İnsanları değiştirmek. Bir saniye. Hemen şimdi insanları değiştirmek zorunda değilsiniz. 2. Yazılımları değiştirmek. Ne kullanıyoruz? Hemen değiştirelim. 3. Raporlama yöntemlerini değiştirmek. Ve sonra da kültürü değiştirmeye çalışmak. Fakat şunu unutuyorsunuz bakın. İnsan ilişkileri bozuksa en iyi sistemler bile çalışmaz. O değiştirdiğiniz yazılımlar, değiştirdiğiniz raporlama kültürleri çalışmaz. Eğer insanlar birbirine güvenmiyorsa içeride, en modern yazılımı bile o organizasyonun içerisine soksanız, en pahalı yazılımları bile o organizasyona satın alsanız sizi kurtarmaz. Kurtaramaz. Ben bazen danışmanlık süreçlerinde şunu söylüyorum. Önce insanların birbirine günaydın dediği bir atmosfer kurun. Asansörde birbirini gördüğünde gözlerini kaçıran kişiler yerine birbirinin gözünün içine bakıp günaydın, merhaba, nasılsın diyen bir atmosfer oluşturun. Önce bunu yapın. Sonra yazılımları alırsınız. Çünkü organizasyon kültürü PowerPoint sunumlarda değil, koridorda oluşur. Lüks toplantı salonlarında, mükemmel otel eğitim salonlarında değil, koridorlarda buluşulur. Kaizen budur. Her gün değişim dediğimiz şey var ya, büyük laflar değil yani. Küçük ama istikrarlı davranışlar. Bu organizasyonu dönüştürüyor. Liderlik tarafına geldiğimizde ise, eskiden liderler her şeyi bilen kahramanlardı. Odaya girerler, karar verirler, sistemi değiştirirler, toplantıları yönetirler. Ama benim LinkedIn gönderilerimi de takip ediyorsanız orada da göreceksiniz. Bu model artık çalışmıyor. Çünkü modern organizasyonlar tek kişinin zekasıyla yönetilemeyecek kadar karmaşık hale geldi. Bugünün liderleri artık kahraman değil, orkestra şefi. Aradaki fark ne peki? Kahraman her şeyi kendi yapar, kraldır o. Orkestra şefi ise uyumu yönetir, ritmi yönetir, geçişleri yönetir. Parçanın içerisindeki akışı yönetir. İnsanları aynı melodide buluşturur. Ben işte bu yeni nesil liderliği böyle tanımlıyorum. İnsanlar artık emir veren lider istemiyor. Kendilerini sürecin parçası hissettiren liderler istiyorlar. Çünkü değişimi direnç insanın doğasında zaten var. İnsan anlamadığı şeyden korkar. Bilmediği şeyden, değişimden korkar. Dahil olmadığı dönüşümü sahiplenmez. Yukarıdan gelen o büyük vizyon konuşmaları, inanılmaz stratejiler bu yüzden çalışmıyor. İnsan önce kendi hayatındaki küçük problemi çözmek ister. Bu yüzden etkili liderler artık şunu sorması lazım. Bu işi senin için nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu işi nasıl sahiplenebilirsin? Kendini bu işin içerisine nasıl dahil edebilirsin? Bakın bu sorular çok küçüktür ama etkisi çok büyüktür. İnsan duyulduğunu hissettiğinde değişime karşı olan direnci azalır. Değerli olduğunu hissettiğinde dönüşümü kabul eder. Ve böylece dönüşüm, o kültürel dönüşümler liderlerin bir projesi olmaktan da çıkar. Neden? Çünkü dönüşüm kültürün bizzat kendisi olmaya başlar. Evet, kültür böylece kendini ortaya çıkarmış olur. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte Kariyer Atlası programında çok kritik bir konuyu konuştuk. Hız, hızın getirmiş olduğu tükenme ve küçük adımların değerinden bahsettik. Her gün %1'lik bir değişimin hayatımızda ne kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsettik. Hiçbir değişimi, hiçbir küçük adımla gerçekleşen değişimi küçümsemeyelim dedik. Kariyer Atlası programında bugün sizlerle birlikte bizi en çok yoran şeyin ne olduğunu konuştuk. İş mi, tempo mu, belirsizlik mi? Yoksa sürekli bir büyük bir sıçrama yapma gerekliliği mi? Belki de ihtiyacımız olan tek şey var, hayatı tamamen değiştirmek değil. Belki sadece ritmi yeniden kurmamız gerekiyordur. Çünkü insan bazen hızlandığı için değil, durmadan hızlanmaya çalıştığı için yorulur. Kafasında sürekli hızlı gitmeliyim düşüncesi olduğundan yorulur. Şimdi size küçük bir ödev vermek istiyorum. Yarın sabah işe giderken, masaya otururken, bilgisayarınızı açarken kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapabilirim? Öğrencilere sesleniyorum. Sabah kalktığınızda, okulunuza giderken, sıranıza oturduğunuzda, hocanızla göz göze geldiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapacağım? Büyük devrimler düşünmeyin. Küçük ama sürdürülebilir bir adım düşünün. Bir konuşma, bir teşekkür, bir düzenleme, bir alışkanlık. Çünkü büyük dönüşümler küçük ritimlerin birikiminden oluşur. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki pazartesi günü yine saat 16.30'da ben Ahmet Şahin Akbulut'ta TRT Radyo 1'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: 3201 sayılı kanuna göre borçlanma taleplerinde başvuru tarihi nasıl belirlenir? Borçlanma talebinin yurt dışından taahhütlü, iadeli taahhütlü ve acele posta servisiyle gönderildiği neye göre belirlenerek başvuru tarihi tespit edilir? Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Sözleşmeler Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Selmin Gültekin cevaplıyor.
1: Adi posta veya kargo yolu ile veya kuruma doğrudan yapılan yazılı başvurularda talep dilekçesinin kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır. Dünya Posta Birliği mevzuatı çerçevesinde yurt içinden ya da yurt dışından gönderilen taahhütlü, iadeli taahhütlü ve acele posta servisiyle yurt dışı içinden PTT Alü Post veya PTT Kargo ile yapılan yurt dışı borçlanma taleplerinde ise dilekçenin postaya veya kargoya verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Yurt dışından taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisiyle gönderilen başvuruların postaya veriliş tarihleri kuruma başvuru tarihi olarak kabul edilir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi

sıcaklığında gerçekleştirilecek tarihi zirve için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın yakından takip edeceği toplantılarda küresel güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklar ele alınacak. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıllardan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için Amerika'dan Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Drogone, Türkiye'yi NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi olarak nitelendirdi. Savunma sanayi, askeri kapasitesi ve jeopolitik konumuyla ittifak için merkezi bir rol üstlendiğini söyledi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderlerinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. CHP'de disiplin süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Eski bir kurul üyesi ile 7 eski il başkanının itirazı kabul edilmedi. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesini geliştirdiklerini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu. Uzantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Reklamlar.
5: Biraz hareket.
6: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Biraz Hareket başladı. Programımızda amacımız belli: sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Hareketsizlik çağımızın en sessiz ve tehlikeli sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevabımız basit: biraz hareket. Bugün konuğumuzla çocuklarımızın sağlıklı beslenme ve egzersiz dengesinde nerede durması gerektiğini konuşacağız. Hareketli bir yaşam çocukluktan başlayan bir alışkanlık haline gelince ömür boyu da sürüyor. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Yasemin Güzel. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Hafize Hanım. Teşekkür ederim.
6: Şimdi Sayın Güzel, söz konusu sağlıklı yaşam olunca egzersiz ve beslenme, o ikisinin ciddi bir denge içinde yer alması hayatımızda önemli. Sadece gençler için değil, ömür boyu böyle olması gerekiyor ama bunun alışkanlık haline geldiği zaman dilimi çocukluk mudur?
7: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü çocuklar aslında bizler ne yaparsak, ne gösterirsek onu taklit ediyorlar. Bu beslenme ve egzersizde de bu şekilde aslında devam ediyor. Çünkü siz önünde cips yerken çocuktan sağlıklı beslenmesini isteyemezsiniz. İsteseniz de o onun için gerçekçi bir davranış öğrenme biçimi olmayacaktır. Hı hı. Aynı şekilde siz evde sadece otururken çocuğun hareket etmesini istemeniz de çok gerçekçi bir çözüm noktası değil. Bu anlamda çocuklukta bu alışkanlıkların kazanılması oldukça önemli.
6: Evet, çocuklar şimdi tabii özellikle 7-18 yaş grubu, hı hı, söz konusu olduğunda niye bu yaş grubu çok önemli? Önce onu sorayım, sağlıklı beslenme alışkanlığı
7: tabii
6: için.
7: Kısaca açıklayayım. Çünkü aslında 7-18 yaş arası dönem çocukların hem fiziksel hem de zihinsel olarak en hızlı büyümelerinin gerçekleştiği dönem olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de bu yaş grubunda aslında az yemek ya da çok yemek değil, doğru ve yeterli beslenmek, gereken besin öğelerini gereken miktarlarda almak oldukça önemli. Eskiden aslında beslenme açısından diyetisyenler olarak biz ilk 1000 günü çok vurgulardık. İlk 1000 gün çok önemli, hayatın ilk 1000 günü diye. Ama yapılan büyük ölçekli çalışmalar, son yıllarda yapılan, gösteriyor ki ilk 1000 gün değil, aslında ilk 7000 gün büyüme açısından, yani neredeyse yaşamın ilk 20 yılı büyüme ve gelişmenin hızlı devam ettiği, zihinsel, hmm, fonksiyonların da geliştiği, sadece fiziksel gelişme tamamlanabilir ama zihinsel olarak da beyindeki bir takım fonksiyonların gelişmeye devam ettiği dönem olması açısından hem beslenme hem de hareket bu dönemde oldukça önemli.
6: Sadece sağlıklı beslenmek yetmiyor, hareketi, evet, de katmak gerekiyor, evet, işin içine. Yani siz profesyonel sporcu çocuk yetiştirmeseniz bile bütün çocukların o harekete zaten kendi doğalarında yok mudur, o enerjinin açığa çıktığı, hareket etme ihtiyacı kendi doğalarında bulunmaz mı zaten?
7: Tabii ki öyle. Çocukları zaten hareket ettirmediğimizde daha saldırgan davranışlar sergilediği, daha ne yapacağını bilemediğini aslında hepimiz gözlemlemişizdir. Dolayısıyla çocukları açık havaya çıkarıp biraz hareket ettirmek, koşmalarını sağlamak, top oynamalarını, bizim eskiden yaptığımız gibi seksek oynamak ya da ip atmak gibi aktiviteler bile olsa bunları yaptırmamız gerektiğini bence açıkça hepimiz aslında yaptırdığımızdaki farkı görebiliyoruz.

0: Dolayısıyla çocukları sadece eve kapatıp bir şekilde ekrana mahkum etmek sonuçları da tabii obezite, sağlık açısından sonuçlar, zihinsel açıdan sorunlar olabiliyor.
1: Şimdi zaten tam da orayı özellikle sormak, sevgili dinleyicilerimizin zihinlerini netleştirmek isteriz. Ekran bağımlılığıyla hareketsiz yaşam doğrudan birbiriyle ilintili. Bu ekran bağımlılığı, bir televizyon ekranından söz etmiyorum. Telefonun ekranı, tablet ekranı, bunlarla artık yaşıyor bu çocuklar. Aralarında ciddi bir ilişki artık görüyoruz. Ve tabii aileler bırak artık şunu deseler bile çocuklar tamam anne bırakıyorum baba deyip yollarına devam ediyorlar. Çok da güzel manipüle edebiliyorlar ailelerini. Buradaki tavır nasıl olmalı? Çünkü beslenme alışkanlığını, çocukların sofraya gelip sağlıklı karınlarını doyurabilme alışkanlıklarını bile yok ediyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Ekran bağımlılığı tabii ki sadece ekran bağımlılığı değil, tabii ki onun da çok büyük zararları vardır. Uzmanlar daha iyi bilir bu konuda çalışan. Ama bizim açımızdan bunun beraberinde getirdiği hareketsizlik ve aslında ekran başında yemek yerken ne yediğini bilememeleri ve gereğinden fazla enerjisi yoğun ama içeriği çok basit, içerik açısından fakir besinler tüketmeye eğilimli olmaları. Türkiye'de yapılan araştırmalara aslında baktığımızda da çocuk ve ergenlerin ekran başında geçirdiği sürenin ortalama günde yaklaşık 2,5 ile 4 saat arasında değiştiğini görüyoruz ve ne yazık ki yaş arttıkça da ekran başında geçirilen sürenin anlamlı olarak arttığını gösteriyor bize Türkiye'deki çalışmalar. Uzun süre ekran başında kalan çocuklar tabii ki daha az hareket ediyorlar ve bu durum enerji dengesini de bozabiliyor. Çünkü enerji, alınan enerji ve harcanan enerji eşit olduğunda biz aslında vücut ağırlığımızı koruyabiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da çocuklar olumsuz etkileniyorlar enerji dengesinin bozulmasıyla. Ayrıca bir nokta daha var. Ekran başında uzun süre vakit geçirmek uyku kalitesini ve uyku süresini de çok uyku kalitesini bozuyor, uyku sürelerini değiştiriyor. Dolayısıyla çocuk gece geç saatlere kadar uyanık kalabiliyor. Bunun sonucunda işte salgılanması gereken hormonlar gecikiyor. İştah bir sonraki gün daha farklı olabiliyor. Dolayısıyla direkt ve indirekt olarak birçok faktör ekran bağımlılığı, hareketsizlik arasındaki ilişkiyi etkiliyor.
1: Domino taşı gibi her şeyi olumsuz biçimde yıkıp geçiriyor, devirip geçiriyor. Düzenli spor yapan çocuklar, şimdi ailelerin bir kısmı da çocuklarını çeşitli aktivitelere yönlendirmek istiyor. Basketbolla, voleybolla ya da atletizmle herhangi bir alanda yetenekli, jimnastik olabiliyor ya da düzenli olarak antrenmanlara gidiyor bu çocuklar ve tabii ona göre de bir beslenme sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Burada mesela ciddi anlamda bir disiplin de, özellikle de akademik başarı, bütün bunlara etkisini de bir takım araştırma sonuçlarında gördük. Ama buradaki hem hareket hem beslenme dengesinde dikkat edilmesi gerekenleri özellikle rica edelim.
0: Tabii şöyle özetleyeyim. Aslında beslenme ve egzersizi birbirinden ayrı düşünmek çok doğru değil. Çünkü aslında ikisi bütünün bir parçası halinde karşımıza çıkıyor. Şöyle örnek vereyim. Çocuk ne kadar iyi beslenirse beslensin, eğer yeterince hareket etmiyorsa bu potansiyelini tam olarak kullanamıyor bir yerde. Ya da tam tersini düşünecek olursak, çok aktif, çok profesyonel düzeyde spor yapan bir çocuk yeterli ve dengeli beslenmediğinde, gerekli besin öğelerini ve enerjiyi alamadığından gelişim açısından eksik kalabiliyor ve ilerleyen vadede gelişim geriliği de görülebiliyor. Bilimsel olarak baktığımızda aslında fiziksel aktivite, düzenli fiziksel aktivite diyelim, çocuklarda kemik mineral yoğunluğunu artırıyor, kas gelişimini destekliyor ve kalp damar sağlığını iyileştirdiği birçok araştırmayla aslında ortaya konmuş. Ama bu etkilerin, bu olumlu etkilerin görülebilmesi için çocukların mutlaka yeterli enerjiyi alması, sonrasında o enerjinin doğru besin öğelerinden alınması gerekiyor ki çocuk egzersizden sağlayabileceği fark

0: sonrasında o enerjinin doğru besin öğelerinden alınması gerekiyor ki çocuk egzersizden sağlayabileceği faydalardan tam olarak yararlanabilsin.
1: Tabii uykusunu çok iyi alacak, tabii. Beslenmesi çok iyi olacak ki ona göre bu antrenmanlarda da daha başarılı, daha sağlıklı sonuçlar elde edilsin. Antrenmana yetişmek için uykusuz kalan çocuklar, aç giden çocuklar, bunlar doğru değil herhalde.
0: Ne yazık ki doğru değil, çünkü çocuğun gelişiminin en önemli parçalarından biri aslında yeterli uyku. Çocuk uykusuz bir şekilde antrenmana gittiğinde bütün gününde o şekilde hem öğrenmesi hem işte iştahı, her şeyi etkileniyor. Bence yani çocuklarda büyümek için en önemli faktörlerden bir tanesi yeterli uykuyu sağlamak.
1: Hazır yeri gelmişken Sayın Güzel, şunu da sormak isterim. Çünkü aynı zamanda profesyonel sporcu gençler de var. Bu yaş grubu sporla profesyonel anlamda ilgilenildiği bir yaş grubu içinde de yer alıyor. Onların beslenmesi nasıl olmalı, profesyonel sporcu gençlerin?
0: Onların tabii ki çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü normalde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği çocukların günde en az 60 dakika hareket etmeleri. Bu herhangi bir şekilde olabilir. Ama profesyonel çocuklar günde çift antrenman yapabiliyor. Dönem dönem turnuva dönemlerinde çok daha yoğun dönemler geçirebiliyorlar. Bu tabii ki yaptığı spora göre değişmekle birlikte mutlaka bence ya bir beslenme uzmanından destek alınmalı ya da en azından sporun, yaptığı sporun gereksinimleri aile tarafından da çok iyi tespit edilerek, örneğin karbonhidrata mı daha çok ihtiyacı var, proteine mi daha çok ihtiyacı var, uyku öncesi protein mi alması gerekiyor ya da işte ağırlık antrenmanını daha fazla yaptığı günlerde nasıl beslenmesi gerekiyor, sıcak havada antrenman yaptığında hidrasyon nasıl olmalı, bunların hepsi aslında bir bütün ve gerçekten çok kompleks bir konu.
1: Ölçümler yapılması gerekiyor yani,
0: evet,
1: sürekli.
0: Ölçümler ve aslında birazcık antrenmanın da örneğin bugün yaptığı antrenmanın enerji harcaması az çok bilinerek ve gerektirdiği yakıtlar bilinerek aslında. Örneğin bugün biraz daha karbonhidrat temelli bir yakıt olarak karbonhidratın kullanıldığı bir egzersiz yapılıyorsa, beslenmesi de hem egzersiz öncesinde hem de egzersiz sonrasında bunun yerine koyacak şekilde yapılandırılmalı.
1: Evet. Jimnastikle ilgilenen çocuklarda çok gözlüyorum ben. Her gün antrenmanlara katıldıklarında kiloları da mutlaka takip ediliyor. Ve mesela azıcık şu kadar gram fazlam var, benim çikolata yememem gerekiyor diyenler var. Ama çocuk bunlar bir taraftan da.
0: Maalesef siklet sporlarındaki sporcularda, özellikle görselliğin, estetiğin ön planda olduğu sporcu çocuklarda ne yazık ki durum biraz daha zorlaşıyor ve sağlık açısından daha riskli hale geliyorlar. Özellikle bizim de çalıştığımız bir konu olan sporda düşük enerji eksikliği, düşük enerji mevcudiyeti sendromu jimnastikçi çocuklarda ya da balerinlerde işte bir şekilde estetiğin ön planda olduğu sporlarda yarışan kız çocuklarında daha yaygın olmak üzere erkeklerde de görülebiliyor ne yazık ki.
1: Evet, bu alan da çok başka bir alan.
0: Evet, bu da
1: yani
0: başka bir
1: gerçekten
0: alan. Çok geniş bir alan.
1: Çok geniş, çünkü görüntü, görsellik ön planda. Hem sağlıklı olacaksınız, hem egzersizinizi eksiltmeyeceksiniz, üstüne düşeceksiniz. Evet. Hepsi bir arada çok...
0: İster istemez antrenör baskısı, arkadaş baskısı gibi durumlarda da çok maruz kalabiliyorlar ne yazık ki ve sonuç olarak sürekli düşük enerjiyle besleniyorlar. Bu da bir süre sonra ergenlik dönemine geldiklerinde menstrual fonksiyonları bozuyor ve adet görememe ya da daha geç adet görme gibi sendromlara yol açabiliyor. O da beraberinde neyi getiriyor? İleriki yaşlarda kemik sorunlarını birlikte getiriyor. Çünkü kemik kütlesi gerektiği gibi ergenlik döneminde gelişememiş oluyor. Dolayısıyla daha çabuk kırıklar görülebiliyor. Stres kırığı yaşama riski artabiliyor.
1: Evet, çocukları spora yönlendirirken bunları da göz önüne almak lazım demek ki profesyonel anlamda. Hidrasyon dediniz. Mesela hareketle birlikte söz konusu hidrasyon ilişkisi ki bizim en fazla uzak kaldığımız bir şey bu. Su galiba, değil mi? Suyu çok fazla hayatımıza sokmuyoruz.
0: Evet, ne yazık ki öyle. Sadece spor yapanlar değil aslında, genel olarak su içmeyle ilgili biraz
1: problem var.
0: Evet, ne yazık ki aslında çok basit bir şey ve çok kolay, bir takım parametreleri çok kolay da düzeltilebilen bir faktör.
1: Evet.
0: Örneğin şöyle, vücut su kaybının %5 vücut su kaybı yaşanması performansı %30 bozabiliyor. Yani çok ciddi bir rakam %30 bozulması. Sadece su içerek aslında bu %30 performansı koruyabilecekken sporcu.
1: Evet.
0: Bunun önemli bence bilmemek ya da susadığına ne içeceğini bilmemek. Örneğin sadece egzersiz sırasında su değil, spor içeceklerin içilmesi, belki özellikle sıcak havada yapılan bir saatten uzun süren egzersizlerde sadece su almak değil, çünkü biz sadece su kaybetmiyoruz terle.
1: Minerallerde galiba.
0: Evet, elektrolitleri de kaybettiğimiz için en azından sodyum, potasyum, klor içeren bir sıvı alınması oldukça önemli.
1: Evet. Karbonhidrat ve yağ da yine sanki şöyle düşünülüyor galiba, hayatımızda protein olmalı, yağ hiç olmamalı, karbonhidrat hiç olmamalı. Buralarda da bazen kafa karışıklığının olduğunu görüyorum.
0: Evet, maalesef şu an özellikle üniversitede daha çok gençleri gözlemleme fırsatım olduğu için 18-20 yaş arası

0: gençler profesyonel spor yapsın ya da yapmasın aşırı derecede tavuk tüketmeye eğilimleri var örneğin. Çünkü bir şekilde o kadar ağırlık antrenmanı yaptıklarını düşünüyorlar. Protein tozu kullanıyorlar ek olarak. Hala da yetmediğini düşünüyorlar. Geçenlerde hatta geçen hafta bir öğrencimiz tanıştığında çok fazla protein aldığı için aslında yağlanmış. Vücut yağ oranı artmış. Çünkü
1: sadece proteinle yani, ağırlıklı.
0: Evet, çünkü yediklerini yazmış getirmiş ve hani neden yağlandığını merak ediyor. Kilogram başına alması gereken protein miktarını çok aşmış. Muhtemelen ondan. Yani aslında kas kütlemi artırayım derken yağ kütlesi artmış.
1: Evet, hatta aşırı protein tüketimi gut gibi bir takım hastalıkları da yol açıyor değil mi? Bir de böyle bir durum da var. Protein ihtiyacı ve vücut ağırlığı yönetimi belki bir takım profesyonel takiple ortaya çıkması gerekiyor ama her şeyden önce hepsinden dengeli mi yararlanmak lazım çocuklar için?
0: Kesinlikle öyle. Çocuklar için hepsi bir dengede olması gerekiyor. Spor yapan çocuklar için yaptığı sporun gereksinimlerine göre tabii ki özelleşebilir. Dönem dönem özellikle örneğin işte turnuva öncesi dönemde belki karbonhidratı bir miktar artırmak gerekebilir. Glikojen depolarını artırmak anlamında. Ama onun dışında profesyonel spor yapmayan, sadece günlük aktivitesini koruyan çocukları düşündüğümüzde mutlaka tabağında aslında çok zor değil. Yani paketli gıdaları minimuma indirip, çünkü burada sıfıra indirmek çok gerçekçi değil. Biz yasaklasak da evde bir şekilde sosyal ortama girdiklerinde, ki bu çok erken başlıyor artık, 3-4 yaşından sonra kreşle birlikte başlıyor. İlkokulda da artık çok da engellenebilir olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla 6-7 yaşından sonra siz ne kadar yasaklasanız da orada gördüğünde, ki çoğu çocuk da hiç görmediği için evde daha çok eğilim gösterebiliyorlar ne yazık ki. Dolayısıyla aslında paketli gıdaları minimuma indirip daha çok tam tahıllar, sebzeler, meyveler, sağlıklı proteinler ve sağlıklı yağlardan oluşan bir tabak sağlamak çocuklara çok da zor olmasa gerek. Bunun hepsini her öğün sağlayamayabiliriz ama elimizden geldiği kadar çocuğa sunmak aslında bir süre sonra çocuğun da direnç gösteriyorsa bile direncinin kırılmasını sağlayacaktır. Ve bir şekilde evde de siz onları tükettiğinizde, siz de aynı şeyi tüketiyorsanız, beslenmek demek ki böyle bir şey diye doğaçlama aslında her şeyi öğrendiği gibi bunu da doğaçlama öğrenecektir.
1: Peki bu 7-18 yaş grubu çocuklar için ya da gençler için gıda takviyeleri gerekir mi?
0: Gıda takviyeleri de aslında çok geniş bir konu. Çünkü işte D vitamini de gıda takviyesine girebiliyor. Protein tozu da gıda takviyesine giriyor. Çok dediğim gibi erkek ve kızlar bir yaştan sonra çok ayrılıyorlar bu takviyeleri seçimi konusunda da. Bir doktor kontrolünde tabii ki kan tahlilinde bazı eksiklikler varsa ya da spor yapan çocuklarda örneğin magnezyum çok önemli olabilir. Dönem dönem C vitamini önemli olabilir eğer besinlerle karşılayamıyorsa. Ama bunun dışında çok fazla besin takviyesi almalarına gerek yok. Çünkü o gıda takviyelerinde ne şekilde nerede ürettiği, kontrollü mü kontrolsüz mü, sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak çok kolay değil. Dolayısıyla yine özellikle profesyonel spor yapan çocuklarda doping çıkma riskini de artırabiliyor.
1: Evet, bir de böyle bir tehlikesi var değil mi? Profesyonel spor söz konusu olduğunda. Şimdi fiziksel aktivite üzerine Ankara'da 12-14 yaş arası çocuklarda yaptığınız bir araştırma var sizin. Burada araştırma, niye böyle bir araştırmaya gerek duydunuz? Şüphelendiğiniz noktalar mı vardı? Nasıl ilerledi? Ne gibi veriler elde ettiniz? Öğrenelim mi?
0: Evet, tabii ki kısaca bahsedeyim ondan da. Bahsettiğiniz araştırmamız 2022 yılında yayınlanmıştı ve Ankara'nın farklı bölgelerindeki ortaokullarda aslında biraz da sosyoekonomik düzeye göre acaba değişiyor mu diye bakmak istedik ama yeterli sayıya ulaşamadığımız için çok bölgesel olarak çalışmanın sonunda bölemedik. Yaklaşık 400 çocuğa ulaşmıştık, kız erkek çocuk, ortaokul çocuklarına ve amacımız fiziksel aktivite düzeyleriyle vücut kompozisyonları arasında acaba bir ilişki var mı? Tabii ki ölçüm cihazımız çok %100 güvenilir değildi ama yine de sağ araştırmalar için uygun olan bir yöntemdi. Elde ettiğimiz en çarpıcı bulgulardan biri aslında şu oldu. Çocukların fiziksel aktivite düzeyi arttıkça vücutların yağ oranının anlamlı bir şekilde azaldığını bulduk her yaş grubunda. Yani daha hareketli olan çocuklar daha sağlıklı ve istenilen vücut kompozisyonlarına sahipti. Bunun yanında yaş ilerledikçe üzücü bir bulgu olarak fiziksel aktivite düzeyinin azaldığı ve vücut yağ oranının da arttığını gözlemledik. Özellikle 12 yaş çocuklar daha hareketli ve daha düşük vücut yağ oranına sahipken 13-14 yaş grubu çocukların daha az hareketli ve daha fazla vücut yağ oranı. Tabii ki burada ergenliğin de bir miktar etkisi olabilir. Çünkü her çocuk ergenliğe aynı yaşta girmiyor. Dolayısıyla tabii 12 yaşına giren de olabilir, 13-14'te de olabilir ama 14'te çoğu girmiş olduğu için buradan da kaynaklanıyor olabilir. Ama diğer bir önemli nokta da şuydu, bence üzücü sonuçlardan bir tanesi. Kız çocukları genel olarak her yaş grubunda erkeklere göre daha düşük aktivite düzeyine sahipti ve yaşla beraber tabii ki kız çocuklarında daha belirgin şekilde aktivite düzeyleri azalıyor. Evet. Dolayısıyla belki de uygulanan politikalarda kız çocuklarını da kapsayıcı şekilde daha fazla aktiviteye yönlendirilmesi, onlara uygun daha fazla aktivite planlanması, daha sevdikleri aktivitelerin ön plana çıkarılarak biraz daha o yaş grubunda kopmamaları aktiviteden aslında sağlanması önemli olabilir.
1: Bizim çocukluğumuzda sokaklar çok güvenliydi ve sokakta oyun oynamak arkadaşlarımızla, sizin az önce söylediğiniz seksek oyunu, ip atlama bizim vazgeçemediğimiz

0: aktivitelerdi. Evet. Bayılırdık gerçekten. Bunlar demek ki ne kadar işe yarıyormuş. O zaman mesela dengeli ve sağlıklı bir beslenme olmasa bile eğer fiziksel egzersiz söz konusuysa obeziteden olabildiğine uzaklaşmak da söz konusu olur değil mi?
1: Beslenme olmadan çok zor.
0: Çünkü,
1: evet. Yani yüzde aldığımız kalori ya baktığımızda aslında yani beslenmek zorundayız. Bunun da doğru şekilde ve doğru besinlerden olması oldukça önemli. Çünkü hareket edebileceğimiz süre sınırlı aslında gün içerisinde ve o hareketi ne şekilde yaptığımız ve ne kadar enerji harcadığımızda sınırlı. Yani bir saati çok aşamıyoruz günümüz koşullarında. Çocuklar için de bu böyle. Bir şekilde başlarına durup bir yere götürmemiz, aktivite yaptırıp geri getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla beslenme olmadan bunu sürdürülebilir olması oldukça güç.
0: En azından paket gıdaları hayatımızdan
1: evet,
0: çıkartma.
1: Evet, paketli gıdalar, şeker eklenmiş içecekler ki onunla ilgili yeni bir çalışmada da kanser oranı %30'larda sadece 250 mililitre şekerli içecek içmenin birçok kansere yakalanma riskini %30 artırdığı bulunmuş. 2 milyon kişi incelenmiş yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sadece onlardan uzak tutmak bile bir başlangıç olarak iyi olabilir.
0: Ne kadar ilginç aslında. Mesela ülkemizde şimdi çocuklarda obezite üzerine ciddi veriler var değil mi?
1: Evet.
0: Gençlerde. Bu sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz bu 7-18 yaş grubun çocuklarda, gençlerde.
1: Evet. Obezite prevalansı Türkiye'de de dünyada olduğu gibi ne yazık ki artıyor. 2017 TBSA Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması verilerine baktığımızda neredeyse yaklaşık 4 çocuktan birinin obez ya da fazla kilolu olduğu görülüyor. Dolayısıyla onları bir şekilde topluma dahil edip, aktivitelere dahil edip sağlıklı beslenmenin bir an önce öğretilmesi ve evde de uygulanır olması gerekiyor.
0: Şimdi hep obezite diyoruz ama bazı çocuklar çok zayıf, çok ince, sanki sağlıksızmış gibi bir görüntü sergileyince onların da kilo alması yolunda bir takım beslenme diyeti uyguluyorlar. Ama bu diyetin ehil ellerden çıkması önemli. Kendi kafalarına göre istedikleri saatte, istedikleri gibi yiyip içerek kilo almak ne kadar sağlıklı?
1: Aslında hiç sağlıklı değil. Çünkü belli bir saatten sonra vücudumuz aslında uykuya geçmek üzere hazırlanmaya başlıyor ve yavaşlıyor aslında. Dolayısıyla biz belli bir saatten sonra yemek yani besin verdiğimizde birçok fonksiyon, birçok organımız tekrar harekete geçiyor ve o uyku süresini geciktiriyor. Dolayısıyla sirkadiyen ritmimiz aslında hiç uygun olmayan bir davranış göstermiş oluyoruz. Bunu da alışkanlık haline getirdiğimizde bir süre sonra tamamen uyumamız gereken saatte vücudumuz, biz uyusak bile vücudumuz uyanık, kan basıncımız yüksek olabiliyor. Kortizol seviyemiz gereğinden fazla yüksek olabiliyor uykuda bile. Dolayısıyla mümkünse 3-4 ana öğün, 3 ana öğün tüketmek ve onda belirlenen, hep alışkın olduğumuz aslında eskiden beri alışkın olduğumuz saatlerde tüketmek en sağlıklısı.
0: Çocukluk çağında değil
1: evet,
0: mi? Özellikle öğünü atlamamak
1: evet.
0: Çok önemli. Evet, şimdi anne babalar çalışıyor. Çocuklar gün boyu uzaktalar.
1: Evet.
0: Onların yemesini içmesini kontrol etmek de çok kolay değil ama en azından paketli gıdalar, okul ortamında fast food yiyecekler, bunlardan
1: evet.
0: Şekerli içecekler
1: evet,
0: uzak tutmak.
1: En azından hiçbir şey yapamıyorsak bile çocuğu evden mutlaka kahvaltısını yaptırarak göndermek çok çok önemli. Çünkü kahvaltı yapılmadığında çocuk uzun süre aç kalarak daha fazla abur cubura yönelebiliyor. Ayrıca kahvaltıdaki besin seçimimizin de gün boyu besin seçimimizi aslında evet. Doğrudan etkilediği görülüyor. O yüzden kahvaltı oldukça önemli.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok önemli bilgilerdi. Sağ olun.
1: Ağzınıza ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, sağlıklı yaşamın ilk adımı biz hep ne diyoruz? Yerimizden kalkmak, harekete geçmek ve en uygun zamanda şimdi işte gençlikte, çocuklukta başlıyor bu. Doktor Yasemin Güzel bize egzersizle beslenme arasındaki ilişkiyi aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Neşe Yenici ve ben Hafize Okan. Hepinize sağlıklı, hareket dolu, neşe dolu bir yaşam dileyerek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Biraz hareket.
3: Reklamlar.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, bacıktan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda Otokoç
2: ikinci el. Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Ekonomi Günlüğü Radyo 1'de başladı ve ilk olarak TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardalı merhaba diyelim. İyi akşamlar sevgili Feryal.
2: İyi akşamlar, teşekkürler. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışa doğru yaklaşırken şu dakikalarda %0,30'luk yükselişle 14.461 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 46 lira 82 kuruş, avro 53 lira 48 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,34 seviyesinde. Ve altın fiyatları uluslararası piyasalarda altın onsu 4.136 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.634 lira, çeyrek altın 10.189 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.240 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük aktaracaklarımız bunlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Feryal Ardalı. Sevgili dinleyicilerimiz, Ekonomi Günlüğü'nde ilk olarak konuşacağımız konu yine varlık barışı olarak bilinen düzenlemenin tebliğinin yayınlanması üzerine ayrıntılar olacak. Ve bize söz konusu bu tebliğ ile ilgili açıklamaları da 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Murat Batı aktaracak. İyi akşamlar Sayın Batı.
3: İyi akşamlar Hafize Hanım, merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin. Söz konusu bu varlık barışı sadece kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler içermiyor herhalde, değil mi? Bayağı ayrıntı var.
3: Bayağı bir ayrıntı var aslında. Bütün usulleri, esasları hepsi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetki çerçevesinde bunu tebliğiyle bir serinoğlu bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında genel tebliğiyle açıklandı. Yani içerisinde ne yapılacağı, hangi kurumları, hangi borçluları, hangi kayıt dışıları, nasıl, hangi usulde, ne zamana kadar verileceğine dair onlarca bilgi var.
1: O zaman ben hemen sorayım, hangi varlıklar varlık barışına giriyor?
3: Şimdi bu varlık barışı kavramı bizim 9. oldu malumunuz.
1: Evet.
3: 9. bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkında kanun kapsamında aslında yapıldı bu. Bu da hem yurt içinde hem de yurt dışında. Yani bunu sadece yurt dışı olarak düşünmemek gerekiyor. Hı hı. Bir parantez sadece açayım. Bu henüz daha çok idrak edilmiş bir şey değil bu düzenleme. Ama bu yurttaşlar için, özellikle kayıt dışı tuttukları işlemler için çok önemli bir fırsat. Bundan yararlanmaları bu anlamda oldukça önem arz edecek. Onu bu hususu bir belirttikten sonra şöyle başlayayım. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kayıt dışı olanlar, yani herhangi bir şekilde vergiye konu olmayan ya da vergiye konu da herhangi bir kayıt altına alınmamış olanlar bu kapsama giriyor. Tabii bunun içinde önemli bir şey daha var. Para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarına yatırmışlar ya da yurt dışı, yurt içinde kayıt dışında tutulmuş altın var örneğin. Bankaya yatırmamış kayıt dışı. Paranın nereden geldiği konusunda da herhangi bir sual olmayan bir durumda kişiler bunu bankalara bildirerek süresi içerisinde bunu tamamen kayıtlı hale getirebiliyorlar. Şunu sadece belirtmek istiyorum. Özellikle yurt dışında taşınmazlarla ilgili

0: bir düzenleme var taşınmazlar kapsam dışında. Örneğin sizin kayıt dışı olan bir miktar paranız vardı. Almanya'da bir ev aldınız. Ben bu evi buna konu edebiliyor muyum? Hayır. Ancak şu düzenlemeyi yapıyor. Diyor ki Almanya'daki bu evi satarsanız bunu da dövize dönüştürür. Bu şekilde getirirseniz ben bunu da kabul ediyorum.
1: Ama diyor. Bir tarih var herhalde değil mi onunla
0: tabii
1: ilgili?
0: Tabii ki. Bu tarihimiz, bu da çok önemli bir tarih. 31 Temmuz 2027'ye kadar. 27 diye altını çizim. Çünkü bana gelen maillerde herkes bunu 2026 anlamış. Yani şu anda içinde bulunduğumuz ay değil, ortalama 13 aylık bir süre var. Evet. Desem doğru olacaktır aşağı yukarı. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden hem gerçek kişiler hem ticari kişiler herkesi kaplıyor. Ben ticari kazan sahibi değilim. Avukat gibi serbest meslek erbabı da değilim. Ben Ahmet amcayım. İşte kira geliri elde eden Ahmet amcayım. Ahmet amcayım, sen de yararlanıyorsun bundan deyip böyle kapsamı olabildiğince geniş tutmakta fayda var.
1: Evet, şimdi burada bir de vergi oranları kısmı var. Biraz karışık gibi görünmekle birlikte sanıyorum daha sadeleştirilmiş haliyle şimdi sizden alacağız bilgiyi. Temel vergi oranı var. Onun dışında taahhüt süresinde vergi indirim oranları da söz konusu. Ama herhalde bu taahhüt süresi bildirimin yapıldığı tarihle de ilgili değil. O işte karışık olan alanları sizden öğrenelim.
0: Şöyle izah edeyim. Bu işlerden işte kayıt dışı sizin üzerinizden izin verirseniz örnek de bulunayım.
1: Tabii.
0: Sizin kayıt dışında bir 10 milyon lira yurt dışında bir döviziniz var. Bunu getirip Türkiye'de bir bankaya bildirdikten sonra bu 10 milyon lira üzerinden %5 devlet vergi alıyor. Yani diyor ben bunu %5'ini alırım. Ama diyor ben her koşulda senden %5'i alırım ama bu kayıt işlemini biraz da uzun vadeye yayalım mı diyor. Biz de evet diyoruz. O zaman diyoruz ki biz bunu getirip bu bankalara yatırma zorunluluğumuz var ya bunu. Bunu getirdik devlet tahviline, hazine bonusuna ya da mevduat faizine gibi. Bankada bir işleme tabi tutarsak burada da şunu söylüyor. Diyor ki eğer bu işleme tuttuğumuz kısım %5 değil de 1 yıl kalırsa, yani 1 yıl ben mevduatta tutacağım bu parayı diyorsanız %4. 2 yıl tutacağım diyorsanız %3. 3 yıl tutacağım diyorsanız %2. 4 yıl tutacağım diyorsanız senden %1 vergi alacağım. 5 yıl ya da üstünde tutacağım derseniz senden %5 vergi, yani hiç vergi almayacağım demektir. Böyle bir düzenleme de var. Burada yine kaçan bir husus var. Şu anda 31.12.2026'ya kadar devlet tahvili hazine bonusu gibi, kira sertifikaları gibi bazı enstrümanlarda halihazırda hala elde edilen faizden %0 vergi var. Örneğin Hafize Hanım'ın 10 milyon lira bir parası var. Getirdi bunu 5 yıllığına bir devlet tahviline yatırdı. Kendisi bu varlık barışından dolayı %5 kendisinden bir vergi almayacak. Ayrıca devlet tahviline yatırdığı için buradan bir de bir faiz kazancı var. Ondan da hiç vergi alınmıyor. Yani yatırılan enstrümanın da vergiye tabi olup olmadığı ya da hangi oranda vergiye tabi olduğu hususunu da dikkate alırsak aslında burada birden fazla kez bir kazanç elde edilmek söz konusu. İzah edebildim mi bilmiyorum
1: çok
0: ama.
1: Net, çok net anlattınız gerçekten. Söz,
0: sadece bir şey daha söyleyeceğim. Ancak bu 31.12.2026'ya kadar geçerli olan bir uygulama. Yani bu yıl sonuna kadar. Ben bunu 1 Ocak'tan sonra bildirdim. O zaman uygulayacağım vergi oranı hep yarım puan artmış olacak. Yani 2 yıl tuttum, 2 yıl vadeli mevduata tuttuysam %3 vergi uygulayacağım ya, ben bunu %3,5 yapacağım. Yani her bir seferinde 1 Ocak 2027'den itibaren yapacağım işlemlerde bir yarım puan fazladan bir vergi ödeyeceğim. Yani %3 değil, 3,5, 4 değil, 4,5 şeklinde devam edecek.
1: Evet, aslında son derece ilginç. Burada ortaya çıkan mesela şirket ortakları var, kanuni temsilcilerin durumu var. Bunlardan nasıl yararlanılıyor? Bunların özellikle söz konusu farklı uygulamaları var mı?
0: Bunların farklı uygulamalarından ziyade bunların da, yani bir anonim şirketin kanuni temsilcisi, yani müdürü basit anlamda, ya da ortakları da, bunlar da bu şekilde bu istifade edebiliyorlar. Yani herhangi bir şekilde kayıt dışı olan bir durum varsa gerek şirket adına gerekse kendi şahsı adına, isimlerine, gerek yurt dışında gerekse yurt dışında. Bu şekilde bir kayıt dışı bir varlık varsa, para gibi, döviz gibi, altın gibi, özellikle bu üç husus üzerinde duruyorum, varsa bunu hemen bankalara ya da aracı kurumlara bildirmeleri gerekiyor. Burada küçük bir teferruat daha var. Burada bizim vergi dairesiyle işimiz yok. Oradan bankaya yatırıyoruz. Yani gidiyoruz X bankasına, A banka, B banka, C banka, her neyse birine yatırıyoruz. Özür dilerim. Yatırdığımız, ya bildirim yapıyoruz. Bildirim yaptıktan sonra da yurt dışındaki dövizi 2 ay içinde getirmemiz gerekiyor. Basit bir örnekle. Hatice Hanım yine Almanya'da 10 milyon lira bir kayıt dışı altını ya da dövizi bulunmuş olsun. Bugün getirdi bunu 1 Eylül 2020.

0: 2026 tarihinde bankaya bildirdi. 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren de 2 ay yani 1 Kasım 2026'ya kadar bu 10 milyon dolarlık tutarı ya da ne kadarsa bunu bankaya yani Türkiye'ye getirip bankaya yatırmış olması gerekiyor. Böyle bir küçük bir detay da var. Bunu da belirtmekte fayda var. Oldukça önem arz eden bir husus. O yüzden biz bunu bankaya bildirdiğimiz an itibariyle banka bundan işte vadeli mevduatta ne kadar sürede yatıracağımız devlet tahvilini mi bu başlangıçta da bu hangi alanda kullanacağımızı da belirttiğimiz için böylece hiçbir yerde kullanmayacaksak %5 bir yıl kullanacaksak %4 gibi o vergi oranlarını banka kesiyor. Vergi sorumlusu sıfatıyla nasıl ki işveren bizden maaşımızı verirken doğrudan vergi kesip vergi dairesine yatırır gibi bankada bu da vergi sorumlusu sıfatıyla vergi stopajını yapıyor. Yani kaynakta kesiyor. Bunu vergi dairesine götürüp kendisi yatırıyor. Bu arada gördüğünüz üzere bir gün vergi dairesine gitmemiz bizim bu kadar bildiğimiz var gibi bir şey söz konusu değil. Ancak tabii bu banka transferleriyle söz konusu olurken bir de çantayla da getirebiliriz. Hani her ne kadar belirli sıkları aşağıını alamıyoruz ama işte sizin 60 bin dolarınız var. O 6 kişi Türkiye'ye geleceksiniz. Her birine 10 bin dolar verdiniz. Türkiye'ye sokalım dediniz. Bu 60 bin doları da bizim bunu getirip bankaya mutlaka elden de yani poşet içinde mi artık neyse götürsüne bunu bankaya vereceğiz. Yani illa transferle olması da gerekmiyor. Burada Adile ve Maliye Bakanlığı burada biraz şu kuralı benimsemiş. Kardeşim sen bu parayı getir, nasıl getirirsen getir. Bizim koşullar çok rahat. Getir bunu sen bankaya bırak. Git evinde çayını iç, senden vergi almayacağım. 5 yıla kadar vadeli mevduat gibi bir şey dönüştürürsen bunu demiş. Yani hiçbir şey yapmıyorsan sadece getirdim bunu. Bankaya bildirdin ki içinde de bu varlığı bankaya yatırdın. Ben senden %5 alırım. Ben mevduata mı yatıracağım 1 yılına? %4 alırım. 2 yıl mevduatta kalmasını taahhüt ediyoruz. %3 alırım gibi. Böyle kademeli bir düşük oranda söz konusu. Oldukça önem arz eden bir husus.
1: Şimdi Sayın Batı, bu tür durumlarda varlık barışı düzenlemelerinde bir güvence de bekliyor insan.

0: hiçbir şekilde incelemeye almayacağım. Gönlünüz rahat olsun. Net örneği tekrar ediyorum. Siz bu parayı getirin, bildirin, bankaya da yatırın. Herhangi bir madeni mevzuat gibi bir şeyde dönüştürürseniz gidin çayınızı, kahvenizi gönül rahatlığı için sizi incelemeye almayacağım. Ha, sizi başka bir şey için incelemeye alabilirim ama bununla ilgili incelemeye almayacağım. Yani yine yurttaşlar bu konuda onlarca mail attı. Ben hiç mi incelemeye alınmayacağım? Bu bildirim yaptığımız şeyle ilgili incelemeye alınmayacağım. Örneğin siz bu 10 milyon doları getirdiniz, bankaya yatırdınız. Bununla ilgili inceleme alınacaksınız. Ama siz aynı zamanda bir şirket ortağısınız ya da bir şirketiniz var. Orada bir sahte fatura ile ilgili bir düzenleme var. Biz onu incelemeye alacağız. Bildirim yaptığınız şeyle ilgili inceleme dışındasınız deyip kısıtı da belirtmek lazım. Aksi durumda çok ciddi sıkıntılar olur. Hazine ve Maliye Bakanlığı açısından, hazinemiz açısından. O nedenle inceleme, bildirim işlemiyle ilgili inceleme yok dersem net olur.
1: Ya bildirim dışındaki nedenlerle vergi incelemesi yapılması ya da işte herhangi bir yere sevk edilmesi her zaman mümkün. Ama burada inceleme sonucunda bulunan matrah farkı ortaya çıkarsa, bildirilen varlıklardan kaynaklandığı tespit edilirse durum değişiyor mu?
0: Şöyle değişiyor. İncelemeyi sizin yine 10 milyon dolarlık durumla ilgili sizi incelemeye almıştık. Siz de bunu bildirdiniz. Ben vergi müfettişi olarak sizi incelemeye bir aldım. Bir baktım ki ya aslında size 10 milyon dolar değil 12 milyon dolar üzerinden bir sorununuz var. İnceleme sonucunda siz ne kadarını bildirmişsiniz? 10 milyon dolarını. O zaman ben 2 milyon dolar üzerinden vergi alırım. 10 milyon doları korumaya alırım. Hikaye bu.
1: O zaman peki incelemeye başlanılmasından sonra varlık barışından yararlanacaklar için bir durum değişikliği söz konusu olabilir mi Sayın Batı?
0: Biraz olabilir tabii ki. O yüzden bunu ben müşterilere de söylüyorum. Defaten bunu bildirirken ne olur bir şeyi kaçırmayın. Yani doktora giderken nasıl çok her şeyi söyleyebiliyoruz tedavi almak anlamında, derman açısından. Burada da her şeyi doğru düzgün söylersek bu anlamda incelemede de bir sürprize karşı karşıya kalmayabiliriz. Aksi durumda Vergi Denetim Kurulu'nun güzide müfettişleri bu durumu tespit ederlerse bu aradaki farktan dolayı bir ek tarihiyat, yani ek bir vergi ödeme durumu söz konusu olabilir tabii ki.
1: Evet, şimdi burada söz konusu vergiler, indirimler biraz karışık gibi olmakla birlikte diğer varlık barışı düzenlemelerinden en belirgin, en bariz farkı sizce nedir?
0: Çok genel bir yapıya kavuşturdu bunu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu sefer çok genel bir yapıya kavuşturdu. Vergi dairesi tamamen dışarıda bıraktı. Tamamen bankayla, yani çok basit bir işlem yaptı. Getir bunu bankaya yatır, gerisine karışma dedi. İşlemler çok kolay, çok basit. Kapsamı da geniş bu anlamda. Hem yurt içi hem yurt dışı diyerek biraz da kapsamı da geniş yaptı. Teferruattan biraz arındırılmış bir varlık barışı bu vardır.
1: Evet. Umarız iyi olur her anlamda. Herkesi mutlu eden sonuçlar ortaya çıkar.
0: Umarım.
1: Beklenilen amaca hizmet eder. Bütün bu çalışmalarda özellikle kafa karışıklığı giderme açıklamaları dolayısıyla size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi çalışmalar.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Murat Batı'ydı. Özellikle varlık barışı olarak bilinen düzenlemenin tebliğinin yayınlanmasından sonraki ayrıntıları aldık kendisinden. Efendim, geldik ekonomi günlüğünde Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe'den alacağımız haberleri. Hoş geldiniz Sayın Gökçe, merhaba.
2: Merhabalar Hafize Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ankara'da nasıl, ne durumdasınız? Özellikle bugün itibariyle Ankara biraz daha bir takım tedbirler nedeniyle iş yerine ulaşımlarda zorluk getirdi ama siz herhalde rahatsınız değil mi?
2: Evet, şu an itibariyle rahatız. Benim bulunduğum bölge ama tabii ki şundan dolayı biraz üzgünüz. Yayına stüdyoya gelemedik.
1: Evet, doğru.
2: Riskleri göze alamadık. Hani bir şekilde yola çıkıp oraya ulaşsanız bile konvoyların geçiş esnasında, yani liderlerin geldiğinde konvoyların geçiş esnasında anlık, yani daha önceden duyurulmayan yolların da kapatılacağı bilgisi geldiği için o yüzden riski göze alamadık. Ama dediğiniz gibi Gölbaşı ilçesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama tabii ki burada da bildiğim kadarıyla Sayın Macron herhalde bir spor faaliyetinde bulunacakmış. Dolayısıyla evet, burada da yarın öbür gün yine bir takım yollar kapatılacak ama NATO toplantısı sebebiyle gerçekten hani

0: Ankara olağanüstü teyakkuza geçmiş durumda. Bunun etkilerini, daha doğrusu Türkiye'ye faydası, faydalarını da herhalde toplantının ardından
1: hani göreceğiz.
0: Daha iyi özümseyeceğiz gibi görünüyor.
1: Bütün bunların içinde Ankara'da yapılacak bu NATO zirvesinde 70 trilyon dolarlık bir ekonominin temsil edilecek olduğu açıklamaları geldi. Özellikle bu 7-8 Temmuz'daki zirvede savunma sanayi, sanıyorum zirvenin ilk gününde yapılacak savunma sanayi forumu, Türkiye'nin savunma sanayi ekosistemini belki de küresel işbirliklerinin ciddi anlamda nereden nereye taşıyacağını da göreceğiz. Evet, nedir bu 70 trilyon dolarlık ekonomi?
0: Şimdi bu aslında hani olağanüstü bir şey değil. Yani dünya ekonomik büyüklüğü içerisinde hani gerçekten hani güçlü ülkeler, işte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın en güçlü ülkesi ve dünyanın en büyük ekonomisi an itibarıyla toplantının düzenleneceği ülkemizi göz önünde bulundurduğumuzda ilk 10 ülke arasına girme hedefi var. Ve bu Türkiye'de nereden baksanız 1,5 trilyon lira civarında bir ekonomik büyüklüğe sahip. Şu anda 16-17. Sıralarda olsa da aradaki devletlerin de önemli bir bölümü NATO'ya üye, tabii diğer büyük Amerika'nın yerine geçecek büyük ülkeleri, çünkü önümüzdeki birkaç yıllık zaman diliminde Amerika'nın artık en büyük ekonomisi olma sıfatını da bir kenara bırakmak zorunda kalacağı bir ifade ediliyor. Ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ifade ediyor. Savunma sanayi aşamasına geldiğimizde ise hani bize de baktığınızda işte Ankara, İstanbul, İzmir'i topladığınızda ülke ekonomisinin %60'ına karşılık geliyor. Bunun gibi düşünmemiz lazım. NATO ülkelerinde dünya için büyüklüğünün farkına varabilmek için. Savunma sanayine geldiğimizde de biliyorsunuz bölgemizde Türkiye hani coğrafi olarak bulunduğu bölge itibariyle her tarafında savaş olan bir ülke ve dolayısıyla savunma sanayinin de bir anlamda herkesin dikkatlerini üzerine çeken bir ülke. Özellikle son dönemlerde Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi savunma sanayinin göz bebeği kuruluşlarının yaptığı yatırımlar, sağladıkları başarılar, geldikleri noktayı göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye NATO'da ABD'den sonra da en büyük ikinci orduya sahip, en gelişmiş teknolojiye sahip ikinci ülke olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu toplantının hem Türkiye hem de NATO savunma güvenliği açısından önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İşte dediğimiz gibi Suriye'de ayrı bir savaş söz konusu. İsrail, İran, kuzeyimizde Sovyetler, Rusya ve Ukrayna savaşı. Her ne kadar Trump bu savaşın yakında biteceğini söylese de artık onun söyledikleri çok fazla dünyada çok fazla dikkate alınmıyor ve kendi ülkesinde bile aslında çok fazla dikkate alınmıyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye uluslararası arenada, hani tabii sonuçlarından bağımsız olarak söylüyorum, önemli bir başarıya imza atmış durumda bu NATO toplantısıyla birlikte.
1: Evet. Şimdi hemen NATO'dan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiye geçelim. Özellikle e-ticarette yeni uygulamanın devreye alınmasıyla ilgili açıklamayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı. Nedir bu yeni uygulama? Bir kolaylaştırıcı bir düzenleme uygulaması ya da dolaşım belgesinden söz ediyor sanki.
0: Aslında açıklamanın kendisi işlerinden neredeyse çok karmaşık. Sayın Bakanlıktan yapılan açıklama, Ticaret Bakanlığı'na yapılan açıklamada. Şimdi biliyorsunuz bizde de benzer bir şey yapılmıştı. E-ticaret yoluyla özellikle Çin menşeli sitelerden çok fazla ürün Türkiye'ye geliyordu. Yani ithalat sayılıyor tabii ki bunlar. Ve bunları da Türkiye işte belirli bir kademeli olarak azalttı ve bunlara bir vergi koydu. Bunların alınmasını bir yandan da artık neredeyse imkansız hale getirdi. Bunun benzer bir düzenlemesinde Avrupa Birliği yaptı. 150 avroya kadar değeri olan elektronik e-ticareti, yani internet yoluyla yapılan satışlara konu ürünlerde geçici olarak 3

0: avro civarında bir gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi Avrupa Birliği. Hani bu şeye benziyor. Trump'ın ilk geldiğinde biliyorsunuz Çin'e bir ayrı vergi uyguladı. Ardından tüm dünyaya farklı kategorilerde farklı vergiler uyguladı. Evet. Burada da Avrupa Birliği'nde benzer bir düzenleme yürürlüğe girdi. İşte bu noktada Türkiye Avrupa Birliği ile ikili ilişkilerde hani son nihayetinde bir gümrük birliği söz konusu, Avrupa Birliği ile sanayi ürünlerini kapsayan bir gümrük birliği söz konusu. Dolayısıyla Türkiye bu gümrük birliği kaynaklı olmak üzere farklı bir kategoride Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Yani bu bir anlamda Avrupa Birliği'nin bu uyguladığı 3 avroluk ek gümrük vergisinin ben Türkiye'den giden ürünlere yönelik bir muafiyet sağlanması. Sonuçta Türkiye diyor ki her ne kadar ben sana üye değilsem de bir ortaklık görüşmelerimiz halen devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda benim de bir ayrıcağım olmalı şeklinde Avrupa Birliği'ne başvuruyor. Nitekim bu konuda Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilgili kurumları, yetkili organları arasında özellikle Türkiye'den giden e-ticaret gönderileri için bir şey var. Bu uluslararası lojistikte ATR isimli bir dolaşım belgesi var. İşte karayoluyla giden araçlar da bu belgeye sahip oluyorlar ve bu belgeyle ilgili Avrupa Birliği'ndeki ülkede işte daha serbest dolaşım diye tabir edebiliriz. Buna çıkıyor. Bu söz konusu ürünler içinde, yani bu sınırlama içerisinde olan ürünler içinde Türkiye kendisine bir ayrıcalık tanımını talep ediyor ama şu anda net bir şey yok bununla ilgili.
1: Peki şimdi son iki yılda on binlerce istihdam kaybı, binlerce şirket kapanışı yaşayan bir tekstil ve hazır giyim sektörü vardı. Programlarda bundan çokça söz ettiniz. Ama şimdi hem şirket sayısı hem istihdam aynı anda artmış. Burada tekstilde bu dönüş nasıl ortaya çıktı?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir istihdam verisi ve SGK istatistiklerinden hazırlanan bir veri. Yener Karadeniz arkadaşımızın hazırladığı bir haber, bir çalışma. Şimdi SGK istatistiklerinden yola çıkarak alınan bir şey. 2022 yılında aslında son bu mevcut program kaynaklı biraz da aslında ekonomide sıkıntılar yaşanmaya satın alınmadı. Da yaşanan sıkıntılar daha çok kendisini bu tekstil ve hazır giyim sektöründe göstermişti. Tabii ki sadece bunlar sınırlı değil. Düşüşün sebebi işte pazardaki talep kaynaklı bir daralma, çünkü Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerde de ciddi anlamda bir talep azalması söz konusu olmuştu. Bu noktada özellikle maliyetleri de göz önünde bulundurarak bizim tekstil şirketlerimiz yurt dışına merkezlerini taşımaya başlamışlardı. Ve tabii ki bütün bunlar da genel sektördeki büyüklüklere yönelik istatistiklere yansımıştı. Buna hem eleman sayısında azalma, yani kayıtlı istihdam sayısında azalma, hem de firma sayısında azalmaya yol açmıştı. Nitekim son dönemlerde 1600 civarında bir firmanın kapatıldığını öğreniyoruz bu haberden.
1: Tabii yüksek finansman maliyetleri, artan işçilik, kurun enflasyonun gerisinde kalması, bunların sebepleri çokça sayılabilir ama dönüşün sebebini?
0: Dönüşte aslında böyle olağanüstü bir iyileşme olduğunu varsayamayız ama gittikleri, benim en azından hani bütün firmalar için aynı şeyi söyleyemeyiz ama benim bu sektörü yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde orada da umduklarını bulamadılar diyorlar. Yani sonuçta Türkiye'de Türkiye ile işte Doğu Avrupa ülkesinde bir üretime gittiğinizde veya Mısır'da bir üretime gittiğinizde size göre tek avantajı Türkiye'ye göre tek avantajı işte vergiler ve istihdam, istihdam maliyeti. Ama orada da sonuçta üretebilirsiniz, daha belki biraz daha ucuza üretilebilir ama onu tekrar ürettiğinizde satmak zorundasınız, kendiniz kullanmayacaksınız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada da bir talep daralması hali hazırda söz konusu olduğu için dediğim gibi burada artık bir kısmı pişman olup geri dönmeye başladı. Yani göstergeler o çok iyiye doğru gittiği için değil de orada da umduklarını bulamadıkları için

0: geri döndüler. Çünkü zaten yakın zamanda ISO 500 endeksi açıklandı. En büyük 500 firma. Bunların içerisindeki tekstil ve hazır giyimlerdeki zaten istihdam kaybını biz 2025 yılı verilerinden görüyoruz ama habere konu olan veri 2026 yılı Nisan ayı.
1: Evet. Birkaç dakikamız kaldı. Özellikle ikinci çeyrekte söz konusu neler oldu? Güçlü ihracat, dış ticaret dengesini destekledi, cari açık riski azaldı gibi başlıklarla önemli bir bilgi var. Onu da sizden gene öğrenelim.
0: Evet, bu da aslında az önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı bir yorum yapılabilir. Bu Merkez Bankası çalışanlarının, uzmanlarının bir internet sitesi var. Merkezin Güncesi ismiyle. Bunları birkaç yıldır Türkiye'deki gelişmelerin veya dünyadaki gelişmelerin perde arkasını bir anlamda Merkez Bankası gözüyle kamuoyuna açık verilerle aktarıyorlar. Bu bahsettiğimiz çalışma da bununla ilgili. İhracattaki güçlü seyir dış ticaretin dengesini iyileştirdi diyor. Çünkü şöyle içerideki sıkı para politikası sebebiyle içeride çok fazla ürün satamayan ama üretim esnekliği bulunan, yani gerektiğinde içeriye olduğu gibi dışarıya da yurt dışına da üretim yapabilmek esnekliğine sahip olan firmalar daha çok kendilerini ihracata yönelttir. Her ne kadar kur dezavantajı olsa da dolayısıyla son dış ticaret verilerine baktığımızda ihracat daki artışa karşılık ithalatta da bir miktar artış var ama artık ihracatın artışı ithalatı evet. Artışının daha üzerine. Dolayısıyla bu da dış ticaret açığının birazcık kapanmasına yol açtı. Ama geriye dönük baktığınızda her ay bunda aynı iyileşme olmadığını söyleyebiliriz. Bu çalışmada da şunu söylüyor. Sıkı para politikası iç talebi dengelediği için ve enerji dışı ithalattaki gerileme, yani enerjiyi mecbursunuz ithal ediyorsunuz ama bunun dışındaki ithalatta yine talebe bağlı olarak bir gerileme söz konusu olunca da Türkiye'nin dış ticaret verileri daha iyi noktaya geldiğini evet. Merkez Bankası analizinden öğreniyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökçe. Dilinize sağlık. Bu güzel haberleri yapan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe de programımızın son konuğuydu. Ve bilgileri aldıktan sonra ne diyoruz? Bugünlük bitiriyoruz. Program yapımcımız Fahri Akıcı, teknik yönetmenimiz Bedrettin Karaman ve ben Hafize Okan. Yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafla motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, paraf droyla 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Geolog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için İşcep'teki Dijikolay menüsünden hemen başvurunuzu yapın. İşinizi kolaylaştırırken dijital...

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 6 Temmuz 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
2: Sevgili dinleyiciler, Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanına, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Dev zirve için Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkilerin ittifak içindeki görüş ayrılıklarını aşmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. A Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Saat 19'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
2: Şimdi Ankara gündemini alacağız. Ankara gündemini TRT muhabiri Çağla Üregen aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programını ve tüm detayları alabilir miyiz?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek tarihi zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. O isimler arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Finlandiya, Slovakya, İngiltere Başbakanı, Almanya.

0: Almanya Başbakanı da bulunuyor. Bugün de saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Rutte öncesinde de bir basın toplantısı gerçekleştirmişti.
1: Çağla Üregen, İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Millet Kütüphanesi'nde kurulan medya merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek 36. NATO Ankara zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NATO zirvesinin programına ilişkin takvimi de açıkladı. Ayrıntıları alabilir miyiz?
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin konuştu. NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve hem NATO'nun geleceği hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından çok önemli bir dönüm noktası olacak dedi. Zirvenin devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın sağlandığı organizasyon olmasını beklendiğini vurgulayarak Ankara'nın tarihi bir ev sahipliğine hazırlandığını söyledi.
1: Çağla Üregen, son olarak Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara'daki hazırlıklara ve NATO zirvesi için alınan tedbirlere ilişkin neler aktarırsınız?
0: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre zirve için oluşturulan Operasyon Turkuaz planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Şehir giriş çıkışlarındaki kontroller arttırıldı. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı. NATO görev alanı olarak oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan bölgelerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlardaki gerekli tedbirler alındı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ankara gündemini TRT muhabiri Çağla Üregen aktardı.

0: gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Mahpeker Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 zirvesinin ardından Türkiye bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. Ercan Bey, siz de şu an zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndesiniz. Zirveyi yakından takip ediyorsunuz. İzlenimlerinizi, gerçekleşecek NATO zirvesinin önemini ve detayları hakkında değerlendirmelerinizi almak isteriz.
2: Şimdi Mahpeker Hanım, resmi olarak yarın başlayacak ama biraz önce Rutte burada bir basın toplantısı yaptı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. İki gündür geliyorum buraya, ben öyle söyleyeyim, yayınlar nedeniyle geliyorum, takip ediyorum. Birincisi, bakın işin belki başka bir boyutu, magazinel bir boyutu gibi algılayanlar da olabilir. Mükemmel hazırlanılmış bir zirve, onu söyleyelim.
1: Evet.
2: İki şartlar itibariyle de yabancı basın mensuplarından yabancı devlet adamlarına sağlanan imkanlara kadar. Onu söyleyelim, bu bir. İkincisi, çok önemli tarihi bir kırılım zirvesi olması bekleniyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bunu bütün Batı yayın organları söylüyorlar. Zaten biraz önce Mark Rutte'nin, NATO Genel Sekreterinin külliye gelir gelmez yaptığı basın toplantısında da bunu algıladık. Rutte diyor ki bu zirve süreci içerisinde daha önce Lahey'de ve açıkçası Litvanya'da konuşulan konular vardı. Bunlardan birisi yük paylaşımı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli olarak yakındı. NATO'nun 3/2 maliyetini ben üstleniyorum. Kimse elini cebine atmıyor, tabiri yerindeyse.
1: Evet.
2: Ve böylesi bir durumda diğerlerinin de bu yük paylaşımı, özellikle Avrupalı üyelerin ön plana çıkması gerektiğini söylüyordu. Bildirgede bunu görebileceğiz zannediyorum. Hani gayri safi hasılalarının %5'ini NATO'ya, daha doğrusu askeri harcamalara ayırma konusunda NATO üyelerinin bu konuda bir şeyi olacak. Yani devam ede gelen bir yıl içerisinde bu %20 artmış. Daha da artıracaklar. Yük alma konusu. Yani NATO'ya yük olanlar, yük alanlar. Biz yük alan ülkelerden

0: biriyiz, onu da söyleyelim. Bir de diyor ki Türk savunma sanayi ürünleri çok önemli. Bundan bütün NATO üyeleri faydalanmalı. Ama bir kısmı var ki basın toplantısında özellikle Ukrayna konusunda Ukrayna'ya desteği NATO üyeleri olarak sonuna kadar artırarak devam edeceğiz sözlerinin. Ben açıkçası NATO'yu tehdit algılamasında Rusya'yı ön plana çıkartacak bir bildirge hazırlamaya çalıştığı yönünde algıladım. Bir yandan bu var. Bunun bir risk olduğunu da düşünüyorum. Yani arabuluculuktan ya da müzakereden ziyade NATO'nun bu savaşın devam ettirilmesi yönünde bir tavrı olacak mı olmayacak mı? Bu gerçekten çok ciddi bir soru işareti. Ve burada da merkez ülke rolünde Türkiye'ye nasıl bir rol biçilecek? Ben bunun ciddi anlamda tartışılması, konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii NATO marjında konuşulanlar var. Bir yandan bizim açımızdan, özellikle bu yük paylaşımı konusunda Türkiye önemli bir yerde. Yıllık 11 milyar dolar savunma kontratı, ihracat kontratı imzalamış. Önemli bir yere gelmiş bir ülke. Türkiye'nin elbette savunmasını güçlendirmek isteyen NATO ülkelerinin katkısı olacak. Ama böylesi bir durumda 32 NATO ülkesinin 24'ü Avrupa Birliği ülkesiyken, Mahpey Kerem'in düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Avrupa Birliği'nin SAFE programından Türkiye'yi dışlaması, Rum kesimini ön plana sürmesi. Bunlar çok bence samimiyetsiz bir nokta. Elbette bunların ben açıkçası NATO marjında Sayın Cumhurbaşkanı ile diğer liderlerin de baş başa görüşmelerindeki bunların olması bekleniyor. Gündeme gelebileceğini zannediyorum. Bu arada belki NATO'nun bizim açımızdan önüne bile geçebilecek bir toplantı. Yarın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında söz konusu olacak muhtemelen. Bunu da ayrıntılarıyla takip edecek zannediyorum. Sadece biz değil, bütün dünya takip edecek diye düşünüyorum.
1: Evet. Ercan Bey, siz de aslında değindiniz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türk savunma sanayi ürünleri sadece Ankara'nın değil, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin yanı sıra NATO gibi stratejik ittifaklara da çok önemli kazanımlar sağlıyor. Türkiye sadece asker sayısıyla değil, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle de NATO'nun en önemli oyuncularından. Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara zirvesinin dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması bekleniyor. Türkiye'nin diplomatik ağırlığını, liderler arası ikili görüşmeleri ve zirvenin Türkiye açısından önemini nasıl yorumlarsınız?
0: Tabii şöyle bir şey var. Şimdi Mahpey Kerem, biz bu zirveyi ikinci defa ev sahipliği yapıyoruz. İlk ev sahipliğimiz 2004 yılında İstanbul'da. O zaman evet. Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'dı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı dışında diğer liderlerin hepsinin değiştiğini görebiliyoruz. Bakın, birincisi Türkiye'nin istikrarı. İkincisi 2004 yılından bu yana gelen geçen süre içerisinde, 22 yıl içerisinde Türkiye'nin nüfuzunun, gücünün, savunma sanayinin ne kadar geliştiğini sadece biz değil, şu anda Avrupa medyasını ve bu konuyla ilgili savunma medyasını takip edenler çok net bir şekilde görebilecektir. Biraz önce söylediğim gibi 3000 savunma şirketi ve çok ciddi ürünler üretilmesi ve ben ciddi kontratların da bu zirve marjında imzalanabileceğini bekliyorum. Özellikle Almanya'nın balistik füzelerimizle ilgili bazı talepleri söz konusu. Bakın, bunlar çok önemli adımlar. Ama bir yandan da NATO'nun Avrupa yapılanması ve belki bir Avrupa Birliği ordusu oluşturulacaksa Türkiye burada verilecek demeyelim de Türkiye'nin burada alacağı rol demek daha doğru olacak bence. Türkiye burada neler yapacak? Bakın, bu bence son derecede kritik Mahpey Kerem.
1: Evet.
0: Biz artık o NATO'nun başlangıç sürecindeki gibi bir cephe ülkesi ya da bir eksen ülke olmak gibi bir talebimiz ya da isteğimiz ya da böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Onu söyleyelim. Yani Türkiye işte Sovyetler Birliği tehdidine karşı bir sınır ülkesi ya da o zaman için söylüyorum ya da göçü önleyen şu anda bir duvar ve tırnak içinde fedakar ve kahraman askeriyle NATO'nun her zaman başvurabileceği bir beşeri varlık değil. Türkiye bunun çok daha ötesinde ve bunu kabul etmeleri gerekiyor. Yani bunu kabul edebileceklerine dair sinyaller de var. Ama merkez ülke olmanın da avantajı da var, dezavantajı da var. Şimdi şöyle bir tehdit tablosu karşımıza koyabilirler. İran'a bakış açıları nasıl olacak? Rusya'ya bakış açıları nasıl olacak? Onlara yeni yaptırımlar uygulamak isteyip Türkiye'yi de bu işin içerisinde önce olarak dahil etmek isteyebilecekler. Ama ben şu anda mevcut devlet aklımızın bunu gayet mükemmel yönettiğini düşünüyorum Mahpey Kerem.
1: Evet.
0: Ben bunun böyle devam edebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü Rusya bir tehdittir. Bunu karşımıza koyduğumuz zaman ikinci yaptırımları da uygulayacağız. hadi bakalım herkes uygulasın şeklinde bir durumun Türkiye tarafından, şu anda otonom bir rolümüz var biliyorsunuz. Rusya-Ukrayna arasında çok ciddi bir denge rolünü üstleniyoruz. Türkiye tarafından bu şekilde algılanmayacağını, en azından yürütülmeyeceğini düşünmek gerekiyor. Bir de şu var Mahpeker Hanım, onu da söyleyeyim. Trump ne dedi bu zirveye gelmeden önce? Dedi ki, yani ben İran'da Hürmüz konusunda ciddi sıkıntıya girdim ama NATO'nun Avrupalı ortakları bana destek vermedi. O zaman nerede kaldı bu ahde vefa, nerede kaldı NATO?
1: Evet.
0: Trump doğru söylüyor ama haklı değil, onu söyleyeyim. Çünkü Trump'ın bu savaşa girmesini NATO ülkelerine sormadığını da görmek gerekiyor. Trump bu nedenle 5. maddenin yeniden yorumlanmasını isteyebilir. Bu da çok ciddi bir soru işareti karşımıza çıkartabilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında süremiz var size yine. Evet, evet. Ercan Bey, ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere 32 lider Ankara'da Trump'ın NATO'ya ve transatlantik güvenlik mimarisine yönelik eleştirel yaklaşımı tüm dünya tarafından biliniyor. Sizce Ankara zirvesi Trump'ın NATO vizyonu ve özellikle Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin geleceği açısından nasıl bir test niteliği taşıyor? Külliye koridorlarında bu konuda nasıl bir hava hakim?
0: Şöyle Mahpeker Hanım, çok doğru bir soru. Çok önemli bir merak da, ayrıntı da uyandırıyor. Bakın, yarın Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı'nın yapacağı görüşme belki zirve marjında her şeyin önüne geçebilir. Çünkü şundan dolayı, bakın zirvede evet külfet paylaşımı konuşuluyor, NATO 3.0 konuşuluyor. Bundan sonraki NATO'nun artık Ankara kararları, bakın tarihe böyle geçecek muhtemelen.
1: Evet.
0: Ankara kararları doğrultusunda yepyeni bir NATO tasarlanıyor. Ama bir yandan da bizim Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan beklentilerimiz var. Bir kere Mahpeker Hanım, katsa yaptırımlarına maruz kalıyoruz şu an itibariyle. Trump'tan birinci beklentimiz bu. Amerika'nın hasımlarına uygulanan bir yaptırım şu anda Amerika'nın bir müttefikine. Hatta ve hatta öyle bir müttefik ki, Trump diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan beni davet ettiği için gidiyorum, yoksa gitmezdim. Mesela böyle önem verdiği bir müddetim. Dolayısıyla bu yakışmıyor. Birincisi bu, nasıl halledilecek? Bu zirvede sonuç alınabilir mi? O kadar iddialı bir laf edemem ama en azından Kaan uçaklarına takmayı düşündüğümüz F-110 motorları ile ilgili olarak 80 motorun satışı konusunda Trump'ın bir kapı açabileceğini düşünüyorum. Yine F-35 projesinden dışlanmıştık biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O projeye geri dönmemiz söz konusu olmasa bile oradan alacağımız 1.4 milyar dolar ve almamız gereken hala Amerikan hangarlarındaki uçaklarımız. Bakın bunlar önemli konu başlıkları. Tabii İran konusu önemli. Bununla ilgili konuşulacak. Gazze konusunda, Gazze Barış Kurulu konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemli bir isteği olacak Amerikan Başkanı Trump'tan. Bunlar konuşulacak konular. Ama bir yandan da şunu vurgulamak gerekiyor. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz içerisinde her zaman böyle dolambaçlı yollardan ilerledik Mahpeker Hanım.
1: Evet.
0: Bakın ben 2013 yılında Washington'da Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan da Obama ile görüşmesini takip ettim. O zamanki konular şu andaki sıkıntılardan az değildi. Ama şu anda en azından Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı arasında çok özel bir hat var. Konuşabiliyoruz. Konuşabilmek çok önemli. Çünkü Biden döneminde bir buz devri yaşamıştı. Dolayısıyla sorunların bir ölçüde konuşarak aşılabileceği, bazı sorunların da belli bir merhaleye getirilebileceğini düşünüyorum. Ama şunu da unutmayalım. Amerika ile ilişkilerde zaman zaman terazinin kefesine bir şey koyarsanız, zaman zaman o kefenin karşı tarafına başka bir şey olabilir. Yani onların da isteyebilecekleri önemli. Dolayısıyla ben şu anda Türk devlet aklının çok ciddi anlamda, çok müthiş bir şekilde, adeta bir jonglör gibi,
1: evet,
0: doğru tabirle, yani böyle topları değdirmeden çok güzel bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Son olarak şunu da ilave edeyim. Mavi Vatan doktrininin yasa olarak ortaya konacağına dair haberler de Doğu Akdeniz'deki dengeyi değiştirebilecek, Türkiye lehine değiştirebilecek bir senaryo. Bu nedenle ben Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Yunanistan'la, Miçotakis'te biliyorsunuz Ankara'da,
1: evet,
0: Miçotakis'te yapabileceği görüşmenin de ya da Türkiye'nin bu konuda Trump'a isteklerinin de çok ciddi anlamda ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz konusu da NATO'nun doğrudan konusu gibi gözükmese de ciddi anlamda bazı müttefiklerin bu konuda provokasyon yapabileceği bir konu. Çok yüklü bir gündem var, onu söyleyelim.
1: Evet.
0: Yani iki gün daha burada olacağız ve bu gelişmeleri takip edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii zirve belirsizlikler çağı olarak adlandırılan kritik bir dönemde yapılıyor. Türkiye hem coğrafi konumu hem de arabulucu rolüyle bölgesel krizlerin tam da merkezinde yer alıyor. Biz bu değerlendirmeler için size çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuğumuz gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Radyo 1.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca. Bankam Bank kartıma
7: gir. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Kahve makinesi deyince vatan.
9: Smoking bizim işimiz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr. Doğada ne varsa Sevgi'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi
3: gelecek. Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Gün ötesinde dünya gündemi.
6: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Devam ediyoruz. Bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri ele alacağız. Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Mahpeker Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum, saygılar.
6: Çok teşekkür ediyoruz, saygı bizden hocam. Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanına, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Dev zirve için Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Hocam, zirvenin detaylarına birazdan geçeceğiz, ancak ilk olarak NATO'nun yapısı ve önemi bahsetmenizi isteyeceğiz. Neden kuruldu? Nasıl bir yapıya sahip?
7: Tabii İkinci Savaş ve akabinde gelişen kongre sistemleri, konferanslar ve arkasından yeni bir dünya düzeni. Yeni dünya düzeninde bir kez daha insanlığı çok ağır şartlar içerisindeki o savaşın getirdiği

0: o şartlar içerisinde sürüklenmemesiyle ilgili bir düzen var. Bir mimari aslında bu mahkeme.
1: Evet.
0: Bir mimari süreç var. Burada da bir mimar var. İşte bu mimar da Amerika Birleşik Devletleri. Hem Birinci Savaş'ın, İkinci Savaş'ın sonuçlarının ağırlığı altında bir daha böyle bir sistemik hatanın yaşanmamasıyla ilgili bir ön almayla ilgili bir düzen yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu düzen içerisinde önemli konulardan bir tanesi, o dönem için söylemek gerekirse, uluslararası komünizmin yayılmasını önlemek üzere Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesiyle ilgili bir strateji geliştiriyorlar. Bu modern strateji çalışmaları içerisinde grand strateji dediğimiz yapının ana unsurunu oluşturan bir sistem var. Bunun içerisinde de savunma ve güvenlikle ilgili Avrupa kıtasının korunması ile ilgili bir alan var. Burada Amerika'nın işte hakimiyetiyle ilgili alan var. Yani değerli dinleyiciler, şunu hatırlatalım. İkinci Savaş'ın önemi ve bu NATO'nun yapısı ile ilgili olan süreç içerisinde teknik anlamda savaşın bittiği gün dünya ticaretinin, dünya üretiminin çok önemli bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri tek başına sağlıyor. Avrupa'nın yeniden inşası, Sovyetlerin durdurulması ve nihayetinde de 91'deki yani Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar geçen süre içerisinde, kabaca 45-46 senelik bir süre içerisinde NATO caydırıcılık rolü üzerinden Sovyet yayılmacılığının önlenmesiyle ilgili çok önemli bir alan oluşturuyor. İşte bu teknik anlamda kuzeyde Baltıklardan başlayarak aşağı doğru indiğimizde Orta Avrupa'nın, geleneksel stratejik çalışmalar içerisinde gösterilen Orta Avrupa'nın korunması ve netice itibariyle Anadolu coğrafyası üzerinden bir NATO'nun güvenlik şemsiyesi var. Bu güvenlik şemsiyesinin en önemli unsuru caydırıcılık ve caydırıcılığın da en önemli unsuru Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlamış olduğu nükleer güvenlik şemsiyesi. Şimdi teknik anlamda bu çok fazla gündeme gelmiyor. NATO gündemiyle ilgili olan süre içerisinde savunma sanayi, Avrupa'nın kendi sorumluluk paylaşımı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu bir görüş var. Şunu hatırlatmak gerekir. Soğuk Savaş'ın başlamasının hemen ardından işte 49 Washington Anlaşması, NATO'nun kuruluşu içerisinde Amerika ilk günden itibaren yani 1949'dan itibaren sorumluluk paylaşımı ile ilgili, örneğin savunma ile ilgili harcamalar, örneğin asker yapılanması, sistemik yapılanmalar ile ilgili sürekli gündeme getiriyor. Bizim Trump'la ilgili işte son birinci dönem ve ikinci dönem Trump'ta bunu çok sesli ve çok açık şekilde dile getiriyor olması bizim dikkatlerimizi çekti. Yani hangi anlamda? Trump bunu dile getiriyor gibi. Hayır, NATO'nun ilk genel komutanı olan, daha sonra Amerikan başkanı olacak Eisenhower, bunu her türlü toplantıda, özellikle Fransa ve İngiltere ile ilgili olan yapılanma ilgisi, Avrupa'nın iki büyük gücü teknik anlamda zayıflatılmış Almanya karşısında, bunu daima gündeme getiriyor. Bu aslında bizimle de, Türkiye ile de çok ilgili. 52 Türkiye'nin NATO'ya katılışından sonra. Dolayısıyla NATO'yu bir mimari olarak görmek gerekir. Bir ev görmek gerekir. Bu evin içerisindeki farklı odalar, farklı odaların farklı görevleri, yapılanmaları var. NATO, hep bunu konuşuyoruz ama NATO'nun bir savunma örgütü olduğunu, temelde prensipte bir askeri örgütü olduğunu, ama bunun en üst yapısı olarak da Kuzey Atlantik Konseyi olarak, işte bu teknik anlamda liderler zirvesi, bunun bir yansıması, siyasi bir örgütlenme, Soğuk Savaş düzlemi içerisinde ortak değerlerin paylaşıldığı ve Sovyet yayılmacılığına karşı teknik anlamda önlemeye dair, caydırıcılığa dair bir mimari yapı var. Bunun siyasi ve askeri boyutları var. Ama tabii 2026 Temmuz'una geldiğimiz zaman bir bambaşka bir jeopolitik gerçeklik karşılıyor.
1: Evet hocam, başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından da kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. Gerçekleşecek NATO zirvesini, önemini, NATO'nun geleceğini ve yeni vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara zirvesi nasıl bir tablo çizebilir sizce?
0: Şimdi tabii bu geleneksel olarak yıllık bazda yapılan, bu dönemlerde yapılan bir zirve, NATO ile ilgili olan süreç. Tabii bunun arkasında çok ciddi bir teknik ve bürokratik çalışmalar var. Yani aylardır toplantılar yapılıyor, mutabakat zaptı ile ilgili son açıklama olacak mesela, işte liderler zirvesinin sonunda. Bizler de okuyacağız, bir komünike imzalması gerekiyor.

0: Bunların çalışma çok yoğun bir tempoyla çalışıyor. Biz bu son iki gününde zirve düzeyinde görüyoruz. Şimdi Ankara'nın önemi teknik anlamda şuradan geliyor. Hani geçen sene işte Trump'ın bastırdığı, Trump'la çok dile getirilen sorumluluk paylaşımı ile ilgili özellikle her üye ülkenin gayri safi milli hasılası üzerinden önce işte 3-3,5 arkasından 5'li rakamlar telaffuz ediliyor. Muhtemel daha sonra bu rakamlar daha da artacak.
1: Evet.
0: Yetmeyecekler işaretler var. Geçen sene Lahey'deki zirvede hatırlanacaksınız. Liderler bu %5 oranını kabul etmişlerdi ve bir geçiş dönemi yaşanacak. Buna peyderpey her ülke uyacağına dair, yani Trump'ın sistemi içerisinde uyacağına dair taahhütte bulundu. Ve o taahhütlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili 3 önemli aşama var bu Ankara zirvesinde teknik anlamda görüştüğümüz zaman. Birincisi Sovyet etkisinin o hatırlanacak düzeydeki 45 yıllık tarihsel süreç içerisindeki yapıyı biz bugün Rus yayılmacılığı, Rus şövenizmi şeklinde algılıyoruz. İşte bu Ukrayna Savaşı ile ilgili olan süreçte ve bunun simgesel boyutları da son bir haftada hakikaten inanılmaz derecede arttı. İşte yaklaşık 2 gün önce Rusya Başkanı Putin bir ordu karargahında askerlere üniforma içerisinde seslendi ve zafer vaat etti. Yani Ukrayna ile ilgili zafer vaat etti ve kendi iç yapısını konsolide etti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın birinci dönemden beri sürekli de getirdiği ve büyük bir korku yaratan Avrupa kıtası içerisinde, NATO üyeleri içerisinde büyük korku yaratan nedir? Bu korkunun teknik anlamda esprisi Amerika'ya bağımlılığın getirdiği, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, savunmada yaratılabilecek zafiyetin ortaya çıkartacağı bir Avrupa boşluğunun nasıl doldurulacağı problemi var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri teknik anlamda kuruluşundan beri Avrupa'yı bir köşeye sıkıştırma ve maliyeti karşılamayla ilgili külfet paylaşımı düzeyinde neredeyse son noktaya geldi. Ve Avrupa bunu korku bazlı, aslında bu korku Rusya artı Amerika, yani iki büyük gücün yarattığı korku. Korku büyük müttefiğin kendisini Avrupa kıtasından çekme tehdidi. Rusya'nın da bu boşluğu doldurmayla ilgili refleksif hareketleri. Dolayısıyla Ankara zirvesi bu anlamda komünikeye de bakmak gerekecek tabii ki Mahfiker Hanım. Teknik anlamda birliğin güçlü bir şekilde ifasını ortaya koyabilecek bir siyasi dili beklemek gerekecek.
1: Evet hocam, Türkiye sadece asker sayısıyla değil tabii, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle de NATO'nun en önemli oyuncularından. Yerli milli savunma sanayinde özellikle son 20 yılda atılan adımlar Ankara'yı bu alanda küresel bir güç haline getirdi. Zirvenin Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Geçmişten günümüze Türkiye-NATO ilişkilerini, NATO için Türkiye'nin önemini ve ikili ilişkileri nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi zirvenin önemli noktalarından bir tanesi, sizin çok güzel oldu bu. İkili ilişkiler artı çok taraflı ilişkiler boyutuna da bakmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani Amerika-Türkiye, Türkiye-NATO, NATO-Amerika gibi ikili ilişkiler ve çok boyutlu anlamdaki o kompleks yapıyı bir anda gördüğümüzde üç temel yapı üzerinde zaten Ankara zirvesi şekillenecek. Rutte de zaten bunu sıklıkla ifade ediyor. NATO Genel Sekreteri olarak Eski Hollanda Başbakanı. Şimdi birincisi savunma sanayiyle ilgili olan konu. İkincisi %5'lik gayri safi milli hasıladan pay ayrılması. Üçüncüsü ise Ukrayna'nın savaşta, Rusya ile ilgili olan savaşta çok büyük bir desteğin sağlaması. Hatta rakamlar kabaca 140 milyar dolarlık bir destek paketinin, yeni bir destek paketinin açıklanacağını ifade. Şimdi bu çerçeve içerisinde baktığımızda bu üç ana yapı içerisinde teknik anlamda Türkiye hepsinde var. Yani örneğin işte bu Ukrayna Savaşı'nın ilk günden itibaren var. Türkiye bunu yetkililer tarafından da ifade edildi. Aktif tarafsızlık içerisinde her türlü tarafla görüşebilme yeteneği, bu diplomasi testi de bahsettiniz. Diplomasideki alanını koruyabiliyor. Bir, büyük bir çeper açabiliyor Türkiye bu anlamda. İkincisi Türkiye %5'lik yapıyla ilgili, harcamayla ilgili, savunma bütçesiyle ilgili alanı dolduracağını ifade etti. İlk ülkelerden bir tanesiydi. Diğeri de zaten bu askeri teknolojinin geldiği boyut içerisinde tırnak

0: açıkçası söyleyelim. Sadece NATO içerisinde değil, AB içerisinde dahi Türkiye'nin vazgeçilmez olduğuna dair, yani son bir haftada sizler de takip ediyorsunuz, çok yoğun bir bilgi bombardımanı var. Yani neredeyse evet, Türkiye dalgaların üzerinde yükselen bir oyuncu olarak bu Ankara zirvesine gidecek.
1: Evet. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Abi de Türkiye ilişkilerini ve çıkabilecek sonuçlara ilişkin neler aktarırsınız son olarak?
0: Şimdi tabii bu çok enteresan bir zirve bu. NATO Liderler Zirvesi içerisinde genelde liderler zirvenin marjları içerisinde görüşürlerdi. Yani bir silsile olurdu, liderler birbiriyle görüşürdü. Ama teknik anlamda bir ayrışma var, ikili ilişkiler anlamında. Yani çok taraflı değil, ikili ilişkiler anlamında. Trump'ın resmi bir ziyaret içerisinde olacağına dair ifadeler var. Hatta sizler de takip ediyorsunuz, Trump'ın resmi programı açıklandı. Yani resmi karşılama, şeref kıtasını denetleme, teknik anlamda külliyede karşılama, o bildiğimiz devlet protokolünün, devlet başkanlığı protokolünün uygulanacağı anlaşılıyor. Tabii burada çok önemli bir nokta var. Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir zaman öyle hani süt liman olmadı. İlk günlerden itibaren sürekli bir iniş çıkış var. Ama teknik anlamda savunma sanayiyle ilgili Türkiye'nin hem kendi rolüyle ilgili süreç, örneğin hani hatırlamak gerekir, Türkiye bir inisiyatif başlatmıştı. Adana'da bir NATO kol ordusunun kurulması süreci Türk Savunma Bakanlığı tarafından ifade edilmiş. Şimdi bunları alt alta koyduğumuz zaman Türk-Amerikan ilişkileri içerisinde çıban başı olan en önemli konu olan kassa yaptırımları, yani bir hasımla mücadele içerisinde hala teknik anlamda Amerika açısından baktığımız Türkiye. Dolayısıyla Trump burada ikili lider ilişkileri çerçevesinde bunu bypass etmenin yolunu jet motorlarını, Kaan uçağı için jet motorlarının Kongre'yi bypass ederek vereceğine dair güçlü iradesini ortaya koyması var. Hatırlanacaktır, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği mektupta bunu ifade etmişti Beyaz Saray. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde bir ivme olabilir mi? Evet, muhtemelen çok büyük bir ivme gözüküyor. Bu ivmenin teknik anlamda hani Kasım seçimleri, ara seçimleri, Amerika'daki Kongre ara seçimleri artı katsanın nasıl halledilebileceğine dair bir işarette aslında beklemek gerekiyor galiba bu iki lider arasındaki külliyede yapılacak olan marjın dışındaki resmi ziyaret diyebileceğimiz yapı içerisinde.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, önemli bir zirve. Önemli detaylardı bunlar hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar, saygılar, hoşçakalın.
1: Saygı bizden. Sevgili dinleyiciler, Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç hocamıza dünya gündeminde sıcak başlıkları değerlendirdik.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
1: Setur. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Smokin bizim işimiz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde Türkiye'nin savunma sanayisinin stratejik önemini konuşacağız. Konuğumuz Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cenk Özgen. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Savunma sanayi bir ülkenin bağımsızlığı, güvenliği ve küresel etkisi açısından en kritik sektörlerden biridir. Savunma sanayine yatırımın stratejik önemi ve gerekliliği konusuyla başlamak isteriz. Savunma sanayi neden önemli ve gereklidir?
2: Neden önemli? Şöyle, şimdi biz devletleri uluslararası işler anlamında dikkate alırken onların da milli güçlerine bakıyoruz. Milli gücün en önemli unsurlarından birisini ise askeri güç oluşturuyor.
1: Evet.
2: Şimdi askeri gücün tabii tespitinde farklı parametreler söz konusu. İşte kuvvet yapısına bakarız, modernizasyon seviyesine bakarız, harbi hazırlık düzeyi, sürdürülebilirlik gibi muhtelif parametreler dikkate alınır. İşte bu noktada özellikle bu sürdürülebilirlik anlamında savunma sanayi öne çıkıyor. Şöyle ki, savunma sanayi bir ülke açısından, onun askeri gücü açısından hareket bağımsızlığını getiriyor. Yani harekat bağımsızlığı savunma sanayiyle anlam kazanıyor ve bir devletin askeri güç anlamında harekat bağımsızlığına sahip olması ise onun dış ve güvenlik politikalarında bağımsız hareket edilmesini sağlıyor. Bu açıdan çok kritik.
1: Evet. Hocam, savunma sanayisi güçlü olan ülkeler kriz dönemlerinde dışa bağımlılığı minimuma indirir. Özellikle silah, mühimmat, radar sistemleri, insansız hava araçları gibi stratejik ürünlerde dış kaynaklara bağımlılık ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturur. Türkiye bu noktada son yıllarda yerli ve milli savunma teknolojilerine yönelerek önemli bir adım atmıştır. Savunma sanayisinde yerli üretimin önemi, küresel rekabet ve ekonomik dönüşüm konu neler ifade etmek istersiniz? Milli teknoloji hamlesinin rolünü de dinlemek isteriz.
2: Tabii sizin de işaret ettiğiniz gibi Türkiye son birkaç 10 yıl içerisinde savunma sanayi alanında büyük bir ivme yakaladı. Hemen hemen her alanda işte kara, deniz, hava platformları anlamında artık Türkiye özgün çözümlerle dünyada kendisinden söz ettiren bir ülke konumunda. Tabii bunun Türkiye'ye muhtelif getirileri oluyor. Mesela onlardan bir tanesi az önce de ifade ettiğim gibi harekat bağımsızlığını sağlama. Geçmiş yıllarda Türkiye savunma sanayi anlamında bu derece yerli milli imkanlara sahip olmadığı için özellikle terörle mücadele anlamında büyük sıkıntılar yaşıyordu. Ne mutlu ki son yıllarda kazanılan kabiliyetlerle, endüstriyel kabiliyetlerle Türkiye bu anlamda önemli bir noktaya gelmiş bulunuyor. Tabii ekonomiden de bahsettiniz. Bunun Türkiye'ye iktisadi anlamda da önemli getirileri var. Mesela ihracat anlamında mesela son geçtiğimiz yılın rakamlara bakacak olursak 2025 yılından bahsediyorum.
1: Evet.
2: Türk savunma sanayi, savunma ve havacılık sanayi ilk defa 10 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaştı. Bu çok önemli bir rakam. Ki Türkiye bugün ihracat anlamında, savunma ihracatı anlamında artık ilk onu zorlayan bir ülke konumunda ki bu alandaki ivmelenmenin de devam ettiğini görüyoruz. Her ay bu veriler açıklanıyor. Şimdi 2026 yılı için de veriler gelmeye başladı. Öyle görünüyor ki 2025'e göre çok daha yüksek bir rakama ulaşacağız. Dolayısıyla yani savunma sanayinin hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda ve aynı zamanda siyasi anlamda da Türkiye'ye büyük getiriler olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Hocam, Türkiye NATO'nun herhangi bir üyesi değil tabii. İttifakın hem en geniş askeri güçlerinden birine sahip hem de yeni nesil teknolojileri sahada en etkin kullanan ordular arasında en önde. Tüm bunların yanı sıra NATO'nun farklı coğrafyalarda düzenlediği zorlu tatbikatlarda da baş aktörlerden olan Ankara, birliğin kabiliyetlerini sürekli yukarı taşıyor. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da düzenlenecek zirveyi ve savunma sanayisi alanında Türkiye-NATO ilişkilerini nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi şeyi söylemek lazım önce. Son

0: Soğuk Savaş sonrası dönemde özellikle Avrupa ülkeleri savunma alanında tabii ciddi bir küçülme yaşadı. Ordularını lağvettiler, sayısal anlamda azaltmalara gittiler. Savunma harcamalarında büyük düşüşler yaşandı. Yani böyle belki de bir 20-30 yıl bir yani yavaşlama dönemi diyelim, bu şekilde ifade edelim. Avrupa'da bu yaşandı. Bu ne zamana kadar devam etti? Yani bu anlamda kaybedilen kabiliyetlerin ne kadar değerli olduğunu Avrupa ne zaman gördü? Rusya-Ukrayna Savaşı'yla gördü. Yani Avrupa tehdidi tekrardan yakından hissetmeye başlayınca aslında savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu keşfetmiş oldu. İşte Türkiye dediğimiz zaman da tam da o dönemde biz Türkiye'nin savunma sanayi anlamında öne çıkmaya başladığını gördük. Şimdi NATO zirvesinden bahsettiniz. Evet, önümüzdeki birkaç gün boyunca Türkiye'de bu zirve düzenlenecek. Tabii NATO çok önemli bir ittifak.
1: Evet.
0: Türkiye'nin de 1952 yılından beri üyesi olduğu bir ittifaktan bahsediyoruz. Ve çok önemli ülkeler var. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, yani Avrupa'nın birçok önemli ülkesi. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki günlerde yaşanacak olan zirvede ki en önemli konulardan bir tanesi de Avrupa savunması ve Avrupa savunma sanayinin geleceği olacak. Tabii Türkiye'de bu anlamda baktığımız zaman sahip olduğu kabiliyetlerle az önce de ifade etmeye çalıştım. Tabii Avrupa açısından önemli bazı kabiliyetler sunuyor endüstriyel anlamda. İşte bunlar Avrupa açısından nasıl kullanılabilir? Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında savunma sanayi alanında ne tür işbirlikleri yapılabilir? Bunların biz bu zirvede mutlaka gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Belki burada şeyden de bahsedebiliriz. Yani Türk savunma sanayi neden öne çıkıyor ya da
1: evet,
0: Türk savunma sanayi ürünleri neden bu kadar fazla dikkat çekiyor dünyada, sadece Türkiye'de değil dünyada. Tabii bunun da birkaç temel nedeni var. Mesela onlardan bir tanesi şu. Biz buna savunma literatüründe combat proven deriz. Yani savaşta kendini kanıtlama. Şimdi bir ürün üretebilirsiniz. Tabii bu önemli. Yani prototip olarak üretirsiniz, geliştirirsiniz, hizmet alırsınız ama en önemlisi o ürünün gerçek muharebe şartlarında kullanılması. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Şimdi Türk savunma sanayi ürünlerinin böyle bir özelliği var. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri bu ürünlere sahada bir fiil kullanıyor. Bu çok önemli. Onun dışında Türkiye bir NATO ülkesi. Yaptığı üretim NATO standartlarında ve ondan da önemlisi maliyet etkin. Yani NATO standartlarında üretim yapıyoruz ama Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman muadilleriyle çok daha uygun, yani maliyet anlamında çözümler ortaya koyuyoruz. Ve hepsinden de önemlisi, bunlar tabii çok önemli ama altını çizmemiz gerekir, devlet desteği. Türkiye'de siyasi iradenin de savunma sanayi sektörüne yönelik çok önemli desteği söz konusu. Ve bunlar da bir araya geldiği zaman ne oldu? Geçtiğimiz birkaç 10 yıl içerisinde artık bizim bir ekosistem olarak tanımladığımız bir yapı ortaya çıktı.
1: Hocam, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türk savunma sanayi ürünleri sadece Ankara'nın değil, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin yanı sıra NATO gibi stratejik ittifaklara da çok önemli kazanımlar sağlıyor. Geldiğimiz noktada 185 ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç eden Türkiye'nin hedefi 2026 yılı sonunda bu alanda ilk 10 ülke arasına girebilmek. Ayrıca Türk savunma sanayi NATO zirvesinde vitrine çıkacak. Türk savunma sanayi ürünlerinin katılımcılar için sergileneceği etkinlikte havacılık platformları da gökyüzünde yerini alacak. Bu da çok, evet, önemli değil mi hocam?
0: Kesinlikle çok önemli. Hemen hemen her alanda, yani evet, belki son dönemde yani kamuoyuna belki insansız hava araçları biraz daha böyle hani öne çıktı ama aslında Türkiye hem platform hem de silah sistemleri anlamında muazzam bir yelpazeye sahip. Yani şöyle söyleyebilirim, bütün Batı ittifakı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla ürün çeşidine sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz ki yakın dönemde Türk firmalarının biz Avrupa pazarında çok önemli birer aktör konumuna geldiğine şahit olduk ve birçok ihracat başarısı gerçekleştirdi. Mesela bunlar içerisinde şimdi havacılıktan bahsettiniz. Hürjet bir eğitim uçağı, jet motorlu bir ileri eğitim uçağı. Mesela bunun biz İspanya'ya ihracatına tanıklık ettik. Onun dışında Romanya'ya, Portekiz'e gemi ihracatlarımız oldu. Polonya'ya, Arnavutluğa, Hırvatistan'a, insan savaş aracı ihracatlarımız gerçekleşti. Çok sayıda ülkeye zırhlı araç yine ihracat sözleşmeleri imzaladık ki sadece Türk firmalarının biz Avrupa pazarında ihracatla da anılmadığını görüyoruz. Son dönemlerde Türk firmaları Avrupalı firmalarla işbirlikleri, ortak girişimler, firma satın almaları ya da Avrupa'da Türk firmaları tarafından yeni şirketlerin, savunma sanayi şirketlerin kurulduğuna tanık olduk. Yani dolayısıyla Türk savunma sanayinin Batı pazarında artık son derece aktif, etkin bir aktör olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Hocam son olarak Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü savunma sanayi projeleri artık sadece ülke sınırlarını korumakla kalmıyor. Aynı zamanda uluslararası alanda dengeleri değiştiren stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin savunma sanayisinin geleceği ve yeni fırsatlar konusunda neler söylemek istersiniz? Sizce yeni dönem nasıl şekillenecek? Bir dakikamız var.
0: Yani şunu söyleyebilirim ki Türk savunma sanayi büyük bir ivme yakaladı.
1: Evet.
0: Bugüne kadar hep bunlardan bahsettik ama ben dinleyicilerimize şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki aslında bundan sonrası belki de çok daha hızlı bir yükseliş şeklinde olacak. Çünkü bütün projeksiyonlar, Türk savunma sanayi için yapılan bütün projeksiyonlar, ihracat projeksiyonlar dahil olmak üzere önümüzdeki dönemin son derece parlak geçeceğini görüyoruz. Yani dinleyicilerimiz bundan sonraki süreçte Türk firmalarının uluslararası pazarlarda, Avrupa pazarı dahil olmak üzere başarılarını mutlaka
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, rica ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin savunma sanayisinin stratejik önemini Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Cenk Özgen hocamızla konuştuk ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Yapımda yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün konumuz, neden açken daha sinirli oluruz? Hepimiz bunu yaşamışızdır. Açken bir şeyler ters gitmeye başladığında tahammülümüz azalır. Küçük şeyler bile büyük bir soruna dönüşebilir. Peki bunun sebebi sadece aç olmak mı? Aslında hayır. Bu durumun arkasında tamamen biyolojik bir sistem çalışır. Vücudumuzun ana enerji kaynağı glikozdur. Yani kan şekeridir. Uzun süre yemek yemediğimizde kan şekeri düşer ve beyin bu durumu oldukça ciddiye alır. Çünkü beyin enerjisiz kalmaya karşı son derece hassastır. Kan şekeri düştüğünde beyin vücudu korumak için alarm sistemini devreye sokar. Bu sırada adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları artar. Bu hormonlar aslında hayatta kalma amacıyla salgılanır. Yani vücut sanki bir tehlike varmış gibi hazırlanır. Ama bu durumun yan etkisi vardır. Sabır azalır, dikkat daralır ve duygusal kontrol zayıflar. Beyin önce hayatta kal, sonra düşün moduna geçer. Bu yüzden normalde önemsemeyeceğimiz bir söz, bir ses tonu ya da küçük bir gecikme bile bizi daha fazla rahatsız edebilir. Ayrıca açlık beyindeki serotonin seviyelerini de etkiler. Serotonin ruh halini dengeleyen önemli bir kimyasaldır. Seviyesi düştüğünde ise huzursuzluk ve gerginlik hissi artabilir. Alışveriş sırasında açken daha fazla ürün alma eğiliminde olabiliriz. Ya da açken yapılan tartışmalar çok daha hızlı büyüyebilir. Çünkü beyin o anda mantık yerine hızlı tepki modunda çalışmaktadır. Bu durum geçicidir. Yemek yedikten sonra kan şekeri dengelenir. Hormonlar normal seviyeye döner ve duygusal kontrol yeniden güçlenir. Kısacası açken

0: sinirli olmamız bir karakter meselesi değil, tamamen biyolojik bir durumdur. Beynimiz bizi korumaya çalışırken duygularımızı biraz daha keskin hale getirir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo 1.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 22 yıl aradan sonra NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi zirve için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın yakından takip edeceği toplantılarda küresel güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de görüştü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte,

0: Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadesini kullandı. Ankara zirvesi için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine değindi. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesine çevrildi. Trump 10 yıllardan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Trump'a yaklaşık 1000 kişilik bir heyet eşlik edecek. Yeni başkanlık uçağıyla yapılacak ziyarette Trump özel helikopterini ve başkanlık limuzinini kullanacak. Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde öncelikli başlık savunma olacak. Bu kapsamda milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariki, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması ele alınacak. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi de masada. Bu hedefe ulaşmak için yeni işbirliği olanakları gözden geçirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak. Donald Trump çarşamba günü zirvenin aile fotoğrafı çekimini ardından NATO liderleri çalışma toplantısına iştirak edecek. Trump'ın aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şar'ın da bulunduğu liderlerle ikili görüşmesi de bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde Türkiye ile Amerika arasındaki öncelikli gündem netleşmeye başladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump görüşmesindeki başlıklara dair beklentiyi açıkladı. Kaan motorları, savunma ve güvenlik işbirliğiyle ticaret konularının ele alınabileceğini söyledi.
1: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için Amerika'dan Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. Zirvede NATO'nun geleceğinin yanı sıra küresel mimarinin nasıl şekilleneceğinin de değerlendirilebileceğini belirtti. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede ittifakın geleceği ve küresel güvenlik gündemi ele alınacak. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini ağırlayacak. Zirve yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Uluslararası Medya Merkezi'ne ulaşım yalnızca basın servisleriyle sağlanacak. Özel araç, toplu taşıma ve yaya girişine izin verilmeyecek. Uluslararası Medya Merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. Merkezde yaklaşık 1800 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, televizyon stüdyoları ve 40 kurgu odası yer alıyor. Böylece NATO tarihindeki en kapsamlı medya çalışma alanlarından biri hazırlandı. Zirvenin yayıncı kuruluşuysa Türkiye'nin haber ekranı TRT olacak. olacak. TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Billboard ve dijital ekranlarda NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 başkanlığı, savunma sanayi ve Go Türkiye tanıtım kampanyasına ilişkin görseller yer alacak. Başkentin simge yapıları

0: Atakule, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne özel ışıklandırıldı. Ankara, uluslararası diyaloğun merkezi haline gelecek. NATO zirvesiyle eş zamanlı müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. Açılışı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yapacağı etkinliğe bakanlar, üst düzey yetkililer ve güvenlik uzmanları katılacak. NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik çemberi, büyükelçilikler ve liderlerin konaklayacağı oteller çevresinde yoğunlaştırıldı. Belirlenen bazı yollar bugünden itibaren araç trafiğine kapatılıyor. Bu güzergahlarda park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla kent güvenlik yönetim sistemi merkezinden anlık izleniyor. Şehir genelinde polis ve jandarmadan oluşan toplam 56.000'e aşkın personel görev aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanması planlanan araç ve helikopter parçalarını taşıyan askeri uçak da Esenboğa Havalimanı'na indi. Hava sahasında da önlemler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda zirve süresince sivil uçuşlara geçici düzenlemeler uygulanacak. Salı saat 10-18, çarşamba 14-21 saatler arasında hava trafiği kontrollü şekilde yürütülecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesinin hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Uşak'ta Banas Sera organize tarım bölgesini ziyaret etti.
1: Organize tarım bölgelerini stratejik bir alan olarak belirledik. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı. 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton üretim gerçekleşti. Ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi, ki organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız inşallah.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A uzaydaki ilk yılında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Görevi süresince 192 milyon kilometre yol kat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6A'nın Türkiye'nin uzay ve haberleşme kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıdığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya yükseltildi. Bakan Göktaş, yaşlı aylığının 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığının 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığının da 8.689 liraya yükseldiğini açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için uygulanan sosyal ve ekonomik destek hizmetinde çocuk başına yapılan destek tutarı 9.723 liradan 11.038 liraya çıktı. Bakan Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 17.632 liraya yükseltildiğini belirtti. Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artışlı şekilde hak sahipleri hesaplarına yatırılacak. Çocuklar için düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı. Kur'an ve dini değerlerin öğretilmesinin yanı sıra oyunlar ve çeşitli etkinlikler planlandı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Bursa'daki açılış töreninde kursların sadece dini gelişime değil, sosyal becerilere de katkı sunduğunu söyledi. Sanat dünya

0: Ası büyük bir değerini daha yitirdi. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat'la damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay İstanbul'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Zihni Göktay yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek. Göktay'ın cenazesi öğle vakti Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Amerika ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için Tahran'da anma töreni düzenleniyor. Törene katılan İranlılar Hamenei'yi uğurlamak için cadde ve sokakları doldurdu. Cenaze namazında Ali Hamenei'nin 3 oğlu da hazır bulundu. Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamenei'nin naaşı bugün Kum kentine götürülecek. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes süresince savaş kapasitesini geliştirdiklerini duyurdu. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun şekilde saldırdı, 14 kişi hayatını kaybetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Venezuela İletişim ve Enformasyon Başkanlığı tarafından deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Afet bölgesinde 17 binden fazla kişinin barınma sorunu yaşadığı bildirildi. NATO devlet ve dinlediğiniz haberlerden özetler. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla devam edecek. Saat 22'de Portekiz İspanya'yla, saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Belçika'yla karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT1 ve tabiiden naklen yayınlanacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. İstanbul'da 16 gün çalışacak Sarı Kırmızılar 23 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe'nin Avusturya'daki çalışmaları başladı. İlk etapta Topuk Yaylası'nda olan Sarı Lacivertliler 14 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. 12 dev adam 6'da 6 yapmak istiyor. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk tur grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ve tabi ekranlarından yayınlanacak. Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı baş antrenörü Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın antrenörü seçildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu'yla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

0: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 16, İstanbul 20, İzmir ve Diyarbakır 22, Sakarya ve Zonguldak 17, Muğla ve Artvin 18, Antalya 24, Kayseri 13, Van ve Tokat 15, Ordu 21, Nevşehir 14, Erzurum 10 ve Şanlıurfa 25 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
9: Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
10: Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? Aslında pandemi sonrası hayatımıza daha yoğun ve hızlı giren bir ruh sağlığı hastalığı obsesif kompulsif bozukluk. Halk arasındaki adıyla OKB kısaca. OKB nedir? Tekrarlayan ve istenmeyen düşünceler, yani obsesyonlarla. Bu düşünceleri azaltmak için yapılan zorlayıcı davranışlar, yani kompulsiyonlar. İstemediğimiz ve biraz daha anlamsız bulduğumuz, mantıksız bulduğumuz düşüncelerin sıklıkla zihnimize gelmesi ve o düşünceleri rahatlatmak için yaptığımız davranışlar. OKB'deki temel handikaplardan biri, kişi kendi yaptığı davranışları aslında çok saçma ve anlamsız bulmaz. Ona göre normaldir. 30 kere elini yıkaması, banyoda 2 saat kalması ya da bir duayı 20 kere okuması onun için çok anlamsız değildir. Bu nedenle OKB yaşayan bireyin çevresindekilerin desteğine oldukça ihtiyacı vardır. Neler vardır obsesyonda, OKB bozukluklarında? Böyle çok kısa yine ufak bilgilendirme olsun. El yıkama, aşırı düzen takıntısı, tekrar eden kontrol davranışları, işte ütüyü prizden çektim mi, kapıları kilitledim mi, bazen dini obsesyonlar, acaba günah mı girdim, yanlış bir şey mi söyledim, bazen yanlış anlaşılma kaygısı, birine zarar mı verdim, acaba istemeden kötü davranışlar mı yapıyorum gibi, rutinde bize anlamsız gelen düşüncelerin sıklıkla zihnimize bir mesaj olarak gelmesi ve bu mesajları rahatlatmak için de bizim tekrarlayan davranışlarda bulunmamız gibi. Genel olarak psikiyatri desteği olmadan zor ilerleyen tedavi süreci var. O yüzden böyle bir gözleminiz varsa ve böyle bir şüpheniz varsa bir psikiyatriste yola başlamak en sağlıklı ve en önemli adım olarak literatüre girer.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Saatimiz 19'u 22 dakika geçmekte sevgili dostlar. Spor servisi, haftanın ilk spor servisi başladı. TRT İstanbul Radyosu'ndan TRT Radyo.

0: Bir de canlı yayındayız. Programı her pazartesi olduğu gibi sizler için Kemal Çat hazırlıyor. İstanbul'un teknik yönetmenimiz ve ben Kerem Demircioğlu sizlerle birlikteyiz. Bugün program konuğumuz demek istemiyorum. Programı birlikte sunacağımız kendini anons edecek.
1: Merhabalar, ben Ferhat Kızıltaş.
0: Evet, Ferhat'la birlikteyiz. Sevgili Ferhat, geçtiğimiz haftalarda biz şöyle yaptık. Gerek Fatih Doğan'la gerek Emre Tanrıverli, ikisi de Amerika'daydı. Milli evet. takımı oradan takip ettiler. Yani Amerika'daki bakış açısını bize yansıttılar. Ama bence asıl önemli olan, çünkü çok nadir insanlar gidebildi Amerika'ya işte. Biz Türkiye'den, İstanbul'dan ya da ne bileyim başka bir ülkeden Amerika'yı nasıl gördük? Bu açıdan yaklaşalım istersen bugün öncelikle Dünya Kupası'nda. Çünkü Dünya Kupası önemli bir yer tutacak programımızda süresel açıdan. En başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde olması biraz soru işareti yaşattı. Çünkü bir sene önce biliyorsun Dünya Kulüpler Şampiyonası yapıldı. İşte oyun durdu, hava şartları yağmurdur, şimşektir, fırtınadır, bilmem nedir. Pek iyi bir prova olmamıştı. Gerçi dünkü maça kadar zannediyorum Meksika İngiltere maçına kadar çok da maçları etki eden bir hava durumu olmadı. Ama işte kamp yerlerindeki yılanlar, Arizona'daki kamptaki sıcaklar, mesafelerin büyüklüğü. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tek bir ülke gibi değil ki sanki. Yani 30 ülke, 40 ülke kadar bir yüz ölçümü çok büyük. Bir yerden bir yere gitmek çok mesafeler aldı. Ama dediğim gibi biz şöyle yaklaşalım istersen. Saatler açısından Türkiye'de biz milli takımımızı saatleri kurarak, hani evvelden senin belki yaşın tutmayabilir ama benim zamanımda...
1: Ben hatırlıyorum ya 2002'yi.
0: Hayır hayır. Muhammed Ali'nin maçları vardı. Evet, evet. TRT'nin tamam. siyah beyaz olduğu dönemlerde.
1: Oraya yetişemedik.
0: Saat 5'e 4'e kurardık saati. Seyrederdik. Öyle bir şey yaptık yani. 5'e kurduk saati. Üzüldük de ilk iki maçta. Ne dersin yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olması, FIFA'nın böyle bir organizasyon yapması ilk başta hani doğru bir şey mi, rentable bir şey mi? Bundan sonrası için bir ders alındı mı? Daha sonra pek çok konuşulacak şeyimiz var. Çünkü işte Amerika'nın gümrüklerde yaşattıkları üst aramaları, sıkıntılar, vizeler bir şeyler. İlk başta hani bu saat meselesini ve yüz ölçümü konuşalım. Nasıl bakıyorsun ona?
1: Yani bir kere bir yıl önce Kulüpler Dünya Kupası vardı. İlk kez düzenleniyordu. Ben izlediğimde çok da açıkçası hava şartlarıyla ilgili sorunlar gördüğümde düşünüyordum. Acaba bir yıl sonra Dünya Kupası nasıl olur diye. Şu an Dünya Kupası'nı yaşıyoruz. Bu sorunların çoğu yine devam ediyor zaten. Hani aynı zamanda mesela oradan gelen birçok arkadaşımız da söylüyor. İşte Emre Tanrıver bu adam bir tanesi. Sanki bir Dünya Kupası atmosferi yokmuş gibi. Çünkü gerçekten bazen şehir meydanlarını görüyorum. Şehir meydanlarında şu an için inanılmaz derecede hani Dünya Kupası atmosferiyle ilgili çok eksikler var. Ama böyle bir atmosfer Avrupa'nın veya işte Türkiye'nin herhangi bir yerinde gerçekleşse çok daha büyük coşku olabilirdi. Hatta Dünya Kupası ile ilgili şu an İstanbul'un birçok meydanlarında aktiviteler yapılıyor. Orada bile Dünya Kupası coşkusunun fazlasıyla hissedildiğini gördük. Mesela Amerika tabii onlar futbolu daha farklı görüyorlar sonuçta yani.
0: Onlar için soccer. Futbol Amerikan futbolu. Yani, işte bizim bildiğimiz futbol dediğin gibi soccer diyorlar.
1: Yani tabii onlar için biraz daha farklı. Onlar da Pochettino ile beraber Dünya Kupası'na bir yatırım yapmaya başladılar. Bunun karşılığında şu an her alanda almaya başladılar. Kırmızı kartı bile iptal edebiliyorlar.
0: Evet, onları da konuşacağız. Onları da konuşacağız.
1: Yani bu süreçler bu şekilde ilerliyor tabii ki ama hiçbir zaman gerçekten hani 2 yıl önce ben Avrupa Şampiyonası'nı Almanya'da yerinden takip ettim bir ay boyunca. Oradaki coşkuyu her yerde görebiliyordum. Ama şu an oradan gelen arkadaşlarımla konuştuğumda hiç Dünya Kupası atmosferi oluşmadığını,
0: kesinlikle.
1: Statların etrafında sanki bir etkinlik yokmuş gibi tüm etkinliğin stat içerisinde gerçekleştiğini söylüyor. Tabii çok çok güzel statlar var. Biraz da nostaljik statlar var. Meksika'da bu coşku bence daha fazladır. Ama Kanada ve Amerika bence bu konuda biraz sınırda kalmış olabilir. Ya da onların normali bize farklı görünmeye başlandı. Onu söyleyebiliriz. Tabii bizi ilgilendiren kısım da bizim kendi başarımızdı. Bizim için kötü geçti. İyi geçse belki biz biraz orayı şenlendirebilirdik.
0: Belki de.
1: Bize de fırsat gelmedi yani çok fazla.
0: Evet.
1: Yani.
0: Şimdi saatler açısından tabii yani biz Avrupa'da olan bir ülke olarak saatler açısından zorluk yaşadık. İşte bazı hani 21'de, 22'de, 23'te başlayan nadir maçları normal hani seyredebildik. O da ertesi gün hani mesai yapacak olan kişiler için 23'te bir maç başladı. İşte 1'de bitiyor. Yat 2, kalkacaksın 7'de, 8'de İstanbul trafiğinde 1 saat, 1 buçuk saat yol gideceksin. Çalışma hayatını da bence olumsuz etkileyebilir. Yani insanlar uykusuz kalabilir. Şöyle ol. Hele gece 3'teki, 4'teki, 5'teki maçları izlemek çok çok zor.
1: Ya ben geçen Fas Hollanda maçını izlerken bayağı zorlandım. Çünkü sabah işim var gideceğim ama maçı izlemek zorundayım. Çok keyifli bir maçtı çünkü. Hani maç uzadı, penaltılara gitti. İnanılmaz derecede keyifliydi. Sonra kalkıyorsun bir saatlik uykuyla güne adapte olmaya çalışıyorsun. Bir de bizim en büyük şanssızlığımız şu oldu. Bazı maçlar hiç gündüze denk gelmedi bizim saatimiz açısından. Hı-hı. Mesela bugün Portekiz-İspanya maçı var. Akşam 10'da. Hı-hı. Bugün mesela o Dünya Kupası keyfini hissedebileceğiz. Hı-hı. Çünkü prime saatte diyebiliriz o maçın saatini. Ama diğer tarafta gece maçı çok zorlu. Kolay kolay sevdiklerinle bir arada oturup maçı izleyemiyorsun. Yalnız başına izlemek zorunda kaldığın anlar oluyor maçı. Mesela bizim milli havaya maçlarımız... Tabii maçı. Havaya da giremiyorsun. Bizim milli maçımızda onu hissettik doğru. Hı-hı. Mesela sabah 5'te İstanbul'da 7 kuleden tutun. Yani Edirne'den Kars'a kadar İstanbul'un tüm yerleri, Anadolu'nun her yerinde ekranlar kuruldu. Evet. Milli maçlar izlendi. Evet. Hani diğer maçlar için bu coşkuyu göremiyorsun tabii ki. Ama dediğin gibi yani bu Dünya Kupası böyle geçti. Bir daha Amerika'ya verilir mi? Yani para konuşuyor maalesef. Maddiyat çok önemli. Hı. 25 dakikaya böldüler artık futbolu. Hı. Ki Maradona bunu 2018 yılında söylemişti yani Maradona ölmeden önce söylemişti. Dünya Kupası Amerika'ya verildiğinde bak göreceksiniz maçları dörde bölecekler.
0: Doğru evet hani evet. Onun vardı. Görüsü vardı hatırlıyorum.
1: Hani,
0: doğru,
1: çünkü
0: doğru.
1: Onlar çok fazla mola vermeyi severler. Çeyrek çeyrek oynamayı severler. Hı-hı. Kendilerini benzetecekler diye. Herkes
0: NBA.
1: Tabii yani katılmamıştı. Ama şu an o süreci görüyoruz. Mesela ben dün çok sinir oldum. Bir maçı izliyoruz mesela. Brezilya-Norveç maçı. Hı-hı. Yani 25'in dakikada işte su molası veriliyor. 3 dakika reklama giriliyor. Mecburen yani şimdi yayıncı kuruluş taktı kendine göre. Hı-hı. Çünkü ama tüm dünyada böyle.
0: Herkes... Bir de hani net 3 dakika deniyor ama işaret etmesi, oyuncuların kenara gitmesi, sonra hani süre doldu 3 dakika toparlanın demiş, o 5 dakikayı falan buluyor.
1: Biz bunu yaşadık Avustralya ve Paraguay maçlarında. Hı-hı. Hani maç başlıyor mesela, gol yiyorsun, sonra topa hükmediyorsun. 25'te bir su molası veriliyor. Mecburen orada biraz oyunda soğuyor. Rakip tabii. Dinleniyor. Yani basketboldaki mola almak gibi oldu biraz da. Ona benzemeye çalışıyor. Pochettino mesela ekranla, iPad'den kendisi taktik veriyor yani oyuncularına. 3 dakikalık arada önemli. Hı-hı. Biraz daha detaylandırıldı futbol. Ama ben bu su molalarına karşıyım yani. Bu Dünya Kupası'nda su molası bence artık olmamalı. Bir sonraki Dünya Kupası Fas, Portekiz, İspanya'da. Orası da sıcak olacaktır. Hı-hı. Umarım orada böyle bir durum gerçekleşmez.
0: Evet, bir sonraki kupa en azından Amerika Rivera'nın daha küçük bir yüz ölçümlü topraklarda olacağı yakın için daha havaya gireceğiz diye düşünüyorum.
1: Orada yani. Da Fas farklı bir enerji katabilir. Hı-hı. Ev sahibi açısından. Hı-hı. Çünkü biz onlara şu an bir yakınlık hissediyoruz. Hı-hı. Bizim için Müslüman bir takım Mısır'la beraber. Gerçekten çok da renk kattılar. En az bir tane kalecisi hariç Yasin Bono. O da El Hilal'de oynuyor Suudi Arabistan'da. Diğerleri Avrupa'da oynuyor. Gerçekten Avrupa'daki o oyuncu kalitesini şu an Fas inanılmaz derecede kullanıyor ama Brezilya gibi yapmadı. Mesela biz az önce içeride konuşuyorduk. Brezilya plaj futbolundan gelen çocukları bıraktı. Hı hı. İngiltere Premier Lig'deki o mekanik çocuklarla turnuvaya gitmeye çalışıyor.
0: Peki bu Ancelotti'nin seçimi mi yoksa yani bir süredir öyle mi?
1: Bence bir süredir Brezilya. Öyle. Mesela herkes Scolari'yi paylaşıyor dünden beri. Yani hı hı. 2014'te Almanya'dan 7 yiyen de Scolari'ydi. Şimdi ama o takım en büyük başarısını da o yıl yaşadı. Son 24 yılda. Yani 2002 zaten o kazandırdı. O ayrı bir konu. Ama Brezilya her gittiği turnuvalarda bana göre oyuncu kalitesi çok geride. Sadece ismiyle var olmaya çalışıyordu. Hı-hı. Rakiplere gözdağı veriyordu. Şu an mesela Brezilya bizimle bir turnuvada eşleşse tabii ki çok kaliteli oyuncuları var ama o yetenek fukarası durumuna düştüler. Dün mesela ben onu hissettim. Yani Real Madrid'deki Vinicius Junior'u çıkar.
0: Evet.
1: Diğer oyuncular mekanik. Doğru. Yani üstün Casemiro. Ya bugün Casemiro Türkiye'de dört büyüklere gelsin herkes gelmesin der. Çünkü yaş olarak ilerlemiş, fiziksel kondisyonu çok farklı durumda. Yani bek oyuncularını kimse Avrupa'da yeterli derecede tanımıyor. Yani Rusya'dan işte Zenit'ten de bek oyuncusu oynatmasın bir zahmet. Brezilya. Hani Cafu'lardan Roberto Carlos'lardan Brezilya nerelere geldi?
0: Evet, şimdi Ronaldinho'lar.
1: Yani santrofora bakıyorsun yine sıkıntılı.
0: Yani bizim de işte 24 sene önce oynadıklarında ne takımda. Tabii, ona rağmen yani başa baş oynadık ama işte olmadı maalesef.
1: Mesela geçen de konuştuk, Şenol Güneş o konuda haksızlık edilmiş. Evet, evet. Çünkü herkes Şenol Güneş'in başarısını 2 sene önceki Galatasaray kadrosuna bağlıyor ama futbolda 2 sene çok uzun süre. Hı hı. Yani Şenol Hoca'nın bence oradaki başarısı muazzam derecede evet, iyiydi. Evet. Adam dünya şampiyonu yenemediği için yerden yere vuruldu. Ceketiyle eleştirdi, saçıyla eleştirdi. Yani Şenol
0: kafasına
1: Güneş,
0: yok saçına jölesi yani, sürer ya. Yani
1: Şenol Güneş daha sana ne yapsın? Evet çok iyi bir iskelet vardı Galatasaray'ın doğru. Hı-hı. Ama aradan 2 sene geçmiş.
0: Tabii.
1: Böyle olsaydı mesela dünyada birçok takım yine şampiyon olabilirdi. Hani İtalya şampiyon
0: oldu. Her iki Brezilya maçı da unutulmaz gerçekten.
1: Mesela Roberto Mancini İtalya Euro 2021'de şampiyon yaptı. İtalya neden bir sonraki Dünya Kupası'na katılamadı? Aynı oyuncular. Hı-hı. Olmadı. Demek ki
0: hoca faktörü de var.
1: Hoca faktörü çok önemli bence. Yani Montella mesela, bizde bu süreci tabii daha detaylı bir konu bu. Hani bu süreçten ders çıkarmayan da sadece Montella. Dün ben gördüm mesela, Meksika İngiltere'ye elendi. Hocasını göndermeyi düşünüyormuş. Hocası istifa etmeyi düşünüyor hatta. Böyle bir durum var.
0: Çok istifa oldu.
1: Yani birçok istifa oldu. Sadece bizim Montella'mız tarihin en büyük başarısı dedi. Yani bin maça değer dedi. Bizim formalite olarak oynanan ABD maçımızı.
0: Yani. Peki madem Montella'dan bahsettin, şuraya dönmek istiyorum ben. Playoff maçlarına dönmek istiyorum. Zaten grubumuzda İspanya gibi bir dev olduğu için hani bir numara çıkmamız zaten imkansız gibi bir şeydi. Beklenildiği gibi iki numara çıktık ve playofflara katıldık. Playoff'ta iki maç oynadık. Kendi sahamızda Romanya'yı sadece tek bir golle ve belki de tek bir pozisyonla. Tek bir pozisyonla sonra hani bizden biri Lucescu'nun kalbine vurdu adamcağızın, sonuçta vefat etti. Yani o kadar üzüldü ki ben o pozisyonu nasıl verdim diye. O kadar hesaplamış ki her şeyi. Belki beraberliği penaltılara götürmeye niyetliydi. Olmadı. Zar zor 1-0 yenebildik. Sonra ikinci maçta yine 1-0 zar zor yenebildik. Son dakikalarda, son 10-20 dakikada ecel telleri döktük. Yani 1-1 de olabilirdi. 1-2 de olabilirdi. Ben şunu diyorum yani, çok da İyi sonuçlarla, evet tamam Dünya Kupası'na gittik, amaç da buydu, stresli maçlardı tamam, ama yani 1-0 çok da hani A plus olmayan takımlar, yani evet Romanya iyi bir takım, tamam Kosova da olabilir iyi koşan bir takım, ama bir Almanya değil, ne bileyim İspanya değil, doğru. Fransa değil, İngiltere değil, Danimarka değil, İsveç değil, Norveç değil. Burada mı acaba bir ders alınmalıydı? Montella dediğin için söylüyorum. Buradan hani senin devam etmeni bekliyorum.
1: Ya bir kere mesela Lucescu'dan başlayayım. Ya tabii ki takdiri ilahi, yani süresini doldurduysa evet. Gider. O ayrı bir konu da. Mesela eminim ki Lucescu bizi eleseydi ve Dünya Kupası'na gitseydi, Allah da onu tabii nasip etseydi. Hı-hı. En az Yeşilburun adaları kadar ses getirirdi. Çünkü kurucu çağda da yani sonuçta avukatın yaşı ilerlemiş durumda. O da bir iz bıraktı orada. Evet. Hani gol attılar, puan topladılar. Her ne kadar eğlenseler de hayalleri bu keyfi yaşamaktı. Diğer tarafta Lucescu gitseydi Yeşilburun adaları gibi bence muhakkak en az 2 puan toplardı. İyi de futbol oynatırdı, savunma performansı Paraguay'a kadar konuşulurdu. Hı-hı. Orada yaptırdığı bir hata İstanbul'daki maçta, hı-hı, onun çok üzülmesine de sebep oldu. Çünkü dediğin gibi yani bu kadar taktisyen hoca Türkiye'ye gelmemiştir. Kafasına takıp daha fazla üzüldü yani. Şimdi evet. Kalbine gitti o da, sürekli hastaneye kaldırıldı.
0: Bence de.
1: Yani biz mesela aslında az önce çok güzel saydın abi. Almanya'ya karşı biz Berlin'de hazırlık maçı yaptık. Sıradan bir hazırlık maçı değildi. Hani dostluk maçı ama tribünler tıkım tıktım. Çok iyi bir atmosfer. Kenan Yıldız'ın gol attığı bir maçtı. Yenmiştik. Fransa'yı geçmişe yine yendik. Orada beraber kaldık. Konya'da oynanan
0: maçta
1: yendik. İspanya'yla
0: ikinci maçta.
1: İspanya'yı yenilmedik ikinci maçta. Yani Hollanda'yı 2015'te Konya'da 3-0 yendik. Aslında bu tarz takımlara karşı geçmişte bizim başarılarımız var. Evet. Ama son zamanlarda aynı milli takımımız bu tarz takımlara karşı kazanmayı normal gösterdi. Evet, Karadağ'a karşı, Kosova'ya karşı, ama biz turnuvaya giderken çok zorlandık. Mesela özellikle Kosova maçında ecel telleri döktük. Yani Kosova bizim kadar hak etmişti aslında Vedat Muriç'le beraber gitmeye.
0: Hani yani biz İspanya'yı ikinci maçta berabere kaldıysak o kadar iyi bir takımsak, hadi evet, diğeri 6-0 kaza diyelim. Boşluğa gel diyelim. Yani bence hani düşünüyorum ben ya da istiyorum. Çünkü Türkiye'ye gönül vermiş bir Türk olarak istiyorum. Romanya'yı bizim 3-0, Kosova'yı da plasmanda 2-0 yememiz lazımdı. 2-3.
1: Aslında o maçlar dediğin gibi çok büyük bir izlenim bıraktı bizde. Nedir? Mesela o maçta ben stat'taydım, Romanya maçı. Rakibi aşamıyorsun. Rakip evet, sana kapanmış. Şimdi Dünya Kupası'nda böyle bir rakiple oynarsan ne yapacaksın?
0: Romanya'nın 0-0 iken bir topu direkten evet, döndü. Öne de geçebilir. Öne geçseydiler daha da kötüydü iş.
1: Bizim için sıkıntı. Zaten gol de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun evet, tamamen bireysel yeteneğiyle geldi. Hani evet, bir anda açık verdiler. Ferdi çok iyi tamamladı. Diğer tarafta Kosova maçı yine öyle. Bizim için sıkıntılı geçiyordu. Yani çok küçük bir stat, nostaljik bir atmosferi vardı. İnanılmaz baskı kurdular bize karşı. Biz işte Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ayağını uzatmasa belki Orkun'un topu out'a gidecekti. Yani eş keza geldik 24 yıl sonra o başarıyı yakaladık, ama bunu turnuva yansıttık mı? Montella yani işte çalıştı mı?
0: Şimdi bana kızıyorlar. Kerem diyorlar ya, turnuva Dünya Kupası'na gittik mi? Amacımız bu. Gittik. Ne konuşuyorsun kardeşim? Ama nasıl gittik? Yani işte konuşuyoruz bu yani. Zor yendik Romanya'yı da Kosova'yı da. Ya çok da hani içimize sinerek gitmedik.
1: Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun ben bir röportajına denk geldim. kariyerimin en büyük maçı olacak dedi. Kosova maçı. Yani düşünebiliyorsun, Kosova maçı senin kariyerin en büyük maçı olabilir mi? Ama bunu diyen adam Şampiyonlar Ligi'nde iki kere final oynamış. Evet. İtalya'da şampiyonluklar yaşamış. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Demek ki o baskı, stres herkese işlemiş. Evet. Bizim milli takımımız ne yaptı? Şimdi ben hatırlıyorum 2002'de Dünya Kupası'nı izledik. Sonraki haberlere bakıyorum. 2008'de işte psikologlar götürülmüş. Mesela bugün Galatasaray'da da görev alan Turgay Biçer Hoca mesela. Profesör doktor. Yani Avrupa Şampiyonası'na gitmişti 2008'de. Oyuncularla bir araya geliyor. Hatırlıyorum 2008'de işte Fatih Terim stand-up gösterileri düzenliyor. Milli takım oyuncularla keyifli yemekler yeniyor. Bir şarkıcı geliyor, konser veriyor. Orada baskıyı azaltıyor. Şu an mesela biz ne yaptık? Sadece Merih Demirel'in podcastlerini konuştuk. Çok da güzel podcastler, doğru. Zaten izlerken dedim, eyvah dedim. Eğer milli takım bizim için kötü sonuçlar alırsa buna bu podcastler bağlamış, masaya yatırılacak. Yani çocuğun suçu var mı? Yok. Zaten izinli gününde çekmiş. Bir tabii, günde tabii, herkesi tabii almış teker teker. Şimdi yani mesai harcamış.
0: Sokakta kahvede şu konuşuluyor. Mesela işte çocuk saçlarını yaptırıyor. İşte Barış Mohikan gibi yaptırıyor. İşte bir diğeri saçını örüyor. Diyor ki mesela vatandaş, ya diyor saçını ayıracağın zamanda ekstra çalışsaydın. Ya o saçını ayırdığı zaman 45 dakika. Ya 45 dakika çalışmakla o futbolcu yani ekstra çok da büyük bir şey kazanamaz. Hani her gün ekstra 45 dakika çalışsa tamam ama bir saça yaptıracağı zaman da bunu örtüştüremez.
1: Ya bu çocuklar sonuçta insanlar.
0: Tabii.
1: Yani bunlar robot değiller. Bunlar 2 saat idman oluyor değil mi kulüp takımında da. İdmanını yapıyor, duşunu alıyor, çıkıyor, salona girecekse giriyor. Zaten bu adam için gün uzun yani. Dışarı çıkıyor, geziyor, yürüyüş yapıyor.
0: Kamptasın, işte, başka işin yani, yok, gücün yok. Arkadaşı varsa değil mi?
1: Yani milli takımda şov yeri aslında. Evet. Dünya Kupası için.
0: Show business futbol.
1: Yani orada tabii mesela tamam hani şunu diyebilirsin. Mesela Arjantin kalecisi Martinez saçının sağ tarafına Arjantin bayrağını işletti yani rengarenk. Adam şunu beklemiş olabilir. Ya ben önce bir gruplardan çıkayım da sonra. Hı-hı. Bunu yaptı adam. Şimdi bizimkiler direkt gruplardan çıkmayınca evet, böyle maç sırasına girince biraz, işte şey saçına falan niye bakıyorsun bu kadar diyebilir. Evet. Aynısını Euro 2016'da da konuştuk. Evet. İşte Ozan Tufan Modric'in şutunda saçıyla oynuyor.
0: Zannediyorum bir ara hani senin yaşın tutar mı bilmiyorum ama Galatasaray aynı şey. Hacı oynarken belli galiba UEFA kupasını kazandıkları sene mi bilmiyorum yanlış söyleyebilirim. Çeyrek finale çıktıktan sonra hepsi saçını sarıya boyatmıştı. Hacı dahil. Spreyle geçici bir
1: şu Romanya milli takımı için diyorsun.
0: Yok abi. Yok Galatasaray yapmıştı. Galatasaray yapmıştı. Ben öyle hatırlıyorum.
1: Galatasaray şey. Kocaeli Spor deplasmanında galiba.
0: Vallahi çok net hatırlamıyorum ama bir şey yapmıştı.
1: Ben şeyi hatırlıyorum.
0: Yani şu ama şu bir şeyi beklediler ya bir başarı eşiğinden tabii sonra yaptılar bunu. Dediğin tabii gibi şu anda daha grup maçlarını hiç oynamamışken böyle yapmaları da biraz tepki.
1: Ama biraz da toplum bu baskıyı oluşturdu. Mesela ben Rio'ya gidiyorum basın toplantısına. Medyadaki birçok arkadaşımız milli takım oyuncularına sorular sorabiliyor şu alanda. Hani Dünya Kupası imajınız olacak mı? İşte Mert Müldür saçlarını beyaza boyadı. Sizin düşünceniz var mı? Hani şimdi herkes böyle bir tatlı ortam görünce işte ben mi yapsam acaba? Hani mesela ben hiç Barış Alper'den Ümit Davala beklemezdim mesela. Evet. Beni çok şaşırttı. Hani bence çok da kötü durmamış. Hani olabilir.
0: Barış'a yakışır Barış'ın stiline.
1: Ya bence yakışmış. Kötü bence durmadı de, çok. Evet, tabii evet, açı evet önemli. Mesela bir açı var. Bu saç Barış'a mı ait diyorsun. Yandan bir kare çekmişler. Çok güzel falan diyorsun. Onun haricinde mesela birçok oyuncu mesela Arda Güler'in saçı çok farklıydı. Hı. Olabilir. Hı hı. Yani ama mesela sonuçlar kötü olduğunda biz maalesef bunu çok seviyoruz. Direkt imajları yere yatırıyoruz. Ya önce sahaya bakacaksın. Ben mesela Montella'nın evet tarzı çok güzel. O da çok fit. Kenarda iyi duruyor. Tam bir İtalyan model ama turnuvaya konsantre olmuş mu? Bence olamamış. Ya bizi çok küçümsemiş bir kere. Ya ben ABD'ye karşı 3-2 kazansam ne olur kazanmasam ne olur. Çıkıp diyorsun ki 1000 maçlık zafere bedel. Evet. Ya nasıl bedel ya? ABD yedek kadrosuyla çıktı. Hı hı. İlk 11 kadrosundan 5-6'dan önce geri gelseydi o maçı kazanma ihtimali çok zayıftı ki Uğurcan
0: yani
1: Çakır.
0: Yani son saniyede kazandık. Hani.
1: Bence Uğurcan Çakır o maçta da yine iyi kurtarışlar yaptı. Yani. Hatta ya, maçta tuttuğu tabii, anlar tabii, oldu tabii, ki tabii. O da çok tartışıldı. Turnuvada hayal kırıklığı diyoruz. Evet. Ona rağmen son maçta imzasını bıraktı. Yani biz mesela Montella'ya rağmen son maçı kazandık. Ama 3 puanla en iyi 4. olduk yani bu böyle bir ihtimal de var.
0: Şimdi Romanya, Kosova maçları daha sonra bir de hani Avustralya ya da Kolombiya tarzı oynuyor diye Venezuela ile bir hazırlık maçı yaptık.
1: Sonra Makedonya ile yaptık Kadıköy'de.
0: Yani öncesinde. Hani tarzları benziyor doğru diye gruptaki. Ama yani pek işe yaramamış bilemiyorum.
1: Çok farklıydı. O maçta da zorlandık doğru. Evet. Ama mesela ben ilk maça bakıp şöyle düşünebiliyordum. Ya işte Avustralya'ya karşı santroforum Kerem Aktürkoğlu ortaya açam Barış Alper gibi.
0: Tam tersi olması gerekir ki.
1: Hani sokağa çıksak bugün futbolda hiç ilgisi olmayan biri bile iki maçına baksa bu adamın der ki ya birisinden birisi değişmeli. Barış Alper kafa vurmalı. Kerem ortaya açmalı. Veya yani. Can Uzun'u oyuna alırsın. farklı bir hamle yaparsın. Evet, evet, ama evet, Montella aynı hatada diretti.
0: Peki şimdi şu aşamada herkese sorduğum soruyu soruyorum ama gerçekten hiç kimse net bir cevap veremiyor. Ben de veremiyorum. Yani hiç kimse veremiyor. Yani futbol alimine soru da cevap veremez. Şimdi sokaktaki her insan bizim düşündüğümüzü düşünüyor. Evet. Diyor ki illa Kerem'le Barış oynayacaksa mesela. Hiç olmazsa Kerem

0: Fenerbahçe'nin Tedesco giden teknik direktörüne de yaşıyoruz. Ya şimdi sokaktaki insan aynı fikirde. %99 şöyle olsaydı böyle olurdu. Doğru da. Evet. Peki bunu koskoca Tedesco, koskoca Okan Buruk, Sereler'in Montellas bunu niye göremiyorlar? Yani biz mi 99 %9 yanlış görüyoruz? Onlar mı doğru görüyor? Yani niçin bu kadar hani karşıt fikirler olabiliyor teknik direktörlerde? Niye böyle ya olur mu diyor? Olur mu böyle bir şey diyoruz? Ben onu anlamıyorum. Niye böyle şey?
1: Ya sonuçta bir hafta boyunca o maça hazırlanıyor idmanda. Bir süre tanıyor. Bu plan işleyebilir diye düşünebilir. Doğru. Ama bence de yani mesela sen Paraguay maçında gol yedin maçın başında. Değişiklik için 45'i beklemek zorunda değilsin. Samet abi baba Beşiktaş'ta görev alırken 30'da adam çıkartırdı. Adam sokardı. Yani sen de böyle yapabilirsin. İlla 45'e kadar bekleme. Çünkü zaten bir de gol yemişsin. O dakikalar
0: zaman
1: artık
0: akıyor,
1: zaman sana geri gelmeyecek bir de yani. Böyle bravo, bir durum da var.
0: Bravo.
1: Yani mesela o yüzden plana sadık kalabilir ki yeni nesil bilgisayar hocalarında maalesef böyle bir geleneksel yön
0: bilgisayar
1: da var.
0: Bilgisayar hocası dediğim gibi biraz daha konuşacağız.
1: Yani çok fazla sistematik davranıyorlar. Evet. İletişim çok zayıf. Mesela Nagelsmann da öyle yani. Bir tane video gördüm. Nagelsmann İdman'a Kaykay'la gidiyor. Ya sen Kaykay'la İdman'a gidersen oyuncu seni takmaz. Bugün Ancelotti niye başarılı? Hani ki Brezilya takımının başarısı olsa da kulüpler düzeninde Real Madrid'di. Mesela başarılı neden? Ya tek bir hareketi bile ben Nuri Şahin'in bir röportajını hatırlıyorum. Borussia Dortmund ilk yarı önde kapatıyor. Ancelotti'nin sıfatını görüyor. Sakızı sert çiğniyor. Sakızı sert çiğnediğini görünce ikinci yarı diyor bizim için zor geçecek belli. Ve öyle oldu. Maç döndü. Yani oyuncuya da o reaksiyonu verebiliyor. Ama dünkü Ancelotti zaten o takıma dokunamaz. Yani. O Brezilya zaten bitmiş yani. O oyuncu grubu Neymar'dan umut bekliyor. Yani ikinci yarıda oyuna giriyor. Neymar'ın gol atmasını bekliyorlar. Sakat Neymar bir de. Diğer tarafta evet Chelsea'den mesela Pedro'yu çağırmadı. O çok tartışılır. Belki ona gelen fırsatlar golle sonuçlanabilirdi. Ama Ancelotti tarzı böyle biraz daha karizmatik baba adamlar bu tarz teknik direktörlerle iletişim becerisiyle işlerini yürütüyorlar. Ama Türkiye'de bu bilgisayar hocaları işte Tedesco bunlardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Bence Montella da kısmen oraya bağlı. Bu tarz kişiler plana çok sadık kalıyorlar nedense yani. 45 geçsin 60-70'den sonra. Son ama maçta
0: zaman akıp geçiyor.
1: Ya ben mesela ABD maçında çok üzüldüm. Yani sonuçta orada ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak oyuncular vardı. Mesela Samet Akaydın.
0: Evet. Samet hariç herkes forma giymiş
1: yani
0: galiba.
1: Samet Akaydın evet bundan sonra belki de bir takıma giymeyecek. Yani gelmeyecek. Yaşı 32 olmuş. Evet. Montella kısmen ondan yararlandı. Ya en azından 2 dakika at sahaya. Adam bir Dünya Kupası keyfi yaşasın. Yani en azından
0: kariyerine yazdırsın.
1: Değil mi? En azından oraya gitmiş bir görsün.
0: Tabii.
1: Çok değişik hamleler yaptı. Ben hatta söyledim yani. Dedim Montella ABD maçında çok fazla rotasyon yapmayacak. Tam tersi bu maçı kazanmak isteyecek veya puan almak isteyecek ki kendisi 3-0 çeken hoca olmamak için. Bu fırsatı da iyi değerlendirir. Pochettino zaten rotasyon yapacaktı.
0: Hı-hı,
1: ki Tottenham'dan biliyoruz yani. Adam garanti gördüğü maçta. Rotasyonun da rotasyonunu yapan bir adam. Ya Montella da bunu avantaja çevirdi. Ya olan oldu. Bu saatten sonra Montella ile yol yürüyeceğiz mi? Öyle görünüyor yani maalesef. Bizim mesela Belçika maçımız olacak. Fransa maçımız olacak.
0: Hı-hı.
1: Uluslar Ligi başlıyor.
0: Elit ligde oynayacağız. Yani, elit takımı.
1: Evet. Bizi A Ligi'ne çıkardı. O bir başarı. Onu yani kutlamak lazım. Ki zaten ben Montella'yı bu turnuva kadar çok savunuyordum. Almanya'daki turnuvada da çok soru sordum defalarca kendisine. Çok hakkını veren biriydim. Çok da beğeniyordum. Ama bu son turnuva bence onun bize bakış açısını değiştirmiş. Biraz Roma ile anılması, biraz İtalya takımının adının geçmesi bize karşı sanki tepeden baktığını gösterdi. Çünkü Montella buraya gelene kadar bitmiş bir teknik direktördü. Sevilla'sı var, Fiorentina'sı var, Milan'da çalışmış. Adana Demirspor bir fırsatla onun için ilk maçını hatırlıyorum geldi 5-7 Başakşehir'den.
0: Evet, evet, evet,
1: sonra
0: evet,
1: o iyi kadro işte Belhandalı, Balotelli'li kadro, Yunus Akgün gibi isimlerle beraber Adana Demirspor'da tutan bir ekole kavuştu. Ve sonra şansı da iyi gitti kendi milli takım attı. Yani başka hoca yoktu çünkü o gün ortamda.
0: Evet.
1: Hani Şenol Güneş'i getiremezsin, Fatih Terim'i getiremezsin. Hoca da kalmamıştı. Stefan Kuntz bile gelip hocalık yaptı. Öyle bir dönemde Montella milli takım havuzunun açılması inanılmaz bir jestti. Hayatı boyunca unutamayacağı bir fırsattı bence.
0: Evet. Bir de şunu konuştuk. Biz şimdi sevgili Fatih Doğan'la da haftanın iki günü program yapıyoruz TRT Spor, TRT Radyo Haber'de. Onun da bizzat Montella'ya sorduğu bir soru var. Önemli bence. İlk maçlardan önce şöyle bir açıklama yapmış Montella'ya. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan 90 dakikayı
1: 100 dakika demiş.
0: 100 dakika hatta, demiş. Evet. Onu abartmış. Hani su molalarıyla 100 dakika.
1: Doğru
0: 100 dakikayı demiş. Kaldıracak olacağını düşünmüyorum demiş. Fakat bir bakıyorsun ilk maçta
1: tabii.
0: Hepsi Kenan hariç hepsi sahada.
1: Hatta
0: sonra da demiş ki yani sorduğunda Fatih Doğan galiba Amerika maçından önce ya da sonra ya demiş rakipler kendi sahalarına yaslandıkları için kendi kalelerine çok fazla yorulmayacaklarını düşündüğüm için çok fazla üzülmeyeceklerini düşündüğüm için ilk 11'de oynattım. Ama bu ağır oynamamıza yol açtı. dediğin gibi vaktin su gibi.

0: bakıp gitmesine yol açtı. Ya şimdi bakıyorum, Fransa Paraguay maçında onlar da zorlandılar. Ama her aldıkları topta çok hızlı davrandılar. Çok güçlü. Biz topu aldık mesela sağa sola geri. Zaman akıyor. 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika. Kaleye gide. Of yani.
1: Bizim maçlar 0-5 gibiydi. Onların maçı çarpı 2.
0: Ya evet yani, evet. Hız olarak. Hız gerçekten öyle. Çok yavaş. Yani bilmiyorum, ben hala hiçbir şekilde cevap veremiyorum. Cevap da alamıyorum. Yani Kerem'in orada ezildiğini görmüyor mu? Kerem'e de yazık. Herkes Kerem'in üzerine yükleniyor ama Kerem'i orada oynatanın da hiç mi kabahat yok? Yani evet. 1.90'lık stoperin yanında ne yapsın Kerem? Al Kerem'i sola Barış'ın yerine. Barış'ı bir dene. Hemen Barış'ı çıkarma 45 dakikada. Bir dene bakalım.
1: Çıkıp diyor ya, rakip takım zaten yerleşmiş. Sana üretken isim lazım. İrfan Can Kahveci niye çağırdın milli takım o zaman? İrfan Can Kahveci kilit açabilen bir oyuncu değil miydi? 2 yıllık kulüpler evet. Düzeninde yok. Mourinho'dan önce İsmail Kartal döneminde MVP'ydi. Kasımpaşa'ya gönderilirken bile milli takımın sözü almış bir futbolcu.
0: Evet.
1: Ama sen Amerika maçında 8 dakika oynatıyorsun. Neden? Söz verdin, turnuvada oynatıyorsun.
0: Evet.
1: O zaman çok ihtiyacın varsa Paraguay maçında sahaya atsaydın.
0: Evet.
1: Biz İrfan Can'dan belki bir şut görecektik, belki bir ara pası, belki bir orta, kavisli bir orta açacaktı. Savunma kendi kalesine bile gol atabilirdi.
0: Evet.
1: Bunlar yaşanabilirdi.
0: Ya da Paraguay maçında başında Avustralya maçı gibi çıkma. Hani 60. 70'den yaptığın gibi Can'ı al, Deniz'i al. Ne kadar, nasıl pozisyonlar yakalamaya başladık hatırla.
1: Bence biraz da çok inanılmaz derece inatçı bir hoca.
0: Çok inatçı.
1: Çünkü Can Uzun'la ilgili iki gazeteci soru sorunca tamam diyor, ben bu adama şans verirsem size boyun eğmiş olurum. Ya bunun ne alakası var?
0: Zannediyor ki hani ben de, bana uyarı geldiği için tabii. Oynattım.
1: İşte bazı hocalar da böyle. Yani. Aslında futbolcular bence istemezler. Teknik direktörü kendileri açısından bir soru sorulsun. Neden? O soruyu sorarsan eyvah dersin.
0: Bir şansın.
1: Çünkü neden? Adamın seni oynatacağı varsa bile oynatmaz. Çünkü neden? Sana boyun eğmek istemiyor.
0: Anladım.
1: Yani biz bunu gördük bu kalan önceki maçlarda. Yani Semih Kılıçdaroğlu maçında da gördük onun zamanında. Evet, iki sene önce. Evet, çünkü herkes Semih'i övüyor. Evet, o zaman biraz daha iyi çıkış yapmıştı.
0: Evet, evet.
1: Montella ısrarla oynatmıyordu. Çünkü oynattığı anda zaten boyun eğdiğini kabul edecekti.
0: Belki
1: yani zor. Mesela milli takımın santraforları var. Bertu var mesela. Geriden Ali Abeşoğlu geliyor Bodrum'da. Çok beğeniyorum. Bence biraz işlense. Yaşı daha 23-24 yani aslında geç bile kalmış. İşlenmesi lazım bir oyuncu. Hani geriden gelen oyuncular da var. Ama ısrarla Kerem Aktürkoğlu işte veya Barış veya işte Can Uzun. Sahte forvetli düzenle gitmeye çalışıyoruz. Bu bence biraz milli takıma çok zarar verdi. Yani bizim milli takımımız geçmişte 4 tane santrofor bile havuzda bulunduran bir takımdı. Hı hı. Ya Fatih Tekke bu takımda kadroya giremezdi.
0: Doğru.
1: Düşün yani nereden nereye.
0: Evet. Şimdi kısa bir reklam aramız olduğunu arkadaşlarım işaret ediyor. Ne kadar? 1 dakika kadar bir reklam aramız var. Sevgili dostlarımız, Ferhat Kızıltaş'la sohbetimize 1 dakika reklam aramızdan sonra devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
3: Evet, devam ediyor. Reklam aramızda da ben sevgili Ferhat Kızıltaş'la Dünya Kupası'nı değil biraz ligi de konuştuk kendi aramızda. Süre kalırsa sizleri de tabii ki konuşmamıza tanıklık ettireceğiz. Çünkü hakikaten ilginç transferler de oluyor. Beşiktaş transferler de çok iyi gidiyor. Çok iyi bir hocayla anlaştı. Fenerbahçe iki tane sağlam transfer yaptı. Galatasaray'da ses seda yok şu anda. Bakalım ne olacak ama biz biraz tabii yine milli takıma konuşmaya devam edeceğiz. Monte'ye kalacak gibi diyorsun ha sevgili Ferhat. Devam
4: yani herhalde. Federasyon başkanı İbrahim Hacıoğlu'nun yaptığı açıklamaya bakılırsa kalacak gibi görünüyor. Hı-hı. Ya istikrardan yanayım ben de, evet doğru, ama İtalyan Montella kalacaksa kalsın ama bize benzeyen Montella kalmasın.
3: Hamit Altıntop bir açıklama yaptı.
4: Bu aralar çok,
3: çok başarılı bulduğunu söyledi Montella.
4: Zaten kendileri getirdi. Yani Avrupa Şampiyonası'na da kendileri götürdü. Başarılı buluyorduk biz de. Ama Montella maalesef yani son turnuvadaki tavırlarıyla beraber bize kalmasın dedirtiyor ama turnuva öncesi Montella kesinlikle kalmalı. İstikrardan yanayım diyebilirsin ama bazı tutumlarını değiştirmeli. Çünkü ben dışarıdan yerli bir oyuncu olsam istediğim kadar iyi performans göstereyim. Nasıl olsa milli takımın ağ babaları var içeride. Kilit oyuncuları var. Onların düzenine göre bir grup oluşmuş. Yani fazla kulüpçülük yapmaya başladı. Hani dışarıdan hiçbir oyuncu milli takıma kolay kolay girebileceğini düşünmüyor artık. Çünkü ben bunu duyuyorum da maalesef. Hani
3: çok güzel bir konuya değindin. Bu çok konuşuldu. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun, Merih Demiral'ın, belki birkaç kişinin daha. Yani böyle bir abi öznesinde diyelim ya da rolünde diyelim. Biraz böyle hani hüküm sürdükleri, Montella'dan daha etkili oldukları takım düzenine, benim Hakan işte benim yanında şu oynasın, bu oynasın, şu oynamasın falan, buna dahi karıştıkları söylendi. Sen buna inanıyor musun? Olabilir mi böyle bir şey? Ya da ne kadar yüzdeli olabiliyor acaba?
4: Yani ben normalde inanmıyordum açıkçası ama bazı milli takımdaki oyuncuların hal ve hareketlerine bakınca sanki orayı babasının çiftliği gibi görenler var maalesef. Hı hı. Yani ben istediğim kadar kötü oynayayım, burada olurum, hı, burada oynarım mesajı verebiliyorlar. Hı hı. Son performansı zaten ortada. Açıkçası önceden düşünmezdim. Mesela şöyle, ben Montella'ya %100 yetki verirsin. En azından oyuncu orada teknik tek patronun hoca olduğunu fark etsin. Bu eskiden böyle miydi? Değil. Mesela geçmişten bir gazeteci abimiz anlatmıştı. Fatih Terim Euro 2020 kampında Antalya'da, hı-hı, bir otelde, hı-hı, kahvaltı yapacaklar. Bir bakıyor cam tarafında masalar kuruluyor, ışıklar getirilmiş. Fatih Hoca çıkıp diyor ki ne yapıyor bunlar? Ya bir tane oyuncu da röportaj verilecekmiş de röportaja gelmişler. Hı-hı. Çabuk diyor buradan defol gitsinler. Hı-hı. Yani Fatih Hoca'dan izin almamışlar mesela. Şimdi ben düşünüyorum Fatih Terim ya da Şenol Güneş olsaydı milli takım turnuva öncesi bu tarz olaylarla anılır mıydı? İşte Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde,
3: evet,
4: transfer maması olur muydu? Maalesef. Çok çünkü transferde bu iki oyuncu kendisini malzeme etti ve çıkıp da açıklama yapmadılar. Mesela Hakan Çalhanoğlu belki bir hafta sonra açıklama yapacak diyecek ki benim haberim bile yoktu. Ben çıkıp konuşamam.
3: Evet,
4: çünkü turnuvaya odaklıyım. Ama öyle bir açıklama yapıldı ki onun ağzından çıkıyormuş gibi. Adam, evet, suçlu durumda kaldı.
3: Doğru.
4: Performansı kötü olunca, doğru, yerden yere vuruldu.
3: Bu arada hani Fenerbahçeli dinleyicilerimiz sakın bize kızmasınlar. Bunun takımla alakası öyle denk geldi. Fenerbahçe
4: hangi takım olursa
3: denk
4: olsun
3: geldi. Yani Galatasaray'la da görüşme yapabilirlerdi.
4: Ya Beşiktaş'ta,
3: Trabzon'da, o da yanlış yani. Ya. Önemli olan milli takımdaki bir oyuncunun transfer görüşmesinde malzeme olması
4: işte,
3: dediğin gibi.
4: Mesela Hakan çıkıp en azından şöyle bir açıklama yapabilir.
3: Benim haberim yok kardeşim, menajer görüşmüş
4: diyebilir. Ya da şunu da diyebilir. Fenerbahçeli adım anılıyor ama bu süreçle ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Turnuva bittikten sonra konuşacağım. Ya sen Fenerbahçe'ye gidebilirsin. Bu yanlış bir şey değil ki.
3: Tabii.
4: Galatasaray'a da gidebilirsin.
3: Tabii.
4: Merih Demiral mesela. Evet. Ya sen bir başkan adayıyla fotoğraf karesi verdin. Hı-hı. Belki onu iyi niyetle verdin. Bir normal sohbet ortamında olduğu gibi. Hı-hı. Ama senin o fotoğraf karen binlerce kişinin önünde sergilendi. Tabii. İşte Merih, tabii, Demiral'le anlaştık dedi yani, hı-hı, başkan adayı. Ya bu da çok büyük yanlıştı. Hı-hı. Hani o yüzden bunların yapılması bile

0: teknik direktör içerisinde bir disiplin sorunu olduğunu ortaya çıkardı. Diğer takım oyuncu da bence bundan etkilendi. Yani bazı yerli oyuncuların çevresinden duyuyoruz. İstediğimiz kadar iyi oynayalım. Oynan oyuncular belli. Evet. Yani kolay kolay oraya girmemiz zor. Bazı oyuncular mesela geniş kadrodan çıkarıldı. Yani evet. Mesela Mustafa Eskiyelaç niye çıkarıldı? Mustafa Eskiyelaç hız dinamizm arıyoruz. Ya bu adam orta sahaya koyduğunda bile son dakika en azından sana top taşır. Trabzon'da kaç tane maçı var öyle. E sen hız aradın bu turnuvada. Yani orta sahadaki çoğu oyuncu zaten sakattı. Değerlendiremedin. O yüzden mesela Montella ile ilgili bu disiplin sorunları beni kuşkulandırıyor. Acaba Uluslar Ligi'ne biz Montella ile başlamalıyız. Ama şimdi adam A Ligi'ne bizi çıkardıysa 10 maçları oynamaya da hakkı var.
1: Ya da Montella'nın yanına hani Fatih Terim, Şenol Güneş gibi hani bizim futbolcumuzu tanıyan, bilen, disiplini sağlayıcı bir yardımcı bir danışman mı getirirse?
0: Ben daha önce duymuştum Montella mesela daha önce Selçuk Şahin'le çalışmıştı. Hmm. Mesela ben duyuyordum çok yerli hocaların çok da görüşlerine dikkat almıyormuş. Hmm. Yani bildiğini okuyor. Şu anda Hakan Balta var. Yani benim ki Hakan Balta şunu diyebiliyordur. Ya hocam işte Barış'ı burada oynatalım, Kerem'i burada oynatalım. Tamam diyordur, geçiyordur. Hani çünkü sonuçta Hakan Balta'yı tanıyor mu? Tanıyor mu yani Montella? Tanımıyordur yani eminim ki. Adam daha yine tanışmıştır. İşte federasyon boşta bir hoca gördü Hakan Balta'yı. Galatasaray'da çalışıyordu yıllardır. Genç takımlarda. Gel dedi, burayı sana verelim. Yanında kal, çalış.
1: Ama ne kadar etkili.
0: Almanca biliyorsun, İngilizce biliyorsun, evet, anlaşırsın. Evet. Öyle getirdiler zaten. Hani ben Montella'nın doğrudan da yerli bir hocayla iyi anlaşacağını düşünmüyorum.
1: Evet. Bakalım ileriki günlerde ne olacak hakikaten. Peki o zaman turnuvaya dönecek olursak en son konuşulan yani pek çok işte hani turnuva başından beri üst aramalarıdır, vize evet. vermemelerdir. İşte İran milli takımının Amerika'ya maç haricinde girememesidir, Meksika'da konaklamasıdır. Bazı bölgelerde kamp yerinde yılanların olması, bizim kamp yerinin 45 derece evet. sıcaklara ulaşması, fiziki mesafelerin uzaklığı. İyi bir Dünya Kupası geçmiyor. Biz de çok havaya giremedik. Ama sonuçta ne olursa olsun tarihe bir Dünya Kupası olarak yazılacak. Biz şu ana bakalım ve son hani skandal diyebileceğimiz şey de Amerika Birleşik Devletleri oyuncusu Balogun'un kırmızı kart görüp affedilmesi ve Belçika maçına tekrar oynaması. Ne düşünüyorsun?
0: Şimdi ben mesela Amerika Birleşik Devletleri taraftarı olsam Balogun gol atsa Belçika'ya ben çeyrek finale veya yarı finale çıksam
1: İçime siner mi bu?
0: Yani içime siner mi? Sinmez. Yani mesela Donald Trump girip açıklama yapıyor. Bu kuralın haksız olduğunu söylüyor. Ya tamam sen futbola ne kadar hakimsin? Hı hı. Yani diğer tarafta işte Pochettino çıkıp diyor ki haksızlık. Hani bu kural zaten doğru olduğunu söylüyor. Yani kırmızı kartın haksız olduğunu söylüyor. Hı hı hı. Ben Pochettino yerinde olsam sana tarihi bir fırsat geldi. Balogun'un maçın kadrosunu alma, tarihe geç. Hı hı. Sana fair play ödülü bile verirler.
1: Değil mi?
0: Yani bunu yapabilecek yürek varsa sen de yaparsın.
1: Mümkün değil.
0: Yani ama yapamaz. İnşallah. Mesela maçın saati çok geç. Özellikle saatimi kuracağım. Belçika formamı giyeceğim.
1: Gece 3'te.
0: Gece 3'te. Belçika formamı giyeceğim. Hı. Oturacağım. Belçika diye bağıracağım televizyon ekranında.
1: Belçika çünkü teknik direktörü de çok sert.
0: Tabii Rudi Garcia o da söyledi. 1 Nisan şakası mı yapıyorsunuz dedi mesela. Evet. Ya şimdi böyle bir karar olabilir mi ya? Ev sahibi takıma sen doğrudan yani şans tanıyorsun. Kayırmacılık yapıyorsun. Ki Balogun da en kritik oyuncusu bence.
1: Tabii.
0: Yani kaç milyonlu Monaco'nun forveti bu sene iyi başlamış turnuvaya. Çok etkili. Olmasa turun şansı da etkilenecek bence. O yüzden Belçikalı oyuncuya da bir motivasyon sağlanmış oldu. Eminim ki ben olsam mesela Balogun'un fotoğrafını, o faul kararını otelin odalarına yapıştırırım. Alın size motivasyon. İdman yapmama bile gerek yok. Çıkın oynayın yani artık. Çünkü bu karar bana göre futbolda en kötü tarihi kararlarından bir tanesi. Ama insanlar şunu diyebilir. Ya FIFA büyük bir rezilliğe imza atıyor da. Ya zaten FIFA'nın Dünya Kupası sürecindeki tavırları bile saçma. Amerika'da bu turnuva düzenleniyor. Köpeklerle takım kaptanlarının üstü aranıyor. Adam belki köpek fobisi var ya. Mesela adamın pantolonuna kadar köpekler attırıyorsun. Messi'yi bekle. Messi insan tamam o da bizim gibi insan. Bekletiyorsun. Adam hatta gülüyor orada. Niye bu kadar çok uzun süre bekletiyorsunuz? Evet. Diğer tarafta İran'a sen izin vermiyorsun. Git Meksika'da kal diyorsun.
1: Benim o konuda bir tezim var bilmiyorum. Hani bir komplo teorisi de olabilir bu. İlk başta Amerika daha çok böyle Afrika takımlarına, işte Orta Doğu takımlarına bu baskıyı kurdu. Şeylerde. Evet. İşte vize olsun, aramalar falan olsun. Daha sonra dünyadan bir tepki geldi kardeşim. Yani niye Afrikalıları izliyorsunuz, Asyalıları izliyorsunuz gibi. Sonradan işte Almanya, Belçika, Arjantin gibi genişletti. Yani demeye çalışıyor ki bakın siz bir hazırlık yaptınız, biz hepsini yapacaktık. Doğru. Gibi bir imaj sanki sağladı gibi geldi bana bilmiyorum.
0: Ya o da doğru olabilir.
1: Yapmayacakları şeyi yaptılar tabii, sanki.
0: O da olabilir doğru. Ama mesela bu son yaşananlara bakıyorsun o kadar garip ki. Ya İran milli takımı o zaman Dünya Kupası'nı alma yani. Niye alıyorsun ki? O zaman maçlarını Meksika'da oynat tamamen hepsini. Şimdi adamlar gidiyor orada otelde kalıyor oradan oraya

0: konaklıyorlar. Yol yorgunluğu oluyor.
1: Ki şanssız bir şekilde ilerlediler.
0: Tabii. Bir golle. İşte bir golle kaybettiler. Eminim ki devam etselerdi çok şanssızlık yaşayacaklardı. Çünkü adamlar turnuvaya zaten hani geldiler ama çok da çektirildiler yani biraz maalesef. Diğer tarafta mesela bu Balogun olayı zaten olayın tamamen patlaması neden oldu.
1: Hakem skandalı ilk başta. Afrikalı hakemin alınmaması.
0: Evet şey Somali hakem alınmadı. O da enteresan. UEFA sonra çıkıp dedi ki ben bu maça bu hakemi
1: Süper Kupa
0: maçına vereceğim. Tamam da yani şimdi gidip hakkını
1: FIFA başkanının lazım. Açıklaması yani eleştirilerde diyor ki her ülkenin işte kendi kuralları var biz karışamayız gibi bir açıklama yaptı.
0: O zaman olmaz sen olmaz, dünya kupasına.
1: O zaman oraya vermeyeceksin.
0: Şimdi bir hakem güvenlik görevlisiyle maça çıkabilir getirirsin. Ya oraya iltica mı edecek yani Somali hakem? Yani herkesin göz önünde adam FIFA hakemi. Oraya maça çağrılmış.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Somali ile olan kötü ilişkisi evet. Hakemi etkiledi.
0: Ama
1: yani.
0: Bu spor
1: hakemi
0: işte.
1: Hakemi suçu ne orada?
0: İşte bu spor bu dünya kupası etkinliği. Evet. O zaman ev sahibi olma.
1: Yani... Adı bak spor nedir? Spor barıştır, kardeşliktir, dostluktur, beraber olmaktır yani. Amacı dışına çıkmış.
0: Ya spor. O yüzden mesela ben çok enteresan buldum. Mesela bu Balogun olayı fitili ateşledi. Evet. Biraz da gündem değiştirme çabası da olabilir. O ayrı bir konu. Amerika ile ilgili. Mesela ben eminim ki milyonlarca kişi bu gece Belçika'yı destekleyecek.
1: Tabii.
0: Yani Amerika'ya ters tepebilir bu fırsat. Ama diyorum ya Pochettino'ya bir fırsat geldi. Yedek bırak veya hiç oynatma. Al sana fırsat. Mesela Afrika Kupası'nda öyle bir sahne gerçekleşti. Hatırlayın. Brahim Diaz penaltıyı kullanacaktı. Hı-hı. Senegal içeriye girdi, geri çıktı.
1: Evet, evet,
0: Brahim
1: evet,
0: Diaz
1: evet.
0: Penaltıyı çok garip kullandı. Panenka'mı denedi. Bilerek
1: evet,
0: mi kaçırdı?
1: Evet, evet. Ben hani, de aynı fikirdeyim.
0: Sonra karar verdiler.
1: Bilerek atmadı. Sonra da ağladı.
0: Ağladı sonra kupayı onlara verdiler. Kupa şu an Senegal'in müzesinde.
1: Ya her şey de hani... Senegal'in başına geliyor. Gene burada da Senegal'in başına. Çok kötü şeyler oldu
0: onlar da
1: yani.
0: Çok şanssız elendiler ya Belçika'ya karşı.
1: Bence hakları yendi yani biraz. Hakemler iyi başladı ama kötü gidiyorlar.
0: Mesela Paraguay maçında Özbekistanlı bir hakem vardı.
1: Çok
0: taşan emri. Paraguay kart bile görmedi.
1: Çok kötü.
0: Yani hele bir tane oyuncu vardı. Garalza mıydı?
1: Evet, evet, 24 evet, yaşında. Evet, evet, evet.
0: Adam tekme
1: bizim
0: tokat.
1: Bizim maçta saati, hakemin düşen saatini alan. Evet, evet.
0: Tekme tokat Mbappe'ye giriyor. Evet. Fransa'nın oyuncularına giriyor. Laf atıyor. Yani ağzından belli. Belki de küfür ediyor ama hiç atılmadı. Sarı kart bile görmedi. O değişikti yani. Çok şaşırdım. Yani Gustavo Alfaro garip garip açıklamalar yaptı teknik direktörlere. İşte... bu isim yani çok hiç dile getiremeyeceğim
1: yani
0: ifadeler
1: işte çok
0: kullandı.
1: Biz varlığımız yok yoksulüz. Evet, ya tamam kardeşim biraz. Yoksul da olabilirsin. Kenar mahalleden de gelmiş olabilirsin ama bu senin futbol dışına çıkmanı, tekme atmanı, boğazına sarılmanı getirmemeli yani. Sen
0: ya
1: gene
0: şöyle,
1: futbol olacaksın.
0: Her, mesela Latin bölgesini izleyen arkadaşlarım var diyor ki siz bilmiyorsunuz her gün maçını izlemiyorsunuz. Güney Amerika'da futbol erkek oyunudur. Yani
1: genelde böyle mi oynanıyor?
0: Böyle cinsiyetçi ifadeler de kullanıyor maalesef.
1: Allah Allah.
0: Yani böyle bu adamlar böyle oynuyorlar. İşte sen River Boca maçı açtın mı hiç? İşte Velez maçını izledin mi?
1: Tekmeler havalarda
0: yani,
1: uçuşuyormuş.
0: İşte çift dalan var.
1: Allah
0: hani
1: Allah
0: böyle
1: Allah.
0: Anlatanlar çok.
1: Anladım.
0: Mesela Fransa'da buna karşılık verdi aslında. Hani Mbappe mesela çıldırttı yani o son dakikada kalecinin evet, evet, yanından evet, geçerek evet, onu görmezden geldi.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: Tabii mesela Paraguay açısından da iyi oldu. Şu açıdan Casares işte kalecisi Gil bunlara transfer teklifi gelecektir mesela iyi derecede. Hepsi kendini gösterdi.
1: Kesin kaleci çok iyi.
0: Kaleci bayağı iyi ve
1: genç
0: kaleci
1: de.
0: Hiç Avrupa'ya gelmemiş.
1: Çok,
0: 26 yaşında San Lorenzo'da oynuyor kaleci. Muhtemelen Atatürk Madrid gibi bir takıma gidebilir.
1: Zaten kaleciler bence damga vurdu mevki olarak bu.
0: 2010'da da öyle olmuştu. Ospina vardı, Ochoa vardı. Onlar iyi transferler yaptı. Sonra Bravo vardı Şili kalecisi. Keylor Navas vardı. Real Madrid'e gitmişti 2014'te.
1: Şey, Şilaver şöyle bir açıklama yapmış. Fransa maçı oynadılar ya. Biz en son benim zamanımda Fransa ile oynadığımızda biz Fransızlarla oynamıştık. Şimdi bizim takım iki gün önce Afrikalılarla oynadı demiş. Yani evet. Çünkü Afrika kökenli tabii Fransızlar var. Biraz
0: aslında
1: eleştiri
0: ben mesela
1: getirmiş.
0: Bu iş biraz sömürgecide geliyor ya.
1: Evet.
0: Ben kısmen hani evet mesela Belçika'da yaptı Kongolulara karşı. Hı. Ama şu an bakıyorum mesela bu adamlar bu çocukları 10 yaşından beri yetiştiriyorlar. Kendi akademilerine katıyorlar. Futbol topuna nasıl vurulur onu öğretiyorlar. Hı. İşte bina inşa ediyorlar. Beslenmesine kadar bu çocukları büyütüyorlar. Ya şimdi zaten bu çocukları büyütüp de A takım seviyesine getirdiyse kendi ürünüdür. Hani eminim ki o çocuklar da öyle bir altyapıyla tanışmasaydı belki futbolcu olamayacaklardı. Bugün Fas'ın başarısı Hollanda'nın başarısı aslında.
1: Kesinlikle.
0: Ya da Fransa'nın.
1: Çocuklar dedin de şimdi konudan konuya atlayacağım ama aslında konumuz futbol. Şimdi hani yetiştiriyor dedin genç çocuklar dedi. Bu 10+4 kuralı.
0: Evet.
1: Şimdi bu 4 yabancı biz kim için yetiştireceğiz bunları?
0: Aslında mesela bu konuda çok tartışılıyor. Ben buna biraz karşıyım. Neden? Şimdi 23 yaşındaki bir oyuncu genç değil bence artık. Hı-hı. Neden? Hı-hı. Fas

0: takımında Lille'in orta sahası
1: galiba
0: var.
1: 22 idi de 23'e mi çıktı? Öyle
0: geçen
1: şey
0: sene öyleydi.
1: 22.
0: Mesela. Ama şöyle, geçen sene kadroda olan 2002 doğumlu futbolcu bu sene de 2003 kotasına devam edebilir. Aha. Onun da yaşı 24, yani 24 yaşında insanlar yani neler yapıyor. O yüzden mesela şu an düşündüğümde mesela Fas'ın 18 yaşındaki futbolcusu Buadi var mesela, Lille'de oynuyor. 100 milyon euro değer biçilmiş. Evet. 18 yaşında çıkıp oynuyor işte. Evet. Yamal da öyle. Şimdi 23 yaşındaki bir oyuncuyu sen çok genç görüyorsan, başkasına yetiştiriyorum diyorsan, bence kendi kulüp anlayışına sorun vardı. Mesela ben Okan Buruk'a da bu konuda katılmıyorum. Geçen işte ya Avrupa'ya futbolcu mu yetiştireceğiz? Tamam hocam, ama sen 17 yaşına getirmiyorsun ki. 2003 doğumlu futbolcu getiriyorsun. Yani bebek getirmiyorsun kısacası. Yani tabii, genç bir adam getiriyorsun. Sen de oynayacak, 3 sene gelişecek, oynatırsan 26-27 yaşında satacaksın. Evet. Sana bir satış hakkı veriyorlar. Ben sınırlamaya karşıyım. Ben olsam 14 yabancı yaparım.
1: Evet, ben de aynı şeyi
0: kriter bırakmam.
1: 10 artı 4'e gerek yok, 14.
0: Kim ne yapıyorsa yapsın. Bana ne? İsterse, isterse 40 yaşındaki adam getir, şampiyon ol. Mesela Trabzonspor genç oyuncu getiriyor ama Trabzonspor Genoa'dan Malinowski'yi getirdi. 33 yaşında. Yani 33 yaşında bir futbolcudan verim alamayacak mı Trabzonspor? Alır. Ona göre transfer yapmış. Hani Marek Hamsik geldi, şampiyon yaptı. Hani illa 20 yaşında oyuncu almak zorunda değilsin. O ayrı bir konu. Ama 23 yaşındaki bir futbolcu da ben genç demem yani. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bence biraz tembelliğe kaçıyorlar. Biz getirip yetiştireceğiz. Ya kusura bakma da yani Avrupalı adam senden de kolay kolay oyuncu almıyor zaten yani. Evet. Bir Şampiyonlar Ligi pazarına sokuyorsun. Oradan şaşa boy. İşte milli takımın sayesinde işte Ferdi Kadıoğlu ki... Bunlar da yurt dışından eğitimini almış. Arada bir Arda Güler gibi sürprizler çıkıyor. Onun da maliyetini zaten sen gidiyorsun garip garip futbolculara saçıyorsun. Yani Arda Güler'i 20 milyon euroya satıyorsun. Yani gidiyorsun işte bir stoper gidiyorsun, Diego Carlos. Yarım dönem oynatmıyorsun. Como'ya kiralıyorsun. Adam senin yeni sezon açılışına bile geç geliyor. Bugün Avusturya'ya götürüyorsun mesela. Yani veya Galatasaray. Yeler diye bir sabek getiriyorsun 11 milyon euroya. Bir tane maçta adam akıllı oynatmıyorsun. Sonra bedavaya kiralıyorsun. İşte ben genç oyuncu bulmakta zorlanıyorum.
1: Aslında şimdi Yeler genç ya, 4, işte, 10 artı 4'te şu anda.
0: Ya şimdi Trabzonspor niye buluyor? Trabzonspor. Sen Naga'yı aldın 7 milyon euroya. Naga 19 yaşında. Evet. 15 yaşında bu çocuk oynayabilir. Oynat, şans ver. Ya, olay 16 evet. 6 milyon euroya geldi Basya'dan.
1: Şimdi yine konudan konuya giriyoruz. Trabzonspor 1 Temmuz'da tüm transferlerini halletti.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta transferde harika gidiyor. Öncelikle Italiano, Vincenzo Italiano hiç düşünülen bir hoca değildi bence. Çünkü takımdaydı. Ama ayrılınca müthiş bir şekilde Vincenzo Italiano'yu aldı. Çok bence başarılı bir harekat. Italiano da işi ciddiye alıyor. Transferleri yönetiyor. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Trabzon iyi gidiyor. Bunları konuşalım biraz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş.
0: Ya bence mesela Beşiktaş'ın işte Doğan Alemdar da bugün konuşuldu mesela. Beşiktaş'a kiralık gelecekmiş. Doğan Alemdar, Nübel. Ya bu iki kaleci zaten çok iyi bir.
1: Evet.
0: Sizin kaleci sorunuzu çözen isimler olacaktır. Nübel özellikle. Dünya Kupası'na gitti yani Almanya ile. Bayern Münih evet kiralıyor ama sen de iş yapabilecek bir kaleci. Diğer tarafta sen Orkun Kökçü'nün yanına Salih Özcan'ı düşünüyorsun. Salih Özcan geçen sene 72 dakikası var. Kulüpler düzeni ama milli takımda acaba dedirtti sana. Olabilir. 27-28 yaşında alır yine değerlendirirsin. Süper Lig temposu iş yapar. Diğer tarafta yine transfer gündemin yoğun. İşte o hatta araya getirdin Monaco'dan. Sol bek iş yapabilir. Santofor'u Vlahovic diyorsun. Gelirse bence Yang Yuh'la beraber birbirini tamamlayabilir.
1: Çok iyi olur.
0: Beşiktaş şu an gerçekten transfer dönemi iyi gidiyor. Bir de Trossard var mesela şu an.
1: Tabii.
0: Her ne kadar yaşı 32'ye yaklaşsa da Belçika milli takımında oynayan, Arsenal'le şampiyonluk yaşamış, Arsenal'in geniş havuzunda olan, sürekli oynattığı bir isimden bahsediyoruz. Bu oyuncular gelirse bence Beşiktaş doğrudan şampiyonluk adayı potansiyelini artırır.
1: Kesinlikle.
0: Fenerbahçe beni biraz şaşırttı. Ağır bir tempoda gidiyor ama Fenerbahçe kendine göre haklı. Neden? Aziz Yıldırım yönetimi bir geldi, kağıda bir bakıyor 22 tane yabancı.
1: Aziz Yıldırım seçim vakti şu tarihe kadar transferi tamamlayacağız dedi ama dediğin gibi bakınca kitaba,
0: yabancı var.
1: Kulübün içine girince i̇şte. bakınca bu mali defterlere evdeki hesap çarşıya uymadı.
0: Mesela futbolu bilen Fenerbahçe taraftarı şöyle kağıda baktığında Aziz Yıldırım yönetimi şu konuda eleştiremez. Yani şimdi oyuncu getirsen de kime lisans çıkaracaksın? Önce bir kadroyu boşaltman
1: 19
0: lazım.
1: 19 tane değil mi? Yabancı futbolcu tabii var şu anda.
0: Mesela önce kadroyu boşalt.
1: Tabii.
0: Ama sonra hamlelerini yaparsa o ayrı konu. Mesela Vedat Muriç bence çok iyi transfer. Her ne kadar sakatlansa da eminim ki Fenerbahçe'nin bu kadrosu zaten Gornik Zabre maçını bir zahmet geçsin yani. Şimdi playoff'ta senin şansın var. Geçen sene Benfica'yı eleyebilirdin.
1: Tabii.
0: Olmadı. Bu sene o ayarda bir takım gelirse yine geçebilirsin. İşte Galatasaray, bana göre Galatasaray diğer takımlara göre daha rahat. Çünkü biraz daha sezonu geç açıyor. Yarın açacak zaten. Biz de orada olacağız. Şampiyonlar Ligi maçı Eylül ayında. Evet. Ligler Ağustos'ta başlıyor ortasında. Zaten halihazırda bu kadro ligde gidebilecek bir kadro.

0: biraz daha, ama eksikler var. Bazı bölgeler iyice boş kaldı. Mesela sol kanatta alternatif yok. Barış Alper var ki satış olmazsa diyorum. Şu haliyle bile Galatasaray'a en az 3-4 ekleme lazım.
1: Icardi
0: meselesi... Icardi bence süreci bitti. Artık olumsuz, ama bu süreci Galatasaray'ın resmi açıklamasını bekliyorum. Neden? Biz mesela çıkıp yayınlarda bahsedince veya bu haberleştiğince sosyal medyalarda taraftar bize inanılmaz derecede tepki gösteriyor. Yani size mi kaldı diyor Icardi'nin ayrılık haberini vermek. O zaman kulüp açıklasın bir zahmet. Çünkü neden? Çok uzadı. Benim anladığım Okan Hoca, teknik ekip, taraftarların çoğunluğu, yöneticilerin çoğunluğu Mauro Icardi'nin devrinin bittiğini düşünüyor bence. Hı hı. Sadece çok enteresan, Sayın Başkan Dursun Özbek ısrarla Mauro Icardi'yi ısrar ediyor, bekliyor.
1: Yalnız acaba... ben de şunu düşünüyorum. Oyuncu tarafından bakıyorum ben. Şimdi oyuncu ve menajeri işte biz istekliyiz, kalmak istiyoruz, öyle bir süre takıntımız falan da yok gibi açıklama. Yani Mario Icardi gerçekten kalmak istese Galatasaray için biraz şevkli olsa. Yani hala Arjantin'de ya da İtalya'da olacağı yere, ya kardeşim bir hafta önce gel, bir hafta ya. Bir çalışmalara başla, bir kendini göster, istekli olduğunu göster.
0: Şimdi ben temsilcisiyle sürekli... kontaktayız, süreci öğrenmek için soruyorum. Bana söyledi şu, Mauro Icardi Arjantin'de bireysel bir hocayla çalışıyor.
1: Çalışıyor.
0: Ama bunları paylaşmayı çok sevmiyor. Geçen ben hatta haber yaptım. Bana bir sürü taraftar tepki gösteriyor. Nereden biliyorsun, gördün mü? Ya tamam da yani şimdi adam çalışıyor yani. Ben gidip video istemem yani.
1: Şimdi Icardi'nin Instagram'ını izliyorum. Habire böyle hikayelerde tabii, yazılar.
0: Tabii. Magazin.
1: İspanyolca yazılar. Derdi. Çeviriyorum onu yapay zekadan. İşte bir gazeteci benim hakkımda şunu dedi de öyle de, hep de dedikodusal şey. Hiç futbolla ilgili hiçbir şey
0: yok. O yüzden zaten taraftarları korkutan bu. Mauro Icardi kafada sanki futbolu şu an
1: bitirmiş gibi.
0: Bitirmiş gibi. Yani bir derdi yok. Hani Sezen Aksu'nun şarkısında mı geçiyordu? Seni kazanmam için, savaşmak için senin de bana bir şans vermen lazım, savaşman lazım.
1: Evet,
0: Icardi savaşmıyor. Yok yani, taraftarın yarısı istemiyor. Nefret objesi haline geldi Icardi. Düşünebiliyor musun?
1: Şöyle yıl dediğin önce... gibi menajerin 2-3 tane böyle bir antrenman pozu verse Galatasaray seyircisi de kulüpte baskı kurar, Icardi istiyoruz, göndermeyin
0: şunu
1: diye.
0: Söyledi. İtalya'dan işte yurt dışından birçok yerden teklifler var, Icardi önceliği Galatasaray. Hani Galatasaray bekliyor, ama tamam da yani şimdi bu şartlarda Mauro Icardi Galatasaray'da oynayamaz. Bir, kilo fazlası var. Bence var. Yani belli oluyor yani. Herkes evet, görünce anlaşılıyor.
1: Konsantre değil.
0: Okan Hoca'nın oynatmak istediği futbol artık uyumu da değil. Onu anlayabiliyoruz. Üç, bu adamın maalesef aile sorunları var. Evet. Ve şu an erken gelmemesinin sebebi de kızlarıyla vakit geçiriyor mahkeme kararından dolayı. Evet. Şu an kızlarıyla beraber vakit geçiriyor. Kolay kolay İstanbul'da gelmiyor. Şu an gelecek bir durumu da yok. Neden? Birçok eşyasını, yarısından çoğunluğunu İtalya'ya gönderdi.
1: Yeni kız arkadaşı, ailesi Milano'da, İtalya'da oynat diye baskı kurduğu söyleniyor.
0: Ama şu an İtalya'dan seni kim alsın ki? Yani Milan.
1: Como.
0: Yani Como
1: Milan'a da yakın.
0: Bak bir söyleyeyim mi? Como bile almaz. Como Şampiyonlar Ligi'nde seneye. Yani Como, Icardi'yi yedek takımda, antrenmanda bile oynatmaz şu fizik haliyle. Evet, evet. Ama şu var, Icardi mesela Como gibi takıma giderse eminim ki fiziksel durum bizden daha farklı olur. Türkiye'dekinden. Tabii. Çünkü Türkiye'de maalesef yabancı oyuncu çok rahatlar. Yani buraya mesela Victor Moses diye bir oyuncu geldi Fenerbahçe'ye. Herkes haber yaptı. 5 aydır oynamıyor. Fiziksel sorunu olabilir. Adam geldi ilk maçta gol attı. İnanılmaz iyi performans. Bir baktım 2 ay sonra yavaşlamaya başladı. Neden? Süper Lig'in temposu, idman kalitesi, hakemlerin sürekli düdükle maçı ağzında böyle çaldırarak yönetmesi. Zaten oyuncunun temposunu geriletiyor.
1: Kesinlikle.
0: Mauro Icardi bu tempoyla İtalya'da şu an barınamaz. Ancak kesinlikle 3 ay idman yapacak. Nasıl ki Emre Belözoğlu Atletico Madrid'e gitmişti ya. Simeone onu almadı idmanlara. Git kilo ver gel dedi. O da kilo verdi. Yarım dönem sonra Fenerbahçe'ye bir geri döndü. Kimse tanıyamadı. Bu Emre Belözoğlu kim dediler. Yani adamın eski halinden 2 tane çıkmış.
1: Evet.
0: Yani o derece.
1: Doğru. Yani, peki John Duran dedikoduları?
0: John Duran artık Galatasaray'ın cepte gördüğü bir futbolcu. Galatasaray'a anlaştı. Ama En-Nassr
1: 10+4 kontenjanına da uyuyor.
0: John galiba. Duran 2003 doğumlu. Evet. John Duran'la ilgili zaten bir beklenti şöyle var. Hani Galatasaray ilk başta da çok ilgilenmiyordu. Yeni yabancı sınırı sonrası biraz daha sıcaklaştı. Oyuncuya zaten yurt dışından doğru düzgün bir teklif de yok. Hı. Kolombiya milli takımından aforoz edilmiş.
1: Evet.
0: Bugün İngiltere Premier Lig'de pazarı yok.
1: Evet.
0: Zaten 22-23 yaşına kadar, şu ana kadar 6-7 ülke gezmiş bir oyuncudan
1: Zenit'ten
0: bahsediyoruz.
1: Zenit'ten bile istenmedi.
0: Yani Zenit hatta gitti, ilk maçında oyuncuya vurdu.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de bir Göztepe maçı vardı, gitti oyuncuya vurdu, kırmızı görebilirdi. Evet. Yani problemli bir oyuncu ama şöyle bir şartı var. İstediğiniz her yasaya uyarım diyor Galatasaray'a. Davinson Sanchez'le de ilişkisi.
1: Yalnız şöyle bir durum var. Diyelim ki Galatasaray John Duran'la öyle güzel bir kontrat imzaladı ki tek taraflı fesih. Hatta doğru, ceza. Kırmızı kart gördüğünde şu kadar. Doğru. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. İlk maçta

0: da kırmızıyı gördü. Ya da Galatasaray dedi ki sen bana yaramazsın kardeşim git dedi, yerini alacak.
1: Ama şöyle.
0: Transfer sezonu yok, zaten, yerine kim alacak?
1: Zaten John Duran haricinde Galatasaray bir santrafor
0: daha alacak. Ona getiriyorum zaten. Hiç, mesela, John Duran'ı alsa bile bir santrafor daha alması lazım Galatasaray'ı.
1: Icardi zaten denklemden çıkıyor.
0: Tamam.
1: Osimhen, John Duran, bir de Barış Alper gibi kanatlarda ve santrafor'da oynayabilen bir oyuncu. Galatasaray öyle bir oyuncu arıyor şu an.
0: Bir ara Bertu'nun ismi falan konuşuyor.
1: Bertu Başakşehir 8-7 milyon euro isterken yabancı sınırı sorusu 15'e çıktı.
0: Tabii.
1: Haklı olarak kendi oyuncusu yani. Şimdi yabancısını değerlendirecek tabii yani.
0: Bu ama o tipte bir genç santrafor, tabii, pivot santrafor
1: kenardan
0: lazım.
1: Girip
0: her takım alakalı.
1: Deniz Gül var mesela Porto'dan. Deniz ki oyuncunun menajeri Hollanda patentli biri. Galatasaray'ın son yıllarda Türkiye'ye getirdiği oyuncuların danışmanlığını yapan kişi. Hı-hı. Hani Deniz Gül burada daha sıcak. Ben Deniz Gül'le ilgili çok sıcak saatlerin yaşanacağını düşünüyorum. Bundan bir iki hafta sonra. Çünkü Galatasaray zaten transferde bu süreçleri hafif tempoda götürecekti. Bu belliydi. Çünkü neden? Satış yapmadığı sürece bu takımın kadro kalitesi şu an olarak zaten şişkin. Orta sahada sen kimi göndereceksin? Lemina'nı uzattın. Şu an zaten Türkiye'de tatil yapıyor. Yarın o da takıma katılacak. Şimdi Lemina var. Torreira var. Torreira zam da yapacaksın. O da uzatacak bir yılda. Onun haricinde Sara satılmadı. Takımda kaldı şu an, öyle görünüyor. Hı. İlkay Gündoğan, futbolu bilen adam, futbolu unutan adam oldu maalesef.
0: Maalesef.
1: Hiç değerlendiremiyorsun. O da takımda. Şimdi kimi oynatacaksın? Yani Kaan Ayhan da orta saha. Yani şimdi Galatasaray kadroyu boşaltmamışken kimi alsın? Yani kanatlarda boşluk var. Hatta Noah Lang'la ilgili.
0: Kiralıktan dönenler oldu bir sürü. Halil Dervişoğlu bile şu anda Galatasaray'da.
1: Mesela Ahmet Kutucu şans bulamıyor. Geçen sene çocuk Allah var söyledi yani. Beni gönderindir. Ben oynamak istiyorum. Göndermediler. Hani takımda kal dediler. Trabzonspor son saate kadar bekledi. Oğuz Aydın, Ahmet Kutucu ikisi de son dakika olmadı.
0: Halil Dervişoğlu özünde soruyorum. Sadece Galatasaray için değil. Herhangi bir takımda artık Halil Dervişoğlu yani çok etkisiz mi artık?
1: Halil Dervişoğlu zaten yine süper bir takıma kiralık gidecek. Ahmet Kutucu ile ilgili şunu söyleyeyim.
0: Peki hatta. Halil Dervişoğlu gittiği takımlarda mesela yani iş yapacak mı?
1: Ya ben Rizespor'da çok beğenmedim açıkçası. Son dönem performansını. Ama Ahmet Kutucu ile ilgili doğrudan biliyorum. Rizespor, Çorum FK, bir de yeni sezonun Süper Lig'e yükselmek için Iğdır FK. Iğdır FK, Ahmet Kutucu ile yakından ilgileniyorlar. Çorum inanılmaz bütçelere sahipmiş. Duyuyoruz, çok enteresan. Hatta Trabzonspor'dan Paolo Nacho'yu bile istemişler. Hani verin bonservisini, ne istiyorsanız verelim diye. Onun haricinde muhtemelen bu oyuncular kiralık ayrılacaklar. Galatasaray'da Ağustos'ta.
0: Yeler mesela geldi.
1: Yeler zaten hiç düşünmüyor.
0: Nelson geldi.
1: Nelson zaten gözden çıkarıldı. Kampa götürülecek. Hazırlık maçlarında oynatacak. Kampa götürmesinin gerekçesi de şu. En azından talip olan oyuncular, kulüpler bu oyuncudan çok değersiz olduğunu görmesinler. Çünkü neden? Kampa götürmediğin anda 5 milyon euro teklif bile gelmiyor sana. Oluyor
0: yani
1: 1 milyon
0: şimdi
1: euro.
0: Sanchez'le Abdülkerim'in hep yedeği konuşuluyor. Yedek yetiştirilemedi gençlerden. Yani Nelson aslında hani teoride iyi bir yedek ama Okan Buruk'la yok. Araları hiç yok
1: Nelson,
0: mu yani? Bitti mi artık?
1: Nelson 2 yıl önce Okan Buruk arayı bence orada.
0: Bitti mi orada?
1: Şimdi kopuk arayı. Okan Hoca çok sıcak bir insan bir kere.
0: Aha.
1: Herkesin ilişkisi çok iyi. Kolay kolay bir oyuncu Okan Buruk'la sorun yaşıyorsa bence oyuncunun suçudur. Çünkü Okan Hoca zaten öyle bir karakterde
0: ya
1: bir
0: oynamak
1: yani
0: mı istiyor devamı? Ya, o yüzden ya
1: adam,
0: sebep ne?
1: Mesela Nelson Manchester United deplasmanında yedek kaldığı için fırtına estirdi. Ya takım orada 3-2 kazanmış, sana ne ya? Sen niye sıkıntı çıkarıyorsun? Old Trafford'da maç kazanmışsın. Sonradan oyuna giriyor. Beyefendi süreyi beğenmiyor. Hı-hı. Röportaj veriyor Danimarka basınına. Hı-hı. Maça yedek çıkmak canımı acıttı falan diyor. Yerine oynan adam da 42 milyon euro Tottenham'a transfer yapmış Davinson Sanchez.
0: Evet.
1: Yani yanında kolesterolcu gibi kalır Nelson Sanchez'in. Yani böyle bir durum var.
0: Ama hani sorun çıkarmasa bence iyi bir yedek olur.
1: Geçen sene bile oynardı. Çünkü stoper yoktu. Arda Ünal oynadı Fenerbahçe derbisinde. Yani Galatasaray 11,5 oyuncuyla kış dönemini geçirdi.
0: Doğru.
1: Geçen sene. Yani Nelson kafasına bile vurabilir geçen sene. Sırf bu tablodan dolayı. Ama Okan Hoca'nın ben artık onu oynatacağını düşünmüyorum. Zaten kampa çağırılmasının gerekçesi şu. Transfer dönemi takımlar görsün. Biz de alalım mantığı.
0: Evet. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biraz tenisi de konuşacağız. Sen takip ediyor musun Ferhat?
1: Yani ben Nadal'da kaldım. Djokovic'te kaldım. Çok komik.
0: Nadal'da Federer'de
1: kaldım. Bir de Alcaraz mıydı?
0: Alcaraz.
1: Evet. Onu çok seviyorum. Çok genç yaşta başarılı. Bir de Williams kardeşler vardı.
0: Williams kardeşler vardı.
1: Şarapova vardı.
0: Hatta ya vardı da diyemiyoruz. Wimbledon'da oynadı Serena.
1: Yani
0: hatta set bile aldı.
1: Yani tenise tabii. Senin kadar hakim değilimdir abi, onu söyleyeyim yani.
0: Benden de daha hakim olan bir konuğumuz var şu anda telefon hattının diğer ucunda. Tenis uzmanımız, tenis yorumcusu sevgili Murat Taşkol ile birlikteyiz. Sevgili Murat Taşkol, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem Bey.
0: Nasıl gidiyor Wimbledon? Yani Djokovic rekorunu kırdı. Roger Federer'in maç kazanma anlamında, sayısal anlamda. İyi de gidiyor.

0: Diğer taraftan Sinner da devam ediyor. Erkeklere şöyle bir bakarsak, şu ana kadar en büyük hayal kırıklığı ya da en büyük sürpriz nedir? Her şey normal mi gidiyor? Yorumlarını alabilir miyiz sevgili Murat Taşkoğlu?
1: Elbette. Erkekler tarafı kadınlara nazaran biraz daha sağlam ilerliyor diyebiliriz aslında. Az önce de bahsettiğiniz gibi kadınlar tarafında biraz sürprizler var. Serena Williams'tan bahsettiniz. Birazcık turnuvanın ilk günlerine zaten Serena Williams damga vurdu desek yeridir açıkçası. Wimbledon çünkü Serena Williams'a da özdeşleşen bir turnuva olmuştu zamanında. Dediğim gibi ilk birkaç gün Serena Williams'ın dönüşü konuşuldu. Wimbledon'dan birkaç hafta önce döneceğini duyurmuştu zaten. Ama çiftler tenisiyle döneceğini duyurmuştu. Fakat Wimbledon'da bir wild card boşluğu bırakılmıştı ilk wild card açıklandığında. Acaba Serena mı olacak diye tabii elbette herkes bir soru işareti koymuştu oraya. Dönüşü bence gayet iyi olmuştu. Yani bırakalı 4 yıl oldu aslında tenise. Ama dönüşünde daha fit bir Serena gözüktü bence. Ama tabii bu yorumum sadece ben çiftler tenisi için söylemek istiyorum. Çünkü Serena teklerde bence geri dönmesine gerek yoktu. Çünkü artık 45 yaşına merdiven dayamış bir Serena var. Karşısında 20-25 yaşında çok genç isimler var ki keza ilk turda 20 yaşında bir tenisçiyle karşılaştı. Yani Maya Joint doğduğunda Serena'nın birkaç tane Grand Slam'ı vardı. Yani o derecede bir arada yaş farkı var. O yüzden de tekler tarafında bence hiç geri dönmesine de gerek yoktu. Ki zaten tenis sizin de bildiğiniz üzere çok zor bir spor ve maçta süre ilerledikçe çok daha yaş faktörü etken olarak başlara çıkabiliyor. Bunun da Serena fazlasıyla etkisini gördü. Maçın ikinci setini kazandı tabii ama bu tamamen Serena'nın tecrübesiyle kazandığı bir set oldu. Maç da uzadıkça zaten 3. setin sonlarına doğru o yorgunluğu fazlasıyla hissettik Serena'da ve maçı kaybetmesinden ziyade bir de sakatlandı. Çiftler tarafında ablasıyla birlikte, Venus Williams'la birlikte çiftlerde de oynayacaklardı. maalesef oradan da çekilmek yazık zorunda kaldı yani.
0: US Open'da da oynayamayacak. Yazık genç kıza.
1: Vallahi
0: hayatının daha baharında tenis kariyerinin başında sakatlandı kızcağız.
1: Hiç gerek yoktu bence yani. Hiç gerek yoktu.
0: Yani hakikaten yani 45 yaşındasın sen artık Serena akıllarda. Yani böyle prima kalmışsın, Amerika'nın göz bebeğisin. Orada öyle hatırlayalım seni değil mi?
1: Kesinlikle. Çok katılıyorum yani.
0: Ama Djokovic de öyle değil. Bak Djokovic, yani Djokovic için öyle diyoruz ama hayır diyor ya, ben yani mücadele devam ediyor. Hakikaten de hakkını veriyor Djokovic.
1: O da zaten 40 yaşına dayandı ya. Djokovic çok başka bir seviye artık. Az önce söylediğiniz gibi zaten Federer'in rekorunu kırdı. 105 maçlık Wimbledon'daki o tekler galibiyet rekorunu 106 yaptı ve zirveye tek başına yerleşti. Kırılmadık rekor bırakmıyor zaten. Kariyerinin sonuna doğru geldikçe artık rekorlar için yaşıyor. Bir nevi gerçekten bunu seviyor. İstatistiklere her ne kadar kendisi bakmadığını söylese de ben artık gerçekten Djokovic'in o rekorlar için ekstra bir çaba da sarf ettiğini düşünüyorum. Şu an önü gayet açıldı. Kurası gayet iyi bu arada.
0: Kim var yakın, en yakında en çetin rakip kim gözüküyor?
1: Şu an Felix Auger-Aliassime ile oynayacak çeyrek finalde. Yarı finalde ama karşısına muhtemelen Yannick Sinner gelecek gibi duruyor.
0: Yannick Sinner'in de ama sağ solu belli olmuyor yani. Bir anda dan diye düşebiliyor oyundan.
1: Ama burada bir tık daha iyi. En azından sıcaktan çok fazla etkilenmedi Roland Garros'taki gibi. Ve çeyrek finalde de Jan-Lennard Struff'la oynayacak. Struff ilk defa yani 36 yaşında ve kariyerinde ilk defa slam seviyesinde bir çeyrek final gördü. Yani sürpriz bir çeyrek final açıkçası.
0: Ama çimde iyi oynar Struff, çimcidir.
1: Tabii evet, o yüzden zaten ilk defa Wimbledon'da gördü çeyrek finali. Ama ben çok zorlanacağını düşünmüyorum Sinner'in orada. Ya bir Djokovic Sinner yarı finali bizi bekliyor gibi duruyor şimdi erkekler tarafında.
0: Bakalım neler gösterecek önümüzdeki karşılaşmalar. Zeynep hakkında neler söylemek istersin? Gene bizi gururlandırdı. Kendisinden daha sayısal açıdan ileride olan, ilk 30'da olan rakibini ilk turda mağlup etti ama daha sonra ikinci turda şanssız biçimde elendi.
1: Evet, Enli'yi mağlup ettik. Enli'ye karşı artık psikolojik bir üstünlük kurdu Zeynep gerçekten. Son 3 maçımızı sanırım kazandık. Zeynep artık kendinden üst seviye oyunculara karşı, sıralama olarak da üst seviye olan oyunculara karşı çok iyi bir mücadele koyuyor artık. Kesinlikle bunu ilk 50 oyuncusu olduğunu Zeynep bence WTA turda kanıtlamış durumda. İkinci turda Claire Liu'ya kaybettik. Görece bence daha mağlup edebileceğimiz bir isimdi aslında.

0: Hatta enliğe göre daha kolay bir isimdi ama işte o tecrübe farkı biraz ortaya çıkıyor buralarda yavaş yavaş. Zeynep de zaten tecrübesini gitgide arttırıyor. Ama ikinci turda kaybetse bile 2025 yılında ben bir önceki programda zaten çok yakında Zeynep'in ilk 50'ye gireceğini düşündüğümü söylemiştim. Ve bunu da başardı. İkinci turda veda etse de Wimbledon'a buradan alacağı puanlarla birlikte önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak olan sıralamada artık Zeynep ilk 50 içerisinde, hatta 48 ya da 49'un sıralarda WTA Tour'da açıklanmış olacak ve kariyer zirvesini de her geçen hafta giderek yukarıya doğru çekiyor Zeynep.
1: Şimdi kadınlarla ilgili, kadın tenisiyle ilgili yine son bir saptama yapmak istiyorum. Yani tabii görece olarak kadın tenisi güç farkından dolayı erkek tenisinden biraz daha yavaştır. Biraz daha hani çok fazla güçlü vuruşlar görmeyiz, çok fazla fileye çıkmaları görmeyiz ama file haricinde dün Osaka'yla dünya bir numarasının öyle bir maçı vardı ki, yani kamera oyuncuları göstermese o top vuruşları, topu gidiş, ya bu erkekler karşılaşması diyebilirdim. Ya müthiş bir maçtı Sabalenka-Osaka maçı. Sen ne dersin sevgili Murat Taşkoğlu?
0: Kesinlikle katılıyorum size. Çok iyi bir Osaka var bu arada. Sabalenka zaten dünya bir numarası. Osaka'nın da zaten 4 kez Grand Slam şampiyonu olmuş bir tenisçi. Bir psikolojik sıkıntıları olduğu bir süreç oldu. Dünya bir numarasına kadar çıkmıştı. Ve çok da genç bir yaşta çıkmıştı oralara. O yüzden WTA Tour için çok değerli bir isim Naomi Osaka. Onun da tekrardan zaten bu seviyelere yükselmesi ekstra tenis dünyasında da sevinçle karşılandı. Söylediğimiz gibi kadınlar tarafında çok sürprizli bir sonuç var. Çeyrek finale kalan isimler belli oldu. Kalan 8 isim arasında hiç Wimbledon şampiyonu olan bir isim yok.
1: Yeni bir şampiyon çıkacak.
0: Aynen o şekilde. İlk defa Wimbledon kazanan da bir isim olacak. Naomi Osaka zaten dediğim gibi kariyerinin başında çok iyi bir şampiyonlukları zaten sert zeminlerde kazandı, Grand Slam şampiyonluklarını. Toprakta ve çim zeminde çok, hatta çim kortta bayağı kötü bir oyuncuydu. Yani dün dediğiniz gibi Sabalenka karşı muazzam oynadı gerçekten. Onu tekrardan bu seviyelerde görmek gerçekten çok sevindirici. Çünkü WTA tenisi zaten istikrarıyla en büyük sıkıntıyı çekiyor. Son zamanlarda en azından Sabalenka olsun, Świątek olsun, Rybakina olsun, bunlar bir tık daha istikrar sağlayabilmişti. İki kez Świątek birazcık daha şu anlarda kötü bir form durumuna sahip ama tekrardan yükselecektir o da elbette. Osaka gibi isimlerin, Coco Gauff gibi isimlerin de bunların yanına katılması elbette kadınlar tenisindeki o çeşitliliği arttırınca izlenilirliği de elbette yukarıya doğru çekiyor. Dünkü maçta en güzel örneği oldu.
1: Evet, biz de Wimbledon'ı TRT Spor Yıldız'dan takip etmeye devam ediyoruz. Yine bunu yanı sıra bir özel kanalda yine yayınlıyor. Maçları seyrediyoruz. Dünya Kupası bir yandan, Filenin Sultanları bir yandan, Wimbledon bir yandan, artık uyuyacak vaktiniz yok. Gündüzümüz gecemiz gündüz oldu ama tatlı şeyler bunlar. Spor güzel. Sevgili Murat Taşkoğlu, çok çok teşekkür ediyoruz. Bir gün müsait olduğunuz zaman stüdyoda da daha uzun sizinle birlikte olmak isteriz.
0: İnşallah.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, tenis yorumcusu Murat Taşkoğlu ile Wimbledon'ı değerlendirdik. Programın başından beri sevgili Ferhat Kızıltaş'la birlikte stüdyomuzda, kendisi gazeteci, TV ve spor yorumcusu. Son 1,5 dakikamız sevgili Ferhat Kızıltaş. Eksik kalan bir şey varsa aklında söylemek istediklerini sana bırakıyorum mikrofonu.
2: Bugün çok güzel bir maç var. Portekiz İspanya.
1: Evet.
2: Cristiano Ronaldo'nun üzerine çok fazla gidiliyor. Dün basın toplantısında izledim. Enteresan. O da gazetecilerle tartışıyordu. Son dünya kupasının olduğunu söyledi. Yaş 41,5 oldu. Kolay değil. Bugün İspanya'ya karşı ben Ronaldo'nun bir sürprize imza atacağını düşünüyorum nedense. Çok haksız yere de eleştiriliyor. Çünkü Portekiz milli takımında zaten santrafor tartışılıyor. Yani Leao bile mesela Milan'da yokları oynuyor. İlk 11 çıkıyor maçlarda. O yüzden zaten santrafor yok. Ronaldo da o bölgeyi idare ediyor. Acaba Ronaldo'yla mı Portekiz bu seviyeleri de gelebiliyor? Ronaldo olmasa Portekiz ne yapacak mesela? Herkes diyor Ronaldo olmasa Portekiz uçar gider. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Bugün bir sürpriz imza atacaktır Portekiz.
1: Bu arada Dünya Kupası elemelerinde de basketboldan bahsediyorum. 86-61 İsviçre karşısında öndeyiz. İyi bir skor. Çünkü çok yorgun 12 dev adamımızda üst üste karşılaşmalar, başarılı, gayet başarılı bir skor şu anda TRT1'den de canlı olarak yayınlanıyor karşılaşma. Sevgili Ferhat Kızıltaş, çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Eksik tabii çok şey kaldı. Bir saate sığdırmak mümkün değil ama yani elimizden geldiğince her şeye değindik. Konudan konuya atladık. Dinleyicilerimiz umarız hoşlanmıştır muhabbetimizden. Tekrar ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ayağına sağlık. Evet sevgili dostlar, programımız burada sona eriyor. Programı sizlere her pazartesi olduğu gibi Kemal Çat hazırladı. İstanbul'u teknik yönetmenimizdi. Ben Kerem Demircioğlu. Sizlere veda ediyoruz. Ve hafta boyu, hafta içi daha doğrusu salı, çarşamba, perşembe, cuma spor servisi 19 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek.
3: Spor servisi.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Müzik Kutusu.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Ankara'da yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi'nin gündemi ele alındı. Cumhurbaşkanı Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler gündemdeydi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadesini kullandı. Ankara zirvesi için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. Rutte, Türkiye NATO'daki en büyük ve eğitimli en iyi ordulardan birine sahip. Özellikle son 5-10 yılda savunma kapasitesini hızla geliştirdi, dedi. Tarihi NATO zirvesi için Ankara'ya gelen müttefik ülke temsilcileri Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. NATO heyetine Lüksemburg daimi temsilcisi Stefan Müller başkanlık etti. Müller, Anıtkabir özel defterine asırlık ilkeniz, yurtta barış, dünyada barış, ittifakımızın ruhunun özünü yansıtıyor ve yolumuzu aydınlatıyor, yazdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO-Ankara zirvesinin tarihi önemde bir buluşma olacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde NATO zirvesinde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısına katıldı. Teşkilatların büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Çiftçi, NATO zirvesi Türkiye'nin güvenlik tecrübesini dünyaya göstereceği önemli bir buluşma, dedi. Türkiye, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Jenny Karinyan'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Romanya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mirutsa'yı ağırladı. Ziyaret TUSAŞ tesislerinde gerçekleşti. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun şekilde saldırdı, 22 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Ayrıca kuvvetli mevkidaşı El Sabah'la da bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu

0: Su raportörü Amor'un Türkiye'deki devam eden yargı süreçlerini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Gürlek, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz dedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Dünya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla devam edecek. Saat 22'de Portekiz İspanya ile, saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. 12 dev adam 6'da 6 yapmak istiyor. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk tur grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk ediyor. Saat 19'da başlayan mücadele TRT1 ve Tabi ekranlarından yayınlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu'yla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

UNESCO'nun Dünya Mirası Sözleşmesi internet sayfasında Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları ile ilgili maddede kısaca şu bilgiler yer alıyor. Anadolu Platosu'nun merkezinde erozyonla şekillenmiş ve peribacalı

olarak bilinen bir dizi dağ sırası, vadi ve sivri kayalardan oluşan volkanik bir manzara içinde yer alan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya kayalık alanları, Nevşehir, Ürgüp ve Avanos şehirleri ile Karayin, Karlık, Yeşilöz, Soğanlı ve Kaymaklı, derin kuyu yeraltı kentleri arasındaki bölgeyi kapsar. Bölge, güney ve doğuda bir ucunda Erciyes Dağı, diğer ucunda Hasan Dağı bulunan sönmüş volkan sıralarıyla çevrilidir. Kayalık oluşumlar içindeki oyma hücreler, kiliseler, mağara köyleri ve yeraltı kentlerinin yoğunluğu, jeolojik ve etnolojik açıdan ilgi çekici olmasının yanı sıra, mabetlerin eşsiz güzelliği, Kapadokya'yı Bizans sanat döneminin önde gelen örneklerinden biri yapmaktadır. 1985 yılında Dünya Mirası listesine dahil edilen Kapadokya'mızın tarihi 60 milyon yıl öncesine kadar gider. Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavlar, Göreme Vadisi'nin zeminini oluştururken yağış, sel ve rüzgarlar binlerce yıl boyu farklı şekiller kazandırır tüf kayalara. Bölgede ilk yerleşim M.Ö. 5000 yıllarında başlar. 4. yüzyıldan 13. yüzyıla dek bu yumuşak kayalar oyularak kiliselere, şapellere ve yaşam alanlarına dönüştürülür. Hristiyanlığın henüz kabul görmediği zamanlarda Hristiyanların ilk vatanı olur Kapadokya. Mağaraların ve peri bacalarının saklı köşelerinde gözlerden ırak yerlerde yaşarlar inançlarını. Kayalara evler de oyup burada yaşamaya başlar halk. Düşmanlardan korunmak için yeraltı şehirleri kurarlar. Hititler, Asur, Firik, Pers, Bizans, Selçuk, Karamanlı ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim yeri olmayı sürdürür bölge. Tarım ve hayvancılıkla uğraşır burada yaşayan halklar, bir de dokumacılık ve at yetiştiriciliğiyle. Persler bölgeye güzel atlar ülkesi anlamına gelen Katbatuka adını verir. Zamanla bu ad değişerek Kapadokya'ya dönüşür. Milattan önce 300 yıllarında Kapadokya Krallığı kurulur bu topraklarda. Merkezi Mazaka yani Kayseri olan krallığın sınırları Yeşilırmak Havzası'na kadar genişler. Ardından Roma ve Bizans dönemi başlar. Bölge Hristiyanlar açısından önemli bir inanç merkezi haline gelir. Selçuklular döneminde han ve kervansaraylarla donatılan ticaret yolu üzerinde önemli bir durak olur. Moğol istilasını görür, Karamanoğulları egemenliğine girer. 1397'de Yıldırım Beyazıt Karaman ilini, Nevşehir ve Kapadokya'yı Osmanlı Devleti'ne dahil eder. 1400'lerin sonunda Nevşehir, Muşkara adıyla Osmanlı sınırlarında bir şehirdir artık. Yaşar Kemal Budyar baştan başa gezi ve röportaj serisinin ikinci kitabı olan Peri Bacalarında Kapadokya'nın büyüleyiciliğini ne güzel anlatır. Ürgüp'ten az çıkınca çukurdan yükseklere bir yaylamsı yere varıyorsunuz. Yol ne toprak, ne asfalt, ne de döşeli yol. Kayaları, daha doğrusu arazinin yumuşak taşlarını kesip bir yol açmışlar. Peynir gibi kesilmiş iki taş duvar arasından ilerledik bir zaman. Sonra bir köye geldik. O köyden sonradır ki peri bacaları başladı. Dünya başkalaştı. Biz kendi dünyamızdan, bildiğimiz taştan, topraktan koptuk. Gökyüzü başkalaştı. Bağlar, ağaçlar başkalaştı. Bağların beyaz, ufalmış gibi duran topraktan bir yeşilliği var, fışkırmış gibi. Beyazlıktan dumanlanarak terü taze, su gibi yapışmış bir yeşillik tutuyor. Bu kurakta, bu yangında, bu çölümsü belalı dünyada bu seriliş, bu yeşillik bir büyü gibi. Ortahisar'ın 40 pencereli yekpare kayadan oyulmuş kalesini görünce ben dondum kaldım. Bir şeyler uçuşmaya başladı bir yerlerden. Kalenin burçlarından kanat sesleri geldi. Bembeyaz. Alacakaranlık silindi. Köy silindi. Bir ben kaldım, bir de kale. De pay edin kozunuzu dediler sanki. Buralara bir peri eli dokunmamış diyemezsiniz. Ne gelir insanın aklına? İnsan neler düşünür bu diyarda bilemezsiniz. Kafana bir peridir takılmışsa aklından en olmaz şeyler geçer. Sen de o düşünceyi sonuna kadar kovalayamazsın. Dersin ki Asya'nın bozkırından çadırlarını alıp atlarına binip devesini, koyununu, keçisini, malını toplayıp Anadolu'ya bir periler kavmi geldi.
Her biri bir taşa dokundu, nakış oldu.

oldu. Tuttuğu taş nakış oldu. Sonra kümbet oldu, cami, kervansaray, han oldu. Kafan bir an periler üstüne çalışmışsa bu böyledir çaresiz. Güzel Atlar ülkesine bu akşam için veda edelim. Kim bilir periler çağırır, döner geliriz yeniden. Mercan Dede'nin Kapadokya adlı bestesinden bir bölümle veda ediyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından hepinize merhabalar. Radyolarınızın başına yeniden başlamak programına efendim hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, bir o kadar coşkuyla, yaşama sevinciyle selamlıyoruz. Merhabalar. Efendim yeniden başlamak programında sizlerle birlikteyiz. Konularımızla, konuklarımızla

0: Yeniden başlamanıza yardımcı olmak, sizlerin hayatın gülen yüzünü, enerjik yönünü, dinamik yönünü, aktif ve pratik yönünü sunmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bizlerle birlikte oldunuz, desteklerinizi ve memnuniyetlerinizi ilettiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var, Sayın Burak Kazan. Kendisinin yüksek lisans tezini kitaplaştırmıştı. İlgimizi çeken ve son dönemlerde hem de popüler bir konu, biraz da bizim konumuzla sizlerle birlikte yaptığımız programda ki konseptimize de uygun bir yüksek lisans tezi olduğunu gördük. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam.
0: Nasılsınız, iyisiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Böyle çok ağır bir konuyu seçmişsiniz ama baktım kitabınızda bayağı bir hafifletmişsiniz. Bence bir yeniden başlayanlara da böyle günümüzde hafif, soft, uyarlanabilir, uygulanabilir bir dil var. Kısaca bir kendinizden bahsedin, sonra konuya girelim isterseniz.
1: Tabii ki. Adım Burak Kazan. İlahiyat mezunuyum. Yüksek lisansımı da din felsefesi alanında yaptım.
0: Evet.
1: Bu yüksek lisansı ve bu çalışmayı yaparken işin arka planında yatan, yani background'unda yatan fikir olarak düşünmeyi sevmiş olmam veya sizin de bahsettiğiniz gibi ağır bir konu demenizin arkasındaki temel sebep insanın aslında ağır bir varlık olması yatıyor. Bundan mütevellit biraz daha buraya bir nacizane kafa yormak istedim.
0: Evet.
1: Bu çalışmayla birlikte bazı sorulara belki cevaplar bulmak, cevaplar bulamasak bile bunun bir kabulleniş veya bir yaşam süreciyle birlikte barışık olma gibi durumlarını belki aydınlatmak istedim
0: i̇şte
1: diyebilirim.
0: Tam da burada bu söylediğinizden yola çıkarak sizin gibi böyle yeni nesil araştırmacılarımız, yazarlarımız, özellikle sizin gibi genç arkadaşların hayata yeniden başlamak, hayata yeni bir kurgu yapmak, hayal ve hedefleri noktasında yeni bir başlangıç yapmak isteyenlerin ilk düğmesi herhalde hayata bir bütüncül bakma, kendisini tanımlama, hayatı tanımlama ile ilgili o bütüncül bakıma ihtiyacı var. Sizin de bu yoldan çıkarak bu ruh beden ilişkisi, ölüm, zihin, mantık, akıl, felsefe, bunlarla ilgili sizi buna iten temel sebep neydi? Biraz girdiniz, oradan devam edelim. Hani.
1: Tabii ki beni buna iten sebep belki de programın adıyla müsemma olmasıyla birlikte yeniden başlamaktır diyebilirim aslında bir şeylere.
0: Evet.
1: Çünkü insanlık süreci çok farklı dinamiklerle dolu bir yapı aslında. Ve insanlık tarihinin en eski sorularından biri var bu eseri oluşturmakta veya bu çalışmayı yapmakta. İnsan gerçekten kimdir? Bu bunun arka planını aslında arıyor. Yani tüm insanlık, bu sadece filozofların, düşünce insanlarının yapmış olduğu bir şey değil. Yani 7'den 70'e tüm insanların düşünce yapılarında olan bir merak, bir soru. İnsan gerçekten kimdir? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Gibi bir takım.
0: Yani bu hakikat arayışı.
1: Kesinlikle. Kesinlikle evet. Hakikat
0: kendini
1: arayışı.
0: Kendini bulma arayışı.
1: Evet, evet. Yani bizler çocukluğumuzdan itibaren hep bir aynaya bakarız ve aynadaki görüntünün bize kim olduğumuzu sorgulatır bizlere, onu düşündürür. Fakat yıllar geçtikten sonra yüzümüz, saçlarımız değişir, bedenlerimiz hep bir değişir. Buna rağmen hepimiz ben hep aynı benim deriz. Ancak bu süreç zarfında hücrelerimiz değişebilir. Bir takım nörolojik olarak olsun beyin hücreleri veya bir takım biyolojik anlamda değişikliklere maruz kalırız. İşte burada çok ilginç bir durum söz konusudur.
0: Evet.
1: Bedenimiz değişir ama benlik duygumuz ne durumda? İşte o değişir mi, o değişmez mi? Aslında takıldığım nokta biraz daha burası.
0: Hı-hı.
1: Biraz daha değinmek istediğim nokta burası. Ben nedir veya benlik kavramı nedir? Öz nedir? Aslında o insanın içinde yatan nüve dediğimiz o özü aslında arıyoruz insanlık
0: yani
1: olarak.
0: Yani zarftan ziyade mazruf, yani kalıptan ziyade işin içeriği, kapsamı, deruni muhtevası nedir?
1: Evet.
0: O hissettiklerimiz nedir? Peki hocam, özellikle yani kitabınızda da yüksek lisans tezinizde de özellikle bölüm bölüm işlediğiniz bölümler var. Bu bizim yeniden başlamak isteyen genç arkadaşlarımız, orta yaşlı,

0: Hatta hayal ve hedeflerini henüz yenilemiş, gerçekleştirmek isteyen ileri yaşlardaki dinleyicilerimiz de hiç fark etmez. Eğer bir yeniden resetleme, bir yeniden upgrade, hani kendini yenileme durumu söz konusu olsa, bir yeniden tanımlamak istesek, işte zihin, fikir, ruh, beden, ya bu temel kavramlar nedir? Yani sizin yaptığınız güncel okumalar, hani sizin biraz da bilgisizdeki taze, yeni nesil bir
1: Estağfurullah.
0: bilgi tabir caizse. Bu hani ilk tanımlamalardan başlasak ne dersiniz?
1: Tabii ki şöyle ifade edebilirim hocam. Kavram olarak bakıldığında hani kitabımızda da yine bu kavramların üzerinde durduk. Ruh, nefis ve zihin kavramlarını ayrı ayrı ele aldık. Bu kavramlar nedir? Yeniden başlamak isteyen insanlara hani belki nacizane olacak şekilde
0: Bir katkı
1: bir
0: anlamında.
1: katkı anlamında biraz sanki biz bedeni doyurmaya odaklanmışken ruhu çok göz ardı ettik,
0: İhmal ettik.
1: ihmal ettik. Yani bu söyleyeceğim belli bir dini bir söylem tabii ki de muhakkak olacak. Ancak benim söylediğim
0: Modern zamanlarda aslında
1: modern
0: değil mi?
1: zamanlarda insanın zihnini, ruhunu doyurabilmiş mi, tatmin olabilmiş mi? Bu hayattaki beklentileri neler, umutları neler? Çünkü hayat iniş ve çıkışlarıyla devam eden bir süreç. Ve biz bu sürecin içerisinde her zaman çıkış veya her zaman yokuş içerisinde olan bir varlık değiliz. Bu noktada insanın sadece gıda anlamında veya biyolojik anlamda fiziksel olarak kendini doyurmuş olması bir şeylere yeniden başlamasını engel bir durum. Ama bizler aynı zamanda bedenin yanında ruh veya modern dönemdeki söylemle zihnimizi bir şeylerle doyurabiliyorsak hayatın anlamını daha iyi yakalayabiliyoruz.
0: Yani o yaşadığımız hayatı daha derin, daha kaliteli, daha nitelikli, daha entelektüel, daha
1: Kesinlikle.
0: estetik yaşama imkanı oluyor. Yani sadece bedeni doyurmak bir yere kadar tamam, anlamlı yaşamak için gerekiyor. Ama ondan sonra ona derinlik katan şey sizin ruh ve zihni doyurmayla ilgili diyorsunuz.
1: Kesinlikle, kesinlikle o şekilde söylüyorum hocam.
0: Peki o zaman yani bu kadim ve güncel yani geçmiş zamanlardaki filozoflar ve felsefecilerin meseleye yaklaşımıyla bu meselelere baktığımızda nasıl bir geçmiş işte eski felsefeciler bu konulara nasıl bakıyorlardı? Çünkü insanlık bir bütün.
1: Kesinlikle.
0: İnsan 20 bin yıldır var ve akıl, beden, ruh, kalp sabit.
1: Evet.
0: Yani tamam yapay zeka öte biri yoktu ama bunlar sabit halinde sabit. O bu sabitler anlamında yani ne demiş eskiler? Onlar siz bu okumaları yaparken sizi etkileyenler kim? Onların bu konudaki düşünceleri, fikirleri neler? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Şöyle eski dönemlerde aslında siz de güzel bir noktaya değindiniz hocam. Sabiteler aslında hala sabit.
0: Evet.
1: Ancak söylemlerimiz ve tanımlarımız belki biraz daha değişmiş olabilir. Ne gibi? Eski dönemlerde evet onlarda da bir anlam arayışı muhakkak vardı. İnsanın nereden gelip nereye gideceğine dair bir takım düşünce yapıları, bir takım düşünce ekolleri de muhakkak oldu. Bu noktada insanın ikili bir varlık olduğuna dair bir düşünce vardı ya da tek bir yapıdan ibaret olduğunu savunan düşünce akımları da vardı. Biz bunları materyalist, dualist olarak isim olarak bu şekilde tabir ederiz. Materyalist düşünce akımına kısa olarak değinmek istersem insanın tek bir özden var olduğunu ifade eder. Yani biz sadece bir beyniz örneklendirmek gerekirsek. Hayır, biz beynin içinde de düşünce, fikir, anlam arayışı olan o özü yakalamaya çalışan ikinci bir yapısı olan yani ruhu olan bir varlığız. Bu da dualist yapı demek aslında bir anlamda. Modern döneme geldiğimizde ruh kavramının yerini zihin almıştır. Aslında böyle bir ayrım çizebiliriz. İnsana canlılık formunu veren öz nedir diye sorulduğunda eski dönemlerde bunu ruh olarak tanımlamışlar filozoflar. İslam düşünce adamları veya batılı anlamdaki filozoflara baktığımızda Cevheri Latife olarak hatta bunu tabir ederler.
0: Evet.
1: Ancak günümüze bakıldığında ruh kavramı yerine zihin yani insana insan yapan şey onun düşünceleri, onun fikirleri veya beynindeki o nörolojik dalgalanmaların oluşturduğu o yapı olarak biraz daha ifade edilmiş.
0: O zaman şöyle bir çıkarıma gidebilir miyiz? Aslında

0: Modern zamanlardaki ruhun ötelenip zihnin öne çıkarılması insanın biraz daha indirgemeci bir noktaya götürülmesi anlamına gelmez mi? Ruhtaki derinlik ve zenginliği zihin yakalaması çok zor. Çünkü zihin tabiri caizse sonlu ve sınırlı ama ruhumuz ona göre çok daha kapsayıcı ve kuşatıcı değil mi?
1: Mutlaka tabii ki de o şekilde. Ancak buradaki söylemi iki şekilde değerlendirebiliriz. Evet, bir anlamda bahsettiğiniz gibi bu insanı indirgemeci bir yapı olduğunu, evet, bunu savunan düşünce akımları ve yapılar da var.
0: Evet.
1: Ama benim yakalamaya çalıştığım nokta burası da değil. Evet, bu ruh insana muhakkak canlılık yapısını özümseten, o nüveyi ona veren bir yapı. Günümüzde buna zihin demeliyiz, fakat bu onu indirgeyen bir yapı değil. Aksine onu yücelten, onu daha üst bir şerefli bir makama çıkartan bir yapı olarak düşünmek isterim. Zaten dualist dediğimiz yapı da zaten biraz bu kapıyı aralar bize. Evet, insan sadece maddeden ibaret bir varlık değildir gibi
0: Evet.
1: diyebiliriz.
0: Peki hocam, bu ruh beden ilişkisinde özellikle son dönemlerde bilimsel gelişmeler var. Özellikle nörobilim anlamında ciddi gelişmeler var. Bu gelişmeler, modern nörobilim geliştikçe bazı insanlar sanki böyle ruha ihtiyaç yok gibi bir yaklaşım içerisindeler. Halbuki yani nörobilim beynin organ olarak fonksiyonları üzerinde, çalışma biçimi üzerinde çalışma yapan bir bilim dalı. Ama insanın özü, Aristo'nun tabiriyle özler ve tözlerden bahseder ya. Şimdi bu noktada insanın bu modern zamanlardaki direksiyon kıvırması durumuna, yani bir tabir caizse farklılaşmasına ne diyorsunuz? Yani ruhun önemini yitirmesi, ruh beden ilişkisi anlamında neler söyleyebiliriz?
1: Yani tabii evet, yani günümüz düşünce akımlarında her şeyi bir madde üzerinden planlama, madde üzerinden yorumlama fikirleri olduğu için bu da insanın o anlam arayışlarını, o insanın yakaladığı üst mertebeden biraz daha indirgemeci bir yapıya sahip oluyor bu düşünce yapıları. Ancak bilimi de burada bir kenara atmadan bu tekçilik dediğimiz yapıyı konusunda çok şey değilim, yani çok katılmıyorum aslında buna.
0: Yani biraz daha zengin olan dualist yaklaşım
1: Tabii ki.
0: daha makul gibi görünüyor.
1: Evet, kesinlikle. Nörobilim veya bilimsel alandaki çalışmalar bizlere bilgi anlamında çok fazla şeyler ortaya koyuyorlar. İşte beynimizdeki nöronların o çalışma aşamaları, iki sinirin birbiriyle olan iletişimi ve bunların sonucunda doğuracak olan o fikir üretimi olsun. Bunlar bize gerçekten bilgi anlamında büyük kaynaklar sağlıyorlar. Ama biz sadece insan sadece nörolojik bir varlıktır cümlesini kuracaksak o zaman çok şeyi ıskalamış, çok şeyi kaçırmış oluruz diye düşünüyorum. Bugün tıp noktasına baktığımızda veya doktorların beynin hangi bölgesinin konuşma, hangi bölgesinin hafıza, hangisinin işte hareket kontrolü ilgili olduğunu bize büyük ölçüde söyleyen bilimsel çalışmalar tabii ki de değerli. Ancak burada şöyle bir ayrım olmalı. Beynin nasıl çalıştığını açıklamak başka bir şey, bilincin neden var olduğunu açıklamak da başka bir şeydir. Aslında burada beyin, evet, somut bir şey. İçindeki bilinç, zihin kavramları soyut bir şey. Tıpkı ruh ve bedendeki bir ayrıma benziyor aslında.
0: Çok güzel bir noktaya geldi o zaman. O zaman yani nörobilim alandaki çalışmaları aslında anlamlı ve değerli kılan o zaman iki tane kavrama geldik. Bilinç ve kimlik.
1: Kesinlikle.
0: O zaman buradan devam edelim. Nörobilimi yeniden başlamak isteyenler bilinç ve kimlik ancak oluşturarak veya bunu zenginleştirerek mi biz bir nevi nörobilimi kullanalım? Bilinç ve kimlik bu konular üzerinde ne düşünür, ne söyleriz?
1: Tabii ki şöyle söyleyebilirim. Bilinç ve kimlik. Kimlik biraz daha sanki insanın karakteristik yapısına daha çok benziyor. Bilinç de somut olarak beynimizin içindeki nörolojik faaliyetler sonucunda oluşturulan bir takım
0: Çıkarımlar.
1: bir çıkarım, bir soyutsal bir düşünce yapısı olarak bakılabilir belki. Bunların tanımlarını aslında çok da zenginleştirebilir. Tek bir tanım olması da doğru bir şey midir? Bu da ayrı bir konu bence. Ama hani şu an

0: ki tanımlara içerisinde bu şekilde düşünüyorum. Mesela bir müzisyen bir müzik yapıyor, yaptığını varsayalım. Bir piyanonun tellerini, tuşlarını, mekanizmasını incelediğimizde tamamen bilimsel olarak veya teknik açıdan beyin bunları biliyor ve hangi notaya, nerede, hangi zamanda basacağını çok iyi bir şekilde ayarlanmış. Ama o müziğin, o piyanonun insana yaşattığı duygu nörolojik beyinle açıklanamaz.
1: Evet.
0: Orada farklı bir durum oluşur. Yapay zeka günümüzde şu an meşhur. Yapay zekaya bazen sorular sorarız. Deriz ki şu konuda yardıma ihtiyacım var. Beni anla. Seni şu anda çok iyi anlıyorum. Şöyle şöyle şöyle matematiksel ve analitik bir takım cevaplar verir ama o bizi anladığını söyler ama bu bir taklitten ibaret değildir. Asla ve asla bir duygu, bir empati durumu orada yoktur. Çünkü
1: Evet.
0: karşımızda bir insan yoktur. Karşımızda bir takım verilerle çalışan analitik bir makine vardır aslında.
1: Evet.
0: Bize evet analitik olarak, zeka olarak çok üst düzey bilgi aktarımı sağlayabilir. Ama bizi anlayamaz. Bir empati duygusu olamaz. Merhamet ya da insanı insan yapan değerler vardır. Merhamet, vicdan, aşk, sevgi, saygı
1: Adalet.
0: gibi, adalet gibi veya dini duyguları da belki bu anlamda düşünürsek bize dini bilgileri çok rahat bir şekilde sayabilir. Benden daha iyi sayar belki.
1: Evet.
0: Ancak o duyguyu bana bir insanın, bir Hindu'nun, bir Yahudi'nin veya bir Hindistan veya bir Müslüman'ın ibadethanede, kilisede, camide veya bir o uhrevi ortamda yaşadığı dini tecrübeyi bir yapay zeka bana sağlayamaz.
1: Sağlayamaz. Peki hocam, bir de kitabınızda benim dikkatimi çeken bir bölüm var. Özellikle yeni bir kavram olarak nöroteoloji diye bir kavram kullanmışsınız. Bu nöroteoloji insanların günümüzde din, ruhla ilgili bir yorgunlukları var. Yaşanmışlıkları var. Buna ait o gördüklerinden ve yaşanmışlıklardan mütevellit bir yorgunlukları var. Bu yaşanmışlıklar ve yorgunluklar arasındaki ilişkiyi nöroteoloji olarak ifade ediyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Nöroteoloji bir kavramsal anlamda çerçeve olarak.
0: Tabii ki nöroteoloji zaten nöroteoloji kavramını ikiye ayırdığımızda nöro zaten sinir bilim anlamında. Teoloji yani Tanrı ile ilgili konuşulan tüm alana biz teoloji yani ilahiyat alanı olarak
1: Alanı
0: belki
1: diyoruz yani.
0: terminolojik olarak bu şekilde bir ayrıma gidebilirim. Nöroteoloji dini tecrübeler ile beyin arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır.
1: Hı.
0: Şöyle ki mesela dua eden bir kişinin beyninde oluşan o aktivite, o nörolojik aydınlanmalar ya da beynin hangi bölgesinin çalıştığını inceleyen bir alan aslında.
1: Hı.
0: Yani o dini tecrübeyi, o uhrevi durumu yaşarken ki beynimizde oluşan o dalgalanmayı inceleyen bir alan aslında. Veya meditasyon sırasında ne yaşanıyor? Bir insan meditasyon yaptığında ya da secde eden insanın beyninde hangi faaliyetler gerçekleşiyor? Bunun gibi durumları aslında araştırır.
1: Burada kitabınızda çok ilginç bir tespit vardı. Onun dinleyicilerimizin de duymasını isterim. Nöroteolojik alanda yapılan çalışmalar ve yapılan bilimsel bulgular şunu gösteriyor. Bu nöroteolojik tecrübeler duadır, ibadettir, işte Cenab-ı Allah'ın tesbihtir, zikirdir bunlar bedenin bütününe bir faydası var ve bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyen bir etkiye sahip. Yani modern insanın tek başına bir takım böyle parçalı düşünmeyle dağıldığı bir durumu aslında o beden ve teoloji arasındaki o ibadetlerin bedenin tamamını ayağa kaldırmaya dönük bir boyutun olduğunu ifade ediyorsunuz. Ya bu çok zenginleştirici bir tespit. Yani yapılan bir ibadetin, bir duanın, bir işte yaşa dini bir ritüelin insan bedeninde meydana getirdiği total, bütüncül iyileşme hali. İşte tam belki de buradan yeniden başlamak isteyen herkese de bir başlangıç noktası olabilir. Yani bize pandemide en çok konuştuğumuz şey neydi Burak Bey? Bağışıklık sistemi, bağışıklık
0: Evet,
1: sistemi.
0: evet.
1: Yani bu bağışıklık sistemini güçlendiren şey ruhla beden arasındaki o nöroteolojik ilişki olamaz mı?
0: Kesinlikle çok haklısınız hocam. Sizinle geçmiş günlerde konuştuğumuz bir durum aklıma geldi. Hemen şimdi örnek olarak o geldi aklıma.

0: bunu vermek istedim.
1: Buyurun.
0: Antidepresan üzerine bir konuşmamız olmuştu sizlerle.
1: Evet.
0: İnsan bunaldığı zamanlarda nasıl bir antidepresan almalı
1: Evet.
0: gibisinden. Sizler de demiştiniz ki bu antidepresanı kendinden daha düşük, yardıma muhtaç, en yakındaki bir kişiyi bul, ona maddi ve manevi bir destek sağla. Antidepresanın işte budur. Aslında iş biraz da buraya çıkıyor.
1: Evet.
0: İnsan evet arayışta olan bir varlık, düşen bir varlık, ayağa kalkmasını bilen de bir varlık. Bu süreç içerisinde gücü yetmediği, bir şeylere gücü yetmediğinde de Tanrı'ya veya o ilahi güce sığınma ihtiyacı olan da bir varlık. Bu bir takım sığınma ihtiyacını dua, meditasyon veya adı her ne ise
1: İbadetler.
0: ibadetlerle gerçekleştirdiğinde ona dediğiniz gibi bütüncül bir fayda sağlıyor. Veya insan ilişkilerinde toplumsal anlamda işte siz deyin ki buna sadaka zekat
1: Evet.
0: veya farklı bir yerde farklı bir terminoloji
1: Evet.
0: dediğinizde
1: Paylaşmak da bir.
0: paylaşmak evet
1: Evet.
0: önce işte yakındaki kişiyi düşen kişiyi kaldırmak el uzatmak maddi manevi ona destek sağlamak bunlar da insana motive sağlayan, hayatı yaşanılabilir kılan
1: Güzel
0: durumlar
1: kılandı,
0: aslında güzel
1: tatlı
0: kılan
1: kılandı.
0: durumlardır diyebilirim. Yani evet dini anlamda bir takım aktiviteler insana bütüncül anlamda bir yapı, bir huzur sağlar. Fakat bunu arkasındaki yatan anlamı da derinliğimize indirmeden yaşamak ne kadar fayda sağlar? Orası da ayrı bir belki soru olabilir. Yani toplumsal anlamda bir şeyleri eğitmiyorsa bir insanı veya o dini tecrübe fayda sağlamıyorsa, topluma faydalı bir birey olmayı bizlere göstermiyorsa
1: Eksik.
0: eksiklik diyebiliriz.
1: Peki hocam, yani biraz da kitabınızdaki biraz derin konulardan bir tanesi de şuydu. Şimdi bilimsel gelişmeler, akademiya bir şeyler söylüyor ve gerçekten buluyor. Bilmek ve bulmak konusunda bilimsel düşüncenin ve akademiyanın sorunu yok. Biliyor, buluyor. Fakat görebildiğimiz bir eksiklik var. Batılı yaklaşım tarzı bilmek, bulmak ve keşfetmek üzerine. Ama olmak ve aşmak üzerine bir tezi yok. Olmak, olgunlaşmak, kemalat ve bir de onun üstü. Yani bir gün bir profesör hocamızla konuşurken bu konuları, derin konuları, ontolojiyi, felsefeyi, bununla da bitireceğiz. Son 5 dakikamız var. Sizin kitabınızın son bölümünde bu aşkın kısmı konuşuyorsunuz. Yani bilimin konuşmadığı kısmı. Bilimin konuşmadığı kısım şu. Bilim ya ölüme çare bulmalı ya da ölümden sonrasına ait bir senaryosu olmalı. Yani eğer ölüme çare bulamıyorsa ve ölümden sonrasına ait bir senaryosu yoksa bilmenin, bulmanın ve keşfetmenin anlamı ne?
0: Çok güzel. Evet.
1: Şimdi buradan hocam size bir kitabınızda da bu konulara girmişsiniz. Ölüm ve sonrası ile ilgili, burada ölümle barışmak, ölümden sonrası ile ilgili ne söylersiniz? Bununla da toparlamış olalım Sayın Hocam.
0: Yani
1: Buyurun.
0: evet, maddesel bir düşünce yapısıyla bu sorunuza yaklaştığım zaman dediğiniz gibi bilmenin, bulmanın hiçbir anlamının, hiçbir kıymetinin olmayacağı aşikar.
1: Hani sonu sıfır olduktan sonra
0: Evet,
1: manasında, evet.
0: madem her şey maddeden ibaret ve madde sonrasında herhangi maddesel bir varlığı kabul etmeyen bir düşünce yapısı var ise
1: Evet.
0: mantıksal çerçevede bakıldığında yine onların mantığıyla, bu düşünce yapısının mantığıyla bakıldığında orada bir anlam bulamayız.
1: Evet.
0: Ancak bizim bahsettiğimiz o dualist ikicil yani ruh, beden, madde ve zihin yapısıyla baktığımızda ölüm sonrasındaki bir hayatın var olmuş olması bir kere insan psikolojisine bir motive ve bir umut bağlayacaktır. Evet, dini metinlerde bir takım ceza ve mükafat ifadeleri tabii ki de var. İnsanı bu noktada motivasyon kaynağı sağlayan bir düşüncedir diye düşünüyorum ben bunu.
1: Yani aslında modern insanın çok korktuğu, kaçtığı ölüm aslında ciddi bir motivasyon unsuru.
0: Kesinlikle,
1: Yani
0: kesinlikle.
1: mesela bir şeyin sonunun olacağını bilmek, bir de insan dışındaki hiçbir varlık sonunun olacağını bilmiyormuş. Bir tek insan. Yani
0: Evet.
1: yapılan bütün bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Mesela hiçbir hayvan, hiçbir bitki ölüm diye bir şeyi bilmiyor.
0: Evet. Doğduktan sonra ölerek yaşayacağını tek bilen varlık insandı.
1: Varlık insan. Bu da aslında onun

0: Ölümle barışması, ölümden sonraki hayatla barışması anlamında aslında düşünsel kalite, düşünme kalitesi bakımından zorunluluk.
1: Evet.
0: Yani bunu yok sayarak yaşamak çok aslında
1: İnsani değil.
0: işte tam da burada yeniden başlamak isteyen herkesin biraz daha zengin, biraz daha kapsayıcı, biraz daha kuşatıcı. Bu monomizm değil de, dualist, materyalist değil de zengin yaklaşımı benimsemesini herhalde tavsiye ederiz.
1: Tabii
0: Son
1: ki.
0: cümleler anlamında ne söylemek istersiniz Sayın Hocam?
1: Son cümleler olarak yani yeniden başlamak isteyen dinleyicilerimiz olsun. Hani buradan ne söylemek isterim? Yeniden başlamak için bence bu dünyada, bu yaşamış olduğumuz reel hayatta görmediğimiz o zihin ve ruh yapısına biraz daha yatırım yapmak olduğunu tavsiye edebilirim. Önce bunu kendime, daha sonra dinleyicilerimize veya yakın çevreme bunu söyleyebilirim aslında. Çünkü bunu işte dini bir söylem olmaktan ziyade hani şöyle yaparsanız şöyle olur, şöyle yaparsanız böyle ceza alırsınız, böyle mükafat alırsınız demekten ziyade daha evrensel bir vurgu yapma niyetindeyim aslında.
0: Yani diyorsunuz ki aslında insan olmanın,
1: Evet.
0: bir akıl, ruh, beden taşımanın gereği olarak bu zaten zorunlu bir çıkarım.
1: Kesinlikle.
0: Yani ilahi metinlerde bunun bir emrediliyor olmasından ziyade insanın kendi özgün ve özgür tercihi olarak
1: Bunu söylediğinizde aklıma Kant'ın ödev ahlakı geldi.
0: geldi.
1: Evet,
0: Evet.
1: çünkü Kant öyle söylüyor. Bir dini bir hüküm veya vecibi olmadan da zaten bunu senin ödev
0: Aslında
1: bilinciyle yapman
0: yapman
1: gerekiyor zaten
0: gerekiyor.
1: der Alman filozof Immanuel Kant'ın bu söylemi noktasında da kıymetli. Ve hayatı yaşanılır kılan bazı anekdot, bazı noktalar var. Oraları kaçırmamamız gerekiyor ve ölüm sonrasında da biraz daha barışık yaşamamız gerektiğini
0: Gerekiyor.
1: düşünüyorum.
0: Evet. Değerli hocam, çok kıymetli fikirlerinizi, ruh beden ilişkisi, madde mana ilişkisi, ölüm sonrası hayatla ilişkiyi biraz da yeni taze bilgilerle sizlerle tekrar bir konuşmuş olduk. Değerli dinleyenlerim, bugünkü konuğumuz din felsefesi alanında okumalarıyla, araştırmalarıyla gündeme gelen Sayın Burak Kazan idi. Efendim, paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Programımıza konuk olduğunuz için. Değerli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından sizlere ulaşmaya çalıştık. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Acar'la bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim, hoş kalın, hoşça kalın, bizle kalın. Yeniden başlayın, bizimle başlayın diyoruz. Kalın sağlıcakla.
2: Yeniden başlamak.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Orta Çağ Türk devletlerinde suçlular için araya girmek ve bağışlanmaları için çaba sarf etmek, fidye teklif etmek zaman zaman büyük bir suç olarak görülmüş ve ağır şekilde cezalandırılmıştır. Memlük Sultanı Kansuh el-Gavri zamanında ünlü bir Hanefi kadının yardımcısı olan bir adamın genç ve güzel karısı, yine ünlü bir Şafii kadının yardımcısı Nurettin Mesali ile kendi yatağında yakalanmıştı. Suçları ortada olan bu iki sevgili zina suçuyla ölüm cezasına çarptırılmışlardı. Şafii kadının diğer yardımcılarından birisi ve Nurettin'in yakın arkadaşı olan Şemseddin Zenkaluni, ölüm cezasına çarptırılan bu iki kurbanı kurtarmak için bir girişimde bulunarak sultandan suçluların affını istedi. Ancak sultan suçluların affedilmesi isteğine çok kızdı. Bu sebeple Şemseddin ve bu işe bulaşan oğullarının 1000 sopa atılarak cezalandırılmalarını buyurdu. Emir yerine getirildikten ve 1000 sopa atıldıktan sonra Şemseddin ve oğulları akrep ve yılanların kaynadığı Mut'taki vahalara yollandılar. Cezalarını çekmeye devam edecekleri yere eşek üzerinde götürülürken yolda hepsinin topuklarından kanlar akmaktaydı. Bir süre sonra

ise Şemseddin çektiği işkencelere daha fazla dayanamayarak öldü. Timur, Batı seferine çıkmadan önce Semerkand'a atadığı valinin döndüğünde halka zulmedip görevini kötüye kullandığını öğrenince idam edilerek cezalandırılmasına karar vermişti. İnfaz ise herkese ibret olması için 1404 Eylül'ünün son günlerinde başlayan Kanigil şenliği esnasında şenlik alanına kurulmuş olan dar ağaçlarında gerçekleşecekti. İdamın gerçekleştirilmesinden önce vali lehine bir takım koruyucu sözler söyleyerek araya girmek isteyen bir kişi Timur tarafından aynı şekilde idam cezasına çarptırılmış ve sonra da bekletilmeksizin asılmıştı. Diğer taraftan Timur'un yeğenlerinden biri olduğu tahmin edilen Burunday Mirza adındaki bir başka arabulucu ise ayaklarından asılmış ve ölünceye dek bu durumda bırakılmıştı.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Akşamları çocuklar beni görmek için orada toplanıyorlardı. Evden gizli gelenler bile vardı. Sanıyorum benim Maria'ya aşık olmamdan büyük haz duyuyorlardı. Orada kaldığım sürece yalnızca bu konuda gerçeği sakladım onlardan. Maria'yı sevmediğimi, yani ona aşık falan olmadığımı, yalnızca ona çok acıdığımı söylemedim onlara. Yüzlerinden, kendi aralarında benim Maria'ya aşık olduğuma karar verdiklerini, bunu hayal ettiklerini fark ettiğim için o konuda susuyordum. Gerçeği anlamışlar gibi yapıyordum. O küçücük yürekler ne denli duyarlıydı, sevgi doluydu. Bir yandan da sevgili Leonlarının Maria'yı böyle kötü giyinip yalın ayak dolaştığı için sevmesinin olanaksız olduğunu düşünmüşlerdi sanki. Düşünebiliyor musunuz? Bir yerlerden ayakkabı, çorap, iç çamaşırı, hatta elbise bile buldular ona. Bunu nasıl başardılar bilemiyorum. Bir çete gibi çalışmışlardı. Sorduğumda yalnızca neşeyle gülüyorlardı. Kız çocuklarsa ellerini çırpıyor, beni yanaklarımdan öpüyordu. Gizliden arada bir ben de gidiyordum Maria'yı görmeye. Hastalığı iyice ilerlemişti. Güçlükle yürüyebiliyordu. Çobana yardım edemiyordu artık. Ama yine de her sabah sürünün arkasından gidiyordu. Otlakta oldukça dik, yüksekçe bir kaya vardı. Kayanın altında kimsenin göremeyeceği çukur bir yerde bir taşın üzerine çöküyor, neredeyse kıpırdamadan sürü köye dönünceye kadar bütün gün orada öylece oturuyordu. Verem öylesine güçsüz düşürmüştü ki onu, başını bir kayaya dayayıp gözleri çoğunlukla kapalı sık sık soluyarak uyukluyordu. Yüzü çok zayıflamış, iskelet yüzü gibi olmuştu. Alnı, şakakları sürekli boncuk boncuk terliyordu. Oraya her gittiğimde öyle buluyordum onu. Bir dakika duruyordum yanında. Kimsenin beni onun yanında görmesini ben de istemiyordum. Benim geldiğimi fark edince irkiliyor, gözlerini iri iri açıyor, ellerimi öpmek için atılıyordu. Elimi çekmiyordum artık. Çünkü elimi öpünce mutlu oluyordum. Yanında oturduğum sürece durmadan titriyor, ağlıyordu. Evet, birkaç kez konuşacak olmuştu benimle. Ama söylediklerini anlamam hiç kolay olmamıştı. Aklı başında değildi sanki. Çok heyecanlı, coşkulu konuşuyordu. Arada çocuklar da geliyordu benimle. Genellikle biraz uzakta duruyor, gelen giden var mı diye gözcülük ediyorlardı. Büyük haz veriyordu onlara bu. Biz yanından ayrıldıktan sonra yine yalnız kalıyordu Mari. Yine başını kayaya dayayıp gözlerini kapıyor, kıpırdamadan oturmayı sürdürüyordu. Belki de bir şeylerin hayalini kuruyordu. Bir sabah sürünün arkasından gidemedi. Bomboş evinde kaldı. Çocuklar o anda haberdar oldular bundan. Hemen yanına koştular. Yatağında yapayalnız yatıyordu Mari. İki gün yalnızca çocuklar sırayla ilgilendi onunla. Ama Mari'nin ölmek üzere olduğu köyde duyulunca köyün yaşlı kadınları gelip yanında oturmaya, nöbet tutmaya başladı. Köyde herkes acımaya başlamış gibiydi Mari'ye. En azından çocukların onu görmelerini artık yasaklamıyorlar, eskiden olduğu gibi onlara bağırıp çağırmıyorlardı. Mari sürekli uyukluyordu. Huzursuz bir uyuklamaydı onunki. Çok kötü öksürüyordu.

koşturuyordu. Yaşlı kadınlar Marie'nin yanından kovalıyordu çocukları. Onlar da içeriye yalnızca "Bonjour, notre bonne Marie." "Günaydın bizim iyi yürekli Marie'miz." diye seslenmek için pencerenin önünde toplanıyorlar, sonra hemen dağılıyorlardı. Marie onları görünce, seslerini duyunca birden canlanıyor, yaşlı kadınların söylediklerine kulak asmadan, kendini zorlayarak dirseğine dayanıp yattığı yerde doğruluyor, başını sallayarak onlara teşekkürlerini belirtiyordu. Önceleri olduğu gibi yine yiyecek getiriyorlardı ona. Ama o hemen hemen hiçbirini yiyemiyordu. Çocukların bu yakın ilgisi nedeniyle inanın neredeyse mutlu öldü Marie. Başından geçen o felaketi onların yardımıyla unuttu. Bağışlanmış olmayı onlarda tattı. Çünkü son ana kadar büyük bir günahkar sayıyordu kendini. Çocuklar kuşlar gibi kanat çırpıyorlardı penceresinde.

Mari. Çok geçmeden öldü Mari. Biraz daha yaşayacağını umuyordum. Ölmeden bir gün önce güneş batmak üzereyken yanına gitmiştim. Sanırım tanıdı beni. Son kez sıktım elini. Nasıl da kupkuruydu eli. Ertesi sabah gelip Mari'nin öldüğünü söylediler. Çocukları sakinleştirmek olanaksızdı. Tabutunu çiçeklerle bezediler. Başına çiçeklerden yaptıkları bir taç koydular. Papaz kilisede aşağılamıyordu onu artık. Cenazesinde çok az kimse vardı. Sırf meraktan birkaç kişi gelmişti sadece. Ama sıra tabutun götürülmesine geldiğinde onu kendileri taşımak için çocuklar hemen öne atıldılar. Ama beceremediler bunu. Yalnızca kenardan köşeden yardım edebiliyorlardı o kadar. Tabutun arkasından koşuyor, ağlıyorlardı. O günden sonra çocuklar Mari'nin küçük mezarını sürekli ziyaret etmeye başladılar. Her yıl çiçeklerini yeniliyor, çevresine güller ekiyorlardı. Ancak o günden sonra çocukların yüzünden köyde herkes düşman oldu bana. Başkışkırtıcılar papaz da okulun öğretmeniydi. Çocuklara benimle sokakta karşılaşmayı bile yasaklamışlardı. Hatta bu görevi Schneider kendi üzerine almıştı. Ama biz yine de görüşüyorduk. Uzaktan işaretle anlaşıyorduk. Küçücük pusulalar yolluyorlardı bana. Bir süre sonra her şey yoluna girdi. Ama yasak sürerken de durum çok iyiydi. O zaman çocuklarla daha yakındık. Köydeki son yılımda Tibo'yla da papazla da neredeyse barışmıştık. Oysa Schneider çocuklar konusunda zararlı sistemimi uzun uzun anlatmaya çalıştı bana. Benimle tartıştı. Ne sistemiydi benimki? Sonunda çok tuhaf bir düşüncesini açıkladı bana Schneider. Tam köyden ayrılacağım sıradaydı. Benim bir çocuk, gerçekten bir çocuk olduğumdan artık kuşkusu kalmadığını, görünüşümle yetişkin, kişilik yönünden de, ruhsal yönden de, hatta akıl yönünden de gelişmiş birine benzesem bile hiç de yetişkin biri olmadığımı, 60 yaşına kadar yaşasam yine çocuk kalacağımı söyledi. Çok güldüm onun bu söylediklerine. Yanılıyordu kuşkusuz. Öyle ya, nerem çocuktu benim. Ama bir konuda haklıydı Schneider. Gerçekten de yetişkinlerle, insanlarla, büyüklerle bir arada olmayı sevmiyordum. Uzun zaman önce fark etmiştim bunu. Sevmiyordum çünkü beceremiyordum onlarla bir arada olmayı. Benimle ne konuşurlarsa konuşsunlar, bana ne kadar iyi davranırlarsa davransınlar, yine de nedense sıkılıyordum onları.

şey vardı. Köyde ilk günlerimde içimdeki kasvetten tek başıma dağlara çıktığım zamanlar, köyün sokaklarında boş boş dolaşırken bazı günler, özellikle gün ortasında bağırışarak, ellerinde küçük torbalarıyla, yazı tahtalarıyla çığlıklar atarak, gülüşerek, oynayarak okuldan boşalan öğrencilerle karşılaşıyordum. Birden içim ısınıyordu. Bir şey çekiyordu beni onlara. Nedenini bilmiyorum. Ama onlarla her karşılaştığımda güçlü, hoş bir duygu doluyordu içime. Durup o küçük, kıpır kıpır ayakları, hep birlikte koşan kızlı erkekli çocukları, onların kahkahalarını, gözyaşlarını. Çünkü çoğu okul çıkışı koşarak eve gidene kadar kavga etmeyi, ağlamayı, tekrar barışıp oynamayı başlamayı başarmış oluyorlardı. İzlerken bütün sıkıntımı unutuyordum. Daha sonra orada kaldığım 3 yıl süresince insanların nasıl ve neden üzüldüklerini hiç anlayamaz oldum. Her şeyim çocuklardı artık. O köyden ayrılmayı hiç istemiyordum. Bir gün Rusya'ya döneceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Hep orada yaşayacağım sanıyordum. Ama sonunda Schneider'in artık geçimimi sağlayamayacağını anladım. Öte yandan burada herhalde önemli bir gelişme olmuş ve Schneider benim adıma buraya cevap vermişti. Rusya'ya dönmem için beni sıkıştırıyordu. Şimdi de bu olayla ilgilenecek, birileriyle görüşecek, tavsiye alacağım. Belki de bütün kaderim değişecek. Ama bu o kadar önemli değil. Önemli olan bütün yaşamımın değişmiş olması. Çok şeyimi bıraktım orada, çok şeyimi. Her şey yok oldu. Trende gelirken şöyle düşünüyordum. Şimdi insanların yanına gidiyorum. Belki de farkında değilim. Ama yeni bir hayat başlıyor benim için. Yapmam gerekeni dürüstçe ve sağlam yapmaya kararlıydım. İnsanlar arasında belki sıkılacak, zorluklarla karşılaşacaktım. İlk olarak herkese karşı kibar ve içten olmaya karar vermiştim. Fazlasını da kimse isteyemezdi benden. Belki burada da çocuk sayacaklardı beni. Olsun varsın. Herkes nedense bir budala olduğumu düşünüyor. Evet, bir zamanlar çok hastaydım. Bir budaladan farksızdım. Peki ama şimdi herkesin beni budala olarak gördüğünün farkındaysam nasıl bir budala olabilirim? Bir yere girerken hep şöyle düşünüyorum. İçeride bir budala olduğumu sanacaklar. Ama akıllıyım ben. Bunu anlayamayacaklar. Sık sık böyle düşündüğüm oluyor. Berlin'deyken küçük birkaç mektup aldım köyden. Hemen arkamdan yazmışlardı bu mektupları. O anda anladım onları ne çok sevdiğimi. Alınan ilk mektup her zaman sarsar insanı. Beni yolcu ederlerken de ne üzgündüler. Bir ay öncesinden başlamışlardı. Leon s'en va, Leon s'en va pour toujours demeye. Leon gidiyor, Leon ebediyen gidiyor demeye. Önceleri olduğu gibi her akşam Çağlayan'da toplanıyor, hep nasıl ayrılacağımızı konuşuyorduk. Kimi zaman yine önceleri olduğu gibi neşelendiğimiz oluyordu. Ancak gece dağılırken daha önce hiç olmadığı kadar sıkıca, heyecanla sarılıyorduk birbirimize. Bazıları sırf yanımızda kimse olmadan bana sarılmak, beni öpmek için ötekilerden gizli tek başlarına geliyorlardı. Yola çıkacağım gün hepsi birlikte tren istasyonuna götürdü beni. Tren istasyonu bizim köye yaklaşık bir verste uzaktaydı. Ağlamamak için zor tutuyorlardı kendilerini. Ama çoğu, özellikle kızlar tutamıyorlardı kendilerini. Hüngür hüngür ağlıyorlardı. Geç kalmamak için acele ediyorduk. Oysa bazı çocuklar yolun ortasında birden üzerime atılıp incecik kollarını boynuma doluyor, yüzümü gözümü öpüyor, sırf bunun için hepimizi durduruyorlardı. Acele ediyorduysak da durup onların benimle vedalaşmasını beklemek zorunda kalıyorduk. Trene bindim. Tren hareket edince hep birazdan hurra diye bağırmaya başladılar. Ve gözden kayboluncaya kadar da oldukları yerden kıpırdamadılar. Trenin arkasından baktılar.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO zirvesinin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun NATO diplomasisi başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli dedi. Tarihi NATO zirvesi için Ankara'ya gelen müttefik ülke temsilcileri Anıtkabir'i ziyaret etti. İçişleri Bakanı Çiftçi Başkanlığı'nda NATO tedbirleri toplantısı düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 22 yıl aradan sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi...

2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, diplomatları ve gazetecileri ağırlayacak. Toplantı salonları son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanlarında uçuş trafiği gün boyu sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Ankara'da yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi'nin gündeme ele alındı. Bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Zirve kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Beştepe'deki görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifakı önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadesini kullandı. Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye, NATO'daki en büyük ve eğitimli en iyi ordulardan birine sahip. Özellikle son 5-10 yılda savunma kapasitesini hızla geliştirdi. Şu anda 3000 civarı savunma sanayi şirketi var. Her gün askerlerimizin bizi savunmak için ihtiyacı olan savunma ürünlerini imal ediyorlar. Bütün bu nedenlerden dolayı Ankara, İstanbul, bütün Türkiye çok önemli. Haritadaki yeri önemli, NATO'daki liderliği önemli, dedi. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız, diyen Rutte, Ukrayna'nın özellikle hava savunmasında acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi liderlerin gündemine ilişkin de bilgi verdi. En önemli maddelerden birinin savunma harcamaları olduğunu hatırlatan Rutte, müttefik ülkeleri harcamaları somut askeri yeteneklere dönüştürmeye çağırdı. NATO Genel Sekreteri, Ankara zirvesinin önemine dikkat çekti. Ankara'da ülkelerin savunma harcamalarında %5 hedefine ulaşmak için net, somut

savunma harcamalarını artırıyor dedi. Rutte düzenlenecek savunma sanayi forumunda 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeler açıklayacağının müjdesini verdi. Zirve nedeniyle müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO yazmanlığının üst düzey yetkililerinin oluşan bir heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. NATO heyetine Lüksemburg daimi temsilcisi Stefan Müller başkanlık etti. Aslanlı yoldan yürüyen heyet Atatürk'ün mozolesine NATO konseyi yazılı çelenk bıraktı. Müller Anıtkabir özel defterine asırlık ilkeniz yurtta barış, dünyada barış, ittifakımızın ruhunun özünü yansıtıyor ve yolumuzu aydınlatıyor yazdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi bir önemde bir buluşma olacağını söyledi. Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi önemde bir buluşma olacağını vurguladı. Cevdet Yılmaz, güçlü liderliği, etkin savunma sistemi ve barışçıl diplomasisiyle öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir gündemle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Amerikan Başkanı Donald Trump'ı ağırlayacak açıklamasını yaptı. Tarihi NATO zirvesi kapsamında güvenlik birimleri teyakkuzda. Tedbirler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda Bakan Çiftçi, Türkiye'nin diplomatik ağırlığını vurguladı. Zirvenin kurumsal kapasitesini, güvenlik tecrübesini ve ev sahipliğini tüm dünyaya göstereceği önemli bir buluşma olduğunu belirtti. Teşkilatların büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Çiftçi, NATO zirvesi Türkiye'nin güvenlik tecrübesini dünyaya göstereceği önemli bir buluşmadır dedi. Çiftçi, zirvenin güvenliği için sahadaki en küçük bir

0: birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında 20'den fazla ülke liderinin eşini yarın Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri ve buna karşı işbirliği imkanlarını değerlendirecek. Emine Erdoğan, ev sahipliği yapacağı yemekte de Türk mutfağını Türk misafirperverliği ile tanıtacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mesaisini NATO Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Ankara'da sürdürdü. Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'la da Ankara'da bir araya geldi. Fidan bugün ayrıca Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Chatham House tarafından düzenlenen Avrupa genelinde NATO müntefikleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklı etkinliğe katılarak hitapta bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Romanya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mirutsa'yı ağırladı. Ziyaret TUSAŞ tesislerinde gerçekleşti. Haluk Görgün, yakın zamanda Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen korvetin, Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu vurguladı. "İşbirliğimiz NATO ittifakının güvenliğine katkı sağlayacak," dedi. Görgün, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Amor'un Türkiye'deki devam eden yargı süreçlerine hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Sanchez Amor'a "Türkiye'nin yargı süreçleri mahkemelerin takdirine göre işler" sözleriyle tepki gösterdi. Bakan Gürlek, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Devam eden davalarla ilgili mahkeme kapılarında sanki hüküm vericisine beyanlar bulunmak kabul edilemez," dedi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Gürlek, "Türkiye kendi yasalarını uygulayacak güce, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini belirleyecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı sistemimizi, hukukun üstünlüğünü hiçbir siyasi gündemin baltalamasına izin vermeyeceğiz," ifadesini kullandı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesinin hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Uşak'ta Banaz Sera organize tarım bölgesini ziyaret etti.
2: Organize tarım bölgelerini stratejik bir alan olarak belirledik. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı. 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton üretim gerçekleşti. Ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi, ki organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız inşallah.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya yükseltildi. Bakan Göktaş, yaşlı aylığının 7.257 liraya, %40-69 arası engelli

aylığının 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığının da 8.689 liraya yükseldiğini açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için uygulanan sosyal ve ekonomik destek hizmetinde çocuk başına yapılan destek tutarı 9.723 liradan 11.038 liraya çıktı. Bakan Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının

8 liraya çıktı. Bakan Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 17.632 liraya yükseltildiğini belirtti. Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Türk limanları Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime rağmen büyüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Yılın ilk yarısında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 artarak 279,1 milyon tona ulaştı. Konteyner elleçleme miktarı ise %1,3 artışla konteyner ölçü birimi olan 7 milyon TEU'nun üzerine çıktı. Haziran ayında en fazla yük elleçlemesi Kocaeli Bölge Limanı'nda yapıldı. En fazla yük taşınan ülke İtalya oldu. Onu Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır takip etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. CHP'de disiplin süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Eski bir kurul üyesi ile 7 eski il başkanının itirazı kabul edilmedi. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesinin geliştirildiğini duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim derken diğer seçeneğin İran'ın elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saatte imha etmek olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisini hatırlattı. Amerika-İran mutabakatının ardından bölgeden normalleşme sinyalleri de geliyor. İran'ın Dayer limanıyla Katar'ın Er-Ruveys limanı arasındaki deniz ticaret hattı 5 ay sonra yeniden hizmete açıldı. Hattın açılmasıyla ulaşım maliyetlerinin düşmesi ve mal tedarikinin hızlanması bekleniyor. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun şekilde saldırdı, 22 kişi hayatını kaybetti. Rusya 613 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Artan saldırılar nedeniyle Kiev'i suçladı. Kiev'in Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kendini göstermek için saldırdığını savundu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO zirvesinin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun NATO diplomasisi başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli dedi. Tarihi NATO zirvesi için Ankara'ya gelen müttefik ülke temsilcileri Anıtkabir'i ziyaret etti. İçişleri Bakanı Çiftçi Başkanlığı'nda NATO tedbirleri toplantısı düzenlendi. A milli basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. A milliler böylece C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ve İspanya şu sıralarda çeyrek finale kalabilmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Bu gece ayrıca son 16 turunda ev sahibi Amerika, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 3'te başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Birleşik Amerikalı futbolcu Balog'un kırmızı kart cezasının ertelenmesine ilişkin Amerikan Başkanı Donald Trump'tan telefon aldığını doğrularken FIFA'nın yargı organları özerk şekilde çalışır. FIFA disiplin talimatını uygular ve kararlarını yürürlükteki düzenlemelerle önlerindeki somut olayların özelliklerine göre verir dedi. Infantino, FIFA'nın bağımsızlığı, futbolun güvenilirliği ve dürüstlüğü açısından hayati önem taşımaktadır şeklinde açıklama yaptı. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. İstanbul'da 16 gün çalışacak Sarı Kırmızılar 23 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe'nin Avusturya'daki çalışmaları başladı. İlk etapta Topuk Yaylası'nda olan Sarı Lacivertler 14 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

0: Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı Baş Antrenörü Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın antrenörü seçildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul 20, İzmir ve Diyarbakır 22, Sakarya ve Zonguldak 17, Muğla ve Artvin 18, Antalya 24, Kayseri 13, Van ve Tokat 15, Ordu 21, Nevşehir 14, Erzurum 10 ve Şanlıurfa 25 derece.
1: Yol durumu.
0: Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Yeni Köprü-Hakkari yolunun 1. kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 664 numaralı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Yıldırım, Ertuğrul Bey, Aybüke, Florya, Mürvet İlhan, Mihrimah, Menderes, Osman Bey ve Orhan Bey isimli gemilerle 11 Temmuz 2026'ya kadar aşağıdaki Türkali 16 sahasında yapılacaktır. 42 derece 51 dakika 7 saniye kuzey, 31 derece 19 dakika 57 saniye doğu, 42 derece 53 dakika 7 saniye kuzey, 31 derece 19 dakika 54 saniye doğu, 42 derece 53 dakika 10 saniye kuzey, 31 derece 22 dakika 37 saniye doğu, 42 derece 51 dakika 9 saniye kuzey, 31 derece 22 dakika 40 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 679 numaralı bildiri. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi. Yat ve yelken yarışları 11-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında İstanbul Boğazı, İstinye Bozcaada, Çeşme İzmir Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, Z kuşağı. Üzerinde en çok konuşulan ve çokça da değerlendirilmeler yapılan bir nesil. Bu kuşakla ilgili son zamanlarda yayınlanan bir eser dikkat çekti. Değerli bir bilim insanının kaleminden çıkan kitap konuyu derin bir boyuta taşıdı. Evet, ben de Z'yim. Kitabının yazarı Doçent Doktor Sıdıka Yılmaz. Bu gece konuğumuz olacak. Hocamız uzun yıllar gençlerle yürüttüğü akademik çalışmaları ve onlarla gerçekleştirdiği söyleşilerden çıkardığı sonuçları bizimle paylaşacak. Programımızın ikinci bölümünde ise hikayesi ve duygusuyla bizi etkileyen bir gönül insanını ağırlayacağız. Şair, yazar Halit Şengit duygularını ve düşüncelerini aktaracak. Ve sevgili dinleyiciler, zamana sığmayan bir sanatçımız da sesiyle bu gece bizi anılarda yolculuğa çıkaracak. Müzik dünyasının unutamadığı güçlü bir yorumcunun aşka ve cesarete rehberlik eden şarkılarını dinleyeceğiz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, sesiyle gönüllerimizde ve anılarımızda yer edinmiş bu geceki sanatçımız İlhan İrem. Gerçek adıyla İlhan Aldatmaz. 1 Nisan 1955 yılında Bursa'da doğdu. Daha ortaokul sıralarında solfej ve şan dersleri almaya başladı. Müzik ve eğitim yaşamını birlikte yürütmeyi tercih etti. Bursa'da kurduğu Meltemler Orkestrası'yla yıldızı parladı. Sanatçı 1973 yılında kendi imkanlarıyla ilk 45'liğini çıkardı. Sözlerini yazdığı ve bestesini yaptığı Birleşsin Eller şarkısı onun müzik sektöründeki ilk profesyonel eseri olarak kayda geçti. İlhan İrem yıllar sonra verdiği bir röportajda bu şarkı için şunları söyleyecekti. 70'lerde çok ufaktım. Aşk şarkıları söylüyordum. Ama çok enteresan, ilk 45'lik Birleşsin Bütün Eller bir aşk şarkısı değildi. İsrail Arap Savaşı'nı haberlerde dinlerken yazmıştım. O yıllarda yaşadığım duygularım neredeyse onları yansıtmıştım.

0: Değerli dinleyiciler,
1: bizi kırmayıp stüdyomuzda konuğumuz olan doçent doktor Sıdıka Yılmaz, uzun yıllar çalıştığı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gençlerle hep iç içe oldu. Onlarla diyalogda yaşanan zorlukları ve gençlerin duygularındaki derinliği anlamaya çalıştı. Bu deneyimleri geçtiğimiz ay çıkardığı bir kitapla taçlandırdı efendim, bunları topladı. Hocamızla öncelikle raflarda henüz yerini alan bu eserle ilgili konuşacağız. Sonrasında da diğer eserlerine de göz atacağız. Hocamızla konuşulacak çok konu var. Ve öncelikle bizi kırmayıp geldiği için Sıdıka hocamıza teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyiyim.
1: Ne güzel enerjinizi
2: burada
1: böyle görmek.
2: Güzel.
1: Güler yüzünüzü görmek gayet güzel hocam. Bu saatte kırmadınız bizi, geldiniz ne de iyi ettiniz. Ve biz de buradan sizin gerçekten bir Z olduğunuzu anladık. Gecenin bu saatinde dedik ki ancak Z'ler gelir buraya.
2: Aynen.
1: Siz de Z'siniz o zaman, öyle mi?
2: Bütün Z'ler de radyonun başında dinliyorlar şimdi sizi.
1: Evet. Ben de Z olduğum için, Burhan Bey de Z olduğu için, Zemin Bey de Z olduğu için biz programı hep beraber
2: harika
1: yapıyoruz.
2: Harika.
1: Hepimizin böyle zaman zaman Z zamanları var mıdır hocam, yoksa geçti mi bizden?
2: Var aslında, biraz protest olmak, Z olmak gibi diye düşünüyorum şu günlerde. Z'ler talihsiz bir kuşak oldu. Bizi de büyüklerimiz anlamıyordu. İşte biz de protest bir takım şeyler yapıyorduk ama Z'ler aşağılanarak bir eleştiriye maruz kaldılar. Bunu da çok farkındalar. Ben onlarla çalışmayı istediğimde Bornova sokaklarında çok karşılaştığım bir şeydi. Onlar Bornova'yı ve Küçük Park'ı çok seviyorlar. İzmir'in bütün üniversite öğrencilerinin olduğu bir semt. Sosyal bilimcilik sadece akademide olmuyor. Sadece gündelik hayatı zaten seyrediyorsunuz ve orayı anlamaya çalışmanın kendisi de böyle yaşıyoruz
1: hocam,
2: sosyal bilimci olarak.
1: Hocam sizin eviniz Bornova'da mı?
2: Bornova'da, evet.
1: Gençlerin olduğu yerde.
2: Evet, evet.
1: Yine o Z kuşağından kopamadınız.
2: Evet,
1: yine.
2: Evet.
1: Yıllarca beraber çalıştınız.
2: Yıllarca tabii ben Z'leri ucundan yakaladım ders verme anlamında. Onlarla şunu düşündüm, sokaklarda karşılaştığım çocuklar ve onlara karşı söylenen şeylerde haksızlık yaptığımızı ben kendim de içine koyarak onları anlamam gerektiğini düşündüm. Sıradan hayatı aslında seyrediyoruz. Gündelik hayat o sıradanlık içinde geçiyor. Ve birbirimize öğrendiklerimiz üzerinden değerlendiriyoruz. Z'ler de böyle bununla burun buruna kaldılar ve yargılarımızın içinde boğuldular diye düşünüyorum.
1: Hocam peki mesela bizim için de öyle değil miydi? Mesela ben de üniversitede giderken Z kuşağıyken anlaşılmadığımı ve başkalarının
2: yani
1: yargılarıyla
2: öyleydi ama onlara daha farklı bir şey var. Yani uzaylı gibi bakıyoruz. Başka bir akademisyen yazmış. Onlar başka bir ülke demişti. Bu çok hoş bir tanımlama. Gerçekten başka bir ülke. Fakat başka bir dilde olsa da yani Japonya'ya gitseniz ve Japonca hiç bilmeseniz insanlar birbiriyle anlaşabilir. İnsanın anlaşma kapasitesi çok yüksek. Fakat o sıradan hayatlarımızda sıradanlığımızın içine kendimizi gömüyoruz ve anlamama konusunda da müthiş dirençlerimiz var. Bunu anne baba olarak yapıyoruz, hoca olarak yapıyoruz, komşu olarak yapıyoruz, teyze amca olarak yapıyoruz. Jung'un bir şeyi var, 1960'da şey diyor, insanı sıradanlaştırdık ve bu sıradanlaşmaya insan da inandı. Oysa ki insan çok kıymetli bir varlık. Yani yaşamın atar damarı gibi bir yerde duruyor. Bu önemli bir şey, tespit. Biz birbirimizi anlama konusunda çok çaba sarf eden bir şey, tür değiliz. İnsan olarak kendi zihnimizle her şeyi değerlendiriyoruz. Z'lere de bunu çok bir şekilde yaptık, sakil bir şekilde yaptık. Onları görsellikleriyle yargıladık, bunlardan hiçbir şey olmaz dedik, gülmecenin malzemesi haline getirdik. Ben insanın bir diğer insanı tanıma konusundaki beceriksizliğinin çok olduğunu düşünüyorum. Çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Zaten kitaba da biraz öyle başladım. Bir alıntıyla başladım. Theodor Zeld'in İnsanlığın Marif Tarihi kitabında şöyle bir şey diyor. Ben insanlığı birbiriyle henüz doğru dürüst tanışmamış bir aile olarak görüyorum diyor. Bu tanışma hep bir türlü olamadı diyor. Yani bu Z'lerle birlikte bu şey patladı bence. Hep anlamıyorduk zaten birbirimizi. Hani siz

0: Sizin de benim de genç kuşağımda büyüklerimiz beni anlamıyordu, sizi anlamıyordu. Hocalarımızla derdimiz vardı ama Z'lerin şeyi, dünyası çok başka bir şekilde gelişti. Yani onlar çok teknolojinin bütün olanaklarının içine doğdular ve biz bunu bilmiyoruz. Ben televizyonla lisedeyken tanıştım. Cep telefonunu 30'lu yaşlarında
1: Kumanda
0: edinebildim.
1: olarak kullanıldık hocam biz zamanında.
0: Evet,
1: Git şunu
0: evet.
1: değiştir diye siyah beyaz ekranlarda.
0: Anlamamak
1: Evet.
0: konusunda inanılmaz bir direncimiz var. Bir de birbirimizi değerlendirme konusunda son derece dirençlerimiz var. Ben iki şey hatırlıyorum. Homo Sermonis kitabımı yazdığımda son bölüm mektup üzerineydi. Benimle söyleşi yapmaya gelen gazeteci arkadaş söyleşi bittikten sonra dedi ki size bir sır vermek istiyorum. Dedemin yaşlı fırıncı dedem köyde yaşamının son günlerinde beni kendini işte baş başa kalmamızı sağladı ve bana gençliğindeki aşk mektuplarını verdi. Bundan eşin bile haberi olmayacak dedi. Şimdi bir köyde birinin böyle aşk mektupları filan, bu ne kadar fantastik bir görüntü değil mi? Şey
1: Evet.
0: olarak baktığınızda bir romanda bir cümleler gibi akıyor. Aynı günlerde yine fakülteden bir öğretim üyesi arkadaşım odama geldi, dedi sizinle bir şey paylaşmam lazım. Çünkü kitaptaki o mektup bölümü insanları harekete geçirdi. O da benzer bir hikaye anlattı. Köyde dedem var, dedem vefat etti. Bir binasını işte eski bir binaydı, yıktık yenisini inşa ederken şeyde temelinde şey bulundu. Bir kutu bulundu. Açıyorlar, dedesinin mektupları, aşk mektupları orada.
1: Evet.
0: Şimdi bu iki şey çok çarpıcı. Biz insan sırlarıyla var aslında. Hepimizin sırları var ve birbirimize bakarken, dinlerken, yorumlarken o kadar sıradan bir yerden bakıyoruz ki birbirimize. Aslında yani akademik hayatımda da yazdığım şeylerde de anladığım bir şey varsa o da insanı anlamama dirençlerimiz ve insanın, her bir insanın bir hikayesi olduğu ve her bir insanın çok önemli bir arka planı olduğu. Dolayısıyla bu ben de Z'yime başlarken zihnimde bunlar vardı. Bu çocuklarla doğru dürüst gün bir iletişim kurabilir miyim? Buna çabalayacağım.
1: Evet.
0: Samimi miyim? Evet, samimiyim. Bir akademik çalışma, bundan da bir kitap yazma falan, bunlar böyle bir şeydi, geri planda durandı. Gerçekten ben onları anlamak istedim ve onlarla söyleşiyi gerçekleştirmek istedim. Neden söyleşi? Gazeteciliğim var akademiden önce ve söyleşi önemli bir yazı türü. Akademinin de son yıllarda kullandığı bir şey, son zamanlarda, son 20 yıldır falan bu karşılıklı birebir görüşmeyi önemseyen çalışmalar var. İnsanı anlama konusunda önemli bir şey. Fakat bunu gazetecinin yaptığı tarzda ben sana öyle sorular soracağım ki seni çuvallatacağım ve sen hiç söylemek istemediğin şeyleri bile söyleteceğim. Yarın seni manşetle öyle bir deşifre edeceğim ki falan. Gazetecinin tarzı buralarda dolaşıyor.
1: Evet.
0: Ben Richard Burgin diye bir gazeteciden söz etmek istiyorum. O Borges hakkında inanılmaz bir şeyi var, tutkusu var. Borges'i tanımak istiyor, acayip kitaplarını okuyor ve onunla bir gün bir söyleşi yapmak rüyasında görse sevineceği bir şey. Öyle bir aşamaya geliyor ki kız arkadaşı oluyor ve o da Borges hayranı. Böyle çok dehşet bir çalışmayla Borges'i Amerika'ya geldiğinde buluyorlar. Onunla söyleşi yapmak istiyorlar ve Borges de onları kabul ediyor. Hatta bir akşam yemeği falan yiyor onlarla. Burada söyleşinin bir yerlerini, bu kitaplaşıyor. Kitap bende var ve öğrencilerime hep bu örneği verirdim. Borges diyor ki bir başka hayatım olsa önceki hayatıma ilişkin hiçbir anıyı hatırlamak istemem diyor.

0: söyleşelim bir yerine. Şimdi bu hayatımı Borges olarak devam etmek istemezdim mi dedirtecek kadar samimi bir konuşma alanı.
1: Evet.
0: O bütün bir söyleşiyi, kitabı okusanız orada insanı tanımak için ne kadar önemli bir yol açtığını görüyorsunuz söyleşin. Ben de bu yöntemi kullanmayı ve onlarla samimi bir şekilde en içten halimle anlamaya yönelik bir çabanın içinde olacağımı hissettim ve onlara teklif ettiğimde de yolda gördüğümde yoğurt almaya gidiyorum, karşımdan bir Z geliyor.
1: Evet.
0: Piercingli ve her haliyle işte bir Z. Kaçırmak istemiyorum, gidiyorum diyorum ki işte ben akademi şu bu falan. Onlar da şaşkınlıkla sonra beni seyrediyorlar. Beyaz saçlı bir teyze ve onlara zannediyorum kabul etmelerindeki şey, ben sizi anlamak istiyorum. Hı-hı. Yani ben de diğerleri gibi pek sizin hakkınızda olumlu şeyler düşünmediğim zamanlar oldu. Ama sizi anlamaya çalışacağım. Bu çalışma öyle bir çalışma dedim. Ve hepsi bana güvendi. Yaklaşık birer saat görüşmeler yaptım. 20 küsur öğrenciyle görüştüm. Onlarla... o bir saat çok çabuk geçti aslında ve hayatlarındaki bütün sırları döktüler. Yani bu kadar açık, bu kadar net hayatlarını anlatabilmeleri benim için çok çarpıcıydı. Her biriyle çok başka bir evrene girdim ve anladığım şey şu oldu aslında bu görüşmelerde. Aile ortamlarında yani insanlar bir kere sosyal olarak olanaksız hayatlar yaşıyorlar.
1: Evet.
0: Yani yoksul demeyeceğim ama işte bir kursa gidemiyor, doğru düzgün bir okulda okuyamıyor, İstanbul'un en işte hücra mahallelerinde yaşıyor, çocuk işçiliği yapıyor, 9 yaşında 3 kardeşine bakıyor, evde yalnız kalıyor gibi böyle hayatlar ve anne ve babalardan çok şiddetli hikayeler anlatıldı. Dolayısıyla bu kitabın merkezinde hiç tahmin etmediğim, yani öncesinde tahmin etmiyordum ama ilk sorum şeydi, nasıl bir aileden geliyorsun sorusunun evet. yanıtları çok çarpıcıydı hepsinde.
1: Bu kadar beklemiyor muydunuz cevapları?
0: Hayır, beklemiyordum.
1: Hı
0: hı. Örtünme hikayeleri var, açılma hikayeleri var. Kardeşlerine bakma hikayesi var, dayak var, şiddet var. Yani üniversite...
1: Peki hocam, soruları hazırlamış mıydınız genel bir çerçevede yoksa...
0: Genel bir çerçevede hazırladım. Hazırladım.
1: Hı hı.
0: İlk şeyim aileydi. Ondan sonrası işte 5 soru gibi çok temelde hazırlamıştım ama her birine göre, yani kendinden memnun musun gibi bir sorun vardı mesela. Hı
1: hı.
0: İşte böyle giyinmek nasıl bir şey? Yani sen bir şey protesto mu ediyorsun? Bir protest bir şey mi bu, bu kıyafetler? Ya da kendini nasıl hissediyorsun filan? Tabii çok çarpıcı şeyler söylüyorlardı. Biz erkekler için böyle giyinmiyoruz. Biz kendimiz için, kendimizi iyi hissetmek için böyle giyiniyoruz. Özgür olmak istiyoruz. İstediğimiz gibi giyinmek istiyoruz. Çarpıcı olan şeylerden biri bizim toplumsal olarak işte örtülü örtüsüz çok korkunç yıllarımız geçti. İşte iki ayrı kutup gibi gördüğümüz. Z'lerin en önemli şeyi ne olursa olsun kabul etmek. Arkadaşlıklarında inanılmaz bir kabul var ve bu bizim şeyimizin, yani benim kuşağım ve öncesinde hiç olmayan bir şey. Biz iki arkadaş gelebilir miyiz diyor. Tabii gelebilirsiniz evet. diyorum. İkisiyle de görüşme yapıyorum. Birisi örtülü, işte namazlı, oruçlu bir çocuk. Diğeri bir plajda bile gördüğünde şaşıracağın bir kıyafet üstünde diyelim, hani biraz abartarak, ama yani birbirleriyle arkadaş olmaları mümkün değilmiş gibi kitapta da yer verdim, şey dedi bu soruyu sordum. Siz nasıl evet. arkadaşsınız? Hani ben bunu anlayamıyorum mesela. Anlamak istediğim bir şey var karşımda. Onu anlamak istiyorum. Fakat bunu anlayamıyorum. Bu kadar zıt olup ikisiyle de görüşme yapıyorum. Aile yapıları çok farklı. İnançları çok farklı filan. Hayata bakışları çok farklı ama arkadaşlar. Diyor ki beni yargılamıyor. Tek söyledikleri şey bu. Beni yargılamıyor. Hatice beni yargılamıyor. Yani biz birbirimizin işte bu hali yargılamıyor.
1: Kabul şey bu.
0: Evet, kabul.
1: Ve keyif aldığı noktalar da çok fazladır diye düşünüyorum.
0: Çok fazla.
1: Ortak vakit.
0: Çok fazla. Öyle şey diyor mesela. Queer arkadaşları var ve diyor ki şey yani hiç onun tasvip edeceği bir şey değilmiş gibi duruyor. Onlarla diyor çok keyifli arkadaşlık yapıyoruz. Onların sohbetlerini çok seviyorum falan diyor. Şimdi şöyle konuşmanın başında dediğim gibi kafamızda bir şey var, hayat var, hayata ilişkin görüşlerimiz var, öğrendiklerimiz var filan. Bu çocuklara öyle bakamayız. Baktığımız zaman hiçbir şey anlamıyoruz. Fakat bakmayı denerseniz, samimiyetinize de güveniyorlarsa inanılmaz bir insan çıkıyor arka planda. Yani ben 22 tane çok tatlı dost edindim diye düşünüyorum ve aramızda müthiş bir yaş farkı var. Saatlerce konuşabiliyoruz ve bir özlüyorlar, geliyorlar, yeni konuşuyoruz filan şey evet. olarak.
1: Peki neye ihtiyaçları var mesela?
0: Anlaşılmaya ihtiyaçları var.
1: Ya da dinlenilmeye
0: ihtiyaçları var. Evet. Ve çok kendi hayat hikayelerini anlatırken öyle cümleler kuruyorlar ki, o kadar felsefi laflar ediyorlar ki, yani bu çocuktan mı çıktı bunlar oluyorsunuz. Beslendikleri çok farklı şeyler var. Hani diyoruz ya bunlar hiçbir şeyle ilgilenmiyor falan.
1: Evet.
0: Şey dedi birisi ona, bir toplantı yaptık kitap çıktıktan sonra bir galeride. İşte

0: Şehrin içinde yaşıyorum. Yani sosyal medya kullanıyor bu çocuklar. Dilleri var. Ve üniversite onlar için kurtuluş olmuş. Birinci kurtuluş aileden kurtuluş.
1: Peki hocam, şöyle baktığımızda anlatıyorsunuz, benzer hikayeler bizim zamanımızda da var gibi geliyor bana. Ama
0: biz de zeyiz tabii. Başta
1: hala var.
0: Gibi.
1: Buradan babama sesleniyorum diye. Şimdi şimdi bizim zamanımızdaki Z ile şimdiki zaman arasındaki Z'nin bu bakış açısı nasıl değişmiş? Yani ben onu tam oturtamadım açıkçası. Yani bizim de benzer sorunlarımız vardı. Biz de dinlenilmeyi istiyorduk. Bizim de böyle farklı arkadaşlarımız, kendi farklı davranışlarımız vardı ama şimdiki Z'nin de baktığımızda farklı ihtiyaçları, farklı anlayış, dinlenilme ihtiyaçları vesaire var. Şimdi baktığımızda sizin Z'nize, benim Z'me ve şimdiki Z'ye döndüğümüzde bunların arasında belirgin farklar var mı? Tam dijital bir çağa doğdular ama nedir böyle? Şimdi duygusal anlamda baktığımızda
0: bu çocukların anlattıkları hikayeler bizim hikayelerimize benzemiyor. Yani bir şey protesto edebilirsiniz. Dediğim gibi biz de blue jeanlerimizi şöyle yırtardık, yok böyle yapardık, politik olmaya çalışırdık, şu bu. Fakat bunların yaşı, yani 9 yaşındayken intihar etmiş bir çocuk var bu kitabın içinde. İşte üniversiteye başladı, bu söyleşileri yaptıktan sonra üniversitesine gitti. Nasıl diye aradım, zehirlendim dedim. Eğer intihar girişimini tekrarlamış filan. Öyle hikayeler anlatıyorlar ki hayatlarını dayanılmaz hale getiren anne babalar var. Burada çok açık şey yapamayacağım onların yaşadığı hikayeleri. Bizimkiler, yani sizin anneniz babanız, bizim ebeveynlerimiz bizi böyle muntazam çocuklar yapmaya çalıştılar. Bir tarafıyla protestik ama muntazamlığımıza devam ediyordu. Akademinin ilk yıllarında çok dalga geçerdik şeyler. İşte bizim zamanımızda çilekler böyleydi falan diye arkadaşlarla espri yapardık. Hani biz de kimi muntazamlıkların çocukları olduk aslında. İyi okuduk. Ondan sonra işte onları çok toplumsal olarak zor duruma düşürmeyecek çocuklar olduk filan. Evet. Hocam, yine de bir muntazamlık arayışı bizde de vardı. Bu çocukların hiçbir muntazamlık arayışları yok. Yani zihnimizdeki bütün kalıpların dışında yaşıyorlar. Yani şeyler bizim onlara bakış açımızda nasıldır? İşte örtülüler şöyle yaşar bu falan. Örtülüleri okuyun, hikayelerini, nasıl hikayeler var. Süslenmek istiyorum diyor. Yani dini olarak yapmamam gerekiyor.

0: şeyi genişletiyor. Hayatın içindeki o kurguyu genişletiyorlar. Biz o genişletmeyi yapamadık aslında. Bir takım kuralları da uyduk. Yani anneye babaya çok şey olamazdık yani karşılarında. Şimdi diyor ki yakında bir seyahatteydim bir babayla konuştum Z babasıyla. Bana diyor ki diyor bunları bana söyleme duvara anlat demiş çocuğu ve kendine gelemiyordu hala bunu bana nasıl der diye. Şimdi bu kalıpların içinde o Z'lere bakarsak işte bir arkadaşım dedi ki ben yeğenimi görmek istemiyorum nefret ediyorum ondan. Yetişkin bir eczacı yakınım var utanıyorum kızımdan dedi mesela. Şimdi o muntazamlık arayışlarının karşılığını Z'lerde bulamıyorlar. Çok özgürler, çok zihinleri çok özgür.
1: Ama bunları yapan da onlar değil mi o aileler?
0: Evet, yani evet. Çok zorlu bir çocukluk geçirmişler bir kere. Çok zorlu çocukluklar var. Yani İlkokul 1'e başlıyor. Ailenin işte ne bileyim çocuktan her yaz işte Kur'an kurslarına gidiyor mesela. Çok memnun oraya gitmekten işte başka yapacağımız bir şey yoktu ve çok zevkle gidiyordum diyen de var. Bunu
1: yavaştan
0: bir
1: ara vereceğiz hocam.
0: Evet, buna karşı çıkan da var. Evet. Her şeyi bir dayatma olarak görüyorlar. Yani istiyorlar ki her şeyi özgür iradeleriyle kendileri karar versinler.
1: Evet, evet. Bir ara vereceğiz hocam.
0: Peki.
1: Sonrasında da sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Doçent Doktor Sıdıka Yılmaz stüdyomuzda kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde bir müzik arası diyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, rock ve senfonik rock alanında ilerleyen İlhan İrem'in müzik dünyasında tanınırlığını sağlayan şarkısıysa İşte Hayat oldu. Sanatçı 1977 yılında seslendirdiği bu eserinde sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. İşte Hayat, İrem'in mistik ve duygu dolu müzik anlayışının en naif eserlerinden biri olarak sevildi.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Stüdyomuzda doçent doktor Sıdıka Yılmaz var. Sohbetimize de devam edeceğiz. İşte hayat diyeceğiz aslında. Sizin yani böyle işte hayat kitabınızı da konuşacağız ama ondan önce bir soru sormak istiyorum. İşte hayat şarkısına da böyle vurgu yapmak istedik.
1: Evet.
0: Oradan biri geçiş olsun istedik efendim. Şimdi Odra'daki hissetmek dediniz. Evet ben de Z'yim. Odra'daki hissetmek aslında iki isimli bir kitap gibi.
1: Evet.
0: Odra'daki hissetmek nereden geldik? Evet ben de Z'yimi anladık ama
1: evet.
0: Odra'daki hissetmeyi de açıklar mısınız bize?
1: Ben kitabı yazarken bir arkadaşım bana Odra'dekten söz etti. Hı. Ama hiç kitapla ilişkili olarak değil de biliyor muydun gibi. Hayır bilmiyordum. Bu bir şey... Kafka'nın bir öyküsü, Evin Beynin Tasası diye bir öykü olduğunu,
0: evet.
1: Onu da geçtiğini öğrendim. Sonra kitabı aldım, onu okudum. Onu okuyunca oradaki Odra'dek edebiyat tarihinin tartışmalı bir şeyi. Yani ele avuca gelmeyen bir kahraman. Hı-hı. İşte renkli iplikleri var, konuşmayı biliyor. İşte ressamlar şeyini çizmeye çalışıyorlar fiziksel olarak. O rengarenkliliği ve bir türlü anlaşılamaması, nasıl bir şey olduğu, karakter olduğunun anlaşılamaması tabii ki şey Kafka'nın bir oyunu. Ben çok yoğun bir şekilde kitabı yazıyordum o günlerde ve onları şeye benzettim. Z ile Odra'dek arasında bütün Z'leri Odra'dek gibi görmeye başladım. Sonra evime gelmişti bir Z. Ben dedim ki sana kitabını göstereyim mi neler var ve bu Odra'deki ona sormak istedim. Size benzetiyorum işte neden benzetiyorum detaylı anlattım kitapta var. Ağlamaya başladı çocuk. Dedi ki peki dedim bu kitabın adı olsun mu sence? Evet olsun dedi.
0: Evet.
1: Odra'dek o anlaşılamayan karakter. Z'ler de bizim anlayamadığımız karakterler. Öyle bir bağ kurarak.
0: Peki şunu da sorayım hocam. Kitapta röportaj söyleşi yaptığınız kişilerin isimleri yer alıyor
1: hayır,
0: mu?
1: Hayır, hayır. Almıyor.
0: Özellikle mi istemediler, siz mi istemediniz? Nasıl oldu?
1: Ben istemedim. Hı-hı. Onlar da o yüzden çok rahat konuştular.
0: Evet.
1: Kendileri bile bazılarını yani onlara hangi numaranın kim olduğunu söyledim. Onu karıştırdılar filan. Evet. Ama artık
0: aslında
1: biliyorlar.
0: Hayatlarımızın böyle belli bir noktada benzer yanları da çok öyle değil mi? Siz de dinlediğinizde o öğrencileri Z kuşağının.
1: Evet. Onlar kadar değil.
0: Öyle mi?
1: Onlar kadar değil.
0: Başka
1: ya
0: değil.
1: Ben çok politik bir dönemin genciyim. Hı-hı. Yani 78 kuşağıyım ve işte arkadaşlarımız öldürüldü, hocalarımız öldürüldü. İşte 80'ini önceleyen politik arenanın içindeydik o kuşak. Bu

0: başka bir şey. Orada bir varoluş var ve siz o varoluşta dünyayı kurtarmanın peşindesiniz, işte ülkeyi kurtarmanın peşindesiniz, bir amacınız, bir şey var. Evet. Burada yoksulluk var. Yani bize çok böyle şey çocuklar değildik. İşte ortalama biz Türk ailesi olarak pek çok ihtiyacımız da gideriliyordu. Bu çocuklar, evet, hem o anlamda çok zorlu hayatları var. Yani ekmek almak için evde para aramalar var. Evet. İşte anne babanın bir kere hiçbirinin, ama hiçbirinin anne ve babası birbirini, evet, sevmiyor ve iyi anlaşamıyor. Hı. Bu çok acayip bir şey.
1: Z'ye çok girdik hocam.
0: Peki.
1: Derinleştik. Konuşulacak da çok şey var. Aslında baktığınızda, evet, ben de Z'yim kitabını, ama
0: evet,
1: biraz da biz daha önce kitabınızdan, yani böyle işte hayat kitabınızdan da konuşalım istiyoruz.
0: Tamam.
1: Şimdi orada ne anlattınız? Geçmişe ve hatıralara dönmüştünüz. Bir yanda geleceğin sunduğu baş döndürücü gelişmeler var sanırım.
0: Evet.
1: Sizden dinleyelim, yani böyle işte hayat dediğiniz
0: böyle kitapta. İşte hayat, bu kitabın kahramanı Süheyla öğretmenin söylediği bir şeydi. Benim çocukluk yaşlarda tanıdığım bir çok zarif ve efsane bir öğretmenle 90. yaşında karşılaşmamla hikaye başladı. O karşılaşmada öyle ki iki görüntü var gözümde. Bir çok gençlik hali ve 93. yaş. Beni evine davet etti ve işte inanılmaz bir resim öğretmeni ve müthiş tablolu bir ev. Sohbetler başladı. Taşra, Akisar, ortak anılar var. Ben onları kaydetmek istedim, konuşmalarımızı. Çocuklarına hediye ederim diye düşündüm ilk başta. Resimler o kadar etkileyiciydi ki hepsinin bir hikayesi vardı. Onları dinlemeye başladım ve kaydettim. Bir tarih vardı karşımda. Çok önemli bir öğretmendi ve çok önemli bir ressamdı, ama hiç adı yoktu. Şimdi o tabloları yapan birisi eğer hayatta olsa, satış ister, galeriler ister, yani bir paraya döndürmek ister filan. Böyle bir hayat değil, çok sade bir hayat, çok öğrencilerine adanmış bir hayat, çocuklarına adanmış bir hayat. O hikayeleri dinlerken işte bir öğretmen düşünün, çocuklarını kırlara götürüyor ve orada onlarla birlikte resim yapıyor. Tıpkı Z'lere yaptığım gibi Z'lerden önce onunla bir söyleşi yapmayı ve geçmişi nasıl hatırlıyor, neleri hatırlıyor merak ettim. 93 yaşındaki bir insan nasıl bir şey, hikaye kuruyor?
1: Aslında baktığımızda Z kuşağını yazmayı düşünüyor muydunuz daha önce?
0: Hayır. Böyle işte hayatı
1: nesil. Aslında bir nesilden başka bir nesile geçiş yapmış. Sizin için de sert oldu mu bu geçiş?
0: Sert oldu, ama yani böyle işte hayatı yazmasaydım Z'lere cesaret eder miydim bilmiyorum. Ha, yaparsın duygusu verdi. Proust'un bir şeyi var, diyor ki sıradan bir evin içine girdiğinizde orada hazine bulduğunuzu düşünün. Bu böyle baktığınızda, diyor, şaşırırsınız oradaki şeye. Bir insana yaklaşmak da bir insanı derinlemesine anlayabilme çabası aynı etkiyi yaratır, diyor. Yani biz o sıradanmış gibi gördüğümüz hayatların arka planında inanılmaz bir şey çıkıyor. Süheyla öğretmenle de aynı şey oldu. Burada tabii biraz da şeye bakmak gerekiyor. Gündelik hayatın iki türlü insan olduğunu söyler Nihan Kaya. Bir yatay halimiz var, bir dikey halimiz var. Yatay halimizde gündelik hayatı yaşıyoruz ve çok düşünmeden, gördüğümüz kadarıyla yetinerek yaşadığımız bir hayat var. Fakat bir de dikey tarafımız var. Bu dikeyliğin herkeste olduğunu söylüyor. Yani derin bir şey, fakat biz bunu resimle, edebiyatla, işte bir takım şeylerle besliyoruz ve derinliklerimizi yaratabiliyoruz. Ama bir taraftan bakıyorsunuz, dağ başında yaşayan bir işte köyde bir kadın da resim yapıyor ve bütün evini döşüyor. Böyle görüntüleri sosyal medyada görüyoruz. Konuşmanın başında aktardığım Z'lere aktarırken söylediğim o aşk mektuplarını bulduğumuz amcalar gibi, işte fırıncı amcanın aşk mektupları, yani ne kadar absürt bir şeymiş gibi geliyor ama onların da bir dikeyliği var.
1: Evet, kitapta aslında biraz da sıradanlığın gücünden bahsediyor.
0: Evet, evet.
1: Nedir buradaki sıradanlığın gücü hakkında neler söylersiniz, sıradan olmak?
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Aha. Yani o dikey olanı görebilmek. Z'leri sokakta işte şortlarıyla, genel kanıya göre dekolte kıyafetleriyle gördüğümüzde bir değerlendirmemiz var. Aha. Ama ciddi alıp karşınıza aldığınızda, işte makine mühendisliği okuyorum, ondan sonra şöyle bir hayatım oldu, böyle hani bir anne babam var, işte hayatı nasıl okuyor, başka bir şey çıkıyor, başka bir hikaye çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla bizim dikeyliğimizi geliştirmek ve başkasının da dikeylikleri olduğunu hissetmemiz gerekiyor. Bunu hissetmenin tek şeyi iletişim. Evet. Ben işte 30 küsur yılımı iletişim üzerine harcadım diyeyim. Bütün hikaye bizim birbirimize bakış açımızla ilgili incelikleri yakalamamız gerekiyor. Başkasını anlayabilmemiz için kendi bildiklerimizden vazgeçmemiz gerekiyor zaman zaman da. O her bildiğimizin doğru olduğunu, işte gerçeklik bilgimizin ne kadar kaygan bir şey olduğunu hissetmemiz gerekiyor.
1: Aslında insanların en büyük yaptığı hata bu. Herkesin söyleyecek bir şeyi var.
0: Evet.
1: Herkes dinlenilmesini istiyor. Evet. Ama kimsenin dinlemeye mecal yok. Çünkü konuşurken mesela, siz de çok anlatmışsınızdır belki, kendi kuracağı cümleyi düşünürken karşı tarafı dinlemiyor. Ya da kendi anlatacağı hikayeyi dinler.

0: kendi kuracağı cümleyi düşünürken karşı tarafı dinlemiyor. Kendi anlatacağı hikayeyi düşünürken söz bitmeden hatta aralara giriliyor. O karşı tarafı dinlemiyor, kaçırıyor.
1: Şey, yaşlılık bunun şeyi, son noktası. Yaşlılık aslında konuşmaktan uzaklaşmak. Bütün yaşam öyküsünü kendi içinde hissetmek, iletişimden uzak kalmak ve değersizleşmek olarak karşımıza çıkıyor. Yaşlı insanlarla konuşmayı sevmiyoruz. Yaşlı insanların susmasını istiyoruz. Onların hayatın öznesi olmaktan çıkartıyoruz ve bu ne kadar değerli veya neye göre değerli diyeceksiniz ama yaşlılık demek bu hayattan kopmak demek aslında. Evet. Konuşmanın çok önemli bir şey olduğunu, iletişimin çok önemli bir şey olduğunu, yaşamsal bir şey olduğunu bu konuşmalarda çok sarsıcı bir şekilde anlamış durumdayım. Süheyla öğretmenle kimse konuşmuyordu ve o çok yalnız kalmıştı falan, böyle bir şey söylemek istemiyorum. Fakat yaşlılık demek, az hareketlilik demek ve ister istemez o toplumsal yargılarımızla geçiştirilen bir hayat demek. Simone de Beauvoir'ın iki ciltlik yaşlılığı anlatan kitabı var ve Avrupa'daki yaşlıları anlatıyor. Ageizm diye bir şey var. Ageizm'de yaşlılığın aslında etnisite farklılıkları, işte o ötekileştirdiğimiz insanlarla aynı şeye denk geldiğini söylüyor ageizm içinden düşünenler. Yaşlılık böyle bir şey. Ötekileştirilen bir yerde duruyor yaşlılar.
0: Hocam sizinle konuşmak o kadar keyifli ki, yani zamanı bıraktık, aktı geçti, inanır mısınız? Hatta programlara sığmaz. Başka bir programda da Burhan Bey'den rica ederim, tekrar alsınlar sizi. Ve konuşamadıklarımızı, diğer konuşacağımız kitapları da alsınlar.
1: Evet, sürçülisan ettik, saf ola.
0: Bundan sonra mesela neyi yazacak? Yaşlıyı yazmışsınız, Z kuşağını yazmışsınız. Sırada bizim kuşağı mı yazacaksınız?
1: Öyle bir silsilem yok aslında ama şey, merak devam ediyor yaşadıkça.
0: Evet, projeler ne var o zaman, onu sorayım.
1: Henüz öyle bir proje yok ama sokaklarda yürürken veya birisiyle konuşurken, hayatı deneyimlerken sosyal bilimciyim ve gözlüyorum, seyrediyorum ve oradan bir şey çıkıyor. Z'ler böyleydi, öğretmenimizle böyleydi. Evet. Bundan sonrasını bilmiyorum.
0: Evet, evet, o zaman radyo programında böyle diye bir program isteriz, kitap isteriz o zaman sizden.
1: Bakalım.
0: Son olarak ne söylemek istersin? Son cümleleri, şunu da eklesem iyi olur dediniz.
1: Ben insanların ön yargılarının içine kendilerini hapsetmemesini dilerim ve başkası, kendi gibi olmayanları da tanıma heyecanını yaşamalarını dilerim. Benzer şeyleri yapmayı görmektense onların hayatlarının renkliliğini veya düşüncelerini anlama çabasında olmalarını arzu ederim aslında. Evet. Birbirimizi anlamaya çalıştıkça hayat güzelleşecek.
0: Evet, o zaman birbirimizi dinleyerek başlayabiliriz, gerçekten dinleyerek.
1: Evet, gerçekten dinleyerek.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben sağ olun, size var teşekkür olun. Ederim.
0: Katkılarınızdan dolayı değerli dinleyiciler, doçent doktor Sıdıka Yılmaz stüdyomuzdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve bir müzik diyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de İlhan İrem'in anılardan silinmeyecek zirve şarkısı var sırada. İlk kez 1975 yılında yayımlanan Anlasana adlı eser ortalığı adeta kasıp kavurdu. Göksel ve mistik duygularla notalara dökülen bu başyapıtında söz ve müziği yine sanatçıya ait. Neredeyse her kuşağın duygularına hitap eden şarkı Türk pop müziğinin en önemli eserlerinden biri olarak kayda geçti. Anlasana İlhan İrem'in kariyerini kalıcı bir başarıya ulaştırdı ve kendisine kitlelerin sevgilisi haline getirdi.

0: Değerli dinleyiciler, kuşaklar arası köprüler kuran değerli bilim insanı doçent doktor Sıdıka Yılmaz'a katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz ve şimdi de insana ve yaşama dair samimi duyguları mısralara döken şair yazar Halit Çengit'le birlikteyiz. Kendisi stüdyomuzda, sağ olsun, kırmadı bizi efendim, geldi. Hoş geldiniz.
1: Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de size böyle kıymetli bir kurumda, kıymetli bir programa davet ettiğiniz için, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederek başlamış olayım.
0: Evet, biz de teşekkür ediyoruz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz bakalım?
1: Çok teşekkür ederim. Bomba gibiyim. Aşırı heyecanlıyım bu
0: Ne
1: arada.
0: güzel, ne güzel. Şimdi şairler biraz duygusal olur derler ve geceleri yazar derler. Doğru mudur acaba?

0: Biraz esprili bir dille başlayalım yanıt vermeye. Böyle biraz çok fazla resmiyeti sevmem zaten. Evde sayfam var, bir sayfam var Halit Şengit olarak. Dinleyicilerimiz de takip ederlerse sevinirim. Halit Şengit sayfasında tabii ki her şeyimizi paylaşıyoruz falan. Bazen gece paylaşım yapıyorum böyle. İnsanların düşündüğü diye bir bölüm hazırlıyorum. İşte Halit oturmuş kağıt kalem başında şiir yazıyor falan. Altında da gerçek Halit var, PlayStation oynuyor falan o sırada. Tabii ki yani esprisi bir yana, yazmak için illaki bir sakinlik gerekiyor. Özellikle roman, öykü tarzı yazıyorsanız. Şiir biraz farklı. Şiirin ne zaman, nerede, nasıl karşınıza çıkacağı, içinize doğacağı belli olmuyor. Bazen yolda giderken kenarda gördüğünüz bir atıl binadan da yola çıkarak bir şeyler yazabiliyorsunuz. Veyahut da ne bileyim işte sahilde yürürken bir çifti gördüğünüz zaman da içinize bir şeyler doğup yazabiliyorsunuz. Yani bunun için sadece geceyi bekliyor yazması falan tabii ki biraz ironi
1: romantik,
0: oluyor.
1: Evet.
0: Romantikleştirmesi oluyor sadece.
1: Evet, o zaman biraz böyle sizi de tanımaya başlayalım yavaştan. Mesela yazım süreciniz ne zaman başladı, nasıl kitaba evrildi bu süreç? Onlardan da bahsedelim istiyoruz.
0: Kısaca şöyle devam edelim o zaman. Evet, Halit Şengit. 1987 doğumluyum. Yazım hayatı benim 2015 yılında falan başladı. Ben esprili bir dille kendime şey diyorum, sosyal medya yazarı. Çünkü naçizane çok amatör bir şekilde ben de radyo yayıncılığı yaptım, internet radyosu olarak. Orada ustaların, üstadların hayatlarını anlatarak bir format belirledim ben kendime. Her yayın işte o tarihe yakın bir tarihte doğum günü olan veyahut da vefat yıl dönümü olan üstadların hayatlarını anlatarak, şiirlerini okuyarak bir format belirlemiştim kendime.
1: Yine şiir programıydı o zaman.
0: Tabii ki şiir üzerine. Hatta şöyle yapıyorduk. İlk saat üstadları tanıyoruz. İşte atıyorum bu hafta diyelim ki Nazım Hikmet'in vefat yıl dönümü. Onun hayatını okuyarak, şiirlerini okuyarak, aralarda şarkılar çalarak. İkinci yarısında da yeni şairlere, özellikle bunu çok yapardım. Yeni şairlere, yeni yazan insanlara yer vererek. Çünkü bizim hayatımızda maalesef eleştirdiğim konulardan birisidir. Parantez açmış olalım sorunuzun cevabına. Bugün birçok kitap yerlerine, kitapçılara gittiğiniz zaman, online kitapçılara girdiğiniz zaman hep hala şiir dediğiniz zaman Nazım Hikmetler, Cemal Süreyyalar, Turgut Uyarlar vardır.
1: Evet.
0: Halbuki yeni insanlar var. Hocamın dediği gibi Z kuşağında da var, yazanlar Y kuşağında da var. Ancak biz maalesef ki biraz ölüye değer veriyoruz bu ülkede. Yeni birilerine kapımızı açmıyoruz, okumuyoruz. Okusak
1: neden
0: çok
1: acaba
0: güzel
1: mesela
0: şeyler
1: bunu
0: çıkacak.
1: Bunu hiç düşündük mü ya da araştırdık mı?
0: Bu esasında bence bizim ülke insanı olarak, nasıl söyleyeyim, eksiğimiz diyeyim. Yani hazır bir şeyler var. Şöyle kısaca bir öykü anlatayım, hikaye anlatayım. Çalıştığım firmada bir kız kardeşim yanından çiçekle geçti. Doğum günüymüş. İşte doğum gününü kutladım falan. O hadi bakalım hayırlısı olsun dedim. Çiçeği de kaptım falan dedim. Sevgilisinden gelmiş çiçek. Abi ama dedi çok güzel değil mi dedi çiçek falan ondan sonra. Evet güzel dedim. Yakışmış sana dedim. Bir de dedi çok güzel şiir yazmış abi dedi. Gönderen arkadaş şiir yazmış kız kardeşimize. Uzattı kız şiiri, şiire baktım. Bu arada kızın şiir sevmediğini biliyorum. Yani sağ olsun sayfamı da takip eder bana değer verdiği için. Ama hani şiirle arası haşır neşirli yoktur. Derken aldım şiire baktım işte. Gülümsedim, ne oldu abi dedi. İnşallah dedim şiiri yazan kişi göndermemiştir çiçeği dedim. Neden abi dedi. Çünkü çok uzun yıllar önce kendisini kaybettik dedim. Nasıl yani dedi. Bu şiir dedim Turgut Uyar'ın çünkü dedim. Durma göğe bakalım dedim. Şimdi şuraya geleceğim. Biz maalesef şiirleri kendi işimize yarayacağı zaman seviyoruz. Hanımefendiler arasında ben çok insan tanırım. Şiir sevmeyip ancak kendisine şiir okunduğu zaman veyahut da işte kendisine bir çiçeğin arasında not gönderildiği zaman çok güzel, çok sever. Ama işte bunun dışında yok.
1: Evet.
0: Maalesef kıymet belli yere kadar olduğu için ve şu da bir gerçek elbette ki. Yani üstadlar o kadar güzel şiirler yazmışlar ki zamanında, bizim şu anda bu teknoloji çağında bu duyguların artık yapmacıklaştığı çağda gerçek anlamda bir şeyler yazabilmemiz çok zor. Bunu da kabul etmek lazım.
1: Yazmakta zorlaştı o zaman.
0: Ben kitabımın şiirleri. Bir tanesinde hatta onu diyorum. Kelebeğin Rüyası filmi vardır Kıvanç Tatlıtuğ'un. Orada şu anda Muzaffer Uslu şairin adı. Muzaffer Uslu erken yaşta vefat eden bir şair, o zamandan verem hastalığından dolayı. Mesela o bir sahne geçer. Yılmaz Erdoğan da orada

0: ustası rolündedir onun. Usta şairlerden birisidir o rolde. Bir daktiloyu zor bulur. Bu gerçek hayatı anlatır. Daktiloyu zor buluyor, kağıdı zor buluyor. Yani bir şair yazı yazamıyor. Şimdi bugünkü teknolojiyle ben işte arabada giderken aklıma gelen şeyi ses kaydı alıp da telefonuma kaydettiğim zaman bu kolaylıkla yazılan bir şeyin o zamanki zorluklarla yazılan duyguların gerçekten bence eşitliği olmaz. Bunu da kabul etmek lazım ustalara, evet. Buradan saygıyla.
1: Evet, o zaman sizin süreçten koptuk. Yazım süreci nasıl başladı?
0: Yazım sürecine parantezi kapatarak o zaman devam edelim. Dediğim gibi tabiri caizse sosyal medya yazarlığı diyorum. Çünkü bizim ustalarımız da o dönemler işte ses dergileri olsun veyahut da işte şiir, yazım dergileri olsun hep oralarda meşhur olan insanlar. Çünkü teknoloji o çağda onu gerektiriyor. Gazeteler, dergiler. Baktığınızda hangi üstadı anlarsanız hayatlarını araştırdığınız hepsinin orada bir meşhur olmuşluğu vardır tabiri caizse. Bizler için de bu çağın getirisi bu olmuş oldu. Teknoloji olmuş oldu. Sosyal medyalar bizleri öne çıkarmaya başladı. Bir şeyler yapıp insanlara oralardan ulaşabiliyoruz. Benden acizane 2015 yılı civarında bir şiir grubuna katıldıktan sonra biraz öne çıktı. Şöyle ki yazdıklarımızın bazen şiir olduğunu kendimiz kabul etmiyoruz. Bana çok insan dedi ki işte kitap ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? Ben de derdim yani hani benimle dalga mı geçiyorsunuz? Benim yazdıklarım öyle kalitede bir şey değil. Yani bizim anlattığımız üstadların yanında çok ufak kalır bizim yazdıklarımız. Ama gerçekten çok fazla tepki aldı. Demek ki insanlara bir şeyleri hissettirmek önemli aslında. Bunu sonradan yaşayınca biraz da tabiri caizse özgüveniniz geldikten sonra anlıyorsunuz esasında. Kendinize yakıştırmaya başlıyorsunuz. Ben sayfamı takip eden dostlar bilirler. Yayınlarımda veyahut da sayfamda çoğu zaman kendime şair çırağı derim. Şair olmuş biri olarak görmem ben hala kendimi. Çünkü dediğim gibi yani üstadları hayatlarını bu kadar inceleyip şiirlerini bu kadar okuduktan sonra kendi yazdıklarımıza da şiir demek onların yanında biraz fazla özgüvenli geliyor açıkçası. Ben deniz şair çıraklığı yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. 2015 yılından sonra bu yazım hayatım başladı. Bu şekilde devam etti. Şiirler devam ediyor. Şiirler devam ederken belki işte az önce kuşaktan bahsetti ya Sıdık hocamı da buradan tekrar tebrik etmiş olalım. Çok güzel konulara değindi. Z kuşağından önceki Y kuşağına belki şiirlerle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Onlar çok seviyorlar. Z kuşağı biraz şiiri daha doğrusu uzak duruyor diyelim. Evet. Çok fazla yakın değiller. Z kuşağından sonraki alfa kuşağı nasıl olur? Açıkçası çok merak ediyorum. Biz hocam Z kuşağından girdi, biz de alfa kuşağından çıkmış olalım. Şiirlerden sonra da şair olarak çoğu yerde anılıyorum sağ olsun dostlar ama iki de çocuk kitabım çıktı benim daha sonrasında. Hatta şu anda üçüncüsü de yolda. Alfa kuşağına da hem eski hikayelerle birlikte bir şeyleri vermeye çalışıyoruz hem de onlara kitap okumayı sevdirmeye çalışıyoruz. Yazım hayatı da işte 2015 yılından başlayıp bugünlere bu şekilde gelmiş oldu.
1: Evet, ne güzel. Peki o zaman elinizde bir şiir var ise bu yazdığınız şiirlerden bir tanesi de sizin sesinizden duymak isteriz efendim.
0: Evet.
1: Sanırım böyle toplanıyorsunuz ara ara şiirler de okuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Böyle kulüpler vardır.
0: Evet.
1: Onlardan da konuşalım. Hangi şiiri okuyacaksınız, seslendireceksiniz bize?
0: Fesleğen Kokusu kitabımın ismini taşıyan Fesleğen Kokusu şiiriyle başlayalım.
1: Çok güzel.
0: İkinci kitabımızın, ikinci şiir kitabımızın ilk şiir diyelim ismi taşıyan Fesleğen Kokusu'yla başlayalım.
1: O zaman dinleyelim Naçizane. Efendim. Halit Şengit'ten Fesleğen Kokusu'nu dinliyoruz kendi sesinden, kendi şiirine.
0: Bir evde fesleğen kokusu varsa, mis kokulu odalarına huzur dağılmış bir yuva vardır. Bir evde fesleğen kokusu varsa, çiçek seven insanlar vardır ve çiçek seven insanlar her canlıya kıymet veren insanlardır. En önemlisi bir evde fesleğen kokusu varsa anne kokusu vardır. Çiçeklerle dertleşen, onları dinleyen, sadece suyla değil sevgisiyle de yeşermelerini sağlayan o müstesna kadın vardır. Annen varsa ilk öğretmenin hayattadır henüz. Annen varsa seni hala karşılıksız sevenin vardır. Annen varsa düştüğün zamanlarda acıyan yerlerini öpecek biri vardır geçsin diye. Gece saat kaç olursa olsun uyumadan senin eve dönmeni bekleyecek biri vardır annen varsa. Bırak ev dışında olmanı, dünyanın neresinde olursan ol, yemeğini yedim acaba diye merak eden biri vardır annen varsa hayatında. Annen varsa hangi

0: işin altına girersen gir, korkun yoktur. Baban da hayattaysa annenle birlikte, babandan her fırça yiyişinde önünde durarak seni koruyacak o koca yürekli siper vardır. Babandan aldığın harçlığın yetmezse, mutfak masraflarından artırdığı paralarla sana gizli gizli destek çıkanın vardır. Yaşın kaç olursa olsun, sen hastayken gözüne uyku girmeden sabahlara kadar başında bekleyenin vardır annen varsa. Senin için senden önce heyecanlanan, senden önce korkan, senden önce sevinen, senden önce üzülen kişidir annen. Velhasıl kelam, annen varsa bu hayatta hala alacağın nefesin vardır.
1: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Güzel.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Direkt efendim duygusal olarak girmişiz kitaba.
0: Evet. Dinleyen tüm hanımefendilere gelsin. Anne olan olmayan veyahut da annesine hediye etmek isteyenlere de buradan göndermiş olalım.
1: Evet evet, gayet güzel. Peki bu sizin ikinci şiir kitabınız.
0: Evet.
1: İlk kitabınız ne zaman çıkmıştı?
0: İlk kitabım Kırmızı Mürekkep. Ondan daha sonra vaktimiz oluyorsa birkaç şey okuruz. Kırmızı evet, Mürekkep evet. 2021 yılında basıldı. Hı hı. 2023 yılında da Fesleğen Kokusu basıldı. 2023'ün ardından boşluk vermeden devam ettik. Ancak çocuk kitaplarıyla devam ettik. 2024 yılında Beyza ve Arkadaşları kısa hikayeler olarak 4 ve 8 yaş seviyesi miniklere yazdık. Evet. Beyza ve Arkadaşları'nı 5 hikayeden oluşuyor. Hatta Beyza ve Arkadaşları'ndaki ana karakter Beyza kızımdır. Hı-hı. Kendi kızımın ismi. Çizimler de onun resimlerine ait. Ve şu anda en büyük yapmak istediğim şeylerden birini de çocuğumla yapmaya çalışıyorum naçizane. Beyza ve Arkadaşları kitabında Beyza'nın da kendi yazdığı bir hikaye var. 5 hikayeden bir tanesi de kendi yazdığı hikaye Beyza'nın. Dediğim gibi çocuklara da yazmayı aşılamak istiyorum okumanın dışında. Çünkü yazmak gerçekten çok önemli, çok güzel bir duygu. İnsanın duygularını dışarı aktarabildiği, kendini ifade edebildiği mükemmel bir alan diye düşünüyorum. O yüzden okumayı sevdirdiğimiz gibi yazmayı da sevdirmeye çalışıyorum. Okullara gidiyoruz kitaplarımızda. Okullardaki çocuklara da yaptırmaya çalıştığım bu. Beyza ve Arkadaşlarından sonra da 2025 yılında Zamanda Yolculuk isimli 9-12 yaş seviyesi bu sefer öykü kitabımız çıktı. Onunla da ikinci baskımızı yaptık. Nasipse önümüzdeki yıl okullarda öğrenci dostlarımızla, kardeşlerimizle buluşmaya devam edeceğiz.
1: Evet, burada da yine kitabı okuyacaksınız. Onlarla iletişim kuracaksınız. Onlara yazmayı ve okumayı sevdireceksiniz. Bu tip çalışmalar yapıyorsunuz. Peki bir yazar yetiştirmek nasıl oluyor? Bir çocuğa okuma duygusunu aşılamak için neler yapabiliriz? Yazmayı aşılamak için neler yapabiliriz?
0: Ben belki de hani bunun direkt muhatabı olamayabilirim. Yani kendimde çok mükemmel görmüyorum, dediğim gibi az önce yayının başında başladığımız gibi, ama bu konularda elimden geleni yapmak istiyorum. Birkaç yıl önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir ziyaretim oldu. Birkaç defa bu konu hakkında kendilerine bir fikir belirttim. Okullara girmek istediğimi söyledim. Okullara girmek isteğimin ana teması çocukların okuma ve yazma konularındaki gelişimleriydi. Çünkü ben hatta daha o zamanlar okula girmek istediğimde bir çocuk kitabım da yoktu benim. Yani sadece yetişkinler için şiir kitabım vardı. Maalesef o zaman böyle bir proje yoktu. Daha sonra çok güzel bir proje çıkardı Milli Eğitim. Sağ olsunlar, şu anda o projeyle birlikte okullara ziyaretlere gidiyoruz. Bu proje Minik Eller Güçlü Kalemler projesi. Burada evet. Bizi dinleyen velilerimiz de vardır belki aralarında bilen. Dediğin gibi çok desteklediğim bir konu Milli Eğitim'in bu projesi. Nedir Minik Eller Güçlü Kalemler? İlkokul çağında ve ortaokul çağında gençlerimizin, miniklerimizin kaleme aldıkları hikayeler, şiirler, kompozisyonlar, konulu veyahut da konusuz. Bunları aralarından iyilerini, en iyilerini seçerek okul komitesi olarak okul kitabı çıkartmaları.
1: Evet.
0: Bu o yaştaki çocukları gerçekten o kadar ateşleyici bir şey oluyor ki, çünkü belki bir şeyler yazıyorsunuz, kendi çocukluğumuza dönelim. İşte sadece not için yazıp da onu kenarda bırakmak ayrı bir şey. Bunu severek, gönülden gelerek yazdıktan sonra bunun bir kitap olması veyahut da işte böyle bir amacının olması, sizin daha 8-10 yaşlarında bir kitapta benim yazım var diyerek gözleriniz ışıldayarak bakmanız çok ayrı bir şey. O yüzden böyle bir projenin içinde olmak kendi açımdan gurur verici. Çocuklarla da miniklerle de bu şekilde bir araya geliyoruz. Umarım devam eder. Hı
1: hı. Onlar da heyecanlanıyorlar, yazıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Ve hevesleniyorlar tabii ki. İlerleyen zamanlarda da onlarda da göreceğiz muhtemelen. Siz birçoğuyla karşılaşacaksınızdır diye
0: İnşallah.
1: Tahmin ediyorum. Şimdi o zaman mesela şiir kitaplarından biraz daha konuşalım. Ama şiir kitaplarına konuşmadan önce Kırmızı Mürekkep'ten böyle okumak istediğiniz bir şiir var ise onu da dinlemek isteriz. Sesiniz de bu arada gayet
0: Kırmızı
1: güzel
0: Mürekkep'ten...
1: ve keyifli de dinlemesi sizi.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hangi
0: Kırmızı Mürekkep'ten hangisiyle başlayalım? Özlenen yıllar diyelim Kırmızı Mürekkep'ten.
1: Tamam.
0: Bir eski Türk filmlerine doğru bir yolculuk yapalım. Özlenen evet. yıllar diyerek.
1: O zaman efendim dinleyelim. Özlenen yılları Halit Şengül'den kendisinin yazmış olduğu hem de kendi sesiyle.
0: Bir müzik insanı nerelere götürebilir? 40 sene öncesine ait bir Cahit Oben bestesiyle İlk önce en büyük Şaban filmine gidiyorum. Şaban'ın çiçekçi kızın gönlünü fethettiği sahnelere. Yeşilçam gezintisi yapıyorum gözlerimi kapatıp. Türkan Şoray, Kadir İnanır aşklarının damga vurduğu Yeşilçam efsaneleri. Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ikilisinin tatlı çekişmeli aşkları. Hülya Koçyiğit, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Fatma Girik, Cüneyt Arkın ve diğerleri. Üzerinden 50 yıl da geçse... Hala izlediğimizde gülebildiğimiz Hababam sınıfı serileri. Sonra çocukluğuma gidiyorum. Bırakın apartmanda karşı komşumuzu tanımamayı, mahalledeki komşularımızın ahretliğimiz olduğu o güzel günleri. Bugün çocuklarımızı tek başına 5 dakika bile bırakamadığımız sokaklarda, henüz atariler, bilgisayarlar yokken, okuldan gelince hiç bıkmadan saatlerce oynadığımız oyunlarımız ve arkadaşlıklarımız geliyor aklıma. Cep telefonunun henüz hayalini bile kurmayı bırakın, evlere telefonun yıllarca sürede bağlandığı zamanlarda komşularımızın evinden yaptığımız telefon konuşmaları. Özel okulların yok kadar az olduğu, pahalı tablet telefonların çocuklar arasındaki maddi uçurumları henüz göstermediği yıllarda siyah mavi önlüklerimizle okul yollarında geçen zamanlarımız geliyor aklıma. Biraz büyüyünce bugünkü gibi yüzlerce müziği tek bir aletin içinde toplayıp hepsinden hemen bıkmak değil de zar zor aldığımız Walkman'lerimizde koyduğumuz kaseti defalarca arkalı önlü dinleyip kıymetini bilip müziklere bile daha fazla değer verdiğimiz yıllarımız geliyor aklıma. Bunun sırrı nedir ne değildir bilinmez ama insanoğlu kaç yaşında olursa olsun eskiye hep böyle özlemle bakıyor değil mi? Kim bilir bizden sonraki nesiller bu teknoloji devrini nasıl hatırlayacak, nasıl yad edecekler. Özlenen yıllar. Kırmızı Mürekkep.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. O zaman her şiirinizin de bir hikayesi var mı?
0: Yani her şiirin esasında bir hikayesi olmuyor. Veyahut da bazı insanlar şiir deyince çok romantizme vurabiliyorlar. Halbuki evet. hiç romantizm olmayan yerden de şiirler doğabiliyor. Ben kitaplarımda şey derim, biraz fazla nostalji yaşarım ben kitaplarda. Hatta tabiri caizse eski kafalıyım ben derim ondan sonra şiirlerde. Bu çağa ait değilim diye de şiirim vardır. Biraz eskilerde yaşamayı seviyorum galiba. Hı hı. Hatta az önce bahsettiğimiz Zamanda Yolculuk isimli çocuk kitabımız da evet. malum artık uzaydan, teknolojiden çok fazla bahsediliyor. Ben de istedim ki çocuklarımıza dedelerinin yaşındaki, dedelerinin çocukluğundaki yılları anlatalım. Zamanda Yolculuk babamın çocukluğu, benim kendi babamın. İşte ev ortamında oturduğumuzda bizim zamanımızda diye cümleye başlayarak anlattığı anıları derleyip topladığım bir hikaye kitabımız. O çocukluk yıllarındaki komşuluklar, komşuluk ilişkileri, aile ilişkileri, akraba ilişkileri, arkadaş ilişkileri, bunları anlatmaya çalıştık. Sağ olsun hocalarımız sevdi, öğretmenlerimiz beğendi. Bu arada şiirleri yazarken hiçbir kimseden destek veyahut da ve benzeri bir şeyler almam. Yani şiir duygudur. Ben onu sadece evet. kağıda döküp sunarım. Beğenip beğenmeme karşıdakilerin için elinde. Ama okulla ilgili olduğu için çocuk kitaplarında böyle değilimdir. Çocuk kitaplarında sağ olsun sayfamızda öğretmen dostlarımız var fazlaca. Onlara konular danışırım. Çünkü çocuklara faydalı olmak ayrı bir konu. Hani biz bu okulun bu işin okulunu okumadığımız için çocuklara eğitim vermenin. O yüzden öğretmenlerden destek alarak devam ederim bu konuda. Öğretmenlerin de tam not verdiği bir kitap. Umarım çocuklara gerçek anlamda babalarının, dedelerinin çocukluğundan bir şey

0: şeyler katıp da
1: evet.
0: O maneviyata erdirebiliriz.
1: Evet, bir de aslında baktığımızda yaşadığınız hikayeleri kaleme almışsınız. Beyza ve Arkadaşları ve Zamanda Yolcu kitabında babanızın yaşadığı hikayeleri, ben de inceledim kitabı. Benim küçüklüğümde oynadığım oyunlar da var mesela, onların nasıl evet. oynanacağı, unuttuğumuz oyunlar da var şimdi okuyunca. Hatırıma geldi. Aa dedim, böyle de bir oyun vardı.
0: Ne mutlu
1: dedim.
0: Bana.
1: Mesela ne güzel oldu. Mesela Beyza ve arkadaşlarınızla kızınızı dahil etmeniz. Mesela kızınız ne hissetti kitap okuduğunda sonrasında?
0: Şimdi o konuyu biraz da açarak anlatalım. Fesleğen kokusunda hı. Beyza'nın bir şiiri var. Yani bu dışarıdan görünce elinizin tersiyle çevireceğiniz bir, belki de bir 4 satır. Ancak
1: bir okuyalım mı o zaman?
0: Şairlere şöyle bir soru sorulur. İlk şiirinizi kaç yaşında yazdınız?
1: Evet.
0: Bana sorduklarından naçizane ben ilk şiirimi kaç yaşında yazdığımı bilmiyorum açıkçası. Ancak Beyza bir gün eve geldiğimizde annesini defterden kopardığı bir kağıda bir not yazıyor. Henüz 1. sınıfta, yazmayı yeni öğreniyor. Harflerin yarıları yerlerinde değil bu şekilde. O şiiri az sonra seslendireceğiz, o 4 mısrayı. Ben de 1 sene sonra çıkartmış olacağım. Fesleğen kokusuna koydum hiç kimsenin haberi yokken. Hatta sayfamda da görüntüsü var. Kitap çıktıktan sonra babacığım 68. sayfayı açar mısın dedim. Devamını çok fazla girmeyelim. Ben gözlerim dolu olarak devam etmeyeyim yayına.
1: O da gördü diyorsun.
0: O satırlar şöyle. Yazmaya kaç yaşında başladınız diye bir soru alırsa yıllar sonra Beyza, 6 diyecek. Yüreğinden öptüğüm çocuk, kalbim attığı müddetçe hiç eksilmeyecek olan yegane sevgimle seviyorum seni. Ve bu özel sayfayı senin satırlarınla sana armağan ediyorum diye başladım. O satırlarsa anneme. Bir beyaz kuş gibisin, kanadından sevgi saçıyorsun. Evimin bir tanesisin, gözümün nurusun. Diye yazdığı evet. satırlar Beyza.
1: Ne güzel, ne güzel, onun da eseri var. Okuyunca muhtemelen inanılmaz.
0: 6 yaşında yazmış olmuş. Oldu. En azından biz bunu resmiyete döktük. Yarın öbür gün Beyza şiir yazarsa.
1: Anıt olarak bıraktınız oraya. Peki o zaman şimdi sırada bekleyen bir eser, bir yazı, bir çocuk edebiyatına dair ya da şiir kitabı var mı?
0: Çocuk edebiyatına dair yine çıkacak bir kitabımız var. Ana okulu, okul öncesi minikleri için. Az önce söylediğimiz konuda Beyza, yani kızımdan yola çıkarak diğer çocuklara yayacak olursak da biraz ilgiyle ve onları bununla harmanlayarak bence yola çıkıyor. Neden böyle diyorum? Biz sayfamda yayın yaparken kızımla da baba kız şiir günleri yapıyoruz. İşte kızım da şiirler seslendiriyor falan. Hatta fazla özgüvenli oluyor bazen, bir yerlere konuk olarak gittiğimizde sahneye çıkacağım diye uğraşıyor falan. Bu tabii ki hoşuma gidiyor çünkü artık şiirin bitmiş olduğu bir noktada maalesef ki parantez içinde gençler arasında böyle bir nesil ortaya çıkarabilir miyiz ümidi doğurarak ilerlemek gerçekten gurur veriyor bana. Okullardaki görüntü de bu, oraya geçirirsek bunu. Şimdi çocuklar kendileri bir şeyler yazdıkları zaman okumaya da daha fazla istekli oluyorlar. Bir de şu çok önemli, bazen aile kitap fuarlarına gidiyoruz mesela. İşte aileler geliyor, kitap seçiyor falan. Bazı aileler çocuğa diyor ki bak bakalım hani beğenecek misin? İlk önce çocuk okuyor.
1: Evet.
0: Bizim çocuk kitaplarımızda da şey vardı bu arada. Çocuk gelişimi uzmanı onaylıdır. Evet. Okuturuz önce çocuk gelişimi uzmanı arkadaşlarımıza, o işle uğraşan kişilere. İçinde sıkıntılı cümleler var mı yok mu? Çünkü çocukların nasıl söyleyelim, onların alanına tam olarak giremiyoruz büyükler olarak. Onlar bize yönlendirirler. Bu cümleleri çıkartabiliriz. Bunu yazmasak olabilir. Çocuk bunu farklı algılayabilir. Bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi çocuk geliyor, alıyor kitabı, bakıyor. Beğendiyse aile bakıyor. O da beğendiyse alıyor. Ama diğeri geliyor, kendisi bakıyor. Alalım yapıyor. Bu da esasında bir yerde yanlış. Çünkü kendimden biliyorum. Ben şiir kitaplarında hayat bulan bir çocuk olarak büyüdüm. Geçmişi düşündüğümde. Esasında o zaman ben bunun farkında bile değilim. Şu anda geçmişi düşündüğümde ben daha çok farkındayım. İnsan hangi tarzı benimsiyorsa, bugün polisiyesi var, aşk kitabı var, işte fantastik var, bilim kurgu var. Ya kendi çapımdan acizane fantastik okuyamayan bir adamım ben. Şimdi benim önüme fantastik koyup da bu okunacak dediğiniz zaman bende bu sefer kitap okuma alışkanlığı da geriye gidecek. Çünkü sıkılacağım, yani ben onu okumayacağım oradan sonra. Ama bana bırakırsanız ben seçtiğim bir şeyi bu çok güzel gidiyor diyerek alıp okursam ben onun devamını da isteyeceğim daha sonra. İşte tam da bu yüzden ailelerin de üstüne bence görev düşüyor. Çocuklarla birlikte seçmeliler kitapları. Evet, çocuklar maalesef zaten şu dönemde zor kitap okuma alışkanlığı ediniyorlar. En azından bari istedikleri bölümde, istedikleri şekilde kitaplar alsınlar ki okuma alışkanlıkları da artmış olsun diye söylemiş
1: aile
0: oldum.
1: Biraz daha böyle mesela az önce dediğiniz gibi pedagojik formasyonuna da önem veriyor bir noktada. Bazen çünkü çocuğu bıraktığınızda korkacağı şeyleri kesinlikle izleyip korkacağı kitapları da okuma ya da olumsuz kitapları da okuma gibi bir duruma sürüklenebiliyor
0: maalesef
1: aslında.
0: İşte bu da burada yayın evlerine de çok büyük görev düşüyor. Çünkü artık her şey ticaret haline geldiği için bizim ülkemizde yayın evleri normalde yayın evinin görevi kitabı okuduktan sonra o kitabın içeriğinin uygunluğu, o kitabın basım aşamasında sakıncalı bir durum var mı yok mu özellikle çocuk kitapları açısından veyahut da işte genç neslin ergen diye tabir edeceğimiz kaba tabirle o neslin okuyacağı kitapta yaşlarına sıkıntı yapacak kelimeler, cümleler var mı yok mu? Ama maalesef yayın evleri artık sadece bilgisayarda otomatik olarak harfleri düzenliyorlar, notlu bilgileri düzenliyorlar. Bir şekilde basıyorlar kitabı. İçeriğini kimse incelemiyor. O yüzden insanların çalıştıkları yayın evi de çok önemli bu konuda. Şükür ben bu konuda dostlarımla çalışıyorum zaten. İnce elip sık dokuyoruz.
1: Hangi kitap eviyle çalışıyorsunuz?
0: Biz İz Bırakan Kalemler yayın eviyle çalışıyoruz. Aynı zamanda ben kurucu ortağım İz Bırakan Kalemler yayın evine. Öğretmen bir arkadaşımız başımızda duran. Yaklaşık 10 arkadaş birlikte çıktık biz bu yola. Yayın evlerinin sıkıntılarını gördüğümüz için en azından kendi kitaplarımızı kendimiz basalım diyerek çıktık. Ancak şu anda yaklaşık 130 civarında kitabımız basılmış durumda. Dışarıdan gelen yazar dostlarımızla birlikte fuarlara katılıyoruz. Belli başlı İstanbul, İzmir fuarlarına, İstanbul'un ilçe fuarlarına, birçok alanda. Dediğim gibi yayın evi de bu konuda önemli. Ailenin de ince eleyip sık dokuması gerekiyor. Belli yaşa kadar olan bölümde çocukların dediğiniz anlamda az önce sakıncalı şeyleri görmemesi, okumaması, uygulamaması için. Evet. Özellikle maalesef okullarda bile çok sıkıntılar yaşadığımız bu dönemde bunların önüne geçmek gerekiyor.
1: Evet. Evet, bir şiir daha okuyalım mı? Ne dersiniz?
0: Tabii ki.
1: Vakit geçiyorken hangi kitaptan hangi şiir okuyalım?
0: Yine Kırmızı Mürekkep'ten o zaman devam edelim. Tamam. Bu sefer de çocuktur insan kırılınca diyelim.
1: Evet, o zaman dinleyelim efendim Halit Çengit'ten kendi yazdığı eserini kendi sesiyle dinleyeceğiz. Kırmızı Mürekkep kitabından ilk şiir kitabından efendim. Buyurun.
0: Kaç yaşında olursa olsun insan çocuktur kırılınca. Her zaman anılar alıp götürmez insanı çocukluğuna. Bazen bir tek söz, bazen bir hareket, bazen de bir ima kırar atar kalbini de geri dönersin 3-5 yaşlarına. O zamanlar bir çikolata alınmadı diye, parka götürmediler diye kırılan kalbin tıpkı o günlerdeki masumiyetiyle kırılır. Yaşın kaç olursa olsun. Fakat o yıllardaki gibi çabuk geçmeyecektir artık bu kırgınlık. Her gün bu üzüntü kanatacak seni. Kabuk bağlayacak yaran ama o yıllardaki gibi geçip gitmeyecek artık o yaranın izleri. Top oynarken düşüp dizlerini kanattığın ama yine de kalkıp top oynamaya devam ettiğin yıllara döneceksin evet. Ancak korkacaksın artık.

0: Çünkü kaç yaşında olursa olsun insan çocuktur kırılınca.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi böyle geçmişe dönük şiirler okuduk. Bir de dediniz ya geleceğe dönük şiirlerim de var benim diye. Hazırdaysa bir de böyle geleceğe uzansak nasıl olur?
0: Geleceğe dönük esasında geleceğe dönük derken de çok fazla geleceğe pozitif olarak şiirlerde biraz daha duygu ağırlıklı olduğu için yani insanlara böyle işte bak ben sana şurada pozitiflik katacağım falan pek olmuyor şiir kitaplarında, açıkçası bende de olmuyor. Ama ben az önce bahsettiğim gibi kitaplarda esasında biraz daha nostalji yapıp geçmişi anan bir insanım. Gelecekten bağda herkesten biraz kalır da diyebiliriz. Yine Kırmızı Mürekkep'ten bir şiirle devam edelim.
1: O zaman bir gelecekte alalım
0: Turgut
1: o zaman.
0: Turgut Uyar sözüyle başlayalım.
1: Hazır bulmuşken efendim şöyle güzel bir şiirlerinizi de dinleyelim. Keyifli keyifli. Yine Kırmızı Mürekkep'ten dinliyoruz sanırım.
0: Evet.
1: Evet.
0: Her şeyden biraz kalır. Kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı. Demiş Turgut Uyar. Ne de güzel söylemiş. Buna ilave olarak herkesten de biraz kalıyor bu hayatta. Eski sevgilinin aldığı parfüm kokusunu yıllar sonra hissedince burnunda o çıkar kaldığı yerden. Ansızın bir şehirden konu açılır sohbet ortasında. Askerde yan ranzada yatan tertibin gelir aklına. Bir okulun önünden geçersin, kafanı kaldırıp bakarsın bahçesine. Şimdi ne yaptıklarını hiç bilmediğin öğretmenin ve çok sevdiğin arkadaşların çıkarlar kaldığı yerden 20 sene sonra. Otobüste başını cama yaslar dalıp gidersin yıllar öncesine. Okuldan dershaneye, dershaneden eve koşturma dönemin çıkar gelir kaldığı yerden aklına. Eski semtinden geçersin yıllar sonra, eski mahallenden yaşlanmış teyzeler, amcalar görürsün kapılarda. Çocukluğun çıkar kaldığı yerde. Babanı kaybettiğin gece gelir sonra aklına. Bir gecede çocukluktan adamlığa geçtiğin gün. Bir yumruk saplanır boğazına yutkunamazsın. Yürürsün ama ayakların sanki sende değilmiş gibi hissedemezsin. Kimi zaman aptal bir gülümseme, kimi zaman gözlerini sulandıran bir anı çıkar kaldığı yerde. Kimi zaman kahkaha attırır o zamanlar ağladığın bir olay, kimi zaman kahkaha attığın kişiye ağlarsın hıçkıra hıçkıra. Hayat işte. Hayat işte herkesten biraz kalıyor insanın içinde.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ağzınıza sağlık efendim. Şimdi bunlar yayınlanmış şiirleriniz. Yayınlanmamış şiirleriniz de vardır mutlaka köşede bekleyen.
0: Yayınlanmamış şiirlerimizden de bir iki tane ilave edebiliriz buraya.
1: Varsa o zaman zamanda böyle azaldı. İsterseniz bu yayınlanmamışı da ilk defa burada duyacaksak büyük keyifle dinlemek isteriz efendim.
0: Papatyalar da ölür diye bir şiirim var son zamanlarda yazdığım. Onu da seslendirelim o zaman.
1: Tamam. Onu tam böyle şiir programı gibi oldu. Güzel oldu. Ben söylüyorum, siz okuyorsunuz, seslendiriyorsunuz. Güzel. Devam. Bu yayınlanmadı. İlk defa TRT radyolarında, Radyo 1'de duyulacak.
0: Evet efendim.
1: Sürpriz de oldu, güzel oldu bizim için de. Buyurun.
0: Bahar son kez gelir bazen şehre. Yaz son kez. Güz son kez soldurur, güçsüz bırakır, söker atar yeşil sapın üstüne tutunmaya çalışan beyaz yaprakları. Papatyalar da ölür. Güneş son kez açar, son kez ısıtır yüreğini. Bir akşam vakti turuncuya dönüp de ufuktan son kez batar. Ve aydınlanmaz bir daha ufuklar. Papatyalar da ölür. Boyası dökülür binaların, perdeleri eskir evlerin zamanla. Balkonları yorulur yol gözlemekten. Papatyalar da ölür. Kaldırımlarında ot bitmez şehrin, çıkmazlara döner sokaklar, kara bulutlar sarar gökyüzünü. Papatyalar da ölür. Umutlar sandıkta çürür, gülüşler bir çekmecenin en ücra köşesinde. Kilit vurulur yarınlara, gün aymaz olur. Papatyalar da ölür. Adımların tükenir, dizlerin titrek, gözlerinde bir buğu, sözlerin seyrek. Bazen yapman gereken sadece gitmek. İnsan gider bazen yüreği üşüyerek. Papatyalar da ölür. Bahar son kez gelir bazen şehre.

0: Yaz son kez, güz son kez soldurur, güçsüz bırakır, söker atar yeşil sapın üstüne tutunmaya çalışan beyaz yaprakları. Papatyalar da ölür.
1: Evet, bunu da bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz efendim. Ve bu şiirler ne zaman yayınlanacak diye de soralım. Sonra da son cümleleri alıp veda edelim. Çünkü süremiz de aktı geçti efendim.
0: Evet. Nasipse yakında olan kitap çalışmamız, dosyamız şu anda yayın evinde. O da bir çocuk kitabı olacak. Az önce bahsettiğimiz gibi okul öncesi kitaplara bir ilave olmuş olacak. Bunun yanında şiir, çok fazla böyle şiir kitabı çıkarmaya esasında kendim pek uygun görmüyorum. Neden uygun görmüyorum? Çünkü arka arkasına, ardı ardına şiir kitabı çıkartan dostlarım da var. Maalesef istemesek de kendimizle çeliştiğimiz, kendimize tekrar düştüğümüz çok noktalar oluyor. Şiirde sadece kitap çıkartayım diye kitap çıkarmak istemiyorum açıkçası. O yüzden ikinci kitabımın ön sözünde de yazar, şiir demlenerek çıkartılır.
1: Evet.
0: Onun demlendiğini ne zaman hissedersem o zaman olacak. Muhtemelen önümüzdeki yıl bir şiir kitabı daha derlerim diye düşünüyorum. Yani birikmeye başladı. Evet. Bir kitap oluşturabiliriz.
1: Son sözleri alalım, veda edelim.
0: Son sözleri sizlere teşekkür ederek tamamlayalım. Dediğim gibi yayının başında çok kıymetli bir kurumda, çok kıymetli insanlar olarak ağırladığınız misafirperverliğinize hayranlık duyduk.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi, geldiniz. Değerli dinleyiciler, Halit Çengit bizlere eşlik etti bu gece. Yazar efendim kendisi, şair aynı zamanda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, İlhan İrem 28 Temmuz 2022'de 67 yaşında sevenlerine veda etti. Geride zamanın ötesinde sayısız eser, altısı altın plak olmak üzere çok sayıda ödül ve kendine özgü bir yaşam felsefesi bıraktı. Şarkılarına yansıttığı mistik, metafizik ve tasavvufi yaklaşımlarla sevenleriyle güçlü bir bağ oluşturdu. Öyle ki onun düşünce dünyasını benimseyen hayranları İrem Bağ adlı birliktelik kurdu. Biz de İrem'e zamansızlaşan bir şarkısıyla veda etmek istedik. Sözlerini yazdığı ve bestesini yaptığı Sürgün Gibi Masallarda eserini Garo Mafyan düzenledi. Sevgili dinleyicilerimizin ruhunda zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize diyerek ayrılıyoruz aranızdan. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Serdar Özeren ve Çağatay Sevdi olarak.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Roman Radev'le de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesi kapsamında yoğun görüşme trafiği devam edecek. Erdoğan, çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi önemli bir buluşma olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası tarafından düzenlenen savunma sanayi çalışma yemeğine katıldı. Bakan Güler, NATO zirvesi kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunda stratejik önemdeki projelerin imzalanacağını belirtti. NATO 2026 Liderler Zirvesi öncesi ev sahibi Türkiye'yi tanıtan bir video yayımladı. Paylaşım Ankara'ya hoş geldiniz mesajıyla başladı. Videoda Türkiye'nin stratejik konumu, savunma sanayi, Ankara'nın tarihi ve kültürel mirası öne çıkarıldı. 2026 NATO Savunma Sanayi Forumu ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, bu etkinlik Türkiye'nin uluslararası güvenlik ve savunma sanayi alanlarında güvenilir ve söz sahibi bir ülke olduğunu yeniden teyit edecektir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde NATO zirvesinde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısına katıldı. Teşkilatların büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Çiftçi, NATO zirvesi, Türkiye'nin güvenlik tecrübesini dünyaya göstereceği önemli bir buluşmadır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Ayrıca Kuveyt'li mevkidaşı El Sabah'la bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Amor'un Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Gürlek, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz şehidi Rüstem Resul Perçin'in ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, şehidimizin bizlere emanet ettiği ailesinin daima yanındayız, dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 62. duruşma görüldü. Duruşmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savunma yaptı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. duruşması sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi'nin savunması alındı. FETÖ'yle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kayseri ve Sivas'ta haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. İzmir'de otluk alanda, Malatya'da ise ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin her iki yangına müdahalesi sürüyor. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesinin geliştirildiğini duyurdu. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun saldırı düzenledi, 22 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Gece Ezgileri.
1: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Sazın, sözün, kara sevdanın, hüznün, gurbetin, geleneğin ve göreneğin işlendiği duygu bütünüdür türküler. Binbir duyguyu içinde barındıran türkülerle Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Osman Feymani'ye ait Adana türküsüyle başlıyoruz. Zeki Süzergil sizlerle. Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Hangi bağın bağbağını san gülü sen, aldın aklım beni, ettin deli sen.

Nazmi Yüksel'in derlediği Muğla türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya.

Ömer Sarı Sözer'in Hacı Taşan'dan derlediği Kırıkkale türküsünü İbrahim Can söylüyor. Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.

Gece ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle Celal Bakar var. Ben bir Yakup idim kendi halımda. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

İhsan Öztürk'ün Medine Köseoğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Tülin Berbergil söylüyor. Ürünü ürünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden.

0: nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün nezaketin yine en çok suistimal edildiği, o samimiyet maskesiyle çiğnenen en mahrem sahamızdan birini konuşacağız. Mahremiyet, sınırların aşılması. İşte hayatımızda bazen yakınlık adına sorulan fütursuz sorularla, bazen de rızamız dışı dahil olan özel alanlarımızla karşı karşıya kalırız. Oysa kıymetli dinleyenler, gerçek nezaket haddimizi bilmemiz kadar muhatabımıza da o had çizgisini vakarla hatırlatabilmemizdedir. Mahremiyet sadece dört duvar arasında değil, ruhun, ailenin ve özel hallerin o aşılmaz kalesindedir. Çoğu zaman kırmayayım diye cevap verdiğimiz o mahrem sorular aslında ruhumuzun kapısına vurulmuş birer darbedir. Sevgili dinleyenler, birinin bizim özel hayatımıza, maddi durumumuza ya da ailevi meselelerimize destursuz girmeye çalışması nezaket değil, bir istiladır. İncelikli bir ruh çok iyi bilir ki mahremiyetini koruyamamanın şahsiyeti de rüzgarlarda savrulur. Nezaket kapıyı sertçe kapatmak değil aslında. O kapının kilitli olduğunu en zarif ve en kesin üslupla karşı tarafa hissettirebilmektir. Kendi özel alanına hürmeti olmayanın başkasının mahremiyetine de verecek bir kıymeti kalmaz. Sosyolog Goffman, sosyal etkileşimlerde kişisel alan kavramından çokça bahseder. Ve Goffman'ın penceresinden baktığımızda mahremiyetin ihlalini bir rol karmaşası olduğunu, bir rol karmaşası yarattığını görürüz ve güven bağını zedelediğini fark ederiz. Samimiyet her şeyi sormak ya da her şeyi anlatmak değildir karşımızdakine. Aksine aradaki o zarif mesafeyi koruyabilmemizdir. Birinin sınırlarımıza hoyratça girmesine nezaket adı altında izin vermek, işte Goffman'ın işaret ettiği o sosyal dengenin bozulması anlamına gelir. Gerçek bir toplumsal huzur, herkesin bir diğerinin özeline duyduğu o sessiz hürmetle mümkündür. Kıymetli Kemal

0: Sayar, insanın kendi içinde çekilebileceği bir odası olmalıdır der. Sayar'a göre mahremiyet, ruhun nefes aldığı, kendini onardığı yerdir. Nezaket muhatabına, burası bana özel diyebilme cesaretini en vakur tonda gösterebilmektir. Kemal Sayar'ın vurguladığı o ruhsal bütünlüğü korumak adına meraklı bakışlara, yersiz sorulara ve dijital dünyanın o teşhirci baskısına karşı hayır diyebilmek bu çağdaki en büyük zarafet imtihanıdır. Mahremiyet şahsiyetin vatanıdır. Medeniyet tasavvurlarıyla dikkatimizi çeken Saadettin Ökten Hoca işaret eder ki, şehirli insan yani zarif insan edep dairesini çok iyi bilen insandır. İşte Ökten Hoca'nın bu dediğinden yola çıkarsak bir insanın sınırlarını bilmesi başkasının hukukuna girmemesidir. Şehirli insan neyin sorulup neyin sorulmayacağını ferasetiyle sezer. Birinin evine ya da gönlüne girerken icazet almayı bir zorunluluk olarak görür. Vakar, mahremiyeti bir haya perdesi olarak taşımak ve o perdeyi hoyrat ellere teslim etmemektir. Gabor Mate, mahremiyetin ve kendine ait bir alanın olmamasının insanda derin bir güvensizlik duygusu yarattığını anlatır. Mate'e göre sınırlarını koruyamayan ruh sürekli bir tetikte olma haliyle çok yorulur. Hassasiyet bazen mesafeyi korumaktır. Mate'in de işaret ettiği o ruhsal sağlığı korumak adına hayatımızın en özel sayfalarını sadece güvendiğimiz o mahremiyetimize layık olanlara açmak, diğerlerine karşı ise kapıyı nazikçe ama kararlılıkla kapalı tutmak en büyük dürüstlüktür. Fransız düşünür Bergson, hayatın içsel bir süre olduğunu ve bu sürenin dış dünyadan bağımsız mahrem bir akış olduğunu savunur. İşte Bergsoncu bir bakışla da baktığımızda her şeyin herkesçe bilinmesini, o ilahi ve biricik akışı sıradanlaştırdığını görüyoruz. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisini korumak adına mahremiyetini bir inci gibi kendine saklar. Zarafet, özel olanın o benzersiz kokusunu teşhir etmeden vakarla taşıyabilir. Bilme halidir. Evim, gönlüm ve hallerim benim kalemdir düsturunu unutmayalım. Nezaket, her soruya açık bir defter olmak değil, ruhumuzun vatanını koruyarak o vatanın sınırları içerisinde huzur üretebilmektir. Başkalarına sınır çizerken aslında kendi onurumuza evet dediğimizi unutmayalım. Mahremiyetimizi çalanlara karşı takınacağımız o mesafeli duruş aslında bizim şahsiyetimize olan sadakatimizdir. Sınırlarımızı koruyalım ki özgürlüğümüz baki kalsın. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, mahremiyetin bir zırh gibi korunduğu, sınırların saygıyla karşılandığı, kapımızın ve gönlümüzün emin ellerde olduğu huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve Speaker'ınız ben Sıla Koç. Bugün Dünya Kırsal Kalkınma Günü. Genel olarak bakıldığında kırsal kesim hayatımızı, dünyayı besliyor. Buralardaki çiftlikler, çalışanlar üretimi sağlarken elde edilenler hem yurt içine hem de yurt dışına gönderilerek ülke ekonomimizin can damarı oluyor. Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nde Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Cem Erdoğan

0: Konuğumuz olacak. Viral enfeksiyonlar artık mevsim dinlemiyor. Kışın daha çok görmeye alıştığımız bu tür grip, nezle gibi hastalıklar yaz mevsiminde de uzun süre insanları mağdur edebiliyor. Öte yandan pek çok virüs kaynaklı hastalığı duyar oluyoruz. Ayrıntıları Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Meliha Çağla Sönmezer'le konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Kırsal Kalkınma Günü ve konuğumuz Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Sayın Cem Erdoğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir gün Dünya Kırsal Kalkınma Günü. Bütün dünyada aslında öneminin farkında. Çünkü kırsal kesim hayatımızı besliyor, dünyayı besliyor. Ve hem yurt içinde, yurt dışında satılarak ekonominin de can damarı oluyor. Siz ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Evet, çok harika bir değerlendirmeyle başladınız. Tüm dünyada kırsal kalkınma son derece önemli, kıymetli. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 6 Eylül 2024 tarihinde 6 Temmuz Dünya Kırsal Kalkınma Günü olarak ilan edilmiş. Hı hı. Ben öncelikle bu anlamlı günde bizleri de dinleyen tüm dinleyicilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Aslında bugün yalnızca çiftçileri ilgilendiren bir gün değil. Sabah kahvaltımızdaki ekmekten yumurtaya, içtiğimiz sütten soframıza gelen sebze ve meyveye kadar hayatımızın tamamı kırsaldan gelen ürünlerle, yani kırsalda başlıyor dememiz doğru olur.
0: Evet.
1: Bu nedenle de kırsal kalkınma demek yalnızca tarım üzerinden okunmak bir yana, aynı zamanda gıda güvenliği, ekonomik kalkınma, halk sağlığı ve ülkemizin geleceği demektir. Çok önemli.
0: Ve bütün bunları kapsayan bir unsurun özel acaba ilgi görmesi gerekmez mi diye düşünüyor insan ve görüyor da galiba. Bu yüzden kırsalı kalkındırma çalışmaları var. Bu konuda öncelikler neler acaba? Siz bakanlık bünyesinde de bilim kurullarında görüş verdiniz, çünkü bu bilim insanlarımızdansınız. Nasıl anlatırsınız bakış açımızı?
1: Elbette tabii. Şimdi kırsalda bugün esasında kırsal yaşam şehirlerin görünmeyen sigortasıdır. Bunu Covid-19'da çok net bir şekilde yaşadık. Yani bugün şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın tükettiği gıda kırsalda üretiliyor. Çiftçilerimiz yalnızca ürün yetiştirmiyor, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlıyor. Bunun yanı sıra da tarımsal olarak siz de söylemiştiniz, bir ihracat da yapıp ekonomiye büyük bir katkı sağlanıyor. Hı hı. Aynı zamanda istihdam oluşuyor, ihracat getirisi, sanayiye ham madde geliyor ve çevre korunmasına büyük bir katkıda bulunuyor. Birçok sanayi kolunun esasında temeli kırsalda üretilen ürünler. Hı hı. Örneğin süt olmadan süt sanayisinden bahsedemeyiz. Buğday olmadan un sanayisinden bahsedemeyiz. Pamuk olmadan tekstil, ayçiçeği olmadan yağ sanayinden bahsedemeyiz. Yani şehirlerde gördüğümüz üretimin temelinde kırsaldaki üreticiler vardır. Bu nedenle kırsal kalkınma gerçekten çok önemli ve kırsal kalkınma için ülkemizde de çokça yatırım yapılıyor. Tarım Bakanlığı'na kırsal kalkınma destekleri var. İPART projeleri var. Avrupa Birliği'nden alınan destekler var. Bugün sadece klasik tarım anlayışıyla kırsal kalkınmayı değerlendirmemiz biraz eksik kalır. Biz teknolojiyi, dijital tarımı, akıllı sulamayı, erken uyarı sistemleri, iklim dostu üretimleri...

0: hatta gençleri tarıma yeniden kazanmak, kadın girişimcileri desteklemek kırsal kalkınmada öne çıkıyor. Ayrıca bunun yanı sıra belki kooperatifleşme, üreticilerin pazara daha güçlü ulaşması büyük önem taşıyor. Hı hı. Yalnız tabii burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Şimdi kırsal kalkınma son derece kıymetli. Sadece de tabii kırsal kalkınma deyince de direkt aklımıza Tarım Bakanlığı geliyor ama Tarım Bakanlığı'nın tabii ki uhdesinde yönetiminde olsun ama bütün bakanlıklarımızın da bir kırsal kalkınma stratejisini yansıtmaları bizim topyekün kalkınmamız açısından son derece kıymetli olacaktır. Çünkü kırsaldaki yaşam da tıpkı şehirdeki yaşam gibi bütün bu sahip olunan iyi olanaklara sahip olmak istiyor. İşte sosyal güvenceden tutun, eğitim, sağlık, spor, sanat dallarına kadar kolayca ulaşılması gerekiyor ki kırsalda kalkınmayı topyekün sağlayabilelim. Bu nedenle bunların da tabii merkezinde tarım ve gıda esasında önemli bir yer tutuyor.
1: Hı hı. Peki şu an öncelikler neler ya da sizin tavsiyeleriniz neler? Nasıl yaklaşılıyor konuya? Yani ülkemiz kırsal açıdan nasıl değerlendiriliyor şu an?
0: Şimdi şöyle tabii kırsal kalkınma konusu hani siz de belirttiniz son derece önemli. Günlerce de konuşulabilecek, tartışılabilecek bir konu ve zaten ülkemizde de tartışılıyor. Şimdi kırsalda teknolojiye erişimi sağlamamız lazım. Hı hı. Yani kırsal kalkınma deyince tek bir yönden sadece biz buraya ekonomik bir girişim, finansman sağladık. Bu sayede kırsal kalkınır gibi bir yaklaşım günümüzde eksik kalıyor. Hı hı. Bu nedenle orada bir teknolojiyi kurmamız lazım. Gençlerin mesela kırsalda yani sosyoekonomik veya sosyal yaşantısını devam ettirmesini sağlamamız lazım. Örneğin bir gencimizin belki basketbola, belki voleybola, belki yüzmeye hevesi var, ilgisi var ve kabiliyeti de var. Ancak kırsalda eğer antrenman yapacak bir imkan bulamıyorsa doğal olarak şehire göçmek istiyor. İşte bizim bu şehirde var olan olanakların benzerini kırsalda da yeşertmemiz gerekiyor. Yani o gencimiz antrenman yapmak için köyünden daha uzak bir yere gitme ihtiyacı duymamalı. Ama bu şu demek de değil. Belki köyün yapısı çok küçük. 4-5 köyün ortasındaki en büyük köyde olabilir bu tesis. Yani daha yakın bir yerde kurulu olabilir. Kadın girişimcilerimizi desteklememiz lazım. Ki biliyorsunuz son derece kıymetliler. Çok da çalışıyorlar. Evet. Bazen emeklerini fark edemiyor dışarıdan insanlar ama son derece kıymetli ve önemli bir emekleri var. Bir de tabii artık tarım açısından bakarsak nitelikli ve niteliksiz iş gücü ihtiyacı da var. Bunları işte kırsalda tutmamız için mesela biz kırsaldaki üreticilerle görüştüğümüzde ya hani bizim adımızı bir

0: hani daha hani emeklilik hayatı sürebilelim şeklinde şeyler de geliyor, öneriler de geliyor. Hı hı. Bunların da hep beraber değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Hı hı. Şimdi kırsal dediğimiz zaman tarımı anlıyoruz, hayvancılık var bunun yanında. Başka sayabileceğimiz unsurlar var mı Sayın Erdoğan?
0: Valla şöyle efendim, şimdi kırsal kalkınmada çok güzel belirttiniz. Biz buna bitkisel üretim, hayvansal üretim adı altında toplayabiliyoruz. Zaten bunlar birbirinden ayrılmıyor. Esasında tarım ve gıda birbirinden ayrılmayan et ve tırnak gibi iki alan. Hı hı. Çünkü gıdanın ham maddesi tarımdan geliyor. Hı hı. Kırsal kalkınmada baktığımız zaman bitkisel üretim, hayvansal üretim, arıcılık, hı hı, su ürünleri, hatta ormancılık ve kırsal turizm ve yerel ürünler son derece öne çıkıyor. Ve işte bu

0: Bu ne demek oluyor? Mesela sizin bir çiftliğiniz var, evet, ya da bir üretim alanınız var. Oraya iki katlı bir pansiyon yapıyorsunuz. İnsanlar hafta sonu veya hafta içi konaklamaya geliyorlar. Bir iki gün orada kalıyorlar. Domatesini, çileğini topluyor, salatalığını topluyor. Mesela burada sizin zeytin işleyinizin bulunduğunu düşünün. Götürüyorsunuz, zeytinyağının nasıl elde edildiğini gösteriyorsunuz. Sizin üretiminiz olan zeytinyağlarından satın alıyorlar. Herkes bir kırsaldaki bir üretimin nasıl yapıldığını öğrenip olup dönüyorlar. Ha, İşte böyle bir agroturizm yapabilmemiz için bizim bu tesisimizi ruhsatlı bir şekilde oluşturmamız, yapmamız gerekiyor. Bunun için söylüyorum, hani her bir bakanlığın kırsal kalkınma stratejisi olması gerekir diye. Çünkü bazen mevcut mevzuatlarla sıkıntı yaşanabiliyor. Evet, yani evet, güncellememizde fayda olur şeklinde iletebiliriz.
1: Tabii bu güncellemeler yapıldığında kalkınmamızda inanılmaz bir faydası olabileceğini düşünüyorum. Ciddi bir refah olabilir ülkemiz için. Öyle değil mi?
0: Son derece haklısınız. Çünkü bu alandan biz şu anda bakarsak yaklaşık olarak yaz aylarında ilk 9 ayda 50 milyon turist geliyor ülkemize. TÜİK açıkladı, 86 milyonluk bir nüfusumuz var. 136 ve biz ihraç da ediyoruz. Yani yaklaşık bir sezonda 150 milyon insanı doyurabilecek bir tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun içerisinde bütün ürünleri dahil ederek söylüyorum. Bu kapsamda dünyada artık gıda güvenliği diyebiliriz belki buna. Gıda güvenliği ve güvencesi son derece önem arz ediyor. Gıda güvencesi sizin ürüne ulaşmanızdır. Gıda güvenliği ise ulaştığınız ürünün insan ve hayvan sağlığı açısından hiçbir risk taşımamasıdır. Bu noktada tarım ve gıda özellikle yaşanan jeopolitik kırılımlar neticesinde iklim değişikliği, genç neslin uzaklaşması, tüm dünyada bu bir sorun. Yine tüm dünyada tarım alanlarının azalması, çünkü insan nüfusu artıyor. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda tarım ve gıda bir nevi milli güvenlik boyutuna yükseliyor. Böyle olunca da ileride artık ülkeler sade teknolojiyle, sade silahlı kuvvetleriyle değil, tarım ve gıdadaki kapasitesi de masada ki söz sahipliğini arttıracak etkenler arasında görülüyor.
1: Evet, biraz alt başlıklara bakabilir miyiz detaylandırmak için? Genel olarak konuşuyoruz tarım, hayvancılık, kırsal diye. Tarımda önceliklerimiz neler olmalı? Ayrı ayrı bakalım istiyorum. Hayvancılıkta neler olmalı? Çünkü gıda güvenliği ve gıda güvencesi konuları da girince devreye sorabileceğimiz pek çok konu var. Tarımla başlayalım dilerseniz. Önceliğimiz ne olmalı ülkemizde?
0: Yani tabii şu anda bir iklim değişikliği sürecinin içerisinden geçiyoruz. Bu son derece önemli, çünkü su stresiyle karşı karşıyayız. Bu sene yağışlar tamam güzeldi ama geçen yıl, önceki yıllarda 2021 yılında ciddi bir kuraklıkta yaşamıştık. Şimdi iklim değişikliğinin etkisi bunların daha sık ve daha uzun süreli karşımıza çıkmasını getiriyor. Dolayısıyla evet, suyu yönetmemiz gerekiyor. Yani su yönetimi şu anda bizim için öncelikli alanlardan bir tanesi. Bunu kastım şu, bakanlık zaten uzun yıllar damla sulamaya destek verdi. Yeni nesil tarım teknolojileri konusunda da biz bir çalışma yaptık. Üreticilerin en çok bildiği konu damla sulama. Evet. Diğer konulardaki bilgileri daha düşük. Yani bizim belki de yağmur hasatlarını daha ciddi düşünmemiz gerekiyor. Toprağımızı iyi yönetmemiz gerekiyor. Toprak sağlığını korumamız lazım. Aynı zamanda çok özür dilerim. Doğru gübreleme ve kullanacağımız ham maddeleri doğru kullanmamız lazım. Bunun yolu da akıllı tarım teknolojileri ya da diğer adıyla yeni nesil tarım teknolojilerini de artık üretime dahil etmemiz lazım ki çok daha az girdi ile çok daha verimli bir üretim sağlayabilelim. Bu neden lazım? Çevre üzerindeki ayak izimizi, karbon ayak izimizi de düşürmek adına

0: bunları kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Bunu şunu açıdan da önemsiyorum. Avrupa Birliği'nde yeşil mutabakat var. Green Deal dedikleri. Bizim komşumuz ve en fazla ihracatı yaptığımız ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ileride onların bazı istekleri olacak. Karbon nötr bir kıta almak istiyorlar 2050 yılında. Aldıkları üründe de karbon kullanımının olmadığı ürünleri tercih edecekler. Varsa vergi koyacaklar. Hı hı. Şu an tarım ilk gündemde değil, daha çok sanayi ürünleri üzerinden ilerliyor ama böyle bir durumla da karşılaşma olasılığımız var. Hı hı. Ve bizim de o Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat regülasyonlarını yakından takip edip zamanında uyumlu hale gelmemiz gerekiyor. Bu konuda da ülkemizde çalışmalar yürütüldüğünü görüyoruz bakanlıklar, evet, tarafından. Bu da sevindirici bir nokta.
1: Hı hı. Hayvancılığa bakacak olursanız durum nedir?
0: Hayvancılıkta da tabii aşılama ve hastalıkların erken teşhisi son derece kıymetli. Hayvan refahı son derece kıymetli. İzlenebilirlik burada yine ön planda diyebiliriz. Bir de tabii hepimizin çok iyi bildiği antibiyotiklerin daha doğru kullanımı söz konusu. Hı hı. Çünkü antibiyotikler sadece insan sağlığında değil, hayvan sağlığında da kullanılmaktadır. Aynı durum dirençli bakteriler, dirençli mikroorganizmalar hayvan sağlığında da ortaya çıkabilmekte ve bizi ilişkilendirmektedir. Hayvan sağlığının şöyle bir önemi daha var. Zoonoz hastalıklar, COVID-19 gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar bugün için günümüzde çok büyük risk oluşturuyor.
1: Evet.
0: Ve bulaştığı anda da biliyorsunuz artık dünya çok fazla global ve seyahatler o kadar sık yaşanıyor ki yani bir yerde çıkan bir hastalık çok kısa sürede tüm dünyaya yayılabiliyor. Biz bunu Covid'de de gördük. Birer birer tüm ülkelerde, çünkü direkt Çin'den gelmiyor mesela yolcu. Hı hı. Önce Almanya'ya gitmiş, Almanya'dan geliyor. Veya orada bir başka ülkeye gitmiş, oradan geliyor. Bu nedenle önleme çalışmaları da son derece kıymetli ama çok zor oluyor. Bu yüzden tedbirli olup önleyici tedbirlere uymamız lazım. Bunun için de Birleşmiş Milletler tek sağlık yaklaşımının sahada daha etkin olarak yaygınlaşmasını istiyor.
1: Hı hı. Bu arada tabii hayvancılıktaki sağlık sorunlarından bahsettiğiniz, hastalık riskinden, tarımda da mesela pestisit çok gündem oldu. Bunlar da sağlığı tehdit ediyor, tarım ilaçları. Bunun kontrolü sağlanabiliyor mu acaba Sayın Erdoğan, durum nedir?
0: Evet, burada tabii tüketiciler, hepimiz birer tüketiciyiz ve tüketici haklı. Şöyle bir şey söz konusu. Esasında pestisit dediğimiz ilaçlar tıpkı insan sağlığı ilaçları gibi çok sıkı protokoller altında, yıllar süren araştırmalarla, toksikoloji, ekotoksikoloji, fate and behavior dediğimiz çevredeki akıbeti ve davranışıyla uygulayıcı etkileri çalışmaları yapılır. Bunlar yaklaşık 10 sene sürer. Çok sıkı protokoller altında ilaçlar ruhsatlanır. Ama ilaçlar tabii yanlış kullanıldığında, gereksiz kullanıldığında bizler için tehlikeli boyuta erişiyor. Bunun için biz alanda şunu her zaman söyleriz. Entegre zararlı yönetimi, yani bir yerde bir sorun varsa hemen ilaçlama değil. Hı hı. Önce biz bunları bir kültürel önlemlerle, yani fiziksel toplayıp imha edebiliyorsak böyle çözelim, alan küçükse. Çözemiyorsak biyolojik mücadele dediğimiz canlıdan faydalanarak bir diğer canlıyı baskılamak ya da biyoteknik dediğimiz genelde feromon ve ışık tuzaklarının kullanıldığı, sadece hedef aldığımız canlıları hemen hemen çektiğimiz yöntemleri kullanalım. Bunları yaptıktan sonra hala baş edemediyse, hı hı, bu alanda ekonomik zarar eşiği diye bir kavram var. Yani popülasyon ilaçlama yapmaya değer mi? Ekonomik mi? Değilse zaten doğada, doğa bunu kendi içerisinde hallediyor. Bu ilaçlamayı yapmamak lazım. Hı hı. Onu da yapacaksak doğru teşhis edin. 5 denizlinin D'si, 5 D kuralı var. Doğru teşhis edilmiş zararlıya doğru ilacı seçerek doğru zamanda, doğru dozda ve doğru kalibre edilmiş ekipmanla uygulanması gerekiyor. Burada üreticilerimizin dikkat etmesi gereken nokta, her bir ilacın etiketinde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre yazar. Hı-hı. Ve bu ilaca özgüdür. Yani her bir ilaca özgüdür. Bakanlık bunu her bir ilacın etiketinde yazdırır. Bu onaylı etiketi muhakkak üreticilerimizin uygulama yapmadan önce okuması gerekiyor. Bu şekilde kullanıldığı zaman da biz riski düşürüyoruz. Riski minimuma indirmiş oluyoruz. Yeter ki son çare olarak düşünelim ve bunlara dikkat edelim.
1: Bu konularda tüketiciye bir tavsiyeniz var mı acaba?
0: Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hem laboratuvarlarında düzenli olarak hasat öncesi kalıntı analizi yapılıyor. Hı hı. Burada bakanlık üreticinin bilgisi olmadan tesadüfi bilgisayarda seçilen üreticilere giderek alandan örnek alıyor. Aldığı örneklerde kalıntıya rastlarsa o ürünü imha ediyor yerinde. Ya sürüyorlar ya bir kireç çukurunda bu ürünleri imha ediyorlar. Hı hı. Tüketicilerimize şunu önerebilirim. Her zaman bizim için kıymetli olan meyve ve sebzeyi çeşitlendirerek kullanmaktır. Yani tek tip ben sadece elma seviyorum. Her gün elma elma değil. Elmanın yanı sıra işte güncel mevsimleri meyvelerinden, güncel sebzelerden tüketmemiz yerinde olur tek tip beslenmek yerine. Hı hı. Ve bu meyve ve sebzelerimizi muhakkak akan bol su altında yıkamamız lazım. Evet. Yani durağan değil, akan bol su altında yıkayalım. Bazı durumlarda patates, havuç gibi durumlarda fırça da kullanabiliriz. Özellikle üzerindeki bütün şeylerden kurtulmak istiyorsak. Ve bunun açısından da bazı durumlarda tüketicilerimiz sirke ve karbonat koyuyorlar ama bunu koyduktan sonra bütün pestisitlerden kurtulduk gibi bir anlayışa da kapılmasınlar. Bunların da miktarı önemli. Hı-hı. Ama lütfen kesinlikle çamaşır suyu ve dezenfektanları tarım ilacından kurtuluyorum diye yıkama suyuna katıp kullanmasınlar.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugün bize katıldığınız için sağolunuz, değerli katkınız için iyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Cem Erdoğan Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nde konuğumuz oldu.

Sevgili dinleyenler, sağlık konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde yazında kurtulamadığımız viral enfeksiyonlar hakkında bilgi alacağız. Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Meliha Çağla Sönmez.

0: Alo.
1: Alo.
0: Evet, duyabiliyorum sizi Sayın Sönmezer. Sizi duyuyorsunuz değil mi? Sıkıntı yok.
1: Evet,
0: Tamam.
1: merhabalar herkese.
0: Merhaba. Şimdi dedim ki yazın da kurtulamıyoruz. Eskiden alışıktık, kışın daha çok olurdu gripti vesaire. Şimdi yazın da bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ama öncelikle viral enfeksiyon dediğimizde neyi anlamamız gerekiyor? Öğrenebilir miyiz sizden?
1: Öncelikle herkese iyi bir hafta diliyorum
0: Teşekkürler, size
1: dinleyicilere.
0: de.
1: Viral enfeksiyon aslında biz kışın dediğiniz gibi bu işte influenza, grip, covid bunların hepsini viral enfeksiyon olarak diyoruz ve daha çok sanki kış aylarında görülürmüş gibi nitelendiriliyor. Ama yazın da bu kış virüslerinin haricinde enfeksiyonlara neden olan yaz virüsleri de var. Yani aslında virüsler tatile çıkmıyor. Sadece mevsime göre değişiyor. Kışın influenza ve solunum yolu virüsleri ön plandayken yazın da enterovirüs, adenovirüs gibi gastrointestinal sistem, ishal virüsleri gibi veya sivrisineklerle bulaşan virüsler daha sık görülüyor.
0: Bu viral enfeksiyonlar bu arada Covid döneminden sonra mı özellikle oldu? Dikkatimizi mi çekmeye başladı? Herkes de farklı yaşanmaya, farklı nüksetmeye başladı. Bunun bir bilimsel açıklaması var mı? Doğru bir tespit mi acaba Sayın Sönmezer?
1: Şöyle aslında Covid-19 pandemisinden sonra evet biraz farkındalığımız arttı. Yoksa hem yaz hem kış döneminde viral enfeksiyonlar hep bizimleydi. O açıdan sıklıkları aynıydı ama farkındalığımız arttı. Bir de görülen virüs türleri değişti. Bu artı pandeminin etkisi oldu. Çünkü pandemiyle birlikte gelen kısıtlama, seyahat kısıtlamaları veya toplumdaki halk sağlığı için önlemleri için alınan kısıtlamaların açılmasıyla birlikte virüsler seyahatlerle oteldeki kalabalık konaklamalar, ulaşım araçlarındaki kalabalık ortamlarla virüslerin dağılımı genişledi. O yüzden aslında pandemi sonrası viral enfeksiyonları sık görüyoruz diye bir terim ortaya çıktı.
0: O kapanmanın üzerine tekrar karşılaşınca daha da yoğun belki ortaya
1: Evet.
0: çıkmaya başladı. Peki yazın da artmış olmasının sebebi var mı? Bunun özel bir sebebi var mı acaba?
1: Tabii şöyle yaz aylarında özellikle seyahatler hem uluslararası hem ülke içinde yaz tatil bölgelerine yapılan seyahatler, otellerdeki konaklamalar, otellerdeki açık büfeler, havuzlar, yaz kampları gibi ortamlar yaz virüslerinin sıklığını arttırdı. İşte ortak havuz kullanımı, çocuklarda mesela çocuk kamplarında, çocuklardaki kreş ortamı veya otellerdeki çocuk odaları var bilirsiniz. Oradaki çocukların birbiri arasında önlemlere de çok dikkat edemediğinden adenovirüs ve enterovirüs gibi virüslerin yayılımını kolaylaştırıyor. Çocuk hasta olduğunda da kalabalık ortam diye düşünürseniz diğer insanlara bulaşta kolaylıkla olmaktır. Yine yaz ortamında havuz ortamında bulunma, havuzlu özellikle yeterli klorlama yapılmayan havuzlarda gastrointestinal enterovirüs gibi ishal etkenleri, ishal virüslerinin sık olma olasılığı yüksek. Klima ile ilgili belki bir şey söyleyebilirim. Hani klima hasta eder mi? Klima bizi yaz enfeksiyonu, yaz gribi yapar mı diye halk arasında çok sorulur. Klima virüs kendisi virüs üretmez. Virüsü bir bulunduğu ortamdan alır. Klimayla olan durum aslında çok soğuk havayla birlikte hem kapalı ortam hem çok soğuk hava. Normalde bizim sağlıklı bireylerde solunum yollarında nefes aldığımızda veya ağzımızda hava aldığımızda solunum yolu mukozamız var. Bizim doğal enfeksiyonlara karşı doğal savunma mekanizmamız aslında. Klimayla olan bu çok soğuk havaya maruz o mukozayı kurutuyor. Mukoza kurumasıyla birlikte dolayısıyla dışarıdan aldığımız etkenlerle savaşımız biraz zorlanıyor. O yüzden kapalı ortamda insanların uzun süre bir arada bulunmaması özellikle enfekte bir birey varsa yani ben şu an ateşim var, boğazım ağrıyor ve birinin yanına gittim. Ortam klimalı, kapalı. Mümkünse maskeyle oturayım veya havalandırmayı klima olmadan tencere, açık tencere aracılığıyla

0: yapmaya çalışmam gerekiyor.
1: Hı hı. En temel önlemler bunlar olacak galiba. Havuz kullanımından mümkünse kaçınmak, ben öyle anlıyorum. Klima ile ilgili bu önlemleri almak ve Covid'de öğrendiğimiz bütün o hijyen kurallarına uymak, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Aslında şöyle diyebiliriz genel olarak dinleyicilerimize. Yazın virüs, viral enfeksiyonlardan korunmanın altın kuralları diyelim. Hı hı. El hijyenine mutlaka dikkat edelim. İçme suyumuz güvenli olsun. İyi pişmiş gıda tüketelim. Hı-hı. Meyve ve sebzelerimizi iyi yıkayalım. Kendimiz veya çocuğumuz ishali varsa, ateşi varsa ortak kullanılan alanları kullandırtmamaya, havuza girmemesini sağlayalım. Mesela uluslararası seyahat yapacaksak son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü'nün gerçek anlamda üstüne düştüğü sivrisineklerle bulaşan yazın özellikle viral enfeksiyonlar var. Hı hı. Bu uluslararası bölgelere yapılacak seyahatlerde bir seyahat danışmanlığı alıp veya gittiğimiz ülkelerde satılan o bölgeye özel sinek kovucular kullanmak viral enfeksiyonlardan korunmak için önemli. Hı hı. Özellikle kimler bu konuda dikkatli olsun? 65 yaş üstü yaşlılarımız, gebelerimiz, kanser hastası olanlar, organ nakli olmuş olan hastalarımız, kronik kalp akciğer hastalığı olanlar, yine bağışıklık sistemi düşük olan küçük çocuklarımızın bu yazın bu enfeksiyonlarla karşılaşma durumunda ciddi komplikasyon gelişme riski olduğu için daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Peki bir viral enfeksiyon şüphesi yaşıyorsa kişi ne zaman doktora gitmeli? Kendi kendine evde geçebilir mi hastalık?
0: Çok güzel sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu hep başvurularda ne zaman gelin dediğimiz nokta aslında. Bazen viral enfeksiyonlar özellikle bağışıklık sistemi sağlam olan bireylerde 2-3 gün içinde kendiliğinden gerileyecektir zaten. Hı hı. Ama ne zaman gelsin? 39 santigrat derecenin üzerinde ateş ölçüyorsa, nefes darlığı eşlik ediyorsa, kusma ve ishali sürekli ve durdurulamaz tarza geldiyse, buna bağlı şiddetli sıvı kaybı, bu sıvı kaybına bağlı ateşi daha da yükselecek çünkü. Ve hafif bilinçinde, yani yaşlı da çok olur bu, bilinç bulanıklığı olan durumlarda hızla doktora başvurmaları gerekiyor.
1: Hiç vakit kaybetmeden. Ama bu durumları yaşamıyorlarsa evde kendi kendilerine yapabilecekleri şeyler var mı? Alabilecekleri önlemler var mı? Şunu da söylemek lazım tabii. Hani genelde bir antibiyotiğe sarılma durumu oluyor ya.
0: Çok güzel, evet.
1: Nedir acaba tavsiye ettikleriniz, antibiyotik konusunda ne diyorsunuz?
0: Evet, şöyle aslında en önemli doğru bilinen yanlış bu. Yazın görülen enfeksiyonların büyük çoğunluğu viral enfeksiyonlar ve antibiyotikler virüsleri öldürmez. Hı hı. Antibiyotikler bakterileri öldürür, virüsleri öldürmez. Boşu boşuna antibiyotik kullanarak antibiyotiğe bağlı yan etkilerle karşılaşıyorsunuz. Bir sonraki antibiyotik kullanmanızı gerektiren bakteriyel bir enfeksiyon için direnç gelişimine yol açıyorsunuz. O yüzden yazın viral enfeksiyonların çoğunun 2-3 gün içinde kendiliğinden azalarak geçeceğini ve acil durum belirtilerinde biraz önce saydık. Böyle bir durum yoksa evde, ishali varsa bol su içerek, ishal önleyici işte lapa, pirinç lapası, yoğurt, tuzlu sulu gıdalar yiyerek kontrol altına alabilir. Veya işte boğaz ağrısı, gözlerinde kızarıklık.

0: yöntemiyle gösterdiğimiz durumlarda bakteriyel enfeksiyon kanıtı var olan durumlarda antibiyotik reçete ediyoruz ve genelde de antibiyotik başlangıçta kültür sonuçları idrar olabilir, bu gayta olabilir, dışkı olabilir, yani kan olabilir. Bu kültür sonuçları da çok çabuk sonuçlanmıyor. Ne yazık ki bir 48 saatlik süreç oluyor bunların sonuçlanması için. Ama o süreçte özellikle tablonun bakteriyel enfeksiyona bağlı olduğunu düşünüyorsak, diğer laboratuvar bulgularıyla destekleyici, işte C reaktif protein dediğimiz CRP, lökosit gibi düşünüyorsak, empirik dediğimiz yani daha etken belli olmadan antibiyotik verebiliyoruz. Ama onu kültür çıkınca şekillendiriyoruz. Hangi antibiyotiğe duyarlıysa o bakteri, o antibiyotikle tedavi ederek hastaya en uygun antibiyotiği uygun dozlamayla uygun sürede vermeye özen gösteriyoruz. Ama onun haricinde etken belirsiz olan durumlarda, bakteriyel düşünmediğiniz durumlarda antibiyotik tamamen gereksiz. Boşu boşuna yan etkiyle maruz kalıyoruz ve ileriki dönem enfeksiyonlarımız için direnç riskimizi arttırıyoruz.
1: Şimdi son dönemde Covid'i yaşadık ve Covid'i hepimizde aslında çok ciddi etkileri oldu, etkiler bıraktı, hem fiziksel hem psikolojik. Şimdi sonrasında bir hantavirüs paniği yaşadık, korkuttu herkesi. Bu da değişime uğramış bir virüs mü, bize biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda?
0: Hayır, değişime uğramış bir virüs değil. Bu arada Covid-19 pandemi olarak devam etmemekle birlikte hala tüm dünyada Covid-19 vakaları alt tipleri değişmekle birlikte ve değişen alt tiplerle birlikte mortalite dediğimiz ölümcül tablosu da daha azalmış olmakla birlikte devam ediyor. Aslında bizim kış aylarındaki influenza grip virüsü haline geldi Covid-19'da. Hanta ne Covid-19'un ne influenza'nın şekil değiştirmiş hali. Hanta başlı başına kendisi bir virüs. Hanta Bunya virida ailesinden bir virüs, hep vardı. Sadece işte bu gemi seyahati sonrası böbrek enfeksiyonu ateşle birlikte bir hastada saptanmasıyla farkındalık arttı. Aslında bu virüsler hep var. Var olanlar görülmeye başlayınca ve özellikle görüldüğü bölgede daha önce görülmeyen viral enfeksiyon, işte coğrafya değişikliği yaşattıysa farkındalık arttırıyor. Yoksa hantavirüs de bizimle birlikte bu zamana kadar var olan ülkemizin Türkiye'de de İç Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde belirli aralıklarla pozitiflik bildirilen olgulardı. Yani ama ithal olan hantavirüs olgusu ülkemizde olmadı. Olsaydı da yönetimi daha önceki hantavirüs enfeksiyonlarını ne yapıyorsak aynısı şeklinde olacaktı.
1: Şimdi aslında söylediğiniz gibi haberleşmede de artış var ya, hani seyahatte olduğu gibi daha önce duymadığımız şeyleri duyar olduk. Sizin mesleki olarak belki bildiğiniz, bizim hiç duymadığımız virüsleri artık duyuyoruz. Sanki hayatımızın içinde gibi algılıyoruz. Daha duymadığımız çok fazla virüs vardır diye tahmin ediyorum. Ama genel olarak bu viral enfeksiyonlarla ilgili virüs değişimleri vesaire, genel durumda hani virüs sayısında artış ya da artık onlarla mücadele etmemizi zorlaştıran durumlar var mı? Böyle bir şey söyleyebiliyor muyuz?
0: Şöyle, aslında zorlaştıran bir durum yok. Bu zamana kadar biz hekimler, tıp camiası viral enfeksiyonları hep görüyoruz zaten ve görmeye de devam edeceğiz. Bunlardaki artış evet var. Özellikle son dönemde olan işte iklim değişiklikleri, son dönemde seyahatin ve göçlerin çok artmış olmasından kaynaklı. Yeni virüslerle karşılaşacak mıyız diyorsunuz? Evet, bu karşılaşacağız ve karşılaşmaya da devam edeceğiz. Bizim ülkemizde daha önce görülmeyip başka ülkeden seyahat sonrası ülkesine dönen Türk vatandaşımız da o bölgeye, seyahat ettiği bölgeye ait ithal virüslerle karşılaşabiliriz. Çok yakın bir örnek verebilirim. Küba seyahati sonrası bir hasta başvurusu oldu. Küba'daki bir haftalık tatili sonrası sivrisinek ısırması sonrası orada semptomları başlamıyor. Çünkü viral enfeksiyon veya bakteriyel bütün enfeksiyonlarda bir inkubasyon süreci vardır. Kuluçka dönemi diyoruz biz buna.
1: Evet.
0: O dönemde hiçbir şikayet, semptom ortaya çıkmaz. Tatili sırasında hiçbir şikayet olmayan hastamız Türkiye'ye döndüğünde

0: ateş, yaygın eklem ağrısı tablosuyla geldi ve chikungunya denen bir virüs pozitifliği saptadık. Nereden aklınıza geldi hocam diyeceksiniz. Tabii bizler de literatürü takip ediyoruz. Küba'da sık görülen viral enfeksiyonlar diye Dünya Sağlık Örgütü sistemine girdiğinizde zaten uyarı veriyor. Burada sivrisinekler boldur. O sivrisineklerden chikungunya, dengue virüs gibi, batın gibi virüsler, arbovirüs denen virüsler bulaşabilir. Dikkatli olun diye kendi sayfalarında bile uyarı var. O bölgelere seyahatte işte sinek kovucu kullanın diyoruz seyahat edecek hastalarımıza. Giderken bir ilaç var mı? Viral enfeksiyonlar için bir ilaç yok.
1: Evet.
0: Viral enfeksiyonlar için sadece o bölgedeki sivrisineklerden korunmak için işte cibinlikli ortam, sivrisinek kovucu spreyler kullanma. Ama dediğim gibi seyahatlerin artması, küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin artmasıyla birlikte başka ülkelerde görülen viral enfeksiyonlar bizim ülkemizde de ithal vakalar olarak görülmeye devam edecek.
1: Neyse ki siz de bu haberleşmenin içinde olduğunuz için bütün önlemler de alınıyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Son olarak dinleyicilerimize uyarınız ne olur acaba bu konuda?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle dinleyicilerimize şunu diyelim. Virüsler yazın yok diye bir şey yok. Yazda da viral enfeksiyonlar görülüyor. Düzenli el hijyenini sağlayarak, yeme içme düzenlerindeki gıdalarının yıkamasına dikkat ederek, hatta pandemi döneminde alışık olduğumuz önlemlere dikkat ederek yaşamlarını devam ettirirlerse yaz ve kış dahil viral enfeksiyonlardan rahatlıkla korunabilirler diyelim.
1: Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Kolaylıklar, iyi günler.
1: Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Meliha Çağlı Sönmezer şu konuğumuz oldu. Viral enfeksiyonlar, özellikle yazın görülen viral enfeksiyonlar hakkında kendisinden bilgi aldık. Ve bugün yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya birlikte başladık. Umarız devamında da birlikte oluruz. Güzel bir hafta yaşarız. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı gönderiyoruz. Suyu oturarak 3 yudumda içmek en doğrusudur diyor uzmanlar. Suyun ayakta içilmesinin vücuda pek de bir yarar sağlamadığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Eğer suyu içer içmez tuvalete koşma ihtiyacınız oluyorsa vücudunuzun bazı elektrotlara ihtiyacı var demektir. Her gün bir maden suyunun içine bir çay kaşığı rafine olmayan doğal tuz, yani kaya tuzu ya da işte Himalaya tuzu gibi doğal bir tuz koyup yarım limonun suyunu da içine sıkarak tüketirseniz gün içinde tuvalet olayından kısa sürede kurtulursunuz. Evde maden suyu olmadığı zaman normal içme suyuna da aynı şekilde limon suyu ve doğal tuz ekleyerek tüketebilirsiniz. Efendim, evi karıncalar bastıysa bir şişenin ya da bir kavanozun içine karanfil, beyaz sirke ve su koyun. İyice

0: çalkalayın. Bir sprey şişesine doldurun. Karıncaların geçtiği yerlere bu karışımı bolca sıkın. Bir daha evinize uğramayacaklar. Çünkü karıncaların koku hassasiyeti çok fazla. Onun için bu kokuları sevmediklerinden dolayı bir daha uğramayacaklar. Bazen balkonları da basıyor karıncalar, özellikle böyle yazlık evlerde. Biz karınca ordusuyla karşılaşmıştık bir keresinde. Gerçekten bu yöntemi bir deneyin. En azından onları öldürmeden, kimyasal ilaçlarla onlara zarar vermeden bir daha gelmemelerini sağlayabilirsiniz. Hafızayı güçlendiren, akciğeri temizleyen, eklem ağrılarından sırt ve bel ağrılarına kadar faydası olan akgünlük sakızından söz etmek istiyorum. Aslında çam ağacının bir reçinesidir akgünlük sakızı. Sakız formunda tüketilebileceği gibi ağza atılıp çiğnendikçe yutulabilir. Bunun dışında akgünlük sakızı toz, tablet veya tütsü şeklinde de kullanılabilir. Açıkçası ben çiğnediğimde böyle çok yapışıyor dişime. Şöyle bir yolla tüketiyorum bazen. Akgünlük sakızından şöyle bir çay kaşığı dolusu alıp suyun içine koyuyorum. O biraz sonra zaten yumuşuyor. O suyu içiyorum ve o yumuşamış olan sakızı da suyla birlikte yutuyorum. O kadar faydalı ki, özellikle hafızayı güçlendirdiği için mutlaka kullanmanızı öneririm. Soruyorlar nereden bulabiliriz? Tabii ki aktarlardan kolaylıkla bulunabilir. Hatta internetten bile alabilirsiniz. Efendim, sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesi kapsamında yoğun görüşme trafiği devam edecek. Erdoğan, çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi önemde bir buluşma olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda dedi. Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye-Amerika arasındaki güçlü ortaklığa dikkat çekti. İkili temaslarımız işbirliği ve bölgemizin istikrarı bakımından önemli. Savunma sanayisinde teknoloji transferi dahil birçok başlıkta ABD'li firmalarla işbirliğine hazırız dedi. Savunma Sanayi Forumunda stratejik önemdeki projelerin imzalanacağını da söyledi. 2026 NATO Savunma Sanayi Forumu ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Görgün, bu etkinlik Türkiye'nin uluslararası güvenlik ve savunma sanayi alanlarında güvenilir ve söz sahibi bir ülke olduğunu yeniden teyit edecektir dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde NATO